0: sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin de süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Lübnan Başbakanı Nevav Selam ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze'yi de kabul etti. Dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu için New York'ta bir araya gelecek. 150'den fazla devlet liderinin katılacağı oturumda savaş ve krizler ele alınacak.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürüyor. Devlet ve hükümet liderleri bu büyük krizlerin gölgesinde buluşuyor. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. 22-28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 193 üyeli BM toplantısına 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son genel kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacak. Guterres'in BM şartının temel ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor. Gazze'deki savaş, İran-İsrail çatışması, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer konuları gündem maddesi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi. Pezeşkiyan, New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli konulardan bir diğeri ise Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'de olacak. Gerçekleştireceği görüşmeler sırasında barışa nasıl ulaşılacağına ilişkin konuları ele alacak.
0: Şimdi bir araya gideceğiz ama elbette ki yine buradayız. Saat başında burada olacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı o 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği resepsiyonda konuşmasını bekliyoruz. Konuşmaya başladığında da açıklamalarını elbette ki ekranlara getireceğiz.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Nasılsın, ne var ne?
1: Hamdolsun, teşekkürler.
0: Hafta sonun nasıl geçti?
1: Rutin. Sen her zamanki rutinin Allah rutinden
0: ayırmasın
1: diyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Allah kata kata katsın rutinin üzerine de. Bir günümüz diğer günümüzle eşit olmasın efendim. Daha da hayırlı işler yapalım. Hayırlı yapabiliyorsak elimizden geldiği kadar falan filan.
0: Ne güzel söyledin. O zaman hemen başlayalım mı?
1: Tamam abi? hemen başlayalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti.
1: Evet.
0: Dün gece saatlerinde Türk evine giriş. Evet, arkadaşlarım da hemen görüntüyü getirdiler ekrana. Türk evinde muazzam bir ilgiyle karşılandı Sayın Cumhurbaşkanı. O mesafedeki bir yolculuğun yorgunluğu da yok ha. Yani
1: maşallah. Evet,
0: maşallah. Hakikaten böyle bu ilgiden de ayrıca mutlu ama olduğunu yani, anlıyoruz.
1: Şey böyle ama yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey var.
0: Sen Türk evini gördün değil mi abi?
1: Ben görmedim, hayır.
0: Görmedin. Sen gidemedim. Gittiğinde ben, daha ben, evet, o şey, inşaatı mı devam
1: evet,
0: ediyor?
1: Evet,
0: görmedim. Abi muazzam
1: evet,
0: bir eser ya.
1: Ben göremedim. Şey de diyecektim, dedin ya hani yorgunluk falan derken böyle kendine geliyor yani, böyle çok onun havası bu yani. Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiği şey bu, insanlara dokunacak, onlarla konuşacak, uzaktan selamlaşacak, çay söyle diyecek, bilmem ne, onları görünce bir kendine geliyor yani, daha mutlu oluyor, hissediyorsun zaten, yapmacık değil yani. Ben hep diyorum ya, böyle bu tabii yorulmalı işte, böyle oldu onu

0: Ördü işte orada, zaten orada onlar gelmişlerdi, o tabii ki olacaktı falan gibi. 155 milyon tane yorum yapacaklar ama işin doğrusu şu ki insanlar tabii sevenler çok seviyorlar, biliyoruz onu. Çok seveni var. Elhamdülillah. Sadece Türkiye'de değil bir de dünyada da var yani.
1: Dünyanın her yerinde ya.
0: Dünyada da tamam.
1: Şeyden, Almanya'dan bir doktor çift bebekleriyle beraber gelmişler.
0: Evet.
1: Yine o karşılayan kalabalığın arasındalar. Sayın Cumhurbaşkanı bebek görünce biliyorsun onun
0: dayanamaz,
1: da bir şeyi
0: evet.
1: olur, hassasiyeti olur.
0: Dayanamaz, evet.
1: Hakikaten çok böyle keyifli görüntülere sahne oldu.
0: Yani,
1: yok sokakları.
0: Yapı olarak yani karakter olarak insanlarla bir araya geldiğinde zaten belki de aslında siyasetçinin profilinde bu olması gereken bir haslet, özelliktir. Doğru mu? Yani bir siyasetçi toplumun her kademesine dokunabilecek, onlarla kontak kurabilecek, hem göz hem aynı zamanda beden diliyle bunu insandan modelidir. Bu doğuşta olan bir şeydir. Herkeste olmaz.
1: Doğru.
0: Sosyaller vardır, asosyaller vardır.
1: Kimisi yani Allah seni kahretsin der.
0: Yani bu zorlayarak olacak bir şey. Hani
1: börek eğitimini, şimdi mi getirilir?
0: Tabii eğitimini alırsın. Ama,
1: götür böreği sabah getir der.
0: Tabii yani karakter artı bir de kabiliyettir bu. Ben kabiliyet diye düşünüyorum. Hatta geçenlerde bu mevzu oldu. Konuşuyoruz, dedim ki bu dedim bundan olmaz. Yani bunu 100 sene boyunca ekrana koy, bundan bir şey olmaz. Yani ben kendi açımdan ya iletişimci olarak düşünüyorum. Bakıyorum çok dolu dolu bir kişi bir şey konuşuyor televizyonda ama iletişimci olmaz. Aura denen bir şey var yani, bu kadar. Öteki adam hiçbir şey söylemez ama çok sevilebilir, tutulabilir. Öteki çok deruni anlatır ama ekranda tutulamaz. Şimdi siyasetin beden dili, siyasetin insanla kontağı çok farklı bir şey. Hem o kabiliyet olacak, yani dünya çapında bir lider olacaksan hepsi bir arada olacak. Bir tanesi kurtarmaz. Bir sahici olacaksın.
1: En kıymetlisi bence.
0: Tabii, evet.
1: Yani bir o.
0: Yani ya mesela yapmacık bir şekilde.
1: Samimi olacak.
0: Mesela yani. Atıfta bulunduğu hızlı bir şekilde geri döneceğiz biliyorum oraya doğru ama. Yani böyle bak görüyorum börek yiyoruz falan gibi. Ya da işte başka abuk sabuk şeylerle olmaz. Sahici olacaksın.
1: Evet.
0: Sahici kızacaksın. Ve sahici olarak olduğu yanında
1: olacaksın. Ben bunu not alayım da o zaman şimdi, sahici kısmını
0: yani o yüzden ben ona bağladım dedim. Kesin bu olur. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanı uzaktan. Ona ulaşacak olan, dokunacak olan bir sevgiyi göster. Biz de öyle tanıyoruz kendisini. Arkasından çok büyük karşılığını alırsın. Çünkü öyle, yapısı öyle. İnsan seviyor. Tamam mı? Ondan sonra ben de hoşuma gitti. Ben gördüm. O, hakikaten o kendine öyle o sevdiği atmosfer orası. Yani mitingler. Hangi seçim olursa olsun fark etmez. Çok zor şartlarla girdiği seçimler de vardı. Ben yıllardır yani işte kaç seneden bir iktidarda bilemiyorum. Çeyrek asırdır bu mitingleri takip ederim. Bak çeyrek asır kolay bir şey değil yani. Bir saçım vardı ya ilk miting yaptığında. Ondan sonra düşün yani. Şimdi bu kadar mitinglerde bir şey görüyorum. Yani oraya gidene kadar bir Recep Tayyip Erdoğan var. O mitingde insanları görünce
1: başka bir şeye
0: dönüşüyor. O yüzden
1: ve o,
0: bu böyle yani.
1: Meydanın dilini
0: aşkından
1: de...
0: koşan yorulmaz hocam. Bu aşkından koşmanın sonucudur bu.
1: O da diyorsun yani.
0: Bence de.
1: İyi peki. Meydanın dilini de çok iyi okuyabilen bir yapı. Hasıl kelam dün Türk evinden, New York'tan yansıyan görüntüler buydu. Peki ne var? Bizi New York'ta neler bekliyor? Dünyayı neler bekliyor? Dünyanın gözü New York'a çevrildi. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler
0: artık
1: Genel Kurul
0: gerisi
1: toplantıları...
0: Gerisi dünya düşünsün. Erdoğan konuşacak da o yüzden diyorum.
1: Toplantıları, toplantıları var.
0: Bir lira çakacak yani orada belli.
1: Arkadaşlarım notları ilettiler. Yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor Sayın Cumhurbaşkanı'nı.
0: Evet,
1: bu
0: olacak,
1: yoğun diplomasi trafiğinde ikili görüşmelerinin yanında Birleşmiş Milletler marjında görüşeceği, temas kuracağı evet. dünya liderleri de.
0: O binada bir kat var, o kata geliyor liderler. Bazen sıraya giriyorlar.
1: Öyle. İşte sana az önce sormamdaki gaye oydu.
0: Yani.
1: Türk evinin olması, Türk eviyle
0: tabii.
1: Birleşmiş Milletler binası arasında küçük bir cadde var Hikmet
0: evet,
1: abi.
0: Evet,
1: dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Türk evinin faaliyete geçmesinden sonra bütün görüşmelerini Türk evinde yapıyor. Bu pek çok anlamda biliyorsun diplomasi aynı zamanda da bir şeydir. Nasıl diyeyim sana? Bir görsel sanattır da aynı zamanda. O şeyi de göstermen icap eder. O gücünü de, o etkini de hissettirmen, muhatabınla bu seviyede konuşman icap eder. O açıdan Türk Evi muazzam bir eser.
0: Evet.
1: Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bir kere daha tebriklerimizi iletelim. Trump'la görüşme ihtimalinden de bahsetmişti. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Barak söylemişti bunu. Ve bu görüşmelerin yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Dördüncü sırada konuşacak. Yine birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor. Şöyle evet. Hızlıca bakıyorum.
0: Böyle evet. Şey aynı zamanda ayar da verir. Ben söyleyeyim ya baştan. Bak nereden bileceksin?
1: Ama bir şey daha söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in bu seneki sloganı, toplantı sloganı ne biliyor musun?
0: Evet.
1: Güveni yeniden inşa etmek, tamam. Dönüşümü yönetmek herkes için tamam. Sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler.
0: Tamam işte yine onun ayarını ver işte.
1: Ve adam veriyor zaten 16. yani, kez konuşacak tabii. Ve yani, 16 neyse. Hitapta da bu sene yapılan bu başlığa atıf yaptı. Dedi evet. Ki bakın bir şeyleri revize etmemiz lazım, yeni bir inşa evet. Lazım, Birleşmiş Milletleri ancak bu sayede ayakta tutabiliriz dedi.
0: Şimdi henüz daha görüşme olmadığı için ben bu mevzuyu bitirmeden önce, yani çünkü henüz daha görüşme olmadı, pek şeyler var. Türkiye'deki gibi buluşmalar, Sayın Erdoğan'ın orada halkla görüşmesi, buluşması. Tabii ki daha çok haber yapacağız bununla ilgili. Şöyle ben kısaca bitirmiş olayım kendi açımdan bu şeyi. O da şu, yani liderlerle buluşacak, tek tek onlardan haber zaten gelmeye başlar. Zaman farkı olduğu için geç vakitlerde ya da çok erken vakitlerde sabahın köründe de haber gelmiş olabilir. Sayın Erdoğan'ın Trump'la görüşmesini de böyle ben iyi olur görüşmesi ama çok da fazla önemsediğimi söylemeyeyim bilemiyorum. Benim için en önemli olan şey şu, o kürsüden yapacağı konuşma içindeki mesajlar. Yoksa Trump çok sever Erdoğan'ı, sarı saçlım mavi gözlüm. Çok güçlü bir adam, çok severim der. İşte çok güzel işler çıkarttı der. Tamam mı? Bir de böyle yapar. O görüşürüz. Problem değil. Benim de liderim var. Çünkü biliyorsun NATO zirvesi ve diğer yerlerde de Sayın Erdoğan'a göndermiş olduğu mesajlar. Yani Türkiye duruşu belli. Hı-hı. ABD'nin ne yaptığını biliyoruz. Türkiye'de bu konuda NATO üyesi, NATO'nun lokomotifi, baş aktörü her neyse. Devam edecek. Problem değil. Mesela ben burada bütün şey aslında burada bütün dünya vereceği mesaj var ya o bir konuşma. Ben orada kilitliyim şu anda. Bunu çok yani Erdoğan Trump'la görüşecek. Ya görüşür normal. Dünya lideriyle görüşür Trump. Bir dünya lideri var karşısında. İçeriğiyle ilgili de gene her zamanki gibi güzel mesajlar geleceğine inanıyorum. Tahminen hı-hı. Söylüyorum bunları. Hı-hı. Ama her şeyden önemlisi ben o demin espriyle karışık söyledim. Bir daha son kez söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM kürsüsünden yapacağı ve işte buna matuf dedin ya belli bir konsepti var bu sene. Hani birlik beraber dünya falan filan bilmem ne.
1: Yeniden inşa.
0: Hikaye. Tabii diyeceksin BM'ye. Çünkü BM'nin burada dünyaya sesi duyurma açısından çok kıymetli bu durum. Ama fonksiyon derken BM'nin bir fonksiyonu yoktur dünyada. Yoktur yani. NATO gibidir yani. NATO'nun cansız hali gibi yani. O da aynı şey. Yani şöyle söyleyeyim. BM kararları sonucunda dünyada bir hayırlı bir şey olmamıştır şimdiye kadar. O yüzden söylüyorum. Öyle anormal bir şey olur da olur mu bilmem. BM'nin başında eğer karar mekanizmasındaki tek aktör Türkiye olsaydı hayırlı şeyler olurdu. Yani bu tabii Batı'ya iyi gelmezdi belki ama daha önce yapmış olduğu konuşmalarda atıfta bulunduğu bir mesele vardır. Sayın Erdoğan'la ilgili. O da dünya enerji zirvesinde karşısında dizildiği dünya tüm enerjisini sömüren hemen gerek Avrupa Birliği üyesi ülkeleri, enerji en fazla tüketenler, başta Batı'da ABD olmak üzere ve diğer Doğu işte Çin gibi. Hepsine bir ifade bulundu o zaman da. Dedi ki Sayın Erdoğan, dünyadaki tüm kaynakları tüm insanlık adına ortak bir şekilde kullanmalıyız. Sadece kendi ülkelerimizi öncelememeliyiz. Evet. Enerjiyi paylaşmalıyız. Afrika'daki çocuğun hakkı bizim üzerimizde. Şimdi bu vicdani konuşma dünyada benim bildiğim yok. Yani vardır tabii bazı ülke liderleri, ne bileyim işte gariban ülkelerin liderleri vardır. Şudur budur.
1: We are the world, we are the children. Yani.
0: Veyahut da Batı'da bunu alır hep köpürtür. Film çeker. Dünyanın en vicdanlı insanları Amerikalılar diye alakası yoktur. Ama Erdoğan bunu bu platformda söyleyen adam. Erdoğan bunu ben biliyorsun ben yani 11. sene, 11, tabii gittikten sonraki 11 sene boyunca değil ama ABD'de ilk defa ben Sayın Erdoğan'ın o toplantını
1: 11. konuşması mıydı?
0: 15-16 yok daha fazla.
1: Hayır. Şu anki 16 da senin canlı takip ettiğin konuşmasından bahsediyorum. Benim, yani 5
0: şu hocam
1: 5-6 yıl önce falan mıydı?
0: Aşağı yukarı. Çünkü
1: orada pandemiden önceydi.
0: Unutamadım. Evet, unutamadığım o fotoğraf bence benim hayatımın bir mihengidir. Yani mihenk taşıdır. Oraya bakarak konuşuyorum ben sürekli. Orada çıkıp da BM kürsüsü

0: üstünden iki tane mevzuyu dile getirdi. O dönemlerde bir harita çıkarttı. Bir Gazze haritası.
1: Yeşil beyaz
0: tabii, harita. Dedi, bu olmaz. Dünyaya seslendi. Dedi bunun sonu kötü. Tak. Dediler ki bu adam büyük adam. Bunun hakkını verenler oldu mu? Oldu. Takip edeceksiniz ama. Ben tek tek o Carol bilmem ne John dedi o da değil. Bu oldu. İki, dünya beşten büyüktür sloganını dünya beşten büyüktür diye manşette gördün mü ben New York'ta?
1: Gördün mü?
0: Bültenlerde. Tabii Erdoğan'ın fotoğrafı bu. Yani uçiş, tıçiş, uçiş, sıçiş falan herkes konuşmuş. Ama bir hareket olmamış. Ben bir tek şunu gördüm. 2000 tane basın mensubu aşağıda çadırda Erdoğan konuşuyor olunca ayağa kalktılar herkes. Bunu gördüm bir tek. Şimdi ben dedim ki o dönüm noktası derken kastettiğim o. Dünya nasıl gördüğü çok önemli. Sen içeride bir sürü kaşalot. Kaşalot ya. Hani işte Erdoğan da bilmem ne gitsin artık yeter. Değişim şart bilmem ne. Ne yapacaksın sonra? Hani nedir yani senin vizyon ne? Herkül mü getiriyorsun? Zeus'un çocuğu mu gelecek buraya? Kim gelecek? O çünkü öyle giyiniyor ya, seviyor ya Zeus. Yok. Alt tarafında beş para etmez, çapsız siyasetçileri ondan yersin diyorsun. E salaksın. Özür dilerim. Bunu ya bu kayısı yapmaya çalışıyorum yahu. Bırak bir şeyi immatiktiymiş sağ, sol, din, donsuz, din. Bırak onları ya. Konuşma onları. O kapat. Mevzuyu kapat. Çünkü karşımdaki adam tuvalet tane oy vermeye razı olmuş bir adam. O yüzden tartışmıyorum onu.
1: Tamam.
0: Ama bu mukayeseyi görün artık yahu. Bir yani bu bir gerçek. Bırakın Türkiye'yi şu anda geldiğin pozisyonu iyi olabilir, kötü olabilir fark etmez ama buradan değerlendirin. İnsani, biraz insani düşünün ya. Hala alçakça Erdoğan düşmanlığı yapan kişilerin bir kısmına şuna çok kızıyorum. Yani bir şey bulmaya çalışıyor. Arkadaş bir şey vardır muhakkak. Erdoğan 25 yıldır...
1: Tabii canım. Asır, elbette
0: çeyrek
1: yani.
0: Çeyrek asırdır AK Parti hükümeti bu ülkeyi yönetiyor. Çeyrek asır boyunca bir ülke böyle gitmez zaten. Dünyada öyle bir şey yok. Böyle giderse doğru. Fırlayıp uzaya stratosfere çıkarsın oradan sonra. Öyle bir şey yok. Böyle bu böyledir. Kötü olacak, iyi olacak falan filan. Ama bana bir alternatif sunmuyorsunuz kardeşim. Şu anda yani şey vardır ya. Şu an Türkiye'nin kazanımları çok büyük. Eğer bir riske atarsan bu ülkeyi çok da fazla şey kaybedersin. Bu çok önemli bir hadise. O yüzden dikkat etmek lazım bunlara.
1: Peki.
0: Ben Erdoğan'ın bu o yüzden o herhalde aklımda o kaldı. Onun bir şeyi var bende. Bir saplantısı var. Hatta unutmuyorum onu da otobüse bindiğimizde buradan selamımız Ahmet Hakan vardı. O gezide. İnerken beni böyle bir gördü. Sırtımı dayamışım otobüsün içerisinde. Bir yerden bir yere gideceğiz. Gazetelerimi de almışım oradan. Hemen arkada çevirmişim. Buradan şurası. Tabii Erdoğan fotoğrafı. İşte World is bigger than five. İngilizce'de yazıyorum. Dedi ne yapıyorsun? Dedi böyle peşi satmış tüccar gibi dedi. Kovboy gibi atıyorum. Dedim abi babama atıyorum ya. Ne bileyim ne yapayım abi dedim. Hani bir başka bir lider gibi değil dedim. Hani bizim liderdim geldik falan. Hepimiz aynı fikirdik bu arada.
1: Ben de bir kere bu ortama şahit olmuş bir gazeteci
0: duygu yani.
1: Olarak
0: çok güzel
1: söylüyorum.
0: Duygu.
1: Dünyanın dört bir yanından binlerce basın mensubunun var olduğu bir ortamdan bahsediyor Hikmet Bey. Haliyle böyle yanınızdan falanca ülkenin başbakanı, filanca ülkenin cumhurbaşkanıyla falan geçerken yanlışlıkla çarpışıyorsunuz falan. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi öyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüye çıkışında o basın çadırındaki gazetecilerin, yüzlerce gazetecinin tamamının hareketleniyor olması. Ertesi gün çıkan gazetelerde Dünya 5'ten Büyüktür'ün manşette Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafıyla yer alıyor olması. Bunlar haliyle o etkinliği takip eden gazeteciler arasında da ayrı bir gurur kaynağı
0: yani
1: oluyor.
0: Şimdi bence dönemli bilmiyorum. Sen tabii akışı idare ediyorsun.
1: Birkaç parça daha düşün.
0: Siyasette baktığın zaman bunun şöyle bir yani o yüzden oradan bakıyorum bazen meseleye. Yani bir adamı seversin, o adamı desteklersin, fikren, ideolojik olarak peşindesin falan. O başka bir hadise de. Mukayese ettiğin şey çok ağır, bana kötü geliyor. Hani oraya gidip tıkanıp kalıyorum. Ve seviye, dikkat edersen seviye gittikçe düşüyor. Yani bu Erdoğan seviyeyi yükselttikçe, hani uzaya doğru gidiyor adam. Burada seviye aşağı doğru iniyor. Yani ben her zaman söylerim, lafımın arkasındayım. Asla CHP'den bu ülke yararına faydasına hiçbir şey olmaz. Ümidim yok. CHP kurulduğundan beri yok. Çünkü faşizan bir parti ve değişmedi. Bu bir ezoterik bir parti, din bu. Yani o yüzden olmaz. İstanbul batık. Beraber çaldık diye adamlar itiraf ediyor. Evet, ben verdim.

0: diyor. Namuslu siyasetten bahseden CHP'de sabah erken kalkan ya papta ya pavyonda bir yerde. Öteki sevgilileri ipe dizmiş. Onu bırak, ben bugün yazdım. Bugün araştırayım dedim. Kaç yıldır CHP'liler uyuşturucudan yakalanıyormuş. Olacak iş değil. Daha geçen hafta da bir tane CHP'li ilçe başkan yardımcısı bahçesinde kelebir yakalandı. Ya milletvekili kaçak
1: Dayak yiyordu. Hayır hayır.
0: milletvekili, bak CHP'li milletvekili elektronik kaçak sigara getiriyor.
1: O öyle.
0: İşte hocam bakıyorum seviyeye. Ya olur, bak günahkar olur, işte bu bir efendim ahlaksızlık olabilir, birisi namı çıkar yani, her sepetten bir şey çıkacak hocam. Mükemmel mi var? Yok. AK Parti'de de olur, MHP'de de olur, DEM'de de, her tarafta olabilir. De abi, bütün bunların tamamı CHP'den çıkıyor. Hepsi böyle demiyorum.
1: Ama
0: Yani metres sende, değil mi? Bunu bir AKK sayınca bazen ağzımızdan kötü şeyler kaçıyor, kaçırmayayım. Metres sende, ahlaksızlık sende, pavyon sende, köprü sende, rüşvet sende, rüşvet sende, para sende, kuleler sende. Abi ne kaldı ahlaksızlık, başka ne kaldı abi? Abi şey, uyuşturucu, o da sende. Ha bak İbnicim, ben bir şeyi çıkartayım dedim. Bir kronoloji çıkarttım uyuşturucuyla ilgili. Geçen hafta işte bir tane, birisi, ismini söylemeyeyim şimdi, dava başladı. Hani bahçesinde kelebeği çıktı adamın ya. Geçen sene başka bir tane vardı. Ya 5 sene önce de vardı. CHP'den tutuklandı, gözaltına alındı. Şimdi şunu söyleyeyim, böyle bir adam var burada sevgili Ömer. Burada böyle bir parti var. Türkiye yöneteceğim, %60'larla geliyor bir de. Ya gel kardeşim, 85'te, 95'te gel. Bu tarafta da efendim 2027'ye doğru geliyoruz artık. Sene sonuna doğru. Eylül, Ekim, Kasım bitti. 2020'de yatırımlar, aldığımız kredi borçları, Türkiye'nin geleceği, değil mi? AB ilişkilerimiz, Ukrayna-Rusya savaşı, diğer taraftan bu Körfez'de başlayan sıkıntılar, Husilerle, bütün bunları konuşuyorsun. Enflasyonu, gıda enflasyonunu, yeni hal yasasını, hayata dair ciddi şeyler var tartışmamız gereken. Adam abi, börek yiyeyim, konu o. Ne yapıyor yeni parti? Abi böreke ben kadı fırça attı. Mevzu bu. Baba başka ne dedi? Öteki de Allah seni kahretsin dedi. Başka ne yaptı? Daha önce hatırlıyorum. Ayak röntgenini göndermişti. Bunlar ya bak, vallahi yaşandı. Yemin ettim bak. Ya ayak röntgenini gördük biz bu adamı ya. Neden biliyor musun? Kavga etti evde. Evet. Topuğunu birisi sıktı galiba. Bir dedikodu yazdı birisi. Vallahi sıkmadı bak, kırık diye. Ayak bunu gönderdi. Bir de arkasından hiç unutmuyorum. Sözcü'de bir tane ortopediste bağladılar. Tamam. Efendim bunu baktınız mı, bu ne diyor? Bu efendim burada kurşun yok, kırık var. Bak şimdi. Ya bu Sözcü, Cumhuriyet. Hocam bunların seviyede yerler. Bak bunlar da feci olmaya başladılar ha.
1: Verin
0: Ayak.
1: verin. Buldular.
0: Hocam bir şey. Bak unutuyorsunuz böyle şeyleri. Bak bu adam bugün %60 iktidara
1: Ya
0: yürüyen,
1: şimdi
0: bak yürüyen, dikkat et, ayakta iyileşsin.
1: tamam.
0: %60 iktidara ayak, bu ayak işte.
1: Tamam.
0: Tamam. Bir şey söyleyeceğim abi. Nereden özgür ayağı olduğunu nereden anladın?
1: Sen anlamadın mı? Kemik duruşundan anlaşılıyor ya.
0: Daha önce paylaşırdı ya, biliyorsun.
1: Neyse
0: Ya
1: tamam.
0: bu özgür ayağı belli.
1: Şimdi bizi bugün
0: Buraya niye geldik
1: ilk
0: bilmiyorum ama
1: kez
0: çap mı olacağım?
1: takip eden takipçilerimiz olabilir efendim. İroni yapıyoruz yani, bizim yaptığımız şey bu. Elbette ki insanların sağlıkları üzerine,
0: Ya tabii
1: rahatsızlıkları
0: canım.
1: üzerine
0: Hayır. Yani ama hocam sen bunu
1: şey
0: yapmazsın değil mi?
1: yapmıyoruz.
0: Ömer abi şunu yapar mısın? Ya dedikodu çıktı. Ömer'in ayağını topuğuna sıkmışlar.
1: Heh,
0: Ne?
1: topuğuna
0: Ha.
1: sıktılar söyle.
0: Abi sıkmadılar.
1: Şimdi
0: Çekip bir de yayınlıyor, diyor. Bakın ayağım hakikaten kırıldı.
1: Hikmet abi,
0: Yani bunu
1: sonrasında
0: babacığım,
1: yaşananlar,
0: yani kusura
1: yani
0: bakma.
1: mesela belediye başkanlığı için düşünülen isimler, küçük kız çocuklarını gece yarısı taciz
0: Ay,
1: eden
0: saymıyorum onları da
1: ahlaksızları,
0: vallahi
1: bu
0: yani.
1: genç arkadaşım bizden çok şey öğrendi diye pazarlayan ekip bu ekip. Efendime söyleyeyim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, değil mi?
0: Çok.
1: İş vaadiyle
0: Çok iğrenç hocam şeyler ya.
1: sayısız
0: Vallahi billahi.
1: genç kızı istismar eden bir başka Uşak Belediye Başkanı'nın, herkes görüntülerde gördü, havluyla otel odasında basıldığı, şu bu falan filan, Edirne milletvekilinin tekme tokat dayak yediği falan kişileri kurgulayan ekip, bu ekip smaçlar değil mi abi?
0: Evet,
1: Şunlar
0: evet,
1: bunlar falan
0: evet.
1: filan.
0: Neler
1: Çünkü
0: var
1: pek
0: hocam?
1: çok pavyonlar tartışmaları devam ederken, şimdi bu ekibin başındaki isimlerden birinin

0: bir meseleden dolayı topuğundan vurulduğuna ilişkin bir şaya ortaya çıkmıştı. Yok vurulmadı, sadece kırık dendi falan
1: filan. Hocam kimse işlemedi aslında. Ben sana söyleyeyim mi? İnternette iki tane adam bence var ya.
0: Başka bir şey vardı
1: orada.
0: Şöyle
1: bir şey yani, bir... Bak, yakalanmış bir zamanda olabilir.
0: Yönetememe durumu söz konusuydu.
1: Bravo, çok
0: yani.
1: Bu işte. Yani bu kadar, çünkü o kadar kapa. Yani kapa. Hocam oturup bir şey olduysa oturup biz istişarede bulunuruz değil mi? Hı-hı. Sen bakıyorsun ya ne oluyor? İbrahim böyle oldu, şöyle oldu. Bir bak, bir çözüm buluyorsunuz. Hani bir değil mi? Böyle bir şey yapmıyor musun abi? Toplantı yapıyorsun, kavga ediyorsun, onu diyorsun. Bunu bir talimat. Ne yapıyorsun? Bir çözüm arıyorsun. Ama bazen görüyorum ben seni sürekli insanlarla istişare halindesin. O kim gitti, oraya kim var, orada kim var? İbrahim bu nasıl oldu, bu nasıl? Arıyorsun bir şey değil mi? Abi gerek yok bunlarda. O kadar boşlar ki. Şöyle, yolda giderken bir şey oluyor direkt konuşuyor. Ya da eve götürüyor, ben fotoğraf bunu yayınlayacağım. Hani biz bazen yazıyoruz ya, ulan bir, veyahut da bak arkadaşlar böyle olmuyor. Evet. Gidip Suriye'de Esed'le görüşmek lazım. Neden görüşmüyorsunuz be hey gafiller diye bağırırken Esed Moskova 34 kilometre kala inmek üzere.
0: Teker, Esed, uçak teker, teker açtı yani.
1: 3 tane yeşil tık iniş takımları açıldı. Flapler 15 derecede Esed Moskova'ya iniyor. Şimdi bunu sen hafife alıyorsun değil mi? Bunu yazarak biz gülüyoruz değil mi? Gülecek bir tarafı yok. Düşünebiliyor musun? Bir koskoca, ismi koskoca tabii, bir partinin genel başkanı. Tamam bak partinin ülkeyi idare edeceğim. Gümbür gümbür tangır tungur geliyorum. Adam, adamın Suriye'de Esed'in yerinden kalktığını, Suriye'nin milli ordusunun ülkede artık o Esed'in kalıntıdan temizlemeye başladığı anlarda Hama'ya kadar gelmiş. Şam düşmüş. Halep almış. Esed havada.
0: Kaçtı.
1: Kaçmış. Esed'le görüşün de dediği adamın ayık olması, ayık olmaması lazım. Şimdi bana böyle ayak kara falan gelmiyor röntgenle. O röntgeni çok tanıyor. O ayakları çok iyi biliyoruz o ayakları. O yüzden dedim ben sana. İstişare diye bir sistem yok. Sabah kalkıyorsun.
0: Roket testinde balıkların ürkmesi meselesi mesela. Yine bahsettiğin ona, kategoriden mi?
1: Kaldı geç. Hoca ona o bir şey adam bunu ben dediğimde yani bir dış politika ile ilgili bir şeyden bahsederken neyin nerede ne olduğuna ilgili bir Google'a girse yani bırak istişare etmeyi bir kimseye dünya ortalık ayağa kalkmışken adam ayılamamış daha. Bak bir adam düşün. Olabilir derken kastettiğim şu. Yani o kendi tıynetine göre olabilir. Yani özgürlüğün kendi cibilliyeti bunu gerektirir olabilir. Onun cibilliyetidir o. Mezarda kafayı çekmek. Hakaret etmiyorum. Cibilliyet meselesi. Tıynet meselesi. Demek serde var o. Serde mezarda kafayı çekmek var. Yakalandı mı yakalandı. Hı. Cevap vermedi vermedi değil mi? Nasıl düzelteceksin imajı? Şadırvan'da abdest olarak. Hem de nizami abdest. Hocam bak bunlar komedya.
0: Evet. İşler,
1: yani... Sen orada onu yakalan, onu imaj düzelteceksin. Ne olacak? Cumaları giden, cumalara gitmeye başlayan, ben demiyorum, arkadaşı söylüyor. Onu Gülhan'a. Başından onu, Barış arkadaş mıydı biz? Cumalara gitmeye başlayan, hatta Şadırvan'da da bir de abdest alma dersi. Göster, yanlış unuş ama olsun yani. Saçları biraz böyle yapıyor. Ondan sonra sahilde ayaklarını yıkıyor. Tenziyen mikrop bir takım hareketler yapıyor. O kadar öğrenmiş. Ama onun çok sevgili dindar, biliyorsun... Şey büyük ulemadan, alimlerden Osmanlı eskilerin tabiriyle hani genel ordinaris profesör, dersi ağamlar, genel müderrislerden biliyorsun değil mi? Çok müfessir, muhaddis haşa olan bir şey Fatih Altaylı var. Süper irticacı, şeriatçı bir Fatih Altaylı var. Şeriatçı Fatih Altaylı, şey, Kadı Efendi, Özgür Efendi'yi destekliyor. Bayağı da Nizami alıyorsun diyor. O diyor evet diyor bayağı Nizami diyor. Nizami alıyor diyor.
0: Alıyormuş.
1: İkisi de biliyorsun değil mi? Dersi ağam. Öyle.
0: Tamam abi. Ciddi meselelere dönelim ya.
1: Neyse.
0: Ne dedik? Sayın Cumhurbaşkanı. Sevgili
1: hocam yerlerde onu demiş.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdürecek dedik. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na İran heyetine ve İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a da vize verildiği duyuruldu. Ve Trump dedi ki
1: iyi olur.
0: Ya ben Pezeşkiyan'la şöyle New York'ta bir oturup baş başa bir konuşayım ya. Nasıl olur falan dedi. Bekliyor musun abi böyle bir şey?
1: Olur tabii niye olmasın bence iyi olur. Hocam zaten böyle olması gerekiyordu.
0: Tiyatronun yani, tarafları diyorsun yani.
1: Bir gün hepiniz benim yanıma gelecekler bunları. Yani tam şimdi...
0: Neydi o satranç taşları aynı şeyde tahtada kapta buluşur falan.
1: Hocam şimdi sen oradan bir taraftan mühimmatını eritmişsin. Tamam. Yeniden o Martin Luther Tucker Booker firmasına verdin üretsin diye ve uzun süre o işler. O taraftan da bir nefes aldırdın. İstediğiniz fiyatlara geldi mi? Geldi. Tamam. İran şu anda petrol satışında sıkıntı yok. Oradan buradan gönderebiliyor. Problem yok. Aynı Rusya gibi. Sen de Brent petrolden bir yedin dayak ama çok küçük. Şimdi o piyasaya çıkarttı. İki tane görüşeceğim dedi. Dünden yani dediği andan itibaren, sabahtan itibaren petrol fiyatı çakılmaya başladı. Böyle şey tespih oynar gibi oynuyor şimdi bunlar. Güzel. Bir de yeni bir tane problem var.
0: Nedir abi?
1: Problema Italiano Mangiare. Şu nedir? Yani. Hürmüz kapandı. Dönün başka Arabistan var. Ya Kızıldeniz var. Bir dakika başka bir şey daha var. Hiç kimse böyle konuşmuyor. Ben işte o yüzden bazen hocalarım, o yakalayacağım bugün hocalarımızı. Beraber çubuklarla onlarla şey yapacağım yani.
0: Ekskrim.
1: Ekskrim yapacağım.
0: Peki.
1: Şimdi şu. Neden peki bu oldu derken ya açıklayın, bana detay vermeyin. Füze çaplarını anlatmayın bana. Çap anlatıyorlar. Füze buradan gitti, buradan çıktı. Bilmiyorum nereden geldi, çıktı, girdi. Hocam sen orada mıydın? Başını mı tutuyordu füzenin? Nereden biliyorsun füzeyi? Nereden geldiğini? Kim attı, nereden biliyorsun? Hüsnü attı. Yemekleri yok lan. Yemek yok, yemek. Nereden geldi o füze? Kimin füzesi o? İranlı. İran'ın şu andaki kafası kaldıracak hali yok.
0: Değil
1: mi? Abi bir şey mu? Bayrak hani öğrenmişsiniz bir ara, bayrak öğrenmişsiniz. Bayrağı takıyordun. Sahte bayrak operasyonu. Takın bakayım. Yavaş olun, yavaş gelin. Neden Riyad'ı bombaladı? Babül Mendeb kapandı. Babül Mendeb Yemen'in çok kontrol edebileceği bir alandı, değil mi?
0: Tamam.
1: Bir de aynı zamanda Babül Mendeb'in şöyle bir önemi daha var. Unutmayalım. Kızıldeniz'e, değil mi? Hı. Kızıldeniz'e giriyorsun. Arkasından nereye çıkıyorsun abi? Akdeniz'e, açık denizlere. Değil mi?
0: Hı.
1: Dünya ticaretinin %10-15'i buradan gidiyor. Petrol demedim.
0: Bütün ticaret.
1: Şu anda Husiler bombaladı. Babül Mendeb liste. Dünya ticaretinin alım satımlarının navlun fiyatları ikiye katlandı şu anda. Farkında mısınız? İkiye katlandı. Boynuzlu olacaksın abi. Halbuki buradan kestiği bir yol var. Asya ile Avrupa arasındaki tüm ticaret hocam buradan geçip gidiyor. Babül Mendeb, Süveyş, Akdeniz ve Avrupa. Asya Avrupa ticaretinin ve bu az bir şey değil. Bak deniz yoluyla dünya ticaret toplamın %15'ine kadar zaman zaman değişmesine karşın korkunç bir rakam. Yani trilyonlarca dolardan bahsediyoruz. Navlular ikiye katlandı. Yeni bir şeye ihtiyaç var, deniyorlar ve oyuncak gibi de oynuyorlar. Biz de saatlerce dünya, gerçi Batı bunu yapmıyor, biz yapıyoruz onu bazen de. Hı. Saatlerce hangi füzeleri nereye vurdu, Husiler kimde, nereden gelmişler, orijin nedir bilmem ne. Onun bunun işte oyuncakları bunlar. Yani bugün Pezeşkian'la görüşür mü, görüşmez mi? Görüşür. Hiçbir şey olmamış gibi de görüşür. Karşılığı bir tane çatlak var ya. Yani Trump görüşür mü?
0: İhtiyaç duyulan model de o. Şu anki ABD'nin dünya şu anda, konjonktüründe hani, diyorsun
1: çünkü
0: yani.
1: Bak şu anda kızabiliyor musunuz Trump'a? Kimse kızamıyor. Hani mesela Obama olsaydı, mesela bizim o dönemdeki Bill Clinton ya da Ronald Reagan olsaydı ya da Jimmy Carter olsaydı hiç fark etmez. Ya daha geçen hafta şunu söylemişti bu adam. Bugün söyledik, akıl almaz bir şey. Akıl almaz yani, bu saçma bir şey yani. Abi great, make America great again. Tekrar Amerika'yı büyütelim. Ama şunu yapalım, küçülsün önce. Deli lan bu derlerdi ama Trump'a kimse bir şey demiyor. Çünkü o diyor ki delidir, ne yapsa yeridir diye bir şey oturttu mu oturttu.
0: Evet.
1: Bir de ikincisi, doğru bak, başarılı bir şey daha var ortada.
0: Çok doğru bir tespit.
1: Ekonomi başarılı.
0: Amerika ekonomisi.
1: Tabii gene gevurca söyleyeyim. Take it or leave it, beğen beğenme. Ama adam bu işi yaptı. Yaptı mı yaptı. Amerika niye sokaklarda değil? Değil. Trump, hocam geçen hafta vuruyordun ya. Bir de bir haberler çıkıyor ya. Trump'ın desteği çok azalmış. Ulan azalsa ne olacak salak? İki defa başkanlık yaptı adam. Üçe bile kollarını sıvıyor adam. Yapacağını yaptı mı Amerika? Yaptı. Petrol krizi çıkarttı mı? Çıkarttı. Dünyada enflasyonu fırlattı mı? Fırlattı. Kendi kurtardı paçayı. Kurtardı. Kime ihtiyaç var? Babül Mendeb. Bakın bir de oradan deneyelim bakalım.
0: Yemen
1: Kızıl Deniz'i kapanması lazım abi.
0: O zaman Yemen krizi suni bir kriz diyorsun.
1: Suudi Arabistan bugünün petrolünü oradan çıkartıyordu. İki tane ayağı vardı ya. Yani yan bu tarafı dediğin petrol tesislerinin olduğu yer. Dammam, Zahran, El Kubar. O da körfeze açılan yer. Dünyanın en büyük petrol çıkışının olduğu yerlerden bir tanesi.
0: Peki.
1: İki tarafı da tıkadılar yani.
0: Bizim bugünkü manşete ne diyorsun?
1: Bence
0: yani şöyle, akşam gazetesinin bugünkü manşeti,
1: evet.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın NTV'ye verdiği röportajdan, ifadelerinden derlenen bir haber. Bu Yemen'den Husiler üzerinden Suudi Arabistan'a yönelen bu saldırılar ve tehditler üzerine, onun hatırlatılması üzerine Dışişleri Bakanı diyor ki biz bir güvenlik paktı anlaşması imzaladık.
1: Evet, evet.
0: Adı Mekke anlaşması olan bir şey imzaladık. Biz bunu süs olsun diye imzalamadık. Biz de bu imzamızın yükümlülükleri neyse yerine getirilmesi konusunda bir irade var diyor

0: bakan. Akşam gazetesi sözümüzün eriyiz başlığıyla, okurlarıyla buluşuyor, manşetiyle. Bu da önemli bir
1: Ben Sayın mesele. Bakan'a haddimiz tabii biraz da böyle istizai bir ifadeyle konuşuyorum. Ama söyleyeyim, bence de yapmamız lazım Sayın Bakan. Yani Türkiye olarak bunu yapalım. Tabii kararı Türkiye verir, kararı Erdoğan verir de. Şöyle bir söyleyeyim, ben fikir olarak söyleyeyim size. Valla çok da fazla zorlanmadan bu işi yaparız. Hiç zorlanmayız yani. Yapılmışları var. Yani çok örneği var. Biz yaptığımız zaman bir ay sürer. Öyle günlerce bombalama falan olmaz. Yani Tahran'a gittin, gel füze geldi, kalkan tuttu. Hı. Sen bizim kalkanları gördün mü? Bırak Aşil kalkanını. Biliyoruz Aşil kalkanı, Aşil Shield, Yunanistan'ın İsrail'den talep ettiği bir kalkan sistemi.
0: Evet.
1: Bir de Aşil'e de vurgu yapmışlar. Ne kadar kötü. Yani bir de mitolojik bir savaşçı üzerinden, mitolojiden kalkan var ya, meşhur kalkanı, Aşil'in kalkanı diye. Hı. Çünkü Yunan'a satıyor çünkü. Sen bırak bizim kalkanlara bak. Bak aynı şekilde Riyad'ı, samimi söylüyorum, Mekke'yi istediği şekilde koruyabilir. Biz yaptık çünkü bunu. Bak bizim mesela Ermenistan'ın Azerbaycan'da kurtarıldığımız hangi bölgeydi?
0: Karabağ.
1: Karabağ onca sene sonra bir ay içerisinde konuşlanmış Ermeni askerini oradan yok edip oraya tekrar bağımsızlığa konuşmasında yardımcı olan hava gücüyle Türkiye'dir.
0: Doğru.
1: Orta Doğu'da hatta ta Hindistan'a kadar gider bu iş. Herkesin kullandığı bizim mallardan var piyasada.
0: Doğru.
1: Ama
0: Libya'ya gel abi.
1: Libya da aynı şekilde. Bravo. Libya da aynı şekilde. Şu anda biz zaten kendi hava gücümüzle, yani bu dronlarımızla bölgemizi her tarafı kontrol edebiliyoruz. Onu da biliyoruz yani biz. Ne kadar kontrol ettiğimizi söyleyecek halimiz yok. O kadar biz bilemeyiz zaten. Hı. Onu devlet biliyor. Biz biliyoruz. Çok basit ya. Yani Türkiye'nin Arabistan'la zaten dost bir ülke, kardeş bir ülke. Anlaşmamız var, paktımız var. Husi'nin olduğu bölgede yerli bir edilir. Oradaki elindeki artık Amerikan füzesi miydi? Hı. Rus füzesi miydi? Ben onu merak ediyorum sadece.
0: Yiyecek ekmekleri yok, füze atıyorlar diyorsun ya.
1: Tabii.
0: Ve bu işte bir çelişki
1: var. Yemen'de doğru. Bir üretim yok hocam.
0: Doğru.
1: Yemen'de yani böyle hani İran gibi hem nüfus da küçük, coğrafya müsait değil. Taşların, kayaların olduğu bir yer bu Yemen orası. Ama bir gerçek var ki ben geçenlerde konuşurken de belki ifade ettim. Ama Yemen dediğin şey aslında Arap'ın da atasıdır yani.
0: Ah o Yemen'dir.
1: Evet ya, atasıdır derken hani o hakikaten Kahtaniler ve Hicaz bölgesinin gerçek sahipleridir Yemenliler. Ve şöyle söyleyeyim, hakikaten çok zeki, tüccar zekaya sahip, keşfetmeye meyyal, keşfetmeye hazır, çok aktif bir millet. O yüzden ben Yemen'e şu anda bakma tabii, dünya şey gibi düşün abi, örneği veriyorum yani mesela. Ulan Bator'a git mesela, değil mi Moğolistan'a? Dersin ki ulan Bator, ulan beter olmuş bunlar. Espri yaparsın. Niye? Çünkü yani biliyorsun dünya, Moğolistan kötü. Yani imkanı, ekonomi yok.
0: Kültürel bir
1: ama Cengiz Han'ın, bunların atası Cengiz Han, dünyayı meydan okuyan bir.
0: Doğru.
1: Yemin de öyle düşün hocam. Dünyayı meydan okuyan ve insanlık medeniyet açısından söylüyorum. Yazının icadından sonra, yazılı metinlerden bahsediyoruz. Ta Ad-Semud kavmine kadar, tarihte vardır bu. Yemen, Hadramut bölgesi kelime olarak, onu da bilgi olarak kalsın, bazen hoşuna gidiyor izleyicilerim. Hadramut diye bir bölge var. Hadramutlu derler. Hani dedim ya, Bahar'da, Arabistan zaten, Suudi Arabistan'ın ekonomisinin hepsi onların üzerinde.
0: Tamam.
1: Onlar yönetiyor ekonomiyi.
0: Tamam.
1: Hadramut bölgesinin o açılımı, gene etimoloji, Hadr al-Mavut, yani ölümün geldiği yer demektir. Taş, kaya, çöl. Hiçbir şey yok. Hadr al-Mavut. Hadramut derler onlara. O Hadramutlar ki Arabistan ticaretinin ve bütün varlığın %80'ine yakınını idare eden ekip. Bu da bir köşeye koy. Ve bu Hadramitler bir giderse Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, en lüks Arap restoranlarında bunların sahipleridir. Hiçbir şey olmadığı için o ülkelerine gemi, deniz yoluyla bütün dünyayı keşfe çıkmış bir millet.
0: Aynen.
1: Şey biliyor musun abi? Bizim de biliyorsun türküsü ondandır.
0: Ah o Yemen'dir.
1: Çok çok da iyi savaşıyorlar.
0: Yemen'dir, giden gelmiyor, acep evet, nedendir.
1: Çok da iyi savaşıyorlar ama Husi meselesini ben Sayın Bakanımızın bu ifadesi üzerinden peki söylüyorum. O şartları değiştirebilecek bizde öyle İHA'lar, öyle SİHA'lar, öyle ciritler, öyle şeyler var ki öyle

0: kalkanlar var ki yani Yunan'ın kalkanının yanına yaklaşmaz. Sen bir
1: Tamam.
0: Osmanlı kalkanına, Osmanlı kalkanı hocam, Ottoman Shield,
1: Tamam.
0: değil mi? Füzesi, siyası. Abi güzel geldi. Osmanlı kalkanı ne olur ya?
1: Dur sen dur. İyi.

0: Ve Ukrayna Rusya.
1: Evet.
0: Ukrayna Moskova'ya bir saldırı dün. Bir saldırı. Oo, böylesi görülmedi yani.
1: Onlar da kaşınıyor yani.
0: Yani
1: orada verdiler gene gazı. Yazık, acıyorum yani. Ben orada da şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Pelikan füzesi kullanmışlar.
1: Nereye kadar gidebileceğin test etmeyin şunu ya. Yapmayın yani. Yani hala Batı'da, hala Batı, İngiltere başta olmak üzere ABD, Ukrayna nereye kadar zorlarsak Rusya'nın maksimum tepkisi nedir diye ölçmeye çalışıyorlar.
0: Peki.
1: Büyük hata.
0: Büyük hata. Takip ediyoruz. İsrail bir İran olur mu? Nereden çıktı diyeceksin. Bugün Yeni Şafak gazetesinde bir haber dikkatimizi çekti. Bir İsrailli düşünce kuruluşu abi. Demokrasileri Savunma Vakfı kuruluşunda adı o, adıyla müsemma. Demiş ki Amerikan Başkanı İsrail'e İran'a benzer sert ekonomik tedbirler getirecek gibi görünüyor falan demiş. Şimdi yani çok... Avrupa, İngiltere öncülüğünde bir takım tedbirler getirdi ya İsrail'e karşı.
1: Evet.
0: Amerika'dan da benzeri bir şey olur mu İsrail'e? Kısa.
1: Hocam, o Amerika bu müesses nizam ayakta kaldığı sürece dünyada yeni dengeler oluşmadıktan sonra İsrail'in başına hiçbir şey gelmez.
0: Geçtik.
1: BM'den
0: ben
1: de Amerika'dan
0: gelir. Ben de aynı fikirdeyim.
1: İngiltere yaşıyorsa, imparatorluk ayaktaysa, sermaye, dünyadaki yerleşik sermaye hala Batı'nın
0: el değiştirmemişse,
1: Çin yuanı dünyayı ele geçirmemişse, tamam mı?
0: Tamam.
1: Bizim gibi ülkelerde, dünya devi olmaya yolunda giden ülkelerde veya bu işe tam olarak hakimiyet olmadıktan sonra İsraillilerin sermaye ile birlikte, şirketlerle birlikte, gücüyle birlikte ABD veyahut da Birleşik Devletler tarafından bir cezaya bir inanmıyorum. Dokunmazlar yani.
0: Anlaşıldı.
1: Onu biz yapacağız hocam yaz. Biz ufak ufak geliyoruz Golan'a doğru. Bizden korksunlar. Bak bakalım Aşil neydi?
0: Aşil kalkanı.
1: Aşil kalkanı mıymış? Yoksa Türklerin
0: Osmanlı kalkanı mıymış?
1: Osmanlı kalkanın hangisi
0: peki,
1: daha farklı görürsünüz.
0: Peki.
1: Osmanlı kalkanı bence
0: çok
1: güzel
0: bir haber var. Ona değinmeden geçmeye vicdanımız el vermedi. Buradan selamlayalım Erzurum'daki sağlık çalışanlarını. Bugün Sabah gazetesi de manşetten okurlarıyla buluşturmuş haberi. 149 haftadır istisnasız her hafta Gazze'ye farkındalık oluşturmak için bu sağlık çalışanları gösteriler düzenliyorlar. 149 haftadır 11 doktor, 18 de tıp öğrencisi. Selam olsun. Bu süreçte kim ne yapıyorsa hepsinden Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Çok kıymetli, çok önemli bir etkinlik, çok önemli bir faaliyet, çok önemli bir karşı duruş. Farkındalığı diri tutmak önemli. Unutulan soykırımlar tekrarlanır diyor ya Aliye İzzet Begoviç. İşte bir şeyleri diri tutmak lazım. Buradan bir kere daha sağlık çalışanlarımızı selamlayalım.
1: Evet.
0: Berlin'e Türk Başbakan gelmiş.
1: Evet.
0: Geliyormuş.
1: Evet.
0: O da hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Ama Almanya ve Avrupa karışacak gibi Hikmet abi. Senin Mers var ya, Kippalı Mers.
1: Evet.
0: Baraj altı. Mevcut durumda. Ama o aşırı sağcı AfD Berlin'de değil ama diğer eyalette yine ipi göğüsledi.
1: Ben orada biraz farklı düşündüğümü söylemiştim. Yanlış anlaşılıyor ama ben arkasındayım. Kim ne anlarsa anlasın.
0: Peki.
1: Aşırı sağ bize dokunmaz. Problem
0: tamam.
1: Yok. Ben şöyle aşırı sağ, Le Pen de aynı şekilde vakti zamanında gene Fransa'da, hatta bizim Berksan'ın da biliyorsun 10 küsur yıllık Fransa tecrübesi vardır. Kim olursa olsun onu tartışırım her zaman. Abi yani o bize küreselcilerin şey yaptığı, kakaladığı bu dini dünya düzeni diye son 20 yıldır globalleşme adı altında yaşanları görüyoruz hocam. Şimdi bu zulümlerin sonucu odur. Tamam mı? Sömürgecilik budur. Yerelcilerin grebe çalması benim için kıymetli bir şey. Ben de onlardayım. Ben de son 20 yıldır bağımsızlık savaşı veriyorum. Bak çok enteresan. Ben 20 yıldır bağımsızlık savaşı veriyorum dedim. Ve kazandım.
0: Peki.
1: Şimdi millet şunu anlamıyor hala. Türkiye bağımsız ve egemen olduğu için ilerledi. Bunlara rağmen yani ayak kırık ayak parmağı filmini yayınlayan, mezarda kafayı çeken, Müslümandan rahatsız olan, o bana orta çağ zihniyeti gerici diyen, yobaz ve mağara zihniyetinden kurtulduğu için. Çünkü arka arkaya ne koalisyonlar yaşandı ne bir yıllık hükümetler. İstikrar bunu getirdi. Bağımsızlık da ben 2016'da kazandım. 10 sene oldu daha yeni. 2016'ya kadar NATO'cu, Gladio'cu, FETÖ'cü, aynı zamanda Kemalist darbecilerin tamamı. Hepsi birdir onlar.

0: herkes aynı merkezde. Sakın karıştırmayalım. Lütfen kimse aklanmasın. Yani Sayın Başoğlu'nun darbecisiyle FETÖ'nün darbecisi aynıdır. Değişik takın 80 darbecisi Kenan Evren olan ışıkları çok olsun. Kenan Evren'in o bizim çocuklar işi başardı dedirten Kenan Evren'le efendim 28 Şubatçılar aynıdır. FETÖ'cülerle bunlar da aynıdır. Merkez aynıdır.
1: Bravo.
0: Ne kadar, şöyle bir şey. Yolları farklıdır ama sonuçta hepsi CIA'ye bağlı.
1: Peki. Harika. Şimdi 3 dakikamız kaldı.
0: Ben bunu niye söyleyeyim? Sen bana demiştin ne oldu diye bunu açtık biz mevzuyu.
1: He.
0: Bağımsızlık. Hadi kendi bakalım. Kendimi kestim ya. Farkla konuşurken bazen
1: sen,
0: kendimi kestim.
1: Sen kendi kendini de.
0: Kendi, evet tamam.
1: Şimdi benim kafamda da
0: ama
1: şu
0: iyi bir şey söylüyordum
1: akışa her şey Berlin'de başbakan Türk oldu dedim. Sen de dedin
0: ben,
1: ki
0: ben
1: beter olun.
0: Biz
1: beter
0: hocam,
1: olun.
0: Bak Erdoğan var ya bu adamlar iyi anlaşır.
1: Benim, AFD benim için söyledi onu. Tamam. Berlin'deki Türk başbakan adayı için ama değil.
0: Bana vura vura anlaşır. Ben sana tamam. Söyleyeyim.
1: Aynen.
0: Yani İtalya'da, Fransa, İngiltere hepsi
1: sen
0: anlaşır.
1: Cumhurbaşkanı o meseleyi
0: tabii, sen
1: çözer.
0: Abi.
1: Şimdi 3 dakikamız kaldı. Hikmet abi, Süleyman Demirel merhum demiş ki
0: para,
1: bu
0: para.
1: Ahali demiş köyüne gidene oy vermez demiş. Bu ahali televizyonda gördüğüne de oy vermez demiş.
0: Sonuç...
1: Bu ahali televizyonda gördüğünü köyünde görürse ona oy verir demiş. Bu tavsiyeden hareketle eski Cumhuriyet Halk Partili, yeni partili Özgür Özel tam da bu tavsiyeden hareketle yani kulislerden aldığımız bilgi o. Demirel böyle derdi. Tavsiyesinden hareketle vatandaşla hemhal olma gayretinde türlü yerlere ziyaretler yapıyor.
0: Evet.
1: Ama gel gör ki hafta sonu kaş yapalım derken çıkartılan gözleri seyrettik. Vatandaşın biri diyor ki 3600 ek gösterge.
0: Evet.
1: Diyor ki vatandaşa Allah seni kahretsin.
0: Arkadaşlar tabii.
1: Niye diyor sessiz kalıyorsunuz?
0: Normal ama Özgözler bu ilk defa yapmadı bunu. Özgözler sürekli bu halde. Yani farkında mısınız bilmiyorum ama yani bunlar sadece yeni...
1: Geçen Ağustos'takini getirin madem öyle Handan. Geçen Ağustos'ta yine bir vatandaşı çok öfkelenmişti Özgür Özel. Getirin verin. Verin. Vatandaşın kabahati fotoğraf çektirmeye çalışıyor.
0: Gözde abi belerte. Evet. Bir de bu şey var mesela o çocuğa oku bakayım. Yani bir şey söyleyeceğim. İşte bak bu aradaki fark derken bak bir enteresan oturdu yerine. Gittikçe seviye aşağı doğru iniyor derken kastettiğim bu. Şimdi bu adam, bu figür halkın arasında mı karışıyor? Ne oluyor? Halkçı mı oluyor? Şimdi halkçı değil mi? Merhaba ne haber falan değil mi? Ne oluyor? O halkçı yürüyor değil mi? Neyim? Halkçıyım. Vatandaşlarla hatta Sayın Erdoğan tabiri ruberu görüşüyorum bak. Ruberu. Aman uzak durun. Allah korusun ya. Gözleri gördün mü abi?
1: Evet.
0: Bir tane çocuğu almış. Çok kemalist ya bu adam. Doğuştan üstün ya. %85 ile iktidara geliyor bu adamlar. Bakın bizi izletin, izlettirin. Sevgili büyüklerimiz. Ve bizim yaş küçüklerimiz de. Babanıza izletin, ananıza izletin. Bakın bir daha söyleyeyim. Bu adam 95 iktidara geliyor değil mi? 150, %100 geliyor iktidara canım. Bırak 85-95'i. Ya bir tane çocuğu baba gözlere bak. Şimdi bunlar normal hareketler değil. Bak samimi söylüyorum. Ayak parmağını frontkene taktım ya ben şimdi. Bunu ne manyak mısın? Denden alayım ben senin ayağın olduğunu. Bir tane frontken var. Burada da bir hareket yapıyoruz değil mi? Bir çocuk var okutuyor. Oku bakayım diyor. Atatürk'ün hitabesi. Oku. Ey Türk gençliği diyor. Bak şöyle yapayım ben ekrandan. Radyoculara söylüyorum. Ayağımı havaya kaldırıyorum. Böyle kaldırıyor. Nasıl indiriyor? Onu evet, kaldırıyor musun? O İngiliz fotoğrafı var
1: Anıtkabir,
0: ya.
1: Anıtkabir'de.
0: Burada ayak kaldırıyor. Ya o kanka. Bak onu bulur.
1: Anıtkabir'de
0: yalnız şey... hani böyle var ya hani böyle ata nal çakarlar. Heh. Arka taraf oturur böyle nal bant. At ayağını kıvırır böyle oradan böyle.
1: Ama o tırnağını... o gencin patavatsızlığıydı.
0: İki elli adam onu böyle kaldırıp bir ayağa tamam, bükerek. Tamam. Abi...
1: O gencin patavatsızlığı.
0: Genç doğru bir şey demiyorum.
1: Tamam
0: ama senin gençliğin bu zaten.
1: Yapacak yani, bir şey yok.
0: CHP gençliği bu. Biraz yumuşak. Değil mi? Hani hangi gençlik? Biz ne diyoruz? Z kuşağı diyor. Değil. Z olsa yine iyi. Ben Z kuşağı kabul etmiyorum zaten biliyorsun. Evet. Çakılmış bir şey. Niye Z abi?
1: Neyse tamam dipte. Şimdi ona girme o
0: yumuşak
1: mesele.
0: Yumuşak Y kuşağı var. Ayağın toynağını kaldıran var. Adam var. Şu demin biraz önce gözü belerten var. Şu kadın da diyor.

0: Peki, başkanım diyor.
1: Börek yaptım diyor. O da hazır
0: başkanım,
1: abi ya.
0: Başkanım, evet dinleyelim.
1: Böreği dinleyelim mi?
0: Dinleyelim hemen.
1: Ya bir vatandaş.
0: Benden börek istemişsiniz diyor. Ne cevabını dinleyelim.
1: Bir vatandaş tamam. Börek ikram ediyor ya. Abi, verin gelsin. Bakalım. Hadi.
2: Başkanım merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, ne haber, nasılsınız?
2: Başkanım.
4: Börek istemişsiniz.
5: Abi, özür dilerim, ben burada börek istemişim. Yarın sabah, burada alacak işim ya.
0: Bak. Tamam.
1: Az önce sahneci de geçti.
0: Duyamayanlar varsa, özellikle radyo izleyicilerine, dinleyicilerine, şimdi alıp yaptığı hareketi dikkat edin bakın. Biraz iyi analiz etmek lazım. Şey gibi o futbol karşılaşması gibi oldu. Oynat Uğur'cum var ya oynat diyorsun. Alıyor kadın diyor ki başkanım börek istemiştiniz. Cümle bu. Şimdi sen herhangi bir insan vatandaşa dokunmaymışsın ya. O tutuyor şeyi itiyor önce bir. Kadına doğru.
1: Tepsi.
0: Böreği tepsi. Evet. Allah Allah ya burada olur mu ya? Bu olacak iş mi burada ya? Tövbe diyor. Ya itiyorsun ve kadın çok üzülüyor bunu. Şimdi bak. Ya böyle ders bak ne yaparsın şu yanında bir sürü sağda solda seni korumaya çalışan insanlar var. He ablacığım burada olmaz tabii. Abi şunu al onu böreği. Al onu değil mi? Böreği al kadından önce ya. Sana getirmiş. Börek istemiştiniz diyor. Kadın kolları da bir kadın. CHP kadın kolları. Yeni Parti kadın kolları. Bakın CHP'nin genel başkanı pardon şu anda Yeni Parti. Eski CHP'li Yeni Parti'nin yeni burada şey başkanı. Gerçek yüzleri bu. Şimdi ne kadar saklarsan sakla ortaya çıkıyor. İçinde fışkıran duygu bu. Ya tövbe estağfurullah yeni mi burası? Bir de itiyorsun. Ya bu nasıl bir aşağılık bir hareketti? Bak hareketin ismini de söyleyeyim. Kendine demiyorum. Ama aşağılık bir hareket.
1: Hakikaten.
0: Yani bak burada orada sadece bir kadın ben öyle ben de onlar abartmayayım. Kadın hem de değil. Kadın da olsa, adam da olsa, ya, çocuk da olsa.
1: Abi kültürel koddur bu yani. Sana, ikramdır. Sana orada,
0: arada sıkışmış
1: aynen
0: bir,
1: öyle.
0: Bir heyecanla.
1: İkramdır
0: tamam, heyecanla,
1: ya.
0: O, bak kadın yeni partili bir kadın. Heyecanla başkanım benden börek istemiştiniz buyurun dedikten sonraki hey devamı var ya devamı şöyle kepaze öyle bitireyim ben de. Bunu yaptın mı yaptın daha önce çocuğun bacağını o toynağını alır gibi aşağıdır indirdin mi?
1: Evet.
0: Belerttin mi? Belerttin. Allah kahretsin dedin yok ek göster dedin mi? Dedin. Ondan sonucuma falan filan. Dedim bunları evet. Arkasından bir de bu işi tabii dediler ki 5 milyon tane şey o kadar görüntülendi. Herkes çok kızdı size diye. Ertesi gün kadın toplu bir araya gelip böyle kerih bir şekilde ben de paylaştım. Efendim bak biz beraber o böreği yiyoruz. Fotoğrafı çekti. Aynı ayakta olduğu gibi hocam.
1: Ya
0: bak,
1: abi.
0: Aynen o ayakta olduğu gibi doğru mu? Ama bak bir söyleyeyim mi?
1: Heh.
0: Hadi gene okuyalım. Biz de başladık şey gibi çubukçular gibi.
1: Ama hadi kapatalım.
0: Ama hanımefendi de suratı pek hoş mutlu değil.
1: Abi kim mutlu olabilir ya?
0: Çok kötü biliyor musun? Yani zor oturtmuş oraya.
1: Yani bir Süleyman Demirel'in...
0: Süleyman bir bayatlamıştır. Yeni börek yapmıştır o şimdi.
1: Tamam. Süleyman Demirel'in ahali televizyonda gördüğüne oy vermez. Köyüne gelene de oy vermez. Televizyonda gördüğünü köyünde görürse ona oy verir lafını. Sadece salt olarak bu şekilde algılayınca olmuyor. Şöyle yapacak. Çay var mı diyecek. Tabii, çay. Tabii. Ben geleyim diyecek
0: çok
1: falan.
0: Çok yapmacık hocam ya.
1: Baklava, börek, yol kez otobüsü durduracak. O baklavayı, o böreği otobüsü durdurup yiyecek. Yani bunlar hep Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu vakte kadar söylediğimiz hasretleri.
0: İmaj düzeltme için bir şey demiyorum ama sevgili Ömer Özgür.
1: Olmuyor
0: şu
1: ya.
0: An, yani
1: olmuyor.
0: Ne kadar zorlasan da.
1: Bak bu şimdi da bu Sayın adam, Cumhurbaşkanı'na ikram edilenler bak görüyorsun değil mi? Otobüsü durdurdu baklava yiyor ya.
0: bu adamdan şöyle söyleyeyim yani bu adamdan. Siyasetçi profili olmaz zaten. Ama başka bir şey daha söyleyeyim. Kendine bir misyon, bir siyasi, bir Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş, laik, bilmem ne falan filan gibi. Bu tabiri de kullanıyor hani bir zırh olarak. Ama nereden baksan bak kafa bu kadar. Börek bu kadar. Börek.
1: Peki.
0: Yani börek dediğin algısı bu. İtiyor peki. Bile ya.
1: Evet günün manşetinin neyse. Sonuna geldik. Börek meselesi bir süre daha devam
0: hocam,
1: edebilir.
0: Börek bir tepsi böyle iyi giderdi.
1: El açması diyorsun.
0: Of. Of. Şey böyle ay nedir o? Ispanaklı değil mi böyle yuvarlak hani böyle
1: ya şimdi börek. İş mi yani yaptığın Hikmet abi ya?
0: Abi börek iyidir peki, hocam.
1: Efendim
0: ya.
1: Günün manşetinin.
0: Ben küt pırıyını seviyorum. Sen sever misin küt pırıyını?
1: Çok.
0: Üzet böyle pudra şekerli. Şekerli.
1: Of. Öf. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 4'ü gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını yakından takip eden bir isim var. O da Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay. Şimdi kendisine döneceğiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oraya gittiği andan itibarenki programlarını ve elbette ki bugünkü ve yarınki programlarını kendisinden alacağız. Yavuz Atalay, kolay gelsin. Elinde hangi notlar var?
1: Evet Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine geldiği andan itibaren bir sevgi seli vardı kendisine. Zaten Türk evine geçiş yapmadan önce kendisini bekleyenlerle bir araya geldi ve sonrasında Türk evine geçişini yaptı. Türk evine geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yoğun bir programım var dedi gazetecilere. Çok uzun da diye bir açıklama yapmadı ama bu kadarını söyledi. Çok yoğun bir program var dedi. Öyle de oldu diyebiliriz. Bugün temaslarının hemen hemen ilk günü demek mümkün. Güne ikili görüşmelerle başladı. Bunlardan bir tanesi Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü. Lübnan Başbakanı ile görüştü. Libya ile görüştü. Yine Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü. Devamında yine görüştüğü isimler arasında Gürcistan Başbakanı var. Bir doktorla görüştü. Kanser tedavisinde önemli bir rol oynayan bir doktorla görüştü. İkili görüşmeleri bu şekildeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bugün Türk evinin bir de başka bir misafiri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü diyemeyiz ama Türk evinin misafiri olduğunu söylemek mümkün. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak bugün Türk evinde görüldü. Çıkarken bir takım açıklamalar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın arasının oldukça iyi olduğunu, birbirleri için önemli olduğunu ifade etti. Kasa yaptırımlarının kaldırılması konusunda Kongre'nin, ABD Kongresi'nin çalışması gerektiğini ifade etti. Barak günü aslında büyük oranda bu şekilde tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sıralarda biliyorsunuz ABD ile Türkiye arasındaki 100 yıllık bir dostluk ilişki var. Buna dair düzenlenen bir etkinlikte yer alıyor şu sıralarda ve önümüzdeki dakikalar içerisinde de konuşması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Başlıklar aslında hepimiz biliyoruz. Gazze'ye değinmeden geçmeyeceğini biliyoruz. Terörle mücadeleye değinmeden geçmeyeceğini biliyoruz. Bölgesel meseleler yine oldukça önem arz ediyor. Bu sene iklim değişikliğine ilişkin programında daha fazla bir program olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iklim değişikliğine ilişkin de yine hem konuşmasında yer vereceğini hem de programlarında daha fazla yer vereceğini biliyoruz. Yarın hitapların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşecek. İkili görüşmelerine devam edecek. Akşam ABD Başkanı ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna verdiği yemeğe katılacak. Yarın da bu şekilde tamamlaması bekleniyor. Çarşamba da ikili görüşmelerine devam ederek New York programını tamamlayıp Türkiye'ye doğru hareket edecekleriz.
0: Peki Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizlere detayları aktardı. Elbette ki yine gelişmeler oldukça ve programlara dair detayları almak için kendisine sık sık dönmeye devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimizle devam edelim. Sıfır atık hareketi bizim karşımıza aslında iklim krizine karşı olarak çözüm merkezine bireyi alan bir hareket olarak çıkıyor ki sıfır atık hareketi artık küresel vitrinde ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulu başkanı Emin Erdoğan da New York'ta iklim haftası açılışında konuştu ve önemli mesajlar verdi orada. Sıfır atık hareketinin bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkardığını ve çözümün baş aktörü yaptığını söyledi. Elbette ki Emin Erdoğan bu konu kapsamında

0: ikili görüşmelerde de bulundu.
1: Sıfır atığı konuşuyor olmamızı da bu
2: sıfır atığın iklim krizindeki rolüne dikkat çekti. Hareketi krizi izleyen kişi olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
1: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
1: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
2: Emin Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
1: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
2: Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
1: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
2: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Altyapıların kurulması, ürünlerin onarılabilir tasarlanması ve döngüsel üretimin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'in önemine dikkati çekti.
1: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
2: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği karşısında izlenecek yolu değerlendirdik ifadelerini kullandı.
0: Bu dilimi şimdilik noktalayalım ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. Elbette ilk başlığımız Amerika Birleşik Devletleri'nden. Birleşmiş Milletler'in bugün biliyorsunuz genel kurulu ile ilgili atmosfer başlamış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta ve 81. Genel Kurul toplantısının gündemi de belli oldu aslına bakarsanız. Ana tema güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten BM. Peki herkes için sonuç üreten BM mümkün mü? Zira bugüne kadar yaraya merhem olamadığı eleştirileri vardı. İkinci başlığımız ise Türkiye'nin yargı gündeminden diyebileceğimiz bir mesele. Kritik operasyonlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek neredeyse gün aşırı bir operasyonun haberini paylaşıyor. Oturduk saydık. Eylül ayında bugüne kadar 14 büyük operasyon yapılmış. Hatırlayacaksınız mikrofonları dizayn etmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Sonra ben onları kategorize ettim diye açıklamıştı. Vatandaşa karşı sert tavırları kameraya yansıdı. İtip kakıyor ya da işte böyle üzen ifadeler kullanıyor. Biraz asabi sinirli görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın içine çıkamıyor, sokağa çıkamıyor diyordu. Erdoğan'ın Karadeniz gezisinden yansıyanlar, Türkiye'nin önünden yansıyanlar Özgür Özel'i yalanlıyor gibi. Başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım. Ardından Türkiye evinin önünden küçücük bir klip paylaşacağız sizlerle. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar İbrahim.
0: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Canan Tercan. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun İbrahim.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Çağrıbilir. Üstad hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sayın Alabar da Birleşmiş Milletler'i soracağım ama önce isterseniz Türkiye evinin önünden yansıyanları bir izleyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye evinin önüne geldiğinde en ilginç anı söyleyeyim. İşte arada bir mesafe var, görüyorsunuz, bariyerler var. Karşıdan vatandaşlar diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım buraya gelemez misiniz falan diyorlar. Ondan sonra oradaki New York polisi bariyerleri koymuş, güvenlik prosedürleri var falan. Nerede kaldırın bunları diyor. Bariyerleri tak açıyor, ondan sonra yürüyor gidiyor vatandaşların arasına. O yüzden bu klibi arkadaşlar böyle hazırladılar. Şu bariyerleri kaldıran lider meselesi üzerinden önce bir başlayalım sohbeti, sonra BM'ye geleyim istiyorum.
4: Olur olur.
0: Sıcak görüntüler üzerinden.
4: Tabii protestocu Rumlar vardı bir ara geliyordu. Onlar nasip geldikten sonra artık gelmiyorlar anlaşılan değil mi? Benim bu görüntüleri görünce aklıma geldi. Onlar artık... Sırra kadem basmışlar.
0: Belli olmuyor.
4: Sırra kadem basmışlar. Ya şöyle tabii ki...
0: O görüntüler de bir fena. Evet, şimdi gözümüne tekrar geldi.
4: Ya Sayın Cumhurbaşkanı milletle beraber yol yürüyen bir lider olarak bugünlere geldi. Dolayısıyla sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresine giderse gitsin,

0: isterse Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmasın, her yerde kendisini bu şekilde destekleyen bir kitle var. Hatta zamanın birinde buradan Cumhurbaşkanlığına aday koysa herhalde seçilir diyen başka dünya liderleri falan da var.
1: Doğru doğru, Pakistan'dan. Hatırlıyorum. Nerede? Pakistan'da, Sudan'dan hatırlıyorum. Tabii tabii, birçok ülkede vardı.
0: Yani sevilen bir lider. Dolayısıyla da seçimle gelen, dolayısıyla da halkını ikna ederek, rıza üreterek gelmiş bir lider. Öyle olunca da bu tabloları otomatik olarak görüyorsunuz. Yani bunu otokratik liderlerde falan da görürsünüz. Zorla götürürler oraya, bayrak sallatırlar falan filan, ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nde orada yaşayan vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevenlerinin oraya kadar gitmiş olması elbette oldukça güzel bir manzara.
1: Peki gelelim Birleşmiş Milletler gündemine. Guterres'ten bir video var, kısa bir şey. Genel Kurul'dan kendisi paylaştı. Aslında Guterres'in arşivde de çok videosu var ama bu yeni diyor, onu aldık arkadaşlarla. Diyor ki uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme ihtiyacımız var her zamankinden daha fazla. Ve daha iyi bir dünya ne yazık ki bırakamadım diye bir tarafta. Bir verelim arkadaşlar onu.
2: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler genel kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
1: Peki, güveni yeniden tesis etmek kolay mı? Bir de herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler nasıl olabilir sorusuyla devam edelim.
0: Dönüşüm yönetilir mi sorusu herhalde üniversitelerde bir asırdan bu yana tartışılan bir şey. Yani sürekli olarak söylenen bir konu vardır. Change is uncontrollable. Yani değişim kontrol edilebilir değil. Edilebilseydi Perestroika'yı falan kontrol edecekti Gorbaçov. Böyle bir geçiş yapacaktı falan ama her şey paramparça oldu. Dolayısıyla dünya düzeninin sonunun geldiği bir noktada dönüşüm yönetilebilir mi sorusu kaç puanlık sorudur? Cevabı artık bizi dinleyenlere bırakıyorum. Neden bunu söylüyorum? Şundan mütevellit. Mahmut Abbas nerede? Amerika'ya gelemedi. Neden gelemedi? Vize verilmediği için. Mahmut Abbas oyla değil ama kağıt üzerinde de olsa kimi temsil ediyor? Filistinlileri temsil ediyor. Filistinlilerin temsil edilmediği, soykırıma tabi tutulan bir halkın temsilcisiz bırakıldığı, ama uluslararası ceza mahkemesi tarafından görüldüğü yerde tevkif edilmeli denilen Netanyahu'nun ise Amerika Birleşik Devletleri'ne elini kolunu sallayıp ıslık çalarak geldiği bir Birleşmiş Milletler'de dönüşümün yönetilebileceğine inanmıyorum. Hatta şunu söyleyeyim, Mahmut Abbas'ın pasaport verilerek Filistin halkının temsilcisi olarak oraya gelmesine müsaade edilmeyip Netanyahu o meclis kürsüsünde konuştuğu an aslında Birleşmiş Milletler'in tabutuna çakılmış son çividir. Bak çok net bunlar. Şimdi dolayısıyla Guterres vicdanlı bir insan. Siyonizmin de nefret ettiği bir genel sekreter. Fakat yine de tabii yine de Guterres'in bir sekreter olarak dönüşümü yönetebileceği bir yer değil Birleşmiş Milletler. Bu iş tabii şeyinden çıkmış durumda. Yani kuruluşuna baktığınızda 1945'in Ekim ayında Cemiyeti Akvam'ın devamı olarak kuruluyor falan. Ama iş nereye geliyor? Bununla birlikte hareket eden kurumları var, kurulları var. Aynı flora içerisinde işlev gören Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kısımları var. Bunların hiçbirisinin artık bir işlev görmediğini biliyoruz. Şimdi güzel bir tabir var. Ne kendi etti rahat, ne millete verdi huzur, dayansın şimdi ehli kubur. Yani bu dünyada yaşarken ne kendisi rahat etti ne de millete huzur verdi. Şimdi öldü gitti, Allah kabir ehline, orada yatanlara sabır versin. Kim için söylüyorum? Lindsey Graham için söylüyorum. Bunlar yazı yazdılar. Birleşmiş Milletler'in o florasının içerisinde, yani direkt hiyerarşisi içinde değil ama bu dünya düzeninin bir parçası olan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu'ya savaş suçlusu ibaresi mührü basılırsa ve bu konu tescillenirse sizin topunuzu buradan sürer çıkartırız diye yazılar yazdılar. 13 tane senatör imzalarını yayınladım sosyal medyada. Hiçbirisi komplo teorisi değil. Kerim Han başta olmak üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarını tehdit ettiler. Evet. Sonra ne oldu? Sonra Kerim Han bir cinsel taciz suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlığından atıldı. Sonra ne oldu? Sonra İngiltere gazeteleri yıllardır yazıyorlardı. Anlaşıldı ki Mossad Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bütün yargıçlarının özel hayatını didik didik inceliyor. Arkasından bu dosyalar çıkartıldı ve Netanyahu'ya savaş suçlusudur hükmünü basan kişi bugün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde değil. Yani
1: diğerlerine bütün banka hesaplarını bloke ettiler.
0: İşte raportör var, meşhur Albaniz. Albaniz ne diyor? Ya ben, Birleşmiş Milletler Filistin raportörü, hiçbir kredi kartımı, banka kartımı kullanamaz hale geldim diyor. Bu bir feryat. Sistemden yani siz ki eğer soykırımla ilgili BM raportörü olarak rapor hazırlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı olarak bu konuyu gündeme getirirseniz ağa başınıza bunlar gelir. Peki hemen konuyu hızlı hızlı birbirine bağlayacağım. Geçtiğimiz günlerde Ratko Mladic nerede öldü? Tutuklandığı Hek'teki cezaevinde öldü. Peki bundan 3 gün önce Kosova'nın eski başbakanı Haşim Taçi 25 yıl ceza aldı. Neden? Kosova Savaşı'nda Sırplara karşı sert davrandığı için. Haşim Taçi nerede? Cezaevinde. O zaman Lindsey Graham'a geri dön. Dedi ki, ya kardeşim siz dedi çıldırdınız mı? Biz bu mahkemeleri Putin için kurduk, Afrika ülkeleri için kurduk, Amerikan Başkanı için, Netanyahu için falan kurmadık dedi. Şimdi dolayısıyla Ratko Mladic, yani Sırplar bize bu coğrafyada yakın milletlerdir. Coğrafi anlamda. Tarih içinde de çok yakın olduğumuz zamanlar olmuştur ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Vučić'le geliştirmiş olduğu ilişkiler zaten bilinen hususlar. Yani gariban Sırp'a hesap sorarsın. Gariban derken Ratko Mladic'i aklamıyorum da Ratko Mladic'i içeriye atarsın. Ülkesi güçsüz. Ne olacak? At içeriye. Dünya bir daha yüzünü görmesin. Arnavut almış şimdi Kosova'da Başbakan Arnavut'u. Diyor ki 25 sene sana diyor ceza verdim. Neden? Gariban Arnavut ya, işte Türk'ten farkı yok, Makedon'dan farkı yok. Ama sen dokunursan Netanyahu'ya kredi kartını kullanmaz hale getiriyorlar. Bu söylediklerimin tamamı sana göre, Canan Hoca'ya göre, bana göre değişen hususlar değil. Hepsi objektif, hepsi haber, hepsi kayıtlı, hepsi hakikat. Şimdi sen bana bu şartlar altında Birleşmiş Milletler'in revize edilebileceğini, dönüşme tabi tutulabileceğini söyleyebilir misin?
1: Zor. Siyonizm kuşatmasın.
0: Tabii canım. Tabii ki işte. Koyduk.
1: Peki.
0: Yani.
1: O zaman birazcık şöyle sorayım Sayın Tercan. Baktığımız zaman şimdi İran meselesinde çözüm üretemiyor. Ticaret yollarını koruyamıyor. İşte mesela Rusya-Ukrayna savaşında bir şey yok. Kıbrıs meselesinde birazdan geleceğim. Guterres birazcık hani bari son mirasım olsun bir şeyler üretmeye çalışayım diye bir çaba içine girdi. Sudan'daki çatışmaları engelleyemiyor. Hatta Myanmar'da hani 950 milyon kişi mülteci oldu. Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldı. Bir soykırım oldu. O da BM tarafından tescilli. Myanmar gibi bir ülke bile gücü yetmedi aslında. BM ne işe yarıyor? Ya neden bu kadar büyük bir yapı var?
3: Lübnan'da yine biliyorsunuz.
0: Vurdular.
1: Tabii Yunanlılar askerlerini bile koyamıyor.
3: Filistin'de zaten yani BM çalışanları öldürüldü.
1: BM ofisleri basıldı, bombalandı. Yani
3: kendisini dahi koruyamayan bir BM'den bahsediyoruz.
1: Peki ne işe yarıyor? Niye var yani mesela?
3: Kapatalım
1: o zaman.
3: Gitsin. Çok fazla para
1: çok
3: veriyoruz.
1: Çok mu dövüyoruz dedi bazen düşünüyorum ben de.
3: Şimdi çok fazla dövmüyoruz. Ben Yusuf Bey'e çok fazla katılıyorum. İsterseniz çok kısa bir tezgah yapayım. Çünkü Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden bahsediyoruz. Beşli çete de deniliyor. Peki neden beşli çete deniliyor ya da 5 daimi üye ne demek? Dünyadaki çatışma alanlarına, konflikt alanlarına baktığımızda ne görüyoruz? Şu an en güncel olan ve küresel olarak etkili olan alanlar. Bir, İran Savaşı. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında gerçekleşiyor. Peki bu savaşın müsebbiplerinden bir tanesi kim? Amerika Birleşik Devletleri.
4: Türk-Amerikan toplumunun kıymetli üyeleri, Türk ve Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Bu müstesna dönemin arefesinde düzenlenen bu etkinlik için Amerika Türkiye İş Konseyi'ne ve Amerikan Ticaret Odası'na hasreten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostum,

Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır. Bu ziyaretler vasıtasıyla bir yandan ilişkilerimizin ikinci yüzyılına kapıyı aralarken diğer yandan birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli misafirler, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak sürdürmekte bunu kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine, bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz, siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir. Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkinli şekilde istifade ediyoruz. Yine biliyorsunuz, ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. $3,600 olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah $20,000'ı aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı 300 milyar dolara yaklaştı. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Sadece 3 yıl gibi bir sürede enkazları kaldırdık, şehirlerimizi sıfırdan tekrar inşa ettik. Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek 455 binden fazla konutu tamamlayıp depremzedelerimize

teslim ettik. Değerli misafirler, tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Şimdi bu güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Hamdi, seni bekliyoruz. Bu teşviklerinizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Kıymetli davetliler, Türkiye Amerika işbirliğini çok daha ileriye taşımaya yönelik çabalarımıza bugün aramızda bulunan kongreden, iş ve akademik çevrelerden, kültür, sanat dünyasından Amerikalı dostlarımızın katkılarını takdirle karşılıyoruz. Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizle bağlarını korurken, diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk-Amerikan toplumu

0: bünyesinden siyaset, iş, bilim, kültür, sanat, spor ve diğer alanlarda temayüz etmiş vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha sahnemizde ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Hamdi Ulukaya'yı sahneye davet ediyorum. To present a gift in honor of today's special reception, I kindly invite Ms. Hamdi Ulukaya to present a gift to Turkey's President Recep Tayyip Erdogan.

0: Mr. Zen Clark and Mr. Hamdulukaya is now presenting the gift in an honor to today's special reception. Once again, we'd like to extend our deepest respect and gratitude to Turkey's President, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, for his presence in this historic event. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha kıymetli hitapları ve programımıza katılımlarıyla onurlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini saygılarımızla sahnemizden uğurluyoruz. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan programımızdan ayrılıyorlar. Bir kez daha katılımlarıyla programımızı onurlandırdıkları ve değer kattıkları için kendilerine en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ladies and gentlemen, our guest of honor, the President of the Republic of Turkey, His Excellency Recep Tayyip Erdoğan, is now leaving our program once again. We'd like to express our deepest respect and gratitude to His Excellency for honoring our program today with his presence and the valuable remarks. Ladies and gentlemen, now we'll proceed our program with the desserts and the...
1: Onlar gemilerle Afrika'dan getirildiler. Üçte biri yaşadı. Üçte ikisi gemilerin içerisindeki havasızlıktan öldü ve denize atıldı. Köpek balıklarına yem oldular. Onları kategori dışı bırakalım. Bu üç grup geldi. Bu üç grubun içerisinde özellikle buraların zengin kaynaklarını sömürmek maksadıyla gelenler o kadar açgözlüydü ki Kuzey-Güney Savaşı bile bu yüzden çıktı. Kuzey-Güney Savaşı'nın özellikle Virginia'da icra edilen kısmına baktığımızda yüz binlerce insan birbirini kesti, öldürdü. Neden? Kuzey'in ortaya koymuş olduğu fikir ile Güney'in ortaya koymuş olduğu fikrin kendi içerisindeki çelişmesinden özellikle kölelik ticareti devam etsin, o mu olsun bu mu olsun. Kuzey galip geldi. Fort Lee yenildi falan, Amerika ortaya çıktı. Daha sonra batıda bu olay bitince dediler ki bir Kaliforniya var. Oo, görmen lazım. Gold Rush efekt diye bir şey var. Yani altını bulunca oraya bir hücum başladı. Bizde o Gold Rush efekt ne zaman olmuştur? 1950'li yıllarla birlikte Türkiye'de endüstrileşmeye ucundan da olsa başlayınca Ankara'ya, İstanbul'a insanlar hücum etti. Gece kondular falan da öyle oluştu. Neyse, dönelim tekrar Amerika'ya. O San Francisco'da falan altın avcıları ne yerli bıraktılar, ne işte canlı bıraktılar, hiçbir şey bırakmadılar. Şimdi dolayısıyla şu görüntü 300 yıl önceki Amerika'nın DNA'sının bir sonucu. Kendiliğinden oluşmadı bu. Hiç utanmaları da yok, hiç sıkılmaları da yok. Dünya ne der gibi bir dertleri de yok. 30 ton altını yüklediler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne getirdiler. Ha, bu Amerika'nın 40 trilyon dolara varmış borç yükünü elbette karşılayacak bir şey değil ama çarkı döndürmek için 31 ton altın az para değil.
2: Seçim kampanyası var Trump'ın.
1: Tabii, bol bol kullanılır orada. Şimdi şuraya getiriyorum lafı. Eğer ki kalenin kapısını içeriden bunlara açacak insanlarla bu topraklarda mücadele vermezsek sadece altınlarımızı değil anamızı babamızı ve namusumuzu da yükleyip götürürler. Bunlar hep oldu. Nasıl geliştiğini anlatıyorum.
3: Siz böyle deyince Fethullah Gülen terörist başının işte Haçlılar sizin karınıza kanınıza ilişmez ondan işgalinden korkmayın vaazı geldi aklıma.
1: Zavallı. Kılıç Arslan'ın hayatını okumamış mıdır Fethullah Gülen? Ya da birisi söylememiş midir? Söylemiştir de. Kulağına fısıldamışlardır.
3: Size Maduro'cum cezaevinde bu haberi izlediyse ne düşünmüştür
1: acaba? Ne diyordur acaba? Tamam mı? E kardeşim, yani biz bu olmasın diye mücadele ettik. Günün sonunda olan o. Maduro'nun da kendi içinde işte o radikal soldan gelen bir adam olarak telafisi mümkün olmayacak hataları falan var ama en nihayetinde bir devletin hazinesi böyle götürülüyor. Şimdi şeyi de söyleyeyim. İşte Amerika'da altınları bulunan ülkeler hızlı bir şekilde çekiş pastasına girdiler. En son Hollanda altınlarını getirtti. Şimdi neden insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'na ait olması gereken altınları tutarlar? İşgal tehlikesi falan yaşandığında aktarım oluyor bu şekilde dünyada. Yani siz Avrupa'da bir savaşa tutuştuğunuzda başkentinizin düşme tehlikesi varsa altınlarınızı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den alıp işte Paris'teki Merkez Bankası'na götürebiliyorsunuz. Ama Amerika'ya altın teslim edenin, Batı'ya altın teslim edenin zerre-i miskal aklı yoktur. Bunu niye söylüyorum? Türkiye Berat Albayrak döneminde girişimde bulunup bütün altın evet. stoğunu Türkiye'ye bizzat getirdi. Bu elbette son derece kıymetli bir husus. Şimdi önceden de savaş meydanlarında ne olurdu altınlar? Padişahla beraber meydana gelirdi. İşte Çaldıran Savaşı'nda işte Yavuz tuttu getirdi karşı tarafın bütün hazinesini. Yazık Venezuela halkı bir kuruşa, bir kör kuruşa muhtaçken 30 küsür ton altının bu şekilde getirilmesi. Bu tabii bir fasıl değil mi? Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Konu konuyu açıyor. Önemli konu bunlar. Hani bizi diri tutmaya yarayacak şeyler. Muammer Kaddafi birileri hero yani kahraman gözüyle görür. İşte 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize şunu dedi bunu dedi. Eyvallah. Ama en nihayetinde halkının gelirleri üzerinde tepinen bir diktatör. Öldüğünde 120 milyar avrosu Belçika bankalarında çıktı. Doğru. 120 milyar avro. Sonra ne oldu biliyor musun? O paranın 114 milyar avroya düştüğü tespit edildi. Aa bir baktılar. Bununla ilgili bir fon var orada. Fon bugünlerde çok gündemde olan geleceğim bir konu. Ha, geliriz oraya da.
3: İngiltere açısından baktığımızda da demek ki o da artık altınları kendi kasada tutamayacağını anlamış Amerika. Oraya da bir, bilmiyorum Sayın Albar yanlış düşünüyorum. Amerika Londra hükümetine de bir presi yapmış ver altınları tabii. diye. Tabii. Yani normalde Venezuela isteyince vermedi ama Amerika isteyince paşa tabii, paşa yüklemişler şeye.
1: O yüzden kendinin elinin altında değilse tamam mı işin zor yani. İşin peki. zor.
3: Gerçi bizde milletin yastık altında bile 600 milyar
1: ama milletin helal malı ve öyle onun canım. İçin seninle savaşmayı göze alır.
3: Tabii.
1: Bu güzel bir şey.
3: Evet güzel tabii.
1: Kötü bir şey değil. Kesinlikle. Hani sürekli Allah bir eleştiri de var. Hiçbir işe yaramayan altın stoğu yastık altında duruyor. Kardeşim bugün ülke bir sıkıntıya girse herkesin kendisini belli bir süre idare edebilecek altının olması önemli. Bakmayın siz kötü bir şey. Ne, yani iyi bir şey. Neden? Aa işte millet fona mona güvendiğinde nelerin olduğunu hep birlikte görüyoruz. Yani.
3: Peki. Şimdi Sayın Albar'la devam edeceğiz. Bir de Hakan Fidan'ın bir konuşmasından bir kuple okut izleyittireceğim. Özellikle bu Husiler meselesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı sözünün eridir dedi. İhtiyaç halinde Suudi Arabistan'a Mekke İttifakı kapsamında askeri ihtiyaçlar konusunda teknik destekler verilebilir dedi. Şimdi bazıları bunu şöyle algılıyor. Mehmetçi direkt cepheye sürecekmiş gibi böyle bir propaganda da yapılıyor ama yani aslında
1: Mehmetçi'nin cepheye sürülmesi için meclisten tezkere çıkartılması ve millet iradesine yaslanılması lazım. Cümleler iyi okunduğunda teknik destek diye bir tabir
3: aynı var. Fikirde biz diyebilir miyiz arkadaşlar?
4: Şimdi gelinen noktada tabii ki Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, altyapısına yönelik çok ciddi saldırıların olduğunu görüyoruz. Yani bizim anlaşmamıza baktığımız zaman da burada ülkelerin birbirlerine karşı bir müttefiklik sorumluluğu var. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz gerçekten yani sözünün eri olan bir lider. Devlet olarak imza attığımız bir konu var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Özellikle durum analizlerini değerlendiriyoruz. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı olarak biz yapılan saldırıları kınıyoruz.
1: Orada şöyle bir cümle.

0: Ne var? Askeri ihtiyaçları özellikle de belli teknik konuları
1: olabilir.
0: Yardımcı olunabilir diyor. Şimdi şöyle iki tane konu var açıklanması gereken. Şimdi Mekke İttifakı ortaya atıldığında bu konuyu gömmek için sürekli olarak hemen atışlara başlayanlar

0: Elbette savunma sanayinin yoğun teknoloji ihtiva eden ürünlerini göndermek için meclis kararına ihtiyaç var. En nihayetinde teçhizat bu. Mekke Savunma İttifakı ile ilgili alay moduna geçenler var. Onlar da diyor ki hani sizin Mekke Savunma İttifakı vardı, hadi gidin falan. Şimdi Husiler bir devlet değil. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın devlet olmayan bir entiteye savaş açması da mümkün değil. Yani bu işte bir devlet karşı bir devlete savaş açacak, ittifaklık o zaman devreye girecek. Yemen devleti, meşru devlet Suudi Arabistan'la birlikte hareket ediyor evet. zaten. Dolayısıyla Husiler devlet dışı aktör olarak Suudi Arabistan'a yönelik İran adına yoğun bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Yemen Dışişleri Bakanı dedi ki, Yemen toprakları dedi, İran'ın dedi müzakere masasının enstrümanı değil dedi. Bak çok önemli bir cümle bu. Şimdi dolayısıyla oraya yönelik saldırılarda Türkiye hava savunma sistemleri gönderebilir, bir takım teknolojik destekler gönderebilir. Bunun da gönderilmesinin hukuki şartları ortadadır. Mekke Savunma İttifakı'ndan 50 yıl önce, 70 yıl önce kurulmuş NATO gibi bir görev ifa etmesini beklemek haksızlık olur. Neden haksızlık olur? Ya bu anlaşma sadece 2-3 hafta önce imzalandı. Kim ne kadar güç kaydıracak, sekreteryası kimlerden oluşuyor bu bile belli değil. Riyad'da bir sekreterya açılacak, başına bir Pakistanlı gelecek. Ama kaç birlik katılacak, nasıl tatbikatlar yapılacak, hangi silah sistemleri kullanılacak konusu bile daha muallakta. İçi doldurulmamış bir anlaşma. İsteniliyor ki 3 hafta içerisinde Mekke Savunma İttifakı tekamül etsin, tekemmül etsin. En üst zirvede olgunluğa ulaşsın ve nerede bir sorun varsa gitsin oraya müdahil olsun. Bunu yapamıyorsan da ya zaten sizden bir şey olmaz falan gibi bir takım cümlelerle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Eğer sıkı tutulur ve sınamalardan da başarıyla geçerse Mekke Savunma İttifakı önemli bir boşluğu coğrafyada dolduracaktır.
1: Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazilerle bir toplantısı vardı hafta sonunda. Orada dikkat çekici bir ifade kullandı. Onu bir izlettireceğim size. Çünkü orada dikkatimi çeken ifade terör endüstrisiyle mücadele anlamında dikkat çekici bir söz vardı. Bir izlediniz arkadaşlar onu.
2: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
3: Özellikle terörsüz Türkiye süreci içerisinde çok fazla gazi yakınları manipüle edilmeye çalışıldı. Güçlenen bir Türkiye var, terör unsurlarından temizlenen bir bölge var. Sadece Türkiye'de değil, bölgede aktif olan bir Türkiye'nin güvenlik çemberi oluşturduğunu görüyoruz. Fakat bu tabii ki bir takım unsurlar ayrıştırma temelli devam ediyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da önemli bir görüşme yaptı ve izah etti. Şimdi terör endüstrisi ne demek? Bunun altında pek çok başlık var. Bir, silah endüstrisi. İki, narko, insan trafiği, kara para aklama. Dolayısıyla siz terör ciddi bir endüstridir ve bunun kendisine bağlı olan kolları vardır. Terörü kestiğiniz zaman bu sektörden istifade eden yapılar bundan rahatsız oldukları için bunun tasfiyesini istemiyorlar. En özet, en kısa bu şekilde izah edebiliriz. Yurt dışı bağlantıları burada çok önemli. Milyarlarca dolar yurt dışına gidiyor. Kara parayla birlikte tabii ki çok hızlı ilerleyen bir terör süreci ve bir aslında mafya süreci de ilerliyor. Buna işaret ediyor.
1: Peki, Siyonist katliam şebekesi derken şunu söylüyor Erdoğan. Hala bu süreci sabote etmeye çalışıyorlar mesajını veriyor sizce. İsrail bu işte özellikle PYD, YPG ya da PKK'yı kullanma meselesi o kartı kolay kolay masaya bırakır mı? Sizce nasıl okumak lazım?
3: Şimdi özellikle şimdi bunu sadece terör organizasyonu olarak görmemek lazım. Önemli bir silah sanayi ve aynı zamanda önemli biraz önce de bahsettiğim sektörlerin

0: dedi bir yapı olarak görmek lazım. Siz şimdi bundan gelir elde ediyorsanız, bir baronsanız, tabii ki bu yapının tasfiye olması sizin ve size bağlı kurum ve kişilerin de rahatsızlığına sebebiyet verecektir. Ama bu sadece Türkiye'yle değil. Bakın, Türkiye'den Amerika'ya, Türkiye'den Avrupa'ya, Türkiye'den Afrika'ya, Asya'ya uzanan çok geniş bir ağdan bahsediyorsunuz. Yani siz terörsüz Türkiye dediğiniz zaman sadece işte 3-5 tane teröristin silah bırakmasından bahsetmiyorsunuz. Çok büyük aslında organizasyonların, çok büyük mafya organizasyonlarının da yıkım sürecinden bahsediyorsunuz. Ciddi anlamda silah sanayinden bahsediyorsunuz. Buna bir örnek verebilirim. Avrupa Birliği ülkeleri ciddi anlamda Ukrayna'yı destekliyorlardı, silah gönderiyorlardı. Geçtiğimiz yıllarda dediler ki biz size bu kadar çok silah gönderiyoruz ve bu silahların akıbetini bilmiyoruz. Bununla alakalı masaya çok fazla konu geldi. Ve siz bunları paramiliter ordulara mı satıyorsunuz? Hatta Zelenski'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde hesapları olduğuna dair ve kendi çevresinin pek çok duyum alıyorduk. Bir dönem Avrupa Birliği karar aldı, vermeyeceğiz dediler. Sonra kaldırdılar, yardım etmeye devam ettiler. Ha, buradan neye geliyorum? Bu ciddi bir sektör olarak ilerliyor ve insanların kullanıldığı, organ mafyasının kullanıldığı, pek çok alana hitap eden bir zincirden bahsediyorsunuz. Evet, bölgeye yayılan bir süreç var. Sadece Türkiye'de başarılı yürütülen bir süreç değil. Özellikle Suriye'de hiç beklenmedik bir şekilde, sürpriz bir şekilde çok büyük bir başarı elde edilen bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki İsrail ve İsrail gibi bölgeden menfaat güden odakların istemediği bir durumdu. Bu odakları da yani açmak da isterseniz ülkelerin isimlerini de sayabiliriz. Ya da saymaya da biliriz. Siz nasıl uygun görürseniz, vaktimiz yoksa. Dolayısıyla kaos isteyen ve buradan bir takım menfaatler elde etmek isteyen organizasyonların ve ülkelerin işine yaramıyor. Bu 2x2=4. Fakat burada önemli olan tabii ki güvenliği tesis edebilmek. Bunu da güçlü bir ülke olarak yapabiliyorsun. Türkiye bölgede güçlü bir ülke olarak varlığını ispat etmiş ve uluslararası arenada da kendisini göstermiş bir aktördür diyebiliriz kısaca.
1: Peki Üstad, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletler gündemini soracağım size. Miçotakis diyor ki Türkiye ile sorunlarımızı biz orada gündeme getireceğiz Birleşmiş Milletler'de. Yani aslında çok da alışık olmadığımız bir durum da değil. Sürekli olarak bizi şikayet ediyorlar ama. Burada Milli Savunma Bakanlığı'na enteresan bir paylaşım geldi. Onu ekran veriyor arkadaşlar. Uçakların kanatları mühimmat yüklü ve diyor ki çelik kanatlar Akdeniz semalarında ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması, harekat kabiliyetlerimizin geliştirilmesi ve birliklerimizin hazırlık seviyesinin en üst düzeyde tutulması yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ezik uçaklarımız katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları başarıyla tamamlandı diyor. İşte deniz kurdu, görüntüler ekranlara geldi. Orada işte hani 100 gemiyle yapılan bir tatbikat da var. Hatta Çanakkale'de biz dalıştayken o kadar çok böyle ses geldi ki yani bir ara dedik ki yani hani böyle acaba Yunan'a da duysun diye mi bu kadar hani atış diye aramızda latifelerini de yaptık. Şimdi sizden böyle bir değerlendirme alsam, çünkü diğer yandan da bir başka görüntü de işte İsrail Yunanistan tatbikatı da var. İşte orada çıkarma sırasında suya düşen bazı Yunan askerlerin tiye alanlar da oldu, evet. Ama hani baktığınızda bu tür kazalar her zaman tatbikatlarda olabilir. Ama kıyaslama yaparsak siz nasıl okuyorsunuz bu iki taraf birbirine neyin mesajını vermeye çalışıyor? Şu an ne oluyor?
2: Birinci turda şöyle bir şey söylemiştim, yani savaşları veya bir devletin bir devlete zarar vermesini hukuk engellemez, kapasite engeller demiştik. Aslında bu açıdan Türkiye ile Yunanistan arasında bir güvenlik ikilemi denklemin oluşamayacağını Türkiye çok net göstermiş. Bunu neyi kastediyorum? Arada çok bir bisiklet farkı var. Yani İsrail özellikle Güney Kıbrıs'a bir yükleme yapıyor şu anda. Zaten genel olarak Yunanistan'ın bu anlamda hem adalar bölgesinde hem kendi topraklarında ciddi anlamda Amerikan silahlarına yönelik bağımlılığı ortada ve sürekli kendi vatandaşının cebinden aslında Amerikan silah firmalarını zengin etmeye devam ediyorlar. Bunu Türkiye'ye karşı bir histeri üzerinden yapıyor gibi bir algı bir tarafta var. Öte yandan da aslında ben hep şöyle düşünürüm. Hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs ve bu ve bunun benzeri küçük devletler Amerika Birleşik Devletleri'ne şirin gözüktükleri ölçüde aktörlükleri ortaya çıkar bana göre. Ve bu da özellikle Türkiye'nin etrafındaki bu küçük devletlerin Türkiye'yi ne kadar rahatsız edebilirlerse veya Türkiye'de ne kadar sorun yaşarlarsa o kadar oradan aktörlük devşirdiklerini düşünürüm hep. Ve bunu da biz uzun zaman Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan bir güvenlik ikilemi olarak algılamaya çalışırız. Halbuki durum tam olarak şudur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki rekabet aslında Türk-Amerikan ilişkinin bir konusudur. Yani Yunanistan bizim ABD ile aramızdaki bir konu başlığıdır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e geldiğinde tabii ki Yunanistan Türkiye ile alakalı bütün şikayetlerini dile getirmek durumunda. Kendi pozisyonunda. Çünkü zaten birebir kalma şansı yok ve doğal olarak bugün o dayandıkları mevcut düzen bir gün çatırdarsa, bir şeyler olursa Yunanistan ve bunun benzeri küçük devletlerin başka devletlerin güç vakumuna kapılacaktır da çok ortada bir şey. Bu Türkiye, Rusya vesaire. Zaten bu gibi coğrafyaların yani Balkan coğrafyası, işte Baltık ülkeleri veya Orta Doğu'daki belli geçiş rotaları. Bunların her biri bakın büyük savaşların esas savaş alanlarıdır. Yani hep bir çatışma çeker buralar. Çünkü buralardaki iktidar mücadeleleri büyük devletlerin mücadele alanlarıdır. Bunlar burada şu an bir illüzyonu yaşıyor. Başka türlü de bir illüzyonu da bu. Yani bir devlet olma illüzyonu yaşar vaziyetteler. Dolayısıyla Yunanistan bunu deneyecek ama özellikle Kıbrıs'ın güneyinde bu eğitim uçuşlarının yapılması. Hadi oraya hava savunma sistemleri koymuştunuz, bir şeyler yapmıştınız. Hadi gelin o zaman yani yapılabilecek bir şeyse. Bu anlamda veya işte İzmir, Ege'de doğrudan karşısına Yunanistan'ın ne yapıyoruz?
1: Çin'de Yunanistan Midilli'yi de silahlandırma, yani İHA üssü yapacağız biz buraya falan.
2: Ya o kadar şey ayrıca hani askeri stratejisinde o kadar dezavantaj coğrafyalar ki bunlar. Yani özellikle Yunan adaları üzerinden baktığınızda bizim açımızdan gerçekten çok daha kolay operasyonel anlamda. Onların savunmaları çok daha zor yerler bunlar. İstedikleri kadar o bölgelere yığınak yapabilirler. Bu açıkçası çok zorlayacak şeyler değildir. Bu noktada Yunanistan'ı bizim için sorun haline getiren şey Amerikan dolmuşuna gönüllü olarak biniyor olmaları. Ve bugün İsrail'in.
1: Bir asır önce de İngiliz dolmuşuna biniyorlardı gönüllü olarak.
2: Tabii bu hep bir patron arayacaklar zaten. Yani dediğim gibi Türkiye'ye ne kadar dert olurlarsa o kadar değerli olacakları bir denklem. Bu üretildi yani. Terör örgütleri için de böyle değil mi? Ya bugün PKK, PYD, YPG konuşuyoruz, FESİK konuşuyoruz. Hala da YPG'nin PKK'nın içinde belli odakların sürece zarar verecek açıklamalar yaptığını gör. Neye güveniyorlar mesela? Şunu düşünüyorlar ya, İsrail bir noktada Amerika'yı ikna eder de biz şu en azından elimizde kalan az bir pozisyonu koruyabiliriz gibi bir umut içindeler. Yani günün sonunda aktörlükten kastım tam olarak bu. Bunların hiçbirinin müstakil olarak Türkiye gibi, işte Fransa gibi, İngiltere gibi, Rusya gibi devletlerle boy ölçüşebilecek, kapışabilecek, denge unsuru olabilecek bir pozisyonu. Küçük devletlerin de böyle, terör örgütlerinin de çok farklı değil. Bu noktada dünyada 195-200 tane devlet var ama bu devletler çok net şekilde sınıflandırmalar yapmak gerekiyor. Yani her biri bunların eşit ve aynı değiller. Aynı reflekslere sahip olma şansları yok. Yani Türkiye'nin Yunanistan'la veya Yunanistan'ın Rusya'yla aynı reflekslere sahip
1: şimdi
2: olma şansı yok.
1: Şimdi KKTC'den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de bir açıklama var. Onu da arkadaşlar ekrana verir. Şöyle okuyayım ben müsaadenizle. Diyor ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak kararlılıkla vurguladığımız üzere anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek yürütülen Kıbrıs konusuna ilişkin resmi politikamız egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statü ülkelerine dayanmaktadır. Adada kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşit statüsünü kabul etmesinden geçmektedir. Adada yan yana yaşayan iki ayrı halk ve iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığı temel gerçekliktir. Bu gerçekler içinde yürütülen politikalar başarısızlığa mahkum olmaya devam edecektir. Yani mesajlar çok net aslında. Bu değişir mi böyle?
2: Statükonun dönüşmesi lazım. Yani her zaman hani başından beri söylediğim gibi 45 sonrası bir düzenlenen bir sistemden bahsediyoruz. Bir şeyler ayyuka çıktı ama işte burada şöyle bir problem var. Bir şeyleri açık açık görüyor olmamız artık, uluslararası kamuoyunun bir şeyin farkında oluyor olması mevcut güç dengelerinin çok radikal dönüşümlere uğradığı anlamına gelmiyor ne yazık ki. Ve burada bir nükleer güç faktörü var.
1: Kısacık bir mola verelim mi? Bir soluklanma. Çok kısacık bir ara vereceğiz. Birazdan birlikte olacağız efendim.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 5'i gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Hemen devam edelim. Geçtiğimiz saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel

0: Kurulu'nun 81. oturumu için gitmişti oraya ve elbette ki yakın temaslarını sürdürüyor. Dostluk resepsiyonunda konuşmuştu. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarını yakından takip eden bir isim var. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay takip ediyor programları ve şimdi detayları kendisinden alacağız. Yavuz Atalay, kolay gelsin. Özellikle tabii önemli mesajlar verdi dostluk resepsiyonunda. Öne çıkan başlıkları senden alalım. Sonra da tabii ki çok kısa da yine bir programa değinelim.
1: Evet, Deniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de biliyorsunuz ABD arasında 100 yıllık bir ilişki söz konusu. Buna dair düzenlenen bir yemeğe katıldı ve orada hitaplarını gerçekleştirdi. Tabii başlıklar, Türkiye-ABD ilişkilerine dair başlıklar oldukça önem arz eden başlıklar. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönem vurgusunu, yeni dönemin altını oldukça fazla çizdi. İkinci yüzyılın yeni, daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılda daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Burada tabii savunmaya dair ciddi bir ifadeleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayinde işbirliği vurgusu var. İkili düzeyde ve NATO çatısı altında savunma işbirliğinin geliştirilmesi, mevcut engellerin geride bırakılması çağrısında bulundu. Yine bununla birlikte küresel bir hedeften bahsetti savunma sanayisinde. Türkiye'nin savunma sanayinde dünya aktörü olduğu ve ihracatta ilk 10 ülke arasına girme hedefi olduğunu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etti. Yakın diyalog vurgusu da var tabii. Bölgesel savaş ve krizlerin Türkiye ile ABD arasında yakın ve sürekli diyaloğu gerekli kılıyor diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu bağlamda Trump'la ilişkileri de değindi. Erdoğan ve Trump ile diyaloğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la olan diyaloğunu samimi olarak nitelendirdi. Türkiye ziyaretinin ilişkilere yeni bir dönem kazandırdığını ifade etti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları genel itibariyle ABD'li yatırımcılara çağrılarda da bulundu. Bu şekildeydi. Ve mesajlarını tamamlamış oldu. Yarın Birleşmiş Milletler'e hitap edecek. Benzer ifadeler kullanmasını bekliyoruz. Gazze ifade ettiğim gibi oldukça önemli bir kısmını karşılıyor yarınki konuşmanın. Yine bölgesel meseleler.
0: Bölüyorum, kusura bakma lütfen, ama o yabancı yatırımlara, evet, çağrıdan bahsettin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrısı neydi tam anlamıyla? Çünkü şoklara karşı da dirençli bir Türkiye ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Türkiye'nin bölgesel merkez olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve şoklara karşı Türkiye'nin yanıt verebildiğini ifade ediyor. Dolayısıyla yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesi konusunda da önemli bir bölüm açmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı sadece ABD'den değil tüm dünyadan yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyor. Dolayısıyla bu davetiyle birlikte bunun da karşılık bulduğunu görebilmiştik. Bugün de yine benzer çağrıda bulundu Deniz.
0: Peki, çok teşekkürler Yavuz Atalay. Yine programları konuştukça Cumhurbaşkanı Erdoğan dair detayları senden almaya devam edeceğiz elbette. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay detayları bizlerle paylaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeni vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişkinin stratejik ortaklıkta merkezi bir rol oynadığını belirtti. Bakan Fidan, gümrük tarifelerinin ve F-35 gibi savunma sanayi kısıtlamalarının da kaldırılması çağrısında bulundu ve bölgesel güvenlik konularına da değindi Bakan Fidan. Yeni kurulan Mekke Savunma Anlaşması'nın vizyonunu da açıkladı ve İsrail'in yıkıcı politikalarını durdurması için Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulundu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeni ve güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. Lider diplomasisine vurgu yaptı.
3: Our balanced threat provides a sound basis for expansion.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki istisnai ilişki mevcut atılımda merkezi bir rol oynamaktadır.
3: In the first half of this year,
2: Fidan, iki ülkenin önündeki ekonomik ve savunma alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
3: The United States is now our leading LNG supplier and long-term agreements are...
4: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
3: Broader agenda into a source of stability.
2: Fidan'ın Orta Doğu'ya yönelik mesajları da dikkati çekti. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine vurgu yaptı. ABD'ye çağrıda bulundu.
4: Özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
2: Fidan daha sonra gelen soruları yanıtladı. Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına değindi.
4: Bölge ülkeleri, Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bu, bölgesel siyasetimiz için temel unsur. Bizler Mekke Anlaşması ile eş zamanlı olarak bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü bölgemizde uzunca bir süredir bölgesel ülkeler arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
2: Fidan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke Anlaşması'nın nasıl bir sınav verdiğine yönelik soruya da cevap verdi.
4: NATO'nun 5. maddesi bir kez devreye alındı. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
2: Fidan F-35 programına da değindi. Atılması gereken bazı adımların olduğunu vurguladı.
4: İki liderin tutumu gayet netti. Siyasi düzeyde bu sorunun yani Katsa meselesinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Ayrıca her iki tarafta savunma işbirliği platformumuzun önündeki bu engeli kaldırmak için gereken her şeyi yapma konusunda mutabık kaldı. İşin sevindirici yanı siyasi iradenin mevcut olması ve herkesin yoğun bir çaba göstermesidir. Sadece süreç beklediğimizden biraz daha uzun sürüyor.
3: So it's known by the public. So we are working on that. The good thing is
2: Fidan Ukrayna savaşına da değindi. Yıpratma savaşının şimdi yıkım savaşına dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını, barış çabalarındaysa NATO üyesi olmasına rağmen farklı düşünceler benimsediklerini söyledi.
3: Doğrudan görüşmelerin 3. turu için
2: Bakan Fidan New York temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde de bulunuyor. Fidan Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı.
0: Bu haberle bu dilimi de kapatalım, ancak saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Masada Ne Var devam ediyor efendim. 1. bölümde Birleşmiş Milletler'deki gündemi konuşmuştuk. Dünya meselelerini, uluslararası siyasetten yansıyanları değerlendirdik. 2. başlığımızsa kritik operasyonlar şeklinde Eylül ayına yansıyan operasyonlara şöyle baktığımızda Adalet Bakanı Akın Gürlüğün baş döndüren bir trafik yürüttüğünü söylemek mümkün aslına bakarsanız. Ama en çok konuşulan konulardan bir tanesi fon vurgunu ya da bu katılım evi meselesinde bir şekilde ortaya çıkan mesele, bunu konuşacağız. Bu yüzden önce Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. Bu fon vurgunu ya da işte temerite düşme olayında yaşananları bir özetledi. Özellikle hani biz bu sorunlu bölgeyi karantinaya aldık mesajı dikkat çekiciydi. Tasarrufların korunacağını söyledi ama tabii herkesin aklında bir sürü soru var. Biraz izleyelim, üzerine konuşacağız.
1: Dün çok güçlü bir, dediğim gibi, gerekeni yaptık. O alanı, sorumlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak. Korunacaktan kastım oradaki varlıklardan bahsediyorum.
0: Şimdi Bakan Şimşek özellikle şöyle bir vurguda bulunuyor. Yani bu fonların %10'luk bir kısmından bahsediyoruz diye söylüyor. 131 fonun artık tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Hani aslında fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemiş ama bu tür sorunlar da yaşanmış diye. Şimdi Sayın Alabar'da önce bir meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Bugüne yansıyanlar var. İşte Pusula portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon euro transfer belirlendi. Yeni gözaltılar var. Burada dikkat çekici olan bu paraların katılım evi temelite düşmeden 2 hafta önce yurt dışına götürülmüş olması. Yani birileri belli ki bir planlama yapmış önceden. Hani biz B planı cepte olsun, yurt dışına kaçarsak bu paralar da cebimizde olsun diye. Şimdi bir yandan meselenin bir boyutu var. Diğer yandan şu da var. Geçen yıldan mesela Bakan Şimşek'in fonlarla ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Hani finansal okuryazarlık önemli. Özellikle hani varlığı olmayan şirketlerin bu kadar yüksek paralara hisse olarak borsada değerlendirilmesini dikkatle takip etmek lazım gibi uyarıları da var. Sonra bakanlıktan alınan bilgilere göre işte Ağustos ayında yine savcılık, Cumhuriyet Savcılığı SPK'ya uyarılar gönderiyor. Ya bu şirketlerle ilgili olarak hani bir spekülatif bir şey var mı diye. Belli ki onlara da bazı şikayetler geliyor ama önce bize bir durumu anlatsanız. Benim aklıma bu meseleyi izlerken, okurken ilk önce şey geldi. Ya bu Kenan Şeranoğlu vardı, hatırlarsınız. İşte Titan Saadet Zinciri kurmuştu. Yani sonra başka bu işlerin işte Ponzi yöntemleri oldu falan. Ya önce temel şart şu mu olmalı? Ya ortada bir varlık yoksa bu kadar değerlenmesine bir kafamı yormak gerekiyor. Yo, öncelik, bir koyu beş alacağım.
2: Öncelik şu olmalı. Türkiye'deki finansal sektörün, bankacılık sektörünün, borsanın istisnasız hepsinin gözetim altında olması gerekiyor. Yani demek ki burada gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyen bir takım kurum, kurul, kişi neyse var. Yani bunu öncelikli olarak ortaya koyalım. Neden? Milyarlarca dolarlık bir yükseliş meydana geliyor. Maliye Bakanı 8 ay öncesinden ikaz ediyor. Ve bu ikazlara rağmen hiçbir işlem yapılmıyorsa öncelikli olarak bu parmakların kırılması lazım. Bana bazen soruyorlar. Alabarda sen bu konuyla ilgili niye konuşmuyorsun falan. Ben şimdi ekonomist değilim. Yani bu işin hokkabazlık çarkı nasıl kuruldu onu da bilmem. Bir tanesi de şimdi yazmış. Senin ne kadar paran vardı? Vallahi bizim bir çay içmeye paramız var, tamam mı? Olsa da yani paramızı buralarda falan değerlendirmeyi düşünmeyiz. Şöyle diyenler var. Ya insanlar paralarını faize yatırmadı, buralara yatırdı. Ha orada bir dakika dur. %4000 kazanan bazı hisse senetleri var, oynamaları var. Yani bir koyacaksın, 4000 alacaksın falan. Yani sonra da diyeceksin ki ben faize bulaşmadım da paramı buraya yatırdım da falan filan. Şimdi öncelikli olarak gözetim sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin olduğu bir yerde direkt vatandaşa dönüp sen de yatırmasaydın demek çok hakkaniyetli olmaz. Öncelikli olarak bunun hesabının sorulması lazım. Burada sevindirici bazı hususlar var. Yani bu konu bir şekilde erken doğuma mecbur bırakıldı ve Sayın Bakan'ın tabiriyle adeta bir karantina buraya uygulandı. Türkiye'yi çok etkileyip etkilememesi konusunu risk algısı üzerinden bakmak lazım. Türkiye'nin kredi derecelendirme kurumu ile ilgili CDS puanı normal şartlarda çok etkilenseydi Türkiye'ye kredi sağlayan kurumların
3: Türkiye'ye bu krediyi sağlamakla ilgili ortaya koyulan puanı oldukça yükselir ve kredi bulmakta güçlük çekerdiniz. Maliye verilerine baktığınızda Türkiye'nin CDS puanının yükselmeyi bırakın risk algısının sınırlı sayıda da olsa düştüğü görülüyor. Peki ne kadar fon var? Yani Türkiye'de 2038 faaliyet gösteren fon var. Bunun 131 tanesi için bu adım atılmış. Tabii ortaya koyulmuş olan rakam oldukça büyük. 850 milyar Türk lirasından bahsediyoruz ama...
0: Kimileri 1 trilyon küsur diyor. 20 milyar dolara yuvarlayanlar var.
3: Hadi diyelim 1 trilyon. Burada önemli olan bu 1 trilyonun buharlaşmamış olması. Yani bu 1 trilyon da devletin cebinden çıkartılarak dağıtılacak değil. Ama gözetim ve denetim sorumluluğu olanlara mutlaka hesap sorulmalı diye söyledik. Şirketlerin başlarındaki yöneticiler de bu konulardan mutlaka sorumlu tutulmalı. İşte bu konuyla ilgili yapılan gözaltılar, tutuklamalar, mal varlıkları dahil ne varsa mutlak surette dondurulmalı ki evet. Donduruldu. Bu konuyla alakalı devletin cebinden çıkma ihtimali eğer varsa bu minimize edilmeli. Malına, mülküne yani alyans yüzüğüne kadar el koyulmalı. Bak açık söylüyorum. Neden? Çünkü ben kimsenin o fonda hiç edilmiş parasını vatandaş olarak gelirlerimle ödenmesini istemiyorum. Yani sen vatandaş olarak gidiyorsun, böyle bir şeye giriyorsun. Tamam, gözetim sorumluluğu olanlar bunu yapmamışlar. Ama sen de çok kurnazsın yani. %4000 karı görünce gitmişsin, oraya yönelmişsin. Bir risk almışsın. Riskin sonunda diyorsun ki ya ben riski aldım ama risk almam sonucunda uğradığım kayıpları Yusuf Alabar'da sen vergilerinle tazmin et. Yani bu öyle kolay kolay sindirilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla hemen herhalde fon sahiplerine ilgili ödemeleri yapılmayacak.
0: Orada da süreç şöyle işliyormuş. Hani ben de sizin gibi biraz ekonomi anlamında bu konuları okumakta biraz zayıfım ama şöyle söylüyor bu işten anlayanlar diyor ki yani sizin fonunuzdaki varlık neyse onu alacaksınız. Yani
3: i̇şte siz batık bir şirkete,
0: bir şirketin hisselerine parayı yatırdıysanız ve o şirket şu anlar sadece kağıt üstündeyse
3: siz o kağıt ne kadarsa değeri onu alacaksınız.
0: Tabii evet.
3: O
0: kağıdı ama mesela alacaksınız fonda abi. Altın yatırımın varsa, döviz yatırımın varsa atıyorum mesela Türkiye'nin işte BIST 30'undaki BIST 100'ündeki önemli şirketlerin hisseleri varsa oradaki paranız baki elbette.
3: Yani ama... o hisseyi aldığında da o hissenin o günkü değeri neyse elinizde o kadar para alacak. Çünkü siz risk aldınız. Şimdi en basit bankacılıktaki bir mobil uygulamaya girdiğinizde diyor ki banka bunlar gibi değil tabii ki. Yani biz sizin paranızı fonlar üzerinden değerlendirelim diyor. Bu kötü bir şey değil. Yani en azından faiz hassasiyeti olan insanlar açısından gayet güzel. Şimdi orada banka size bir anket yapıyor sevgili İbrahim. Yani benim gibi bu konuların oldukça dışında olan birisinin dahi bildiği bir husus. Diyor ki siz ortaya koyduğunuz gelirinizle riski minimize mi etmek istersiniz, maksimize mi etmek istersiniz ve sizin alışkanlıklarınıza yönelik size sualler tevcih ediyor ve verdiğiniz sualler neticesinde diyor ki İbrahim risk almadan parasının yönetilmesini istiyor. O grup
0: ama o zaman giriyor. Diyor ki mesela sen 100 lira koyarsan en fazla 110 liran olur. 110 103 lira. Liran olur yani diyor. Bankanın 150 lira olmaz
3: bankanın
0: diyor.
3: Bankanın verdiği faiz oranına çok yakın. Evet. Orada bir bakıyorlar ki Yusuf Alabar'da diye biri var. Yatırdığı parayla ilgili o kadar agresif bir fona girmek istiyor ki ama onu bankaya siz anketi doldururken sonuçlara katlanacağınızı biliyorsunuz. Kaybım da olsa ben bunu evet, kabullenirim diyorsunuz. Evet. Sen şimdi 16 milyon lira yatırmışsın. Günün sonunda bir gelmiş ki sizin 16 milyonunuzdan 1 milyon kalmış. Siz riske girdiniz. Kimse sizi zorla riske sokmadı. Dolayısıyla işin bir de bu boyutu var. Ama bak tekrar söylüyorum. Devletin bu konuyla alakalı denetim ve gözetim mekanizmasının içinde olanların bu konuyla ilgili görevlerini yerine getirmemesinin hesabı mutlaka sorulmalı. Ama vatandaş da eğer bu konuyla ilgili son derece agresif bir fon alımına girdi ise, şimdi adam var ben baktım 750 bin lirayla girdim diyor 9 milyonum vardı. Abi 750 bin lirayı 9 milyon yapan sistem neredeyse tamam mı? Söyleyelim de hiçbir kayıp olmadan, kayıp olduğunda da devlet tarafından tazmin edilecek şekilde herkes girsin. Kabul edilmez sevgili İbrahim. Dolayısıyla yani senin dediğin gibi bu işlerin yatırılması önümüzdeki süreçte öngörülüyor. Ama şöyle borsayı falan baskı altına alacak bir noktaya gelmedi konu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda da hiç kimsenin dokunulmaz olmadığını, dokunulması gereken herkese dokunulacağını söyledi. Şimdi bakıyorsunuz bu adamlara Mahfiye İlmez isim vererek de söyleyeyim. İşte diyor ki bunun hesabı kime sorulacak? E Kerem Alkin'e hocam diyordun ya git ona sor. Kerem Alkin'e diyorum Emre Alkin'e. Emre Alkin'e soruyordun ya hocam hocam diye. Git ona sor.
0: O 3 gün önce istifa etmiş.
3: İstifa etmeyi ama de bildirmemiş. Ya bunlar galiba artık insan aklıyla alay etme falan anlamına gelir. Yani Emre Alkin'in o açıklamaları falan insan aklıyla alay etme. Ben birkaç kelime de bu konular ile alakalı televizyonda ekonomi yorumları yapan beyaz tenli arkadaşlar vardı. Bu beyaz tenli arkadaşlar birkaç günden bu yana bu konu gündeme geldiğinden mütevellit hesaplarını kilitlemişler, tamam mı? Ağızlarından tek kelam çıkmıyor. E günde 8 tane tweet isali olmuş gibi tweet atıyordunuz siz. Ne oldu? Yani bunlar tabii ki sığınacak bir takım saçak altları buluyorlar sevgili İbrahim. İki fotoğraf oradan bir fotoğraf buradan verip kendilerini oldukça dokunulmaz bir adam statüsüne o fotoğraflarla veriyorlardı. Artık bu fotoğrafların da bir işe yaramayacağını Sayın Adalet Bakanı söylüyor. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zerre sorumluluğu olanları kamunun

0: Yargının karşısına mutlak çıkaracağız diyor. Bu çok kıymetli. Bir de şöyle bir şey var. Tutmuşlar mesela İsviçre'ye para aktarmışlar. Tamam mı? Tam aktaranlar nerede? İçeride. Getir
1: Evet.
0: kardeşim İsviçre'den paranı. Getir bir. Yani o kolay iş. Yani İsviçre'de adamın parasına gidip el koyamazsın. Ama adam içerideyse, kaçamadıysa o para tıpış tıpış gelir. Yoksa kalırsın içeride. Yani ben senin paranı niye ödeyeyim yani? Sen İsviçre'de tatlı hayat yaşa. Ben bu işin şeyini katlanayım. Bak Türkiye'den Fransa'ya kaçan parti liderleri oldu. %7, %8 oy aldılar. Yani onlar orada dolce vita bir yaşam sürüyorlar yani Paris'te. Tatlı hayat, tamam mı? Onların batırdığı bankaların parasını kim ödedi İbrahim?
1: Erdoğan, biz
0: Sen ödedin, sen.
1: evet, biz
0: Güllüce köyündeki baban ödedi.
1: tamam.
0: Tamam mı? Ödendi onlar 2001 yılında.
1: Biliyorum.
0: Kusura bakmayın, aynı yerden sokulmak istemiyoruz tekrar.
1: Peki. Şimdi mesela bir şey var. Yusuf Benli isim bir vatandaş. Bu borsayı takip eden birisi.
0: İkaz etmiş
1: Bir
0: 25,
1: yıl önce
0: 2025 Şubat'ta.
1: 25 Ekim
0: Ekim mi ha?
1: 2025'te evet. Biz de biliyoruz arkadaşlar ne söylüyor kısacık da olsa.
2: Tera şu anda biraz şey gibi oldu. Çok kişinin canını yakacak, haberiniz olsun. Yani bu Tera'yı da niye anlatıyorum? Tera Bankof şeyi yapıyorlar şu anda. Tera çok agresif bir şekilde gidiyor. Bu agresifliğin sonu oradaki fondakilere veyahut da Tera hisselerindekilere kesinlikle ve kesinlikle büyük sürpriz olarak yansıyacaktır. Bu sürpriz de kesinlikle aşağı yönlü olacaktır. Çünkü kontrolsüz güç güç değildir derler ya. Bazen sizi piyasa büyütür, bazen sizi söylentiler büyütür, bazen sizi suni bir şekilde büyütürler. Suni bir şekilde de büyürseniz patlarsınız. Tera Ponzi gibi en son kalanla en son alanların elinde patlayacak bir şey oldu. Hem hisse olarak hem şirket olarak hem de fon olarak. Çünkü Tera'nın yaptığı şey evet saadet zinciri gibi oldu. Tera'nın yaptığı şey şu anda dandik dandik hisselere yatırımlar yapıp derken spekülatif bir şekilde dandik hisseleri aşırı derecede yükseltip onları da nasıl yükseltiyorlar? Fon aracılığıyla yani fonlardan topladığı paralarla yükseltiyorlar. Fonlar da yüksek getiri gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bizim fonumuz %5.000 getirdi, %3.000 getirdi falan. Ve sen daha çok para aktarıyorsun o fondan almak için ve o adam o fonlarla daha yine dandik hisseleri alıp dandik hisseleri yine 2000-3000 kat götürüyor. Yani sürdürülemez bir şekilde sürekli dandik hisseleri götürüyor ve bu doyuma ulaştığında insanlar yavaş yavaş ben bu kadar kar ettim paramın karımı çekeyim dediğinde çünkü o şirket hisselerine temettülerle ne bilmem nelerle o teracılara o vermiş olduğu faizleri vermeyecektir.
1: Şimdi Yusuf Beyli kendisini gerçekten tebrik ederim. Çok da böyle güzel anlatmış. Ben tanımıyorum ama sosyal medyada görünce paylaşmaya ihtiyacı hissettim. Bir yıl önce bu meseleyle ilgili. En burada mesela benim dikkatimi çeken diyor ki ortada üretilen bir mal ya da ürün yoksa yani bir şirket gerçek anlamda hani etli butlu böyle hani baktığınızda ya bu adamlar şu ihracat başarısını elde etmiş, şu ürünün patentini almış ya da şurada madeni ne bileyim hani biraz bizim hani iğneyi de tamam elbette Sayın Alabar'da söyledi işte SPK'dan işte BİST'e kadar herkes bu işte günah kim varsa şeyini versin hesabını versin ama bizim de vatandaş olarak şu şeyden bir kurtulmamız gerekmiyor mu? Ya mesela biz burada şirkette bir dönem şey furyası vardı. Arkadaşlar böyle küçük yatırımlarla kripto para peşinde koşuyorlardı. Ya merak ediyorum ki arkadaşlar bakın karşınızda bir muhatabınız bile yok yani. Hani bu işler hani bu kadar kaptırmayın kendinizi.
0: Tamam.
1: Anladım. Hatta hiç unutmuyorum bir tane arkadaş şöyle işte almış. Dedim ki neye göre karar verip aldın? Listeye şöyle kaydırdım diyor parmağımı bastım. Denk gelen diyor kripto parayı aldım diyor ondan sonra. Ne oldu dedim? Eridi. Ya şimdi hani enteresan da bir durum var. Geçen mesela bir akrabanın çocuğu bana geldi. Bir ay kadar oldu işte. Abi bir fon varmış, bir yatırıyor musun, beş kazanıyor musun falan filan böyle anlatıyor anlatıyor. Ben direkt hani gazetecilik refleksi ya dedim bu dedim hani zamanda şey var dedim böyle sade zincirleri vardı ona benziyor. Sen dedim bulaşma bu işlere. Ya dedim bir sürü arkadaş kazandı. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Birbirini de düşürüyor millet.
0: Tabii.
1: Yani hani akrabaları birbirine düşman ediyorsun. Arkadaşların ilişkilerin bozuluyor. Hani bu meseleler gerçekten hiç hafife alınacak bir şeyler değil. Biraz bu finansal okuryazarlık konusunda sizden bir yorum almak isterim. Aslında şimdi Sayın Bakan'dan da bir ses vereceğim. Sadece bu da değil bir sürü operasyon var. Onları da konuşalım istiyorum. Hatta
3: Evet.
1: isterseniz Bakan Bey'in açıklamasını bir izlettireyim. Ondan sonra bunun üzerinden bir yorum yapalım.
3: Tamam.
4: Kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasına saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklardır. İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde, kanunlarımızın öngördüğü şekilde mutlaka ödeyeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi

0: olmasın. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hukuk ve kanunlar karşısında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kimliğine, makamına, unvanına ve gücüne bakılmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Toplumumuzun huzur ve güvenliği için sizlerin işlerini ve çalışmalarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeniz için devletimizin bütün kurumları ve hukuk mekanizmaları gece gündüz görevinin başındadır.
1: Şimdi Sayın Tener Hocam, Eylül'de 14 büyük operasyon var. Hani bir adalet fırtınası gibi. Önce bu yani Bakan Bey'in konuşması üzerinden bir yorum alayım genel anlamda. Sonrasında bu operasyonları da böyle biraz konuşalım istiyorum. Dikkat çekici operasyonlar var çünkü.
2: Çok önemli operasyonlar var. Evet, biraz önce bahsettiniz. Finansal okuryazarlık çok önemli. Halkımızın artık bilinçlenmesi gerekiyor. Bu çok üzerinde durulması gereken bir konu. Özellikle gençler 3 kuruş para buldular mı bir şekilde bunu katlamaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki maalesef yanında pek çok sorun getiriyor. Dolayısıyla bilinçlenmemiz gerekiyor. Bunu bir tarafa koyuyorum. Diğer taraftan yapılan operasyonlar çok önemli. Eylül ayı Türkiye için çok önemli bir aydı. Peki neden çok önemli bir aydı? İsterseniz değin edebilirsiniz. Kaşif Kozinoğlu, işte bankalarla ilgili, dolandırıcılık dosyalarıyla ilgili pek çok
1: listeyi bir okuyayım müsaadenizle. Tamam, mesela tamam, şimdi o Eylül'ün başında panel operasyonu geliyor. 39 avukatlık bürosunda baskınlar gerçekleşiyor. Panel operasyonu ne? Bizim tüm kişisel bilgilerimiz böyle programlar halinde satılıyor avukatlık bürolarına. Avukatlık büroları buradan bize şey gönderiyor işte. Sizin hakkınızda haciz kararı var. İşte borcunuz varmış vesaire. Benim öyle bir borcum yok diyorsun. Seni sürekli oyalıyor. Ya da işte birisinin hacizi var. Onları yakalayamıyor. Seni arıyor ki işte senin amcaoğlunun diyor borcu var. Bunu diyor ödemezse size de işlem yapacağım. Tehditvari ifadeler falan. Diyor bir dakika yani sen avukat da olsan vatandaşın bu hani kişisel verilerini elde edip bunları sen kullanamazsın diye söylüyor. Bu şantaj tarzı hukukçuluk yapanlara operasyonlar var. Sonra bu yeni nesil suç örgütleri dediğimiz 4 örgüte operasyon yapılıyor. 46 şüpheli gözaltına alınıyor. Bunlar da çocukların eline silah tutuşturup sağa sola kurşun attırıp haraç toplamaya çalışan iri ufaklı bana göre zibidiler çetesi. Sonra yasa dışı bahis operasyonları var. 1200 banka hesabına el konuluyor. Bunun da iki boyutu var. Bir yandan da hani böyle bir IBAN mağduru diye bir şey oluştu, kitle oluştu. Yani mağdur mu değil mi o tartışılır. Çünkü sen bu hesabını başkalarına kiralarken bunun karşılığında para aldığında bunun aslında çok da legal bir iş olmadığını biliyorsun yani. Ama kimileri de var ki arkadaşının kurbanı olmuş, ona güvenmiş, o götürmüş hesabını başkasına vermiş falan. Yani bu mesela dikkat çekici. Sonra İşte bu faili meçhul cinayetler ya da işte faili meçhul dosyalar açıldıktan sonra bu meselelerle birlikte Kaşif Kozinoğlu dosyası
2: çok önemli
1: açıldı. Kurtlar Vadisi pusu mercek altına alındı. Sonra APAP'ta bir yeni vurgun ifşası söz konusu oldu. 5. dalga yapıldı.
3: Kocaeli Derince'deki depolarda
1: çadırların çürüdüğü, depremzedeler hiçbir şeyin götürülmediği ortaya çıktı. 4.3 milyar lira toplanan para 4.2 milyar lirasının ceplere indirildiği ortaya çıktı. Sonra karşılıklı çek vurgunu operasyonu yapıldı. 4 ilde esnafı dolandıran çeteler çökertildi. Sistem şöyle işliyor. Önce alışveriş yapıyorsunuz, güven tazeliyorsunuz, tesis ediyorsunuz. Sonra çekleri veriyorsunuz. Sonra aldığınız işte çabuk paraya çevirebilecek ürünleri satıyorsunuz. Vatandaş bir bakıyor çekin karşılığı yok. Adamlar da ortada yok. Bir de bir dolandırıcılık. Sonra Vanlı Karahaydar tutuklandı. Hatırlarsanız şu düğün görüntüleri böyle yani. Tonlarca altın kilolarca düzelttiği.
3: Vanlı Karahaydar bu fonun yanında leblebi çekirdek.
1: Ama yani en azından suç gelirini aklama suçlaması. Yani vatandaşın ya bu adamlar bu paraları nasıl kazanıyor, nereden buluyor sorusu var mı?
2: Bakan
1: da
2: diyor ki
1: bir dakika kardeşim diyor, ne iş yapıyorsun da diyor böyle balya balya dövizlerle videolar paylaşıyor.
3: Tak öyle deyince ne oluyor? Kuyumcudan ödünç aldı. Kuyumcuya gidiyorlar soruyorlar. Ödünç mü verdin? Hayır benden satın aldı. Satın almışsın. Altınlar yok. Nereden çıkıyor? Odunluktan. Devlet olursa hesabı verilemeyen ziynet eşyaları odunluktan çıkar İbrahim.
1: Sonra temiz turizm operasyonu var. 16 ilde 106 şüpheli tutuklanıyor. İşte bu plajlardan millete zorla para almaya çalışanlar, işte zorbalık yapanlar, turistleri götürüp dolandıranlar, hanuçluk yapanlar. Liste çok uzun. Biraz anlatayım. Ama benim en önemsediğim tarladan markete vurgun.
3: Evet, çok şimdi önemli.
1: 41 kişi gözaltına alındı. Ben şöyle listeye baktım. Yani bunlar hep kelli felli adamlar. Hani böyle koca koca şirket yöneticileri bunlar. Yani milyonlarla böyle oynayan adamlar falan. Yani itiraf edeyim. Ama ben de şöyle konuştuk. Ya muhtemelen 3-4 tane tutuklanır ama çoğu bunların serbest kalır diye. 41'de 40 tutuklama.
3: Sebebi ne biliyor musun? 8 liraya alınan malı 30 lira müstahsil gösteriyor. Kişinin 28-30 lira gösterip aradan vergi kaçırtmak.
1: Vergi kaçırıyor. Sonra oradan fahiş fiyata yol açıyor. Tabii. Sonra malı mesela dolaştırmıyor ama sanki dolaşmış gibi kağıt üzeri şirketten şirkete aktarıyor. Sonra markete bir geliyor. 6 liraya almış domatesi. Markette bize diyor ki 50 liradan aşağı olmaz.
3: Bak şöyle. Ben tarladan aldığım bir domatesi 6 liraya aldıysam
1: zarar.
3: 6 liraya aldığımı orada göstermek kaydıyla, çünkü Ticaret Bakanlığı'nın bir şeyi bu, 70 liraya da satabilirim. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Fahiş fiyat şurada geçerli. Deprem varsa, üretim riski varsa, savaş varsa ve sen bunu fırsat biliyorsan öyle. Domatesin fahiş fiyatla ilgili böyle bir riski var mı? Yok. 70 lira koydum. Beni devlet terbiye etmeyecek. Beni kim terbiye eder?
1: Vatandaş
3: terbiye eder. Burada işlem yapılması, işte, iyi anlaşılması, burada evet. işlem yapılmasının sebebi adam 8 liraya aldığını 30 liraya aldım diye müstahsil kişi kesiyor. Aradaki 22 liranın vergisi dahil vermiyor ve cebe atıyor. Bu bir. Sen sonra markete gittiğinde ya adam da tarladan 28'i almış. Bana Ankara'daki bir markette bunu 35'e satıyor dediğinde anlaşılabilir diyorsun. Ama ben görsem ki 8 liraya aldı, 9 liraya mal etti, bana 35 liraya satıyor. Almam ben onu, gider başka bir yerden alırım.
1: Tam orada da işte şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Böyle organize halde bu fiyatı yukarı tuttukları
3: i̇şte
1: zaman.
3: 40 kişinin elinde. Bunlar da hal piyasasının evet. %30'unu 40'ını kontrol ediyorlar. İşte. Şimdi millet çıkmış ekranda, ben duydum kabzımallık müessesesi kaldırılsın. Peki tarladan malı kim toplayacak?
1: Yani.
3: Kim pazara getirecek? Kim poşetleyecek? Kim paketleyecek? Kim %30'luk firesiyle ilgili hesaplama yapacak? Kim soğuk iklimlendirmesiyle ilgili konuşacak? Öyle bu işler o kadar kolay değil. Ama birisi ölülere bile fiş kesiyor. Müstahsil belgesinde evrakta sahtecilik yapıyorsa Adalet Bakanlığı da onun hesabını soruyor zaten. Çok haklı. Ve oluşturulmuş bir monopol. Yani 40 kişinin tek elinde piyasa götürülüyor. Buna tabii ki hesap sorulsun. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok yani.
1: Peki. Sonra Ailem Güven'de operasyonları var. Fonlanan LGBT dernekleri dahil baskınlar gerçekleştiriyor. 20 tutuklama söz konusu. Bu konu çok ses getirdi. Bilmiyorum, yorum yapmak ister misiniz? Avrupa Birliği'nden mesela işte 7 ülkeden ya işte Türkiye'de LGBT bireylere baskı var falan gibi böyle söylemler. İşte operasyona karşı görüyoruz diye. Kimsenin LGBT yok. Bireyler ya da işte onlarla bir derdi yok. Bu sadece yani yurt dışından bu adamlar ne işler çeviriyor diye memlekette araştırılıyor diye. Son operasyonlardan birisi İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesi.
2: Çok
1: bunlar
2: önemli.
1: Bir sadece Türkiye değil, yurt dışındakileri dolandırıyorlar.
2: Evet.
1: Yani yalan makinesi kurmuşlar, işe girenleri yalan makinesi testinden
2: İbranice
1: geçiyorlar.
2: İbranice konuşmak yasak.
1: İsrail'den işte bazı ekipmanlar getiriliyor falan. 286 adrese baskınlar.
3: Oranın karışık bir yönü daha var. Sadece Türkiye'de değil, bu İsrail tarafından ülkede. Kurulmuş şey birçok ülkede faaliyet evet. gösteriyor.
1: Evet.
3: Ve bu paralar İsrail'e aktarılarak soykırım finanse ediliyor. Bak bu çok önemli bir konu. Yani sadece Türkiye'de değil, adam belki Almanya'da da var, adam belki Türkistan'da da var, adam Afrika'da var,
2: Almanya'da
3: Balkanlar'da var. Ve oradaki
2: evet.
3: şey üzerinden, çete üzerinden sürekli olarak İsrail'e para aktarılıyor.
1: MİT operasyonu.
3: O yüzden MİT
1: zamanında,
3: işin içinde
1: evet.
3: tabii.
1: Bir de bugünün operasyonu, yani nereden aklına geliyor bunlar, bunların onu da anlamak zor. Şimdi vatandaşlık için biliyorsun Türkiye'de bir düzenleme vardı işte. Rakamı yansıtılıyor olabilir mi? İşte atıyorum 5 milyon liralık bir daire satın alırsanız vatandaşlık için işlemleriniz başlıyor. Şimdi bunlar diyor ki 5 milyon lira vermene gerek yok. Siz bize parayı verin, biz diyor kendi şirketlerimize satmış gibi gösteririz daireleri şirket üzerinden. Vatandaşlığı da alırsınız diyor, sıkıntı yok diyor. Fakat bir araştırıyorlar ki ortada para da yok. İndirilen paralar var ama satıştan gelen bir para da yok. Satılan daire de yok. 1070 kişi bu şekilde vatandaş yapılmış. Şimdi bütün vatandaşlar iptal oluyor.
2: Evet. Yani şimdi çok önemli bir süreç içerisindeyiz. Türkiye ayıklanıyor. Türkiye büyüyor. Bakın FETÖ operasyonları çok önemli operasyonlarda. İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, sivil savunmada her yere sızmış olan bir operasyonun artık son raddesindeyiz. Bunlar kurumlardan ayıklandıkça adalet artık daha güvenli bir şekilde tesis edilmeye başlandı. Özellikle Kozinoğlu davasında bunu gördük. Neyi gördük? Geçmişe yönelik davaların da artık masaya yatırıldığını, araya insanlar koyarak, rüşvet vererek ya da bir takım lobilerin menfaatine çalışan adalet yok artık. Dolayısıyla geçmiş dosyalar açıldı. Bundan sonra da açılacak zaten. Bu Türkiye'nin güçlendiğinin bir göstergesi. Devlet unutmaz. Güçlü devlet unutmaz. Ancak ne yapar? O an için not alır, bekler ve daha sonra müdahale eder. Türkiye'de evet bir darbe operasyonu gerçekleşti. Darbe sonunda ayıklamalar yapıldı. Ancak bu bir süreçti. Siz 50 yıllık bir örgütten bahsediyorsunuz. Tabii ki kurumların içerisine ciddi anlamda sızan ve darbeye kadar büyüyen bir sürecin bir anda ayıklanması mümkün değildi. Bir zaman gerekiyordu ve bu zaman sona erdiğinde de geçmiş dosyalarda açılacak. Hani Adalet Bakanı'nın vurguladığı çok önemli, ulaşılamaz dedik denilen, dokunulamaz denilen herkese her

0: her kuruma her şeyin hesabı sorulacak ve soruluyor. İşte Eylül ayı dolayısıyla bizim için çok önemli bir milat. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
1: İfade tam şu: kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasında saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklar. İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde kanunlarımızda öngörü şekilde mutlaka ödeyecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İddialı da bir cümle aslında.
0: Çok iddialı bir cümle ama biz bunu gördük mü gördük. İsterseniz belediye başkanı olun, isterseniz bir parti başkanı olun, isterseniz bir futbol kulübü başkanı olun, isterseniz her gün televizyonda yorum yapan, cumhurbaşkanımızın yanında gezebilen bir gazeteci olun. Bir haksızlık, hukuksuzluk yaptın mı bitti, adalet seni kovalıyor. Dolayısıyla devletin vatandaşına olan güvenini tazelemesi için de bu çok önemli bir noktaydı. Dolayısıyla bu yapılan operasyonlar aslında Türkiye'nin FETÖ'den temizlendiğini, güçlendiğini ve kendi ayakları üzerinde. Hani hep şundan bahsediyoruz. Savunma sanayi çok iyi, yurt dışında çok etkili bir ülke. Küresel bir aktör, bölgesel bir aktör. Artık içeride de çok güçlü bir aktör. Çok farklı bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu noktada bütün bu davaları tabii teker teker konuşsak çok uzun vakit alır ama takdirle karşılamak gerekiyor. Yine bu fon vurguluyla alakalı pek çok adrese biliyorsun dolandırıcılık şirketlerine biraz önce Yusuf Bey'in de izah ettiği gibi operasyonlar yapıldı. Çok fazla, çok büyük, geniş çaplı bir operasyondu bu. Bir takım sesler geldi. İşte neden bir ay içerisinde, iki ay içerisinde bu operasyon yapın? Bakın, çok büyük bir operasyondan bak, 40'tan fazla şirkete operasyon yapılmasından bahsediyoruz. Siz eğer bir takip süresi var, bir suçla alakalı bir ihbar geldi, siz eğer o suçu o anda çözerseniz o kişiyi alırsınız, o kurumu alırsınız. Fakat biraz beklerseniz bununla bağlantılı banka hesapları, telefon trafiği, görüşmeler vesaireyle alakalı bütün bağları çözersiniz. Dolayısıyla yüzlerce kişinin yargılanmasına ve tabii ki bu dolandırıcılık şirketlerinde köküne kadar ilinip inilip temizlenmesine sebebiyet verirsiniz. Dolayısıyla siz hemen ihbar yaptık, bu operasyon bitti diye düşünmemelisiniz. Devlet izliyor ve çok faydalı, çok verimli bir şekilde de çalışıyor. Evet, İsrail'le bağlantılı şirketler. Fakat özellikle 2017 yılında biliyorsunuz İsrail'de bu fonlarla alakalı bir kural getirildi ve yasaklandı. Bu şirketlerde ne yaptı? Özellikle Gürcistan, özellikle Kıbrıs, Yunanistan gibi ülkelere dağıldılar ve buralardan şirketler üzerinden, sahte şirketler üzerinden dolandırıcılık işlemlerine devam ettiler. Yani bunu sırf Türkiye'ye yapılan bir operasyon olarak da görmemek lazım. Dünyaya yapılan bir ağ, fakat Türkiye bunu takip etti ve çok geniş bir operasyonla dibine kadar inerek temizledi. Bu çok önemli, çok büyük bir gelişme. Sırbistan'da, Almanya'da ve farklı ülkelerde de yapılan operasyonlar var, fakat o operasyonlar bu kadar başarılı olamadı. Çok daha küçük çaplı kaldı diyebiliriz.
1: Zaten Türkiye'deki operasyon aynı zamanda hani MİT, Emniyet ve Interpol'ün de birlikte yürüttüğü bir operasyon, onu da söyleyeyim de dikkat çekici. Bu arada arada kaynadı ama şunu da bir hatırlatmak istiyorum. Şimdi mesela bu işte, yani özellikle bu fon meselesinde gerçekten hakkıyla işini yapan, ondan sonra hani bu işten ekmek kazanan insanlar da var. Mesela şu an herkes bu evim meseleleri var ya, katılım finans işleri, işte orada mesela şu an %50'ye yakın bir düşüş olmuş. Onlar dedi ki ya biz hani işimizi hakkıyla yapıyoruz. Herkesin evini de verdik, arabasını da verdik. Parası da güvence altında, BDDK.
2: Ama işte korku girince.
1: Onu söyleyeceğim. BDDK kapsamında biz bu hizmetlerin hepsini yapıyoruz. Hatta BDDK işte bir yıl oldu herhalde. Bunların hepsine bir çeki düzen veren düzenlemeler getirdi. Yasal zeminler oluşturdu. Yani hani mesela burada vatandaşların da bu işlerle ilgili olarak hani iyi ile kötüyü de ayırt etmesi gerekiyor. Hani bu anlamda ben kendi adıma baktığımda
2: toptancı olmamak lazım. Toptancı olmamak gerekiyor ama korkar işte.
3: Ama iyi anlatmak da gerekiyor sanki. Yani
1: ama şunu da söyleyeyim mesela, bu öyle bir şey ki ben onu mesela bizim gazetecilik için de kullanırım. Yani biz mesela işte 10 yıl burada Masa Ne Var programı yapıyoruz değil mi? 10 yıl biz burada bir emek veriyoruz. Burada 3 programda biz böyle hani altı boş, yalan, iftira içeren bir yayıncılık yapsak 10 yılın emeği bir anda çöpe gider. Evet. Bankacılık da mesela, şimdi hepimiz biliyoruz ki bugün şuradan kalkalım, hepimiz gidelim banka, benim paramı ver kardeşim diyelim, bütün banka batar. Ama bu işte de hani böyle öbür türlü şeye de demeyeyim işte hani bir koyacağım, beş koy alacağım. O kafaya da gitmemek gerekiyor. Size şeyi soracaktım. Bu 14 operasyona baktığımızda siz ne okuyorsunuz? Mesela işte Kaşif Kocanoğlu dosyasının tekrar açılması. Bugün de yine bir tutuklama vardı. İki de adli kontrole serbest bırakıldı şüphelilerden ikisi. Ve bir yandan da işte Kurtlar Vadisi meselesine doğru uzandı. Orayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir de son dakika var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuvvet veliaht prensiyle bir araya gelmiş. Asabağı kabul etmiş.
2: Vardı zaten.
1: Evet, planlı. Programda vardı. Görüşme gerçekleşmiş. Görüntüler ekranlara geliyor. Şimdi son dakikalar böyle sıcak veriyoruz biraz da bu işleri.
2: Evet, tabii. Öyle.
1: Tekniği gereği. Planlanan görüşmeler ama tabii yapılmış olması ve oradan gelen mesajlarda yine bültenimizde olacak. Şu an arkadaşlarımız Sıvar'dan mesela Tayfun çalışıyor. Gece haberlerini bunları hazırlıyor. Büşra da sizlerle paylaşacak elbette. Şimdi bir sizden bir değerlendirme alayım. Bu operatöre baktığınızda siz hangilerini böyle öne çıkarırsanız dikkatini çeken ne? Mesela benim için işte tarladan markete vurgun çok önemli ama temiz turizm operasyonu da mesela çok kıymetliydi. Ya yani bu ülkenin hani bacasız sanayi turizmi senin işte taksici olarak ne bileyim bir şey olarak işte hamutçu olarak sabot etmeye hakkın yok. Bugün mesela Mısır'la ilgili ne diyor? Abi yakana bir yapışıyorlar bırakmıyorlar gitme diyor. Yani hani bu imaj birçok şeye zarar veriyor. Sen milyon dolarlık bütçeler hazırlıyorsun, ülke tanıtımları yapıyorsun. İki tane adamın işte internette paylaştığı bir şeyler bütün şeyi sabote edebiliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorum yaparsınız?
3: Ve özellikle ben ailesi Alanya'da yaşayan biriyim. Yani turizm işi yapan da bir ailem var. Şimdi düşündüğünüz zaman, düşündüğünüzde şöyle bir kıyas yaptığınızda mesela Covid'den çıktığımız dönem mesela inanılmaz bir talep vardı. Yani fiyat dengesinin de çok oturmadığı bir dönem aşağı yukarı. Çünkü 3-4 senelik bir kapanma sonrasında bir anda ciddi bir yığılma oldu. İşte az önceki bu tarımdaki o fiyat tekerleri oluşturma, işte kartel oluşturma çabaları bir anlamda turizmde de tekelden yönetilmedi belki ama ciddi bir fırsatçılıkla da karşılık buldu. Yani bu orta alt ölçekli işletmelerden tutun büyük zincirlere, otellere kadar bu ciddi bir sorun olarak o sektörde de yaşandı ve yani sadece bir taksicinin işte turisti dolandırmasından çok daha majör şekilde buralarda aslında bir dengenin bozulduğunu uzun zamandır gözlemliyoruz ve
1: orada mesela bir örnek vereyim. Bizim her sene gittiğimiz bir otel vardı. Geçen sene 74 bin liraya gittik ailece. 3 yetişkin bir çocuk. Bu sene fiyat istedi 138 bin lira çıkardı. Evet. Hanımefendi dedim ya hanımefendi siz dedim %100 maaşınıza zam aldınız mı? Ya da ülkede %100 zam yapacak ne oldu ya? Yani hani ne oldu karpuzun mu fiyatı arttı, elektrik fiyatınız mı arttı, güneşin ısısı mı arttı? Ne oldu yani hani beyefendi bunları biz belirlemiyoruz falan. Şimdi daha da kötüsü şimdi bu parayı istiyorlar ya. Sonra tatile gittiğinizde oradan gurbetçi arkadaş diyor ki ben diyor onun neredeyse yarısını verdim.
3: Evet.
1: Yani hani böyle de bir durum var. Yani hani bunları da sanıyorum biraz hani artık konuşmak gerekiyor memleketçe. Yani bu fiyat algısı meselesini herkesin bir böyle bir sakince bir ayaklarını yere basan tarzda yürütmesinin zamanı geldi diye düşünüyorum.
3: Mısır oyuna dahil oldu. Fransa, İtalya, Yunanistan zaten
1: gidiyor
3: net oyuncu
1: yani başka yere gidiyor. İspanya bu arada ben o otele gitmedim bu yıl onu da söyleyeyim yani, tekki olarak. Hani.
3: Ya gidilmez zaten artık ya bu tarz bu kadar fahiş fiyatlı otelleri zaten tercih edemez normal ortalama bir vatandaş. Özellikle 3-4 kişilik bir aileyseniz bu altından kalkılabilir bir maliyet değil. Yani geçtiğimiz 2-3 sene karavan satışları arttı Türkiye'de. Yani bunu hani okuyamadılar aslına bakarsanız geleni ve buna benzer bir şey 15-20 yıl önce yine Türkiye'nin güney şehirlerindeki turizmciler benzer bir şeyi o zamanlarda yaşamıştı. Çok fazla KOBİ veya alt orta ölçekli işletme batmayla karşı karşıya kalmıştı ama işte burada paranın yüzü sıcak galiba ve o akarken bir şekilde doldurma refleksi, geleceği düşünmeden, kamu yararını düşünmeden aslına bakarsanız etik dışı eylem biçimi her yerde görüyoruz. Bu tarımda da işte fahiş fiyat uygulamaları. Yine Covid döneminden itibaren kucağımızda olan ya yağ fiyatları meselesi hatırlayalım yani stokçuluk meselesi ve bunların belli başlı odaklarca belli başlı 3 harfli marketlerce yapıldı. Cezalar kesildiği için hani bu açık açık da söyleyebiliyoruz.
1: Tabii, doğru.
3: Doğrudan bu tespit edildi ve bu marketlere cezalar market zincirlerine cezalar kesildi. Hatta devlet tarım kredi kooperatifleri kurdu bu dönemde. Yani bir şekilde bir alternatif yol arıyor. Şimdi veya baktığınız zaman kara para aklama veya bakıyorsunuz sosyal medyada zengin hayatlar yaşayan o da kişiler ve bunlara yönelik operasyonlar görüyoruz ve bakıyoruz veya zengin hayat yaşadığını gördüğünüz bir anda ortaya çıkan figürlerin hemen aklımıza artık ne geliyor? Kara para aklıyor muhtemelen diyoruz. Belki de suçsuz, belki de öyle bir şey yok ama o kadar yayıldı ki sistematik hale geldi ki ve bu artık kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmiş anlamına geliyor. Dolayısıyla devlet şu an toptan bir refleks gösteriyor. Burada önemli olan bu refleks evet. Bunu yapan herkes cezalandırır. Bu bir caydırıcılık üretecek. Zaten kamu güvenliğini tesis etmeyen bir tarafı evet, caydırıcılık üretmektir. Öte yandan bir de önleyici mekanizmalar. Yani bir güncelleme ihtiyacı doğmuş olabilir. Yani Türkiye 90'larda Türkiye'de bankalar battı. 80'lerde siz daha iyi hatırlarsınız. Banker Kastelliler vesaire. 90'lı imar bankaları şunlar bunlar. Herkes çok para kaybetti Türkiye'de. Yani buradan da biraz da o hafızaya biraz dayanabilmek gerek bir anlamda. Özellikle bizim jenerasyonumuzun kendi büyüklerinden bu anlamda biraz hikayeleri dinlemesi gerek ki biz bu hikayelerle büyüdük. baktığınızda herkesin mutlaka bir batma, bir para kaptırma veya son anda kaptırmaktan kurtarma hikayesi vardır. Veya döviz manipülasyonlarında yine benzer şekilde. Ne olursa olsun Türkiye 23-24 senedir o manipülatif ortamı belli oranda bypass edebiliyor. Yani dışarıdan gelen saldırıları veya içeriden işte uzanvari şekilde

0: dolandırıcılık girişimleri bir şekilde savuşturulabiliyor. Ama işte çiftlik bank diye bir şey gördük mesela. İşte geçtiğimiz yıllarda kripto piyasasına
1: benzer
0: bir şey gördük.
1: Ya çiftlik bankta da mesela o zaman da uyardık insanları. Haber de yaptık. Ya, kardeşim ya şunu... ortada üretim yok. Siz hani neye para yatırıyorsunuz? Ya işte bunlar mavi yumurta. Ya o kadar tavuk yok. Hani senede... Şuna...

0: bir şeyi oturduğumuz yerde eğer sosyal medyada görüyorsak artık bu bizim önümüze kadar düşmüşse bir şeyin çok karlı olduğu orada kazanan kazanmıştır artık.
1: Aynen.
0: Bak yani o dakikadan sonra girdiğiniz an siz artık
1: kurbansınız. Artık.
0: Ve bu bir değil, iki değil, üç değil. Bu sürekli yaşanıyorsa eğer burada artık suçu devletten ziyade vatandaşın biraz
1: bir
0: da kendisi düşünmesi gerekiyor.
1: Diyor ki ya şu işlerde, çok özür dilerim, diyor ki uzmanlar, yani bu işlere giriyorsanız da hani kaybettiğinizde canınızın çok yanmayacağı rakamlarla girin. Yani öyle evi sattım, bütün birikimimi yatırdım, evet. 20 yıllık bir... Yani bana göre bunlar da biraz böyle artık şey oluyor, hani gerçekten çok uç örnekler. Hani evet. Tamam. Ya ben bir şansımı deneyeyim, 10 bin lira yatırdım, gitti ne yapayım hani falan diyersen belki, ama hani ben her şeyimi buraya yatırdım, dediği zaman içinin rengi bayağı bir değişiyor yani. Çünkü izliyorum videoları, üzülüyor da insan işte. 3 gündür yemek yemiyorum, bütün psikolojim alt üst oldu, uyumuyorum falan diye insanlar videolar paylaşıyorlar.
2: Şöyle vardı, hatırlayalım, çok önemli bir müteahhit vardı, ismini vermeyeceğim. Hatta bir dönem arabada satıyordu, yurt dışından arabada getirmişti. Hı. Halkı dolandırdı, yurt dışına kaçtı. Sonra tekrar Türkiye'ye geldi yıllar sonra. Dedi ki bu sefer işte Myanmar'da site yapıyorum. İnsanlar bildiği halde tekrar görmedikleri bir yerde.
0: Ve
2: bir...
0: İslami hassasiyetleri burada meze etti ticaretine.
1: Evet,
2: ve yine para kazandı. Yani bu halkımızın bu saflığı mı diyelim, iyi niyeti mi diyelim, para, kolay para kovalama, evet, özelliği mi diyelim. O zaman çok konuşuldu. Yani bir kere oldu, iki kere oldu sizden. Myanmar neresi ya da işte Asya'nın farklı bölgelerinde ev nedir yani? Sen daha kendi buradaki ekonomini, evet, düzenleyememişsin. Fakat adam bunu becerdi.
0: Bakın,
2: demek ki halkımız
0: zamanda...
2: buna... Teşne.
0: Özür dilerim ben Canan'ım. Mesela yakın zamanda
1: kızıyorlar mı?
3: Yani kızsınlar, önemli değil. Diyor ki risk aldın diyorsun ama SPK ne iş yapıyor? Ya nerenle dinliyorsun bizi? Yani denetim ve gözetim mekanizması olan kurulların sorumluluğu var ve herkes hesabını vermeli diyoruz. Sen istiyorsun ki hiç sana bulaşmasın.
1: Evet.
3: Hiç sana bulaşmasın. Ya. Sen al bir gecede bir işte 40 bin kat kazan bilmem ne. Kaybettiğinde... Ya söylüyoruz kardeşim, yani bu işin Bankacılık Devlet Düzenleme Kurulu'nun bu konuyla ilgili bir vazifesi varsa mutlaka hesabını var.
1: Ya onlar da SPK sürekli hesabı öyle... düzenleme yapıyorlar ama yani bu işin içindekiler o kadar böyle etrafından dolaşacak
3: işte
1: işler icat ediyor ki.
3: Bak,
1: yani böyle
3: banktaki yani... adamların bir kısmını burada da görebilirsin. Uslanmıyor adam.
0: Ya bu an burada bir şey de var, hani finansal okuryazarlık dedik. Burada bir ihtiyaç olduğu da belli. Vatandaşın bir şekilde parasını kullanmayı öğrenmeye dair bir şey var. Refleksi var belli ki. Ama fırsatçı, ama başka türlü bir motivasyonla. Yakın zamanda Süleymancılarla ilişkili yapılan operasyonları hatırlayalım. Ali Aykuruş meselesinde bir kuyumcu şirkete de bir kayyum atandı. Bunun atandığı şehirdeki yerelde bir kaynama var. Kaynamanın sebebi ne? Kuyumcuya
1: götürmüş
0: altın vermişler veya... Kayıt yok, bir şey yok. Hani parasını değerlendirecek. Ve yıllardır belli ki böyle bir sistem devam ediyor. Ve her yerde buna
1: ya
0: benzer örnekler olduğunu biliyoruz.
1: Ya kaç kere yaptık. Mahalledeki kuyumcuya altın götürüyorsun, sana şu, evet, kadar kazandırıyor deyip sonra adam topluyor altınları gidiyor. Ya altının sana kazandırabileceği ekstra ne olabilir? Dünya sisteminde ne olabilir? Yani hani... hani işte ben bir tam altın vereceğim, 3 tam altın geri gelecek diye kafada hesap yapıyorsan ya bir o altın gider yani.
3: Aynen öyle.
1: Kuyumcu
3: aynen.
1: Bir bakarsın kepengi kapatmış gitmiş bugün. Ondan bundan... sonra Phuket adalarında hayatını devam eden kuyumcu ararsın yani. Neyse,
0: evet,
1: konuyu değiştireceğim, 9
0: hani,
1: dakikam kaldı.
0: Çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Bundan sonrası der. Bunun artık sisteme bir güncelleme ihtiyacı var dedik. Ya yani Akın Güllek şu an çok büyük iş yapıyor. Hani takip ediyoruz. Bu iş ama Akın Güllek'ten ibaret olmamalı.
1: Tabii,
0: ya
1: tabii,
0: bu iş
1: kesinlikle.
0: Akın Güllek'e bağlı da olmamalı. Evet. Bu işin yargıda
1: zaten
0: bir yargı reformuyla...
1: Zaten idari boyutu var.
0: Tabii ki bunun bir şekilde bu güncellemelerin hani gerekli mevzuatları yapılması gerekiyor belli ki. Belli açıklar oluşmuş. Ve özellikle sosyal medya kullanımında bu noktada belki de yeni bazı filtrelemelerin artık düşünülmesi gerekiyor. Yani özellikle önde gelen bazı sosyal medya hesapları artık ciddi anlamda ulusal güvenlik tehdidi olarak varlık gösteriyorlar. Ve manipülatif atakların da en önemli kaynağı, bakın. Yani ben yakınımdaki 70 yaşındaki, 80 yaşındaki anneannemden bile eğer bir borsadaki bir şeyin veya buna benzer manipülatif bir şeyin haberini soru olarak alıyorsam, bu burada bir tehlike vardır. Demek ki buna yönelik bir şeyler, bir adımlar atılması gerekiyor.
1: Herkes soruyor
0: gerekiyordu.
1: Şimdi hani işte biz de işte diğer katılım işlerine girdik. O kadar taksiyorduk, evimizi alıyoruz, arabamızı alıyoruz, ne olacak falan diye. Onlar da kaygılanıyorlar. O yüzden hani herkesin soru sorması haklı. Peki, çok az vaktimiz kaldı. Özgür Özel'in kimyası bozuldu başlığını açmıştık ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı 4. pist hizmete girme törenindeki konuşmasını sizlerle paylaşacağım. Bu başlık altında, çünkü diğerine çok vakit kalmadı. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın açıklamalarını.
4: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabilmesi

0: bildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Çıktılar. Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. Burası rüzgarlı. Uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık. Uçaklar buradan kalkamaz dediler. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
1: Şimdi 2 dakikam kaldı ama CHP Genel Başkanı olduğu dönemde verilen mesajlar hem Kılıçdaroğlu dönemde Özgür Özel'den birçok meselede öngörden uzak diye eleştirildi tabii, bizim tarafımızdan da burada. Şimdi ben bundan da baktığımızda böyle konuşuruya bağlayacağım. 2 dakikam kaldı, size bırakacağım. Özgür Özel artık hani Erdoğan halkın içine çıkamıyor, sokağa çıkamıyor falan diyordu ama kendisi de çıktığı yerlerde en ufak bir tepkiye, eleştiriye tahammül edemiyor ve çok asabi görüntüleri kameralara yansımaya başladı. Ne oluyor? Psikolojisi mi bozuluyor muhalefetin?
2: Ha, uçak konusuna sonra gireyim o zaman. Şimdi Özgür Özel tabii ki Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Parti dönemindeki bütün yükü tek başına sırtlamak durumunda kaldı. Örneğin Özkan Yalım'ın peştemalle otel kapısını açması ya da Uşaklı'nın parasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir aracın içinin milyonlarca lira verip renove edilmesi karşısında ne dedi? Ya devletin ha bu cebi, ha şu cebi, buradan alır buraya koyarız falan gibi böyle açıklamalar. Aa, o geçmeden Menderes Belediye Başkanı ben yürüyen parayım bebeğim falan deyip arabanın içerisinden birçok söylemeye dilimin varmadığı fotoğraflar falan filan. Oradan bir bakıyoruz meğerse Türkiye'nin Epstein'iymiş. Bununla alakalı birçok şey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili iddialar, 17 yaşında 16 yaşındaki kızlarla olan ilişkilerden tutun da bilmem neye kadar kalabalık bir iddia grubu ve bunların hepsi yargıya intikal etmiş durum. Öbür tarafta bakıyorsun, yuttukları içtikleri ayrı giden Veli Ağbaba hangi yolsuzluk dosyası ile ilgili kamuoyunun gündemine bir şey gelse altından çıkıyor. Ali Mahir başarır öyle falan. Parti kuruyorsun, yeni parti diyorsun. Meğerse adı daha öncesinden başka bir yere tescil edilmiş bir şey. Ya biz bir Savtek dergi çıkarttık. İcra Kurulu Başkanımız Murat Çiçek bize 50 kez tembihledi, aman ha işte yani telif hakkı doğuracak bir dergi olmasın falan. Oraya baktık, buraya baktık falan, Savtek dergi diye çıkarttık ve tescil de ettirdik. Şimdi biz bir dergi çıkartıyoruz, sen alternatif bir muhalefet partisi kuruyorsun. Hiç mi bakmazsın, hiç mi sormazsın? Normalde Özgür Özel mi gelip yapacak bunu? Kim yapacak? Veli Ağbaba yapacak, başka işlerle meşgul. Belediye reisleri yapacak, başka işlerle meşgul.
1: Bülent Tezcan yapacak.
2: Bülent Tezcan yapacak, oğlunu Londra ile gelinini göndermekle meşgul falan. Şimdi bu yükü kim çekiyor? Bu yükü Özgür Özel çekiyor. Bu yük o kadar ağır geliyor ki çekerken halat kopuyor bazen. Yani bu onun şeyi.
1: Bu şimdi bunun
2: dönüp demesi lazım ki ya Veli Ağbaba yeni parti diye başka bir şey varmış, niye bakmadınız mı? Ali Mahir başarır, hukukçusun. Neredeydi aklın falan demesi lazım. Ama Özgür Özel onlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol yürüdü. Balıkesir tabiriyle hepsi birbirinin sadıcı. Kime ne laf söyleyecek? O da börek yapmış ablaya gitti çattı. Tamam mı?
1: Sonra gidip börek de yemiş.
2: Tamam, bu tür gerginlik

0: İlerde sinirler yıpranabilir ama neden yıprandığını söylüyorum. Bütün hepsinin kameraya bant koymuş Özgür Özel'e şunu demek düştü. Ya arkadaşlar biz yemek yerken önümüze damlatıyoruz. Bu da bizim itibarımızı zedeliyor. O yüzden biz toplantı yaptığımız yerlerde kameraları bantlıyoruz. Şimdi normal akıl sahibi bir insan bunu söyler mi? Söylemez. Peki Özgür Özel eczacı olmuş, aklı yok mu? Var elbet. Yani o kadar sıkışmış ki artık geriye bunu demek kaldı yani.
1: Masada ne vardı, veda vakti geldi efendim. Haftaya görüşmek üzere. Sizinle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.

0: yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 6'yı gösteriyor. Moderatör sabahı başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'la kurulan güçlü diyaloğa dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yineledi. Etrafı krizlerle sarılı bölgede Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, savunma sanayi ve enerjide engellerin kaldırılarak ortak üretim dönemine geçilmesi çağrısında bulundu. Yabancı yatırımcılara da seslenen Erdoğan, "Gelin operasyonlarımızı Türkiye'den yönetin," dedi.
1: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran kriz

0: krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'tan böyle seslendi. Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini koruduğunu ve güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli yapısına dikkati çekti.
0: Tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
1: Yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
0: Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.
1: Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakalanan güçlü diyalog zeminine değindi.
0: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir.
1: Erdoğan, bölgedeki çatışma ve krizler nedeniyle iki ülkenin yakın diyalog kurması gerektiğini ifade etti.
0: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı ikili ticaret hacminin yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Nihai hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.
1: Erdoğan, enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarını da işbirliğinin genişletilebileceği başlıklar arasında sıraladı. Nükleer enerji ve LNG dahil mevcut ortaklıkların ileri taşınmaya hazır olduklarını bildirdi. Savunma sanayinde işbirliği çağrısı yaptı.
0: Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunma sanayi alanında yükselen gücüne de vurgu yaptı.
0: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
1: Türkiye'yi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde diplomatik temaslarına başladı. Erdoğan, bir dizi kritik ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kritik görüşmeler yaptı, liderleri ağırladı. Türkiye'yi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho

0: tamamlandı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşına Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında işbirliğini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Ekonomik, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğini süreceğini de belirtti. Kurti'yi de COP31 zirvesine davet etti. Erdoğan, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı Nevav Selam'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için gayret ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler geçici görev gücünün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer görüşmesi ise Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze ile oldu. Kabul'de Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Türk evinde temasları kapsamında Dr. Patrick Sunshong'la görüştü. Sunshong, akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde kullanılan ilacı icat etti. Sunshong, Erdoğan'a bir kitabını hediye etti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeni vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişkinin stratejik ortaklıkta merkezi bir rol oynadığını belirtti. Bakan Fidan, gümrük tarifelerinin ve F-35 gibi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Bölgesel güvenlik konularına da değinen Bakan Fidan, yeni kurulan Mekke Savunma Anlaşması'nın vizyonunu açıkladı ve İsrail'in yıkıcı politikalarını durdurması için ABD'ye çağrı yaptı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeni ve güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. Lider diplomasisine vurgu yaptı.
3: Our balanced trade provides a sound basis for expansion.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki istisnai ilişki mevcut atılımda merkezi bir rol oynamaktadır.
3: In the first half of this year,
2: Fidan, iki ülkenin önündeki ekonomik ve savunma alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
3: The United States is now our leading LNG supplier and long-term agreements are...
4: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
3: Broader agenda into a source of stability.
2: Fidan'ın Orta Doğu'ya yönelik mesajları da dikkati çekti. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine vurgu yaptı. ABD'ye çağrıda bulundu.

0: Lateral background and common
1: özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
0: Regional and global issues from the Middle East.
2: Fidan daha sonra gelen soruları yanıtladı. Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına değindi.
1: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bu bölgesel siyasetimiz için temel unsur. Bizler Mekke Anlaşması ile eş zamanlı olarak bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü bölgemizde uzunca bir süredir bölgesel ülkeler arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
0: Details, but we need to make it work.
2: Fidan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke Anlaşması'nın nasıl bir sınav verdiğine yönelik soruya da cevap verdi.
1: NATO'nun 5. maddesi bir kez devreye alındı. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
0: You can have,
2: Fidan F-35 programına da değindi. Atılması gereken bazı adımların olduğunu vurguladı.
0: They want this problem, the
1: İki liderin tutumu gayet netti. Siyasi düzeyde bu sorunun yani Katsa meselesinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Ayrıca her iki tarafta savunma işbirliği platformumuzun önündeki bu engeli kaldırmak için gereken her şeyi yapma konusunda mutabık kaldı. İşin sevindirici yanı siyasi iradenin mevcut olması ve herkesin yoğun bir çaba göstermesidir. Sadece süreç beklediğimizden biraz daha uzun sürüyor.
0: So it's known by the public. So we are working on that. The good thing is
2: Fidan, Ukrayna savaşına da değindi. Yıpratma savaşının şimdi yıkım savaşına dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını, barış çabalarındaysa NATO üyesi olmasına rağmen farklı düşünceler benimsediklerini söyledi.
0: Doğrudan görüşmelerin 3. turu için
2: Bakan Fidan, New York temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde de bulunuyor. Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı.
3: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkiler 100. yılına doğru stratejik bir viraja giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde yeni yüzyılın vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki doğrudan diyaloğun yıllanmış sorunların çözümüne alan açtığını belirtti. Duran, yeni yüzyıl sadece kriz yönetimiyle şekillenemez diyerek yapay zeka, enerji ve ileri teknoloji gibi yeni nesil işbirliği alanlarını işaret etti.
4: Türk-Amerikan ilişkileri 2027 yılında 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'tan iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair güçlü mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panelde konuşan Duran, mevcut uluslararası düzenin yeniden yapılanma sürecinden geçtiğine işaret etti.
1: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı stratejik bir dönüm noktası olacaktır.
5: Our countries therefore have to manage all these systemic
4: Duran, yüzyıllık tarihin dünya tarihinin bir özeti niteliğinde olduğunu belirtti. İlişkilerin dayanıklılığının sürekli bir doğrusal ilerlemeden değil, zorluklara karşı işlevsel uyum sağlama kapasitesinden kaynaklandığını vurguladı.
1: Lakin ittifaklar her zaman tam bir mutabakat üzerinde kurulmayabilir. Başarılı ittifaklar, görüş ayrılıklarını yönetmeye yönelik mekanizmalara sahiptir.
5: During the Cold War, our countries faced common strategic
4: Duran, iki ülke arasında tarihi anlaşmazlıklara rağmen diyaloğun hiç kopmadığını belirtti. İletişim Başkanı güncel ilişkilere de değindi. Erdoğan'la Trump arasındaki doğrudan diyaloğa işaret etti.
5: This is an important part of the strategic
1: Günümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni bir alan açmıştır.
5: Institutional habit of dialogue. The dialogue is extremely important.
4: Burhanettin Duran, ilişkilerin ikinci yüzyılında vizyonun değişmesi gerektiğinin de altını çizdi. Modern ittifakların bağımlılık üzerine kurulamayacağını vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayi ve diplomatik erişim kapasitesi

0: ile Amerika Birleşik Devletleri için güçlü bir ortak olduğunu vurguladı.
1: Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılı iyi niyetlerden daha fazlasını gerektirecektir. İhtiyaç duyduğumuz ilişki akılcı, öngörülebilir ve tarafların birbirlerinin gerçeklerini açık biçimde tanımasına dayanan bir ilişkidir.
2: Dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu için New York'ta bir araya gelecek. 150'den fazla devlet liderinin katılacağı oturumda savaş ve krizler ele alınacak.
3: Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve krizler sürüyor. Devlet ve hükümet liderleri bu büyük krizlerin gölgesinde buluşuyor. Liderler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu için New York'ta bir araya geliyor. 22-28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. 193 üyeli BM toplantısına 150'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son genel kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacak. Guterres'in BM şartının temel ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor. Gazze'deki savaş, İran-İsrail çatışması, Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer konuları gündem maddesi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da ABD'nin New York kentine gitmesinin planlandığı bildirildi. Pezeşkian, New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılacak. Önemli konulardan bir diğeri ise Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'de olacak. Gerçekleştireceği görüşmeler sırasında barışa nasıl ulaşılacağına ilişkin konuları ele alacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda yer alacak olan Yunanistan'ın gündem başlığının Türkiye olduğu Yunan basınında yer aldı. Buna göre Başbakan Mitsotakis New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değinecek.
3: Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM kuruluna Yunanistan'da katılacak. ABD'de önemli mesajlar iletecek olan Atina'nın gündemi yine Türkiye olacak. Yunan basını, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ziyaretinde ana gündem maddesinin Türkiye ile ilişkiler olacağını kaydetti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Ülkesinin Ankara ve dünyaya istikrar mesajı göndermek istediğini ifade etti. Türkiye ile anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına asker ve silah konuşlandıran Atina'nın egemenlik haklarını koruduğunu öne sürdü. New York'a ilettiğimiz mesaj, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de istikrar, barış ve iyi komşuluk ilişkileri aradığı ancak egemenlik hakları konusunda hiçbir taviz vermeyeceği yönündedir, dedi. Yunan Bakan, Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini inandığını kaydetti. Yunan basınındaysa Mitsotakis'in Perşembe günü New York'ta yapacağı konuşmada Türkiye ile sorunlara değineceği bildirildi. Yunanistan medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'yı muhatap almadığına yer verildi. ABD ve bazı Avrupalı aktörlerle doğrudan müzakere yürüttüğü ancak Atina'yla yürütmediği kaleme alındı. Makalede Batı ile Türkiye arasındaki stratejik yeniden yapılanmada Yunanistan'ın karar alıcı konumda olmadığı savunuldu. Süreci dışarıdan izleyen bir pozisyona itildiği belirtildi. Atina'nın Batı'nın Türkiye açılımında söz sahibi olmadığı kaydedildi.
2: İklim krizine karşı çözümün merkezi olarak bireyi gösteren sıfır atık hareketi küresel vitrinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Erdoğan, sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır, dedi. Erdoğan ayrıca ikili görüşmelerde de bulundu.
4: Sıfır atığın iklim krizindeki rolüne dikkati çekti, hareketin krizi izleyen kişi olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirdiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
4: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir.
5: küçük görünen davranış değişikliklerini

0: yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
1: Emin Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
0: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
1: Emin Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9.2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
0: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
1: Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'den %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
0: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
1: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine de değindi. Altyapıların kurulması, ürünlerin onarılabilir tasarlanması ve döngüsel üretimin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31'in önemine dikkati çekti.
0: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
1: Emin Erdoğan konuşmasının ardından Çağdaş Ebru sanatçısı Gari Pay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği karşısında izlenecek yolu değerlendirdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ile görüştü. Emin Erdoğan, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk evinde Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatime Mada Bio ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşımında çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk dedi.
2: COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta düzenlenen COP31 Eylem Gündemi Lansmanı üst düzey etkinliğinde uluslararası topluma hitap etti. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin vizyonunu ve yeni eylem planlarını anlattı. Bakan kurum, NATO ülkelerinin savunma bütçelerindeki artışa atıfta bulundu. İşin sonunda yaşanamayacak bir ülke kaldıktan sonra bu harcamanın da bir karşılığı yok ifadelerini kullandı.
3: COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz. Bu çerçevede 10 öncelikli tema belirledik. Enerjiden sanayiye, şehirlerden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar bu temaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alıyoruz ve bu temaları iklim ve kalkınma dönüşümünün birbirini tamamlayan parçaları olarak görüyoruz. Açıkladığımız hedeflerin 2035 yılına kadar küresel emisyonlarda, burası önemli, 8,5 ila 10 gigaton. Yani bu hedefleri gerçekleştirdiğimizde yaklaşık 10 gigaton karbondioksit azaltım potansiyeli taşıdığını görüyoruz. Yine sıfır atık, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz, dalga dalga büyüyen, artık her alanda tüm sektörleri içeren bir proje ve 2035 yılına kadar belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka 2026, yapay zeka Antalya taahhüdüyle yapay zekanın temiz teknolojiler için sorumlu kullanımını teşvik edeceğiz. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Ben diyorum ki diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor. Artık hep birlikte bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Ben şunu söylüyorum, NATO ülkeleri harcamalarını, savunmayla ilgili harcamalarını %5'e çıkarma kararı aldı. Ama işin sonunda yaşanamayacak bir ülke kaldıktan sonra bu harcamanın da bir karşılığı yok. Dolayısıyla hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için mücadele etmek, buradaki kararlılığımızı daha da arttırmak mecburiyetindeyiz.
2: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York temaslarına renkli anlar damga vurdu. Türk evinde milli basketbolcu Cedi Osman'ı kabul eden Erdoğan'ın esprili maç daveti yüzleri güldürdü. Erdoğan'ın hidayeti karşı takıma verir, seni bizim takıma alırız dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürüyor. Türk evinde sürpriz milli basketbolcu Cedi Osman'la bir araya geldi. Sıcak ve esprili diyaloglar yaşandı.
5: İşte Ankara'ya geliyorum.
4: Basketbola ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cedi Osman'ı Ankara'ya maç yapmaya davet etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve vekili Ömer Onan'ı kastederek takımları kuran Erdoğan, Cedi Osman'ı takımına davet etti.
6: Hidayet Türkoğlu'na dahil olduğunu düşünüyorum. Benim takımda oynasın.
4: Cedi Osman'ın Hidayet'ten daha iyi olduğunu söylemesi ise salondakileri gülümsetti.
7: Ama öyle zaten. Hidayet karşıya verelim ki.
6: Ya ben zaten bazen onu karşıya veriyorum, bazen Ömer'i veriyorum. Böyle bir şey yapar.
7: Ömer ona. Ona bir şey diyeyim.
4: Erdoğan ve Cedi Osman'ı tebessüm ettiren bu diyaloğun ardından görüşme sıcak bir sohbet ortamında tamamlandı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
6: İrtibat halinde oldu.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı, iki şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü bulunan Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. Enver Altaylı Ankara'dan İstanbul'a getirilip salı günü ifade verecek. Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyun.

0: Oyuncu Sedat Savtağ'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kuzinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu kapsamında tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'la dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Derinleşen soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. Gözler Altaylı'nın geçmişte FETÖ elebaşına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. Elebaşına yazdığı mektupta, Kuzinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerinin yer aldığı öne sürülmüştü. Bu ifadeleriyle Kuzinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya, MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve etkisiz hale getirme talimatının arka planı sorulacak. Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesinin salı günü yani bugün alınması bekleniyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtağ'ın bilgi sahibi sıfatıyla da ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişletildi. Son olarak iki kritik isim daha gözaltına alındı. Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklanmıştı. Son operasyonla birlikte tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı da gözaltına alındı. Yine Yarız İsviçre hesaplarına 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kaplan da gözaltına alınan diğer bir isim oldu. Fon soruşturması kapsamında MASAK incelemesi de devam ediyor. Hedef Yatırım Bankası'nın swap işlemi incelemeye alındı. Bankanın 40.9 milyon dolar karşılığında gerçekleştirmek istediği 2 milyar liralık transfer işleminin MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi. Yedi fon şirketinin temerrüde düşmesiyle başlayan fon krizi, sayıları 500 bini bulduğu belirtilen mağdur yatırımcılar için bir sürprizdi. Peki bahsi geçen fon şirketleri için de öyle miydi? Öyle olmadığına dair veriler var, işte o veriler.
1: Serbest fonlarda %10 bine varan şüpheli kârlar, şişirilen hisse değerlemeleri ve fon işlemleri. Giderek büyüyen fon soruşturması ve bu soruşturma sonrasında gelen yeni bilgiler bize ne anlatıyor? Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'ye 15 milyon dolar, Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon avro transfer tespit edildi. Transferler 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde yani fonların temerrüde düştüğü 15-16 Eylül'den önce yapılmış. Bu soruşturma açısından önceden planlanmış kaçış şüphesini güçlendiriyor. Yani olayın anlık bir kriz değil, bilerek ve isteyerek hazırlanmış bir süreç olduğu şüphesini doğuruyor. Üstelik para geri getirmenin nispeten daha zor olduğu bir yere, İsviçre'ye transfer edilmiş. Zira İsviçre, bankacılık sırrı ve yurt dışından gelen haciz el koyma taleplerine karşı bürokratik engelleriyle bilinir. Bu planlama, yöneticilerin batan bir gemiyi kurtarmaya çalışmadıklarını, aksine gemiyi herkesten önce terk etmeye çalıştıklarını gösteriyor olabilir. Bu konuda elimizdeki bir başka delilde fonlar temerrüde düşmeden 5 gün önce gerçekleşen dev çıkış. Üstelik bu çıkış, Pusula Holding'e bağlı ana şirket tarafından gerçekleşiyor. %86'lık bir çıkış söz konusu. Hesaplı ve önceden planlanmış bir kaçış gibi görünüyor. Peki madem her şey planlıydı,

0: Neden kaçamadılar? Pusula portföyün fonları 15-16 Eylül tarihlerinde yatırımcılara yapması gereken ödemeleri nakit yetersizliğinden dolayı yapamadı. İşte o anda devletin bu gibi olaylar için kurguladığı sigorta sistemi devreye girdi. Temerrüde düşüldüğü an takas bank sistemi otomatik olarak alarm verdi ve pusula portföy mecburen kap açıklaması yapmak zorunda kaldı. İşte bu noktada devletin son derece hızlı ve agresif müdahalesi kaçış planlarını tamamen çökertti. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı, son olarak adı geçen fon şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. Bu tedbirin amacı suçtan elde edildiği şüphesi doğuran varlıkların daha fazla kaçırılmasını, satılmasını veya gizlenmesini önlemek. Bir başka gelişme de SPK'nın bahsi geçen 131 fondaki tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkarması. Bu süre fonların mal varlıklarının, portföyündeki hisse ve tahvillerin nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödeme sürecinin tamamlanması için öngörülen azami süre. Süre uzatılmasındaki amaç, varlıkları aceleye getirip düşük fiyata satmak yerine mümkün olduğunca uygun koşullarda nakde çevirmek. Sonuç itibarıyla soruşturmanın geldiği aşama piyasaya devlet olayın peşinde, panik yapmayın, sistematik risk yok mesajı veriyor.
1: İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda Türk vatandaşlığı için hukuk dışı gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarıyla usulsüz işlemler yaptığı iddia edilen toplam 73 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edinen 1070 kişinin vatandaşlık iptal sürecinin başlatıldığını duyurdu.
2: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere ait adresler ve şirketlerde dijital materyallere el konuldu. 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Operasyonun ilk dalgasında Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmıştı. Düşük bedelli gayrimenkullerin gerçeğe aykırı yüksek bedelli ekspertiz raporlarıyla satıldığı belirlenmiş, 687 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edilerek vatandaşlıklarının iptaline yönelik süreç başlatılmıştı. İkinci dalgadaysa Gül İnşaat Anonim Şirketi, Beyaz İnşaat ve Liv İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışları incelendi. Bu kapsamda 734 yabancı uyruklu şahsa yapılan satışlar değerlendirildi. 274 satış işleminin sahte hukuki işlem olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde söz konusu işlemler sonucunda aile bireyleriyle birlikte 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği, 11 kişinin ise vatandaşlık edinme sürecinin devam ettiği belirlendi. Ayrıca 3,5 milyar lirayı aşkın tutardaki işlemin hukuk dışı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamanın devamında kamu zararının ortaya çıkarılması, suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi ve vatandaşlık hukukumuzun korunması için hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır ifadesine yer verdi.
1: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapiste cezalandırılması istendi.
3: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesindeki ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 262 sayfalık iddianame hazırlandı. Birleştirme talebiyle İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 25'i tutuklu 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
4: Teşekkür ederiz.
3: İncelemelerde bazı delillerin gizlenmiş, değiştirilmiş veya soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelleyecek şekilde işleme tabi tutulmuş olabileceğine ilişkin somut deliller bulunduğu iddianamede belirtildi. Dosya kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen yeni bilgi ve bulguların olayın yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği yönündeki değerlendirmelerin yanı sıra Büyük Işık'ın darp edilerek öldürülmüş olabileceği iddiasını da desteklediği ifade edildi. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün adli görevlendirmesi bulunmamasına rağmen olayın ilk anından itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil olduğu, şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurarak delil süreçlerinde etkili olduğu, 13 Şubat'taki duruşmada tanık sıfatıyla verdiği beyanların gerçeğe aykırı olduğu ileri sürüldü. İddianamede tüm soruşturma evrakları birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın ilk aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına elverişli delillerin toplanması, korunması, muhafazası ve adli makamlara aktarılması süreçlerinde birbirinden bağımsız görülemeyecek çok sayıda aksaklık ve müdahale bulunduğu anlaşılmıştır değerlendirmelerine yer verildi. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek dosyayı 5 şantiye çalışanı ve 8 polisin görevi kötüye kullanma ve kasten öldürme suçlamasıyla yargılandığı 13 sanıklı dava ile birleştirdi.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde adeta ağaç katliamı yapıldı. Ahevran Caddesi'nde bulunan ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kökünden kesildi. Üstüne üstlük açıklama da yapılmadı.
5: Özel site inciri kesmişler.
6: Önce diktiler, sonra kestiler. İstanbul Beylikdüzü'nde adeta ağaç katliamı yaşandı.
7: Doğayı sev, yeşili koru. Çocukluğumuzdan beri aslında hep bu bilinçle büyütüldük. Fakat maalesef ki doğayı korumak her zaman mümkün olmayabiliyor. Hatta öyle ki doğayı koruması gerekenler, onu çepeçevre sarması gereken yetkililer bile o doğayı korumaktan geri kaçabiliyor.
6: Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kökünden kesildi. Kesim işlemine şahitlik eden AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işıksa duruma tepki gösterdi.
8: Bir baktım yoldaki kaldırımdaki ağaçları kesiyorlar. Hepsinin arkadaşlara görüntülerini aldırdım. Yemyeşil, hiçbir sıkıntı olmayan ağaçlar. Ya ne yapıyorsunuz? İşte burada kuruyan ağaçları kesiyoruz. Ve kuruyan bir ağaç da yok orada kestikleri. Resmen taptaze o büyük ağaçları kesmişler. Kışlık odun mu hazırlıyorlar, ne yapıyorlar? Artık ne yaptıklarını onlar da bilmiyor.
7: Ekranlarınıza gelen bu anons aslında yanımda dizilmiş sıra sıra ağaçların altında gölgesinde çekilecekti. Ama maalesef ki İstanbul Beylikdüzü'nde adeta bir ağaç katliamı yaşandı ve bölgede bulunan ağaçlar kökünden kesildi.
6: Yıllar boyunca ağaç üzerinden siyaset yapanlarsa kesim işleminin ardından sessizliğe büründü. Çevredeki vatandaşlarsa kesimin neden yapıldığına ilişkin CHP'li İBB'yi aradıklarında bu kesime cevap bulamıyor. Olansa siyasetin ortasında kalan ağaçlar oluyor.
9: Bu ağacı ne yapacağım? Ne bilirim ağaça?
6: Şimdi ise soru şu. Bu ağaçları İBB mi kesti yoksa Beylikdüzü Belediyesi mi? Daha da önemlisi koca koca sağlıklı ağaçlar neden kesildi?
9: Ay çürümüş bir şey de yok.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda tanınan birden fazla ismin yer aldığı yasaklı madde soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen ve çok sayıda tanınmış ismin yer aldığı yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni bir gelişme var. Hakkında gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, yurtdışı seyahatinden dönüş yaptığı sırada havalimanında emniyet güçlerince gözaltına alındı. Saraçoğlu, soruşturma haberlerine önceden planlanmış bir iş gezisi nedeniyle bulunduğu yurt dışında öğrendiğini belirtmişti. Adli makamlarla tam bir işbirliği içerisinde hareket edeceğini ve Türkiye'ye döner dönmez ifadesini vereceğini beyan eden oyuncu, sürecin hukuki çerçevede açıklığa kavuşacağına inandığını dile getirmişti. Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Okullarımız İyilikte Yarışıyor projesinde dereceye giren öğrenciler belli.

0: Öğrenciler eğitim yılı boyunca hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle iyilik için yarıştı.
1: Yazmış oldukları projeler hepimizi hayretler içerisinde bıraktı. Gerçekten çocuklarımızın gönül dünyasının, zihin dünyasının bu kadar zengin olduğunu, iyiliği bu kadar geniş bir şekilde tanımlayacak, tasvir edecek, bunu sahada uygulayacak çocuklarımızın, erdemli yetişen çocuklarımızın olduğunu biz bu projeyle birlikte gördük.
0: Öğrenciler sadece fikir üretmedi, projelerini sahada hayata geçirdi. Yardımlaşmadan dayanışmaya, gönüllülükten toplumsal farkındalığa kadar birçok alanda çalışma gerçekleştirildi.
2: Çevremizde bir eksiklik hissettiğimizde, bir haksızlığa yahut başkasının bir acısına şahitlik ettiğimizde bir yol ayrımı söz konusu olur. Bir tercih, bir seçim yapmak durumunda oluruz. Görüp geçmek, bakıp geçmek ya da durup kendimize bir soru sormak. Burada benim payıma ne düşüyor demek. Bu son derece önemli bir husustur. Özellikle kanaatimce bu soruya verilen cevap aslında iyiliğin bir düşünce olmaktan çıkıp mesuliyete döndüğü bir anı ifade eder.
0: Ödül töreninin adresi İstanbul'du. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Yarışmada Gazze unutulmadı. Bu yıl Gazze'ye yönelik farkındalık ve dayanışma çalışmalarına da özel bir başlık açıldı. Gazze Özel Ödülü hazırladığı projeyle Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu'na verildi.
1: Her geçen gün İyilik Okulu projemizin en önemli ayağı olarak bu İyilik Ödüllü uygulamalı proje yarışmamızı devam ettiriyoruz. Ve Türkiye'nin bütün okulları, ortaokul ve lisedeki İmam Hatipler, düz liseler, fen liseleri, teknik liselerin tamamı bu projeye katılabiliyorlar. Ve biz bir eğitim öğretim döneminde yaklaşık 100 bin çocuğumuza okullara gitmek suretiyle İyilik Okulu projemizi aktarıyoruz. Sunumlar gerçekleştiriyoruz ve onlar o sunumdan sonra düşünmeye başlıyorlar. Bir iyilik yapmamız gerekir diye ve takımlar oluşturuyorlar. İyilik takımlarıyla beraber çok değişik projeler uyguluyorlar.
3: Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev, Akkuyu Engel Sahası'nı ziyaret ederek 1. Güç Ünitesi'nin kontrol sisteminin hazırlık durumunu inceledi. Lihachev, ana çalışmalar ünite kontrol odasında yürütülüyor. Buranın artık inşaat halinde değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor açıklamasında bulundu.
4: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev başkanlığındaki üst düzey yönetim heyeti, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasını ziyaret etti. Lihachev, 1. Güç Ünitesi'nin kontrol odasını ziyaret ederek, vardiya amirinden kontrol sistemlerinin hazırlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Alexey Lihachev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamaktır. Ana çalışmalar ünite kontrol odasında yürütülüyor ifadesini kullandı. 1. Güç Ünitesi'nin ekipmanları kademeli olarak tek bir teknolojik sistem şeklinde çalışmaya geçiyor. Hidrolik testlerin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından uzmanlar ana sirkülasyon pompalarını devreye aldı. Halihazırda Güç Ünitesi'nin ekipman ve sistemlerinin reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Ünite kontrol odası güç ünitesinin beyni olma özelliğini taşıyor. Reaktör tesisi ve türbin bölümü operatörleriyle güç ünitesi vardiya amirinin çalışma alanları burada bulunuyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali işletme personeli yetiştirme programından mezun 300'den fazla Türk mühendis görev yapıyor. Toplamda en az 600 Türk uzmanın yetiştirilmesi planlanıyor.
3: Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzon yaylasında çekip sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede viral oldu. Trabzonspor taraftarı Salah'ın gittiği yaylaya Salah Yaylası ismini verdi. Vatandaşlar Salah'ın oturduğu kayanın üzerine oturup fotoğraf çekme akımı başlattı.
4: Gelişi ayrı, karşılanması ayrı, golleri ayrı gündem oldu. Trabzon'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah sevgisi sınır tanımıyor. Mısırlı yıldız Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfetmek için gezintiye çıktı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

0: Salah'ın paylaştığı resim kısa sürede viral oldu. Salah hayranları sosyal medya paylaşımı sonrasında gittiği yaylaya Salah Yaylası ismini verdi. Poz verdiği kayanın başına akın etti. Sosyal medyada akım haline gelen Salah Yaylası'nın ziyaretçileri her geçen gün artıyor.
1: Moderatör sabahın ilk saat dilimini noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
2: Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine usanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese bir kez daha günaydın. Eğer televizyonlarınızı ve radyolarınızı yeni açtıysanız, saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek, moderatör sabahın ikinci saat dilimiyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'la kurulan güçlü diyaloğa dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefini iğneledi. Etrafı krizlerle sarılı bölgede Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, savunma sanayi ve enerjide engellerin kaldırılarak ortak üretim dönemine geçilmesi çağrısında bulundu. Yabancı yatırımcılara da seslenen Erdoğan, "Gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin," dedi.
1: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'tan böyle seslendi. Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini koruduğunu ve güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli yapısına dikkati çekti.
1: Tüm bu rakamlar

0: Tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
1: Yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
0: Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.
1: Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakalanan güçlü diyalog zeminine değindi.
0: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyalogumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir.
1: Erdoğan, bölgedeki çatışma ve krizler nedeniyle iki ülkenin yakın diyalog kurması gerektiğini ifade etti.
0: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı ikili ticaret hacminin yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Nihai hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.
1: Erdoğan, enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarını da işbirliğinin genişletilebileceği başlıklar arasında sıraladı. Nükleer enerji ve LNG dahil mevcut ortaklıkların ileri taşınmaya hazır olduklarını bildirdi. Savunma sanayinde işbirliği çağrısı yaptı.
0: Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunma sanayi alanında yükselen gücüne de vurgu yaptı.
0: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilk kez 2005 yılında hitap etti. O gün verdiği mesaj, Birleşmiş Milletler'in zulüm karşısında çaresiz kaldığı ve reform yapılması gerektiği yönündeydi. Bugün geldiğimiz noktada zaman Erdoğan'ı haklı çıkardı. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda ana temanın güveni yeniden tesis etmek ve sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil aslında. Detaylar analiz haberimizde.
0: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de 16. kez adaletin sesi olacak. Bu çarpık düzene itiraz edecek. Birleşmiş Milletler'de reform talebini dile getirecek.
0: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür. Türkiye daha adil bir dünyanın inşası için mücadelesini sabırla devam ettirecektir.
2: Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce dile getirmeye başladığı bu söylemleri artık genel kabul görür hale de geldi. Bakın bu Erdoğan'ın 2005 yılındaki ilk hitabı ve verdiği mesaj çok net.
3: Her şeyden önce kendini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf, tüm üyelerin ortak iradesini temsil kabiliyetine sahip, uluslararası ihtilafların çözüm zemini olan, dünya barışının teminatı olarak görülen, saygınlığı tam üyeleri tarafından yüceltilen, daha aktif ve daha dirayetli bir BM teşkilatı insanlığın ortak yararınadır.
2: Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'nda bu yıl ana temanın güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler olarak seçilmesi tesadüf değil elbette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açış konuşmasını yapacağı Birleşmiş Milletler'in özellikle İsrail'in soykırım saldırıları karşısındaki çaresizliği insanlık adına utanç vericiydi.
4: Behind these walls we have 2 million people that is suffering enormously. That has no water, no food, no medicine. No fuel.
2: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki Refah sınır kapısı önünde yaptığı açıklamalar tam anlamıyla bir çaresizlik itirafıydı. İsrail, Birleşmiş Milletler tesislerini bombaladı, Birleşmiş Milletler çalışanlarını katletti, Gazze'de soykırım yaptı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veto yetkisi sebebiyle Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı. Siyonizm, deyim yerinde ise Birleşmiş Milletler'in elini kolunu bağladı. Mesele sadece İsrail'in soykırım politikalarına karşı duruş sergilemek de değil. Birleşmiş Milletler çatışma bölgelerinde her daim etkisiz kaldı. İnsanlığa huzur, barış getirme konusunda yetersizdi. Myanmar gibi bir ülke Arakan Müslümanlarına soykırım yaptığında da, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde de, İran'a yönelik suikast saldırılarında da Birleşmiş Milletler her daim seyirci konumunda kaldı.
5: This week, leaders.
6: Yakında dünya liderleri burada bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler dünyanın en acil sorunlarına çözüm bulmak için genel kurulu toplandı. Bu, genel sekreter olarak katıldığım son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı ve mesajım açık. Uluslararası diyaloğa, işbirliğine ve kolektif eyleme her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Herkes için, daha iyi bir dünya için mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
5: And we should never give up.
2: Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler, dünya ticaret yollarının güvenliğini sağlama konusunda dahi tek bir adım atamıyor. Zira Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan 5 ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa sistemi sürekli olarak ya kilitliyor ya sabote ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden sistemde reform talebini ilk olarak 2005 yılında yüksek sesle dile getirdi. Her yılda tüm platformlarda insanlığın sesi olmaya devam ediyor.
0: 365 kilometrekare içinde yaşayan 2,5 milyon Gazze'li her gün yerinden itiliyor, her gün bir başka bölgeye göçe zorlanıyor.
2: Bu yılda Gazze'de süren soykırımın birçok liderin ana gündemi olması beklenirken, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Kıbrıs meselesi, Sudan'daki çatışmalar ve ağırlaşan insani durumla Myanmar'daki insani krizden Haiti'deki güvenlik krizine kadar birçok farklı gelişmenin görüşülmesi bekleniyor. Ancak bu düzen değişmeden insanlığa huzur gelmesi pek de mümkün görünmüyor.
0: Hiç şüphesiz daha adil bir dünya mümkündür.
1: Yemen'de İran destekli Husiler ve hükümete bağlı Tugaylar arasında gerilim düşmüyor. Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugayları, Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husilere yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Husilere ait 5 askeri aracın ihma edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü belirtildi. İhma edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu bildirildi. Taiz kentindeki Zubab bölgesine de saldırı düzenlendi. Bir halk pazarında patlama yaşandı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor. Bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutu kaplıyor. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husi'yle

0: Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürdü. Olayda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu ise Husi milislerinin ikmal hatlarının hedef alındığı açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ise seyri sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarda gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan, Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kaynağa göre de Yemen lideri Reşat El-Uleymi pazar günü ABD Başkanı Trump'la görüştü. Görüşmede El-Uleymi, Trump'tan Husilere saldırı için destek istedi. ABD'li kaynaklara göre Trump, Yemen'e doğrudan askeri destek sözü vermedi. İsrail'in zulmü dört bir yanı sardı. Filistinliler rahat nefes alamıyor. Gazze şeridinde saldırılarla şehit sayısı yükselirken Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudi bayramı gerekçesiyle Filistinlilerin yaşamı kısıtlandı.
1: Yahudi bayramı Filistinlilere zulme sebep oldu. Yom Kippur bayramında Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin hayatı cehenneme çevrildi. Filistinlilerin hareket özgürlüğü İsrail tarafından yine ellerinden alındı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudi bayramları döneminde Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşandı. Ben-Gvir polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrailli bakana bir grup fanatik Yahudi eşlik etti. Ben-Gvir'in ayin yaptığı görüldü. Filistinlilerin yaşadığı işgal altındaki topraklardaysa yollar kapatıldı. Filistinlilerin kullandığı yollar trafiğe kapatıldı. Hareket özgürlükleri kısıtlandı, Filistinliler tecrit altına alındı. Batı Şeria'da birçok bölgeye takviye birlikler gönderildi. Yahudi bayramında yaşanan baskıların yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler her gün İsrail'in acımasızlıklarıyla yüzleşiyor. Ordu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk iki Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin yakınlarındaysa bir Filistinli askerlere araçla saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açılarak öldürüldü. Tek skandal bu da değildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinli bir sivili öldüren eski İsrail askeri için af kararı imzaladı. Askeri mahkeme tarafından verilen cezasını daha önce tamamlayan Azarya'nın sicilinin temizlenmesi kararı alındı. Karar ordu komuta kademesi ve hukukçular tarafından eleştirildi. Still being tortured, executed and dying in captivity. Gazze'de ise ateşkese rağmen saldırılar sürdü. Çocuklarını okula hazırlayan Filistinli bir anne İsrail askerlerinin hedefi oldu. Başından yaralanan kadın şehit oldu. Hamas siyasi büro başkanı Halil El-Hayye bölgede derinleşen insani krizi arabulucularla ele aldı.
0: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetlendi. Avrupa ülkeleri Rusya'nın olası saldırılarından endişelenirken Fransa 2027 sonbaharına işaret etti. Ukrayna ise başkent Moskova'yı hedef aldı.
2: Moskova'yı savaşın dumanı sardı. Ukrayna, Moskova ve çevresini 1600 drone ve balistik füzeyle vurdu. Şehirde ciddi hasar ve can kaybı kaydedildi. Moskova sakinleri beklemedikleri bir güne uyandı. Ukrayna 1600 drone ve ilk defa yerli üretim Pelikan isimli balistik füzeyi kullandı. Saldırı sonucu Moskova'ya yakıt temin eden Kapotnia petrol rafinerisi isabet alarak alevler içinde kaldı. Sivillerin de hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya ise Ukrayna'nın Kramatorsk kentine hava saldırısı düzenledi.

0: Bir okul hedef alındı. Saldırının ardından sığınaklarda saklanan siviller tahliye edildi. Savaşın Avrupa'ya sıçramasından endişe eden Avrupa ülkeleri Rus saldırısı için teyakkuzda. Fransa basını olası büyük bir Rus saldırısı için tarih verdi. France Television, Rusya'nın 2027 sonbaharında saldırabileceğini iddia etti. Savaşın gölgesinde Rusya'da parlamento seçimleri yapıldı. Rusya'da Devlet Duması için yapılan seçimde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi %49,4 oyla birinci sırada yer aldı. Komünist Parti %14,2 ile onu izledi. Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez düzenlenen parlamento seçimine katılım oranı ise %56 gibi düşük bir oranda kaldı.
1: 2018 yılından bu yana İngiltere'de rehin tutulan Venezuela'nın 31 tonluk altın rezervlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınması gündeme geldi. İngiltere basını uzlaşının sağlandığını ve altınların FED kasalarına transfer edileceğini yazdı.
0: İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan yaklaşık 4 milyar dolarlık altın Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılıyor. Venezuela yönetimiyle muhalefetin rezervi New York'a taşınacak. 31 tonluk altın ve Venezuela'nın uluslararası finans kuruluşlarından sağlayacağı dış borçlanmalarda ve kredilerde teminat gösterilecek. Financial Times'ın haberine göre Venezuela hükümetiyle muhalefet altınların Londra'dan çıkarılarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Fed kasalarına taşınması konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre altınların yasal mülkiyet kontrolü Caracas yönetimine devredilecek. Ancak Batı finans sisteminin dayattığı şartlar gereği rezervlerin piyasada doğrudan nakde çevrilip satılması kesin olarak yasaklandı. Elde edilecek kaynağınsa ülkede Haziran ayında meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından başlatılan yeniden imar çalışmalarında kullanılacağı kaydedildi. Kriz 2018 yılındaki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Londra yönetiminin Nicolas Maduro yerine muhalif Juan Guaido'yu tanımasıyla patlak vermişti. Maduro'nun Ocak ayında ABD tarafından tutuklanmasının ardından altınlar için çabalar başlatıldı. Rodriguez yönetiminin İngiltere Kralı Charles'a yaptığı doğrudan başvuruların ardından dahi altınlar serbest bırakılmamıştı.

0: Fon manipülasyonunun ortaya çıkmasının ardından borsada görülen dalgalı seyir yeni haftada devam ediyor. BIST 100 endeksi bu satışlarla yeniden 13 bin puanın altını test etti. Peki borsa İstanbul yatırımcısını orta vadede ne bekliyor?
1: Geçtiğimiz hafta hem bu fonla ilgili yaşadığımız sert düşüşün hem de Fed faiz açıklamasının yükseltmeye gittiler biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta aynı güne denk gelmesi, aynı zamanlara denk gelmesi açıkçası borsada büyük çıkışlara neden oldu. Bir taraftan fon krizi, bir taraftan Fed'in faiz yükseltmesiyle beraber sermayenin oraya çekilmesi bütün kürede. Borsa İstanbul'da da olumsuz şekilde yansımalar gösterdi. Haftaya da belirttiğiniz gibi düşüşle başladık.
2: Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı. Fon kriziyle birlikte 14 bin puandan 13 bin puana doğru gerileyen BIST 100 endeksi kritik bir eşikten daha aşağı çekilerek 13 bin puanının altına geriledi. Fon soruşturması derinleşti. Gelişmeler peş peşe geldi. Bu durumdan Borsa İstanbul'da etkilendi. Öyle ki BIST 100 haftaya %2 düşüşle başladı. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından SPK'nın attığı adımlar oldukça kritik. İncelemeler, hesapların dondurulması ve gözaltı süreçleri piyasa üzerinde etkili olacak. Fonlarda tasfiye süresi 3 aydan 6 aya uzatıldı. Peki bu durumun borsaya etkisi nasıl olur?
1: Düşüşle başlamamızın iki temel sebebi var. Şimdi bugün açıklama geldi. İşte SPK 3 aylık bir süre öngörüyordu. Fonların tekrar dağıtılması ve insanların mağdur edilmemesi adına bu süreyi 3 aydan 6 aya yükseltince yine bir ufak panik havasının yaratıldığını söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan Merkez Bankası'nın rahatlatma çabaları var. Likiditeyi artırarak piyasaları rahatlatmaya çalışıyor ama borsa ya da finansal piyasalar diyelim hep birlikte bir kurgusal piyasa olduğu için aslında güven ve istikrarla çalışan yerlerdir ve güven ve istikrarın bozulması ya da bununla ilgili bir riskin yaşanması insanlarda panik havasının oluşmasına

0: sebep olur. Geçtiğimiz haftadan bu yana gördüğümüz şey buydu.
1: Bir yandan Fed'in faiz kararı, bir yandan fon soruşturması, bir yandan jeopolitik gelişmeler. Borsa yatırımcısı tedirgin. Peki onları orta vadede neler bekliyor?
0: Bu fonlarla ilgili yaşanan kriz ve bu özel şirketlerin, portföy yönetim şirketlerinin özelinde belli fonların manipüle edilmesi nedeniyle insanların güveninin sarsıldığını da biliyoruz. Borsa İstanbul'un güçlü olması bir süre sonrasında toparlayacağı anlamına geliyor. Çünkü hem sanayide orta vadeli plan açıklandı biliyorsunuz. Sanayide toparlanma süreci, yatırımların geldiğini biliyoruz. Bir orta ve uzun vadede tekrar normal düzeylerine erişecektir. Bir de yükselen marketler, yükselen piyasalar anlamında yani emerging markets anlamında baktığımızda Türkiye aslında hem bölgedeki savaş nedeniyle hem de dünyada işte güçlenen aktörler arasında yer alması hasebiyle yükselen değerlerden.
2: Sahte paneller, hedef seçilen mağdurlar ve aile boyu kurulan bir para ağı. MİT internet üzerindeki şikayetlerden yola çıkarak İstanbul merkezli İsrail bağlantılı yasa dışı forex yapılanmasını deşifre etti. Dolandırıcılık yönteminin ayrıntıları ortaya çıkarken operasyonun kilit ismi olduğu belirtilen İGALA MİT ve şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 211 kişi gözaltına alındı.
3: İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesini MİT çökertti. Sülale boyu vurgunun sonu getirildi. İstanbul merkezli İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex çetesi MİT'in film gibi operasyonuyla çökertildi. Her şey mağdurların internet üzerindeki şikayetleriyle başladı. MİT 2024'ün başlarında farklı platformlardaki yüzlerce başvuruyu mercek altına aldı. Şikayetlerin kesiştiği adresse İstanbul'daki çağrı merkezleriydi. İnceleme derinleştirildi, şirketlerin yönetimindeki isimler arasındaki akrabalık ilişkileri ortaya çıkarıldı. Hason ve Tovim ailesinin kökleri Tel Aviv'in güneyinde yer alan Holon şehrine dayanıyordu. Yıllar önce Türkiye'ye yerleşen aile daha çok emlak, kozmetik ve organizasyon sektöründeydi. Hepsinin ortak özelliği ise Sefarat Yahudilerine tanınan Portekiz pasaportuna sahip olmalarıydı. Bu pasaport onlara Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım ve finansal operasyon esnekliği sağlıyordu. Ancak son dönemde MASAK raporlarına göre kazançlarında ciddi bir artış vardı. MİT bu bilgiler doğrultusunda İlker ismini kullanan Robert Hason ve Can ismini kullanan kayınpedere Jack Levy'nin ne kadar şirket yöneticisi gibi görünse de merkezlerin İsrailli üst bir akıl tarafından yönetildiğini belirledi. Peki mağdurlar nasıl kandırılıyordu? Şebeke gerçek piyasalara bağlı olmayan sahte forex ve kripto para panelleri kullanıyordu. Mağdurun ekranda gördüğü kazanç ve kayıplar sistem üzerinden manipüle edilebiliyordu. Çağrı merkezi çalışanları ise özel veri tabanlarından belirlenen özellikle emeklileri, yaşlıları ve birikimi bulunan kişileri hedef alıyordu. İlk aşamada küçük miktarlarda para yatırmaları isteniyordu. Sahte panelde kısa sürede yüksek kazanç gösteriliyor, hatta küçük bir para çekilmesine izin verilerek mağdurun sisteme güvenmesi sağlanıyordu. Güven kazanıldıktan sonra hedef büyütülüyor, mağdurlar tüm birikimlerini sisteme aktarmaya yönlendiriliyordu. Para çekilmek istendiğinde ise bu kez vergi, bloke ya da benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep ediliyordu. Böylece mağdurun parasını tamamen kaybetmesine kadar uzanan bir süreç işletildiği öne sürüldü. Şebekenin para trafiği yurt dışına da uzanıyordu. Ödemelerin farklı şirket hesapları üzerinden yazılım lisans bedeli veya dijital reklam geliri gibi gösterildiği, ardından kripto varlıklara dönüştürülerek farklı ülkelere aktarıldığı öne sürüldü. MİT çağrı merkezi çalışanlarının izini sürdü. Şirketleri eleştiren çalışanlarla mağdur gibi iletişim kuruldu. Görüşmelerde aynı isim öne çıktı. İsrail vatandaşı İgal Amit. Şirketin eğitmen kadrosunda görünüyordu ancak yapılanmanın asıl yöneticisi olduğu ve sistemi Kıbrıs'tan yönettiği belirtildi. Bu kez de ağın yurt dışındaki faaliyetleri hedefe alındı. Brezilya'daki bağlantılarla ilgili istihbarat paylaşımının ardından bazı şirketlerin faaliyetleri durduruldu. Güney Afrika'da da benzer adımlar atıldı.

0: kaldı. Böylece yapılanmanın önemli pazarlarından ikisinin önü kesildi. Yurt dışındaki faaliyet alanı daralan Amit'in Türkiye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. MIT operasyon için düğmeye bastı. 18 Eylül'de düzenlenen operasyonda İGAL Amit'in yanı sıra şirketlerin yönetim kadrolarının da aralarında bulunduğu 211 kişi gözaltına alındı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği protokolünü imzaladı. Bakanlar bu sene gerçekleştirilecek tedbirlere ilişkin detaylı açıklama yaptı.
2: Bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
3: Yeni eğitim öğretim yılında güvenlik en üst seviyede tutulacak. Tüm ihbarlar dikkatle değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, risk analizi yüksek okullarda polislerin görev yapacağını söyledi.
2: Okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul güvenliği protokolü imza törenine katıldı. Protokol 7 bakanlık koordinasyonunda hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin güvenli okul ikliminin güçlendirilmesine dikkati çekti.
4: Okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi anlamında tedbirlerimizi kategorik olarak oluşturduk.
3: Tekin tüm okulların tek tek incelendiğini, fiziki koşullar başta olmak üzere alınacak tüm tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti. Kör nokta kalmayacak şekilde güvenlik kameralarının da güncellendiğini aktardı. Konuşmaların ardından iki bakan protokolü imzaladı.
2: Tamam. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: TOKİ borcunun tamamını peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Kampanyaya başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'e kadar daha sürecek.
3: TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere %25 indirim, yüz binlerce konut ve iş yer alıcısını ilgilendiren kampanya başlıyor. Borcunun tamamını peşin ödeyen de kısmi ödeme yapan da indirimden yararlanabilecek. Başvurular 22 Eylül'den 19 Ekim'e kadar satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalara yapılacak. Borcunun tamamını kapatamayanlar da kampanyadan yararlanabilecek. Borç bakiyesinin en az %25'i kadar peşin ödeme yapanlara ödedikleri tutar üzerinden %25 indirim sağlanacak. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Başvuru için borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olanlar kampanyadan yararlanamayacak. Borç kapatmak için sözleşmenin imzalandığı aracı bankalardan konut kredisi de kullanılabilecek. Borcunun tamamını kapatanlara kat mülkiyeti kurulmuş projelerde tapuları teslim edilecek. Bankaya başvuruda emlak beyan değerini gösteren belgeyle DASK poliçesi istenecek. Kampanya sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirim uygulanmayacak.
1: Odasına kapanan, sadece ekran karşısında zaman geçiren gençlerin sayısı artıyor. Sosyal medya onları önce yalnızlaştırıp sonra hızlı para, hızlı şöhret ve sıfır sabır içeren videolara boğuyor. Tüm bunlara bir anda sahip olmak isteyen gençler hayatı ve emek vermeyi boş görüyor. Bu noktadaysa iş ailelere düşüyor.
5: sosyal medya bir vitrin. Herkes iyi taraflarını oraya koyuyor ve bu gençler için özendirici olabiliyor ve kendi hayatları açısından sorgulatıcı olabiliyor.
6: Çocuklar daha çok hani kendi yaşıtlarıyla oyun oynamaktansa, dışarıda vakit geçirmektense hani sürekli ellerinde telefon, tablet, bilgisayar, hani vakit geçirdikleri için artık bir gerçeklik algılarını yitiriyorlar bence.
7: Genç hayatlar odalarda soluyor, sosyal medya tutunamayan nesiller yetiştiriyor.
8: Lüks hayatlar, en son model araçlar, en moda giysiler, gençler sanal dünya vitrinine kanıyor, gerçeklik algılarını yitiriyorlar. Bunun sonucunda da büyük bir buhrana kapılıyorlar.
5: Dijital çağ maalesef çok fazla şatafatlı görüntülerin paylaşıldığı bir alan. O yüzden onları gören insan kendini yetersiz hissedebiliyor. Bu da yine odaya kapatmaya, izolasyona sebep olabiliyor. Bir yandan da o kaydırma mantığıyla anlık dopamine hızlıca ulaşmak kişilerde sabrı biraz azaltıyor. Çünkü normalde dopamine ulaşmak için bir emek vermek gerekir. İşte bir okul okumak, bir şey yapmak ve sonrasında dopaminimiz artar. Ama anlık kaydırımlarda dopamin anlık arttığı için o yüzden kişilerde sabır da tükeniyor. Daha hızlı hayatlar yaşamak istiyorlar.
9: Bütün gün bağımlı gibi, sabahtan akşama kadar aynı şekilde. Bir şey söylediğin zaman zaten seni idrak edip anlamıyor bile. Ebeveynler biraz çok dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl kullanıyor, nerede kullanıyor, ne yapıyor. Ders çalışırken bilgisini alsın ama oyun için asla izin vermesin diyorum.
7: Çocuğunuz son zamanlarda hayat çok anlamsız. Ne fark edecek ki? Zaten hiçbir şeyin anlamı yok ya da niye bu kadar uğraşayım demeye başladıysa bu cümleleri sadece ergenliğin getirdiği bir umursamazlık olarak görmeyin. Çünkü bugün çocukların ve gençlerin ekranında yalnızca eğlence yok. Okumanın, çalışmanın, bir meslek edinmenin, hatta geleceğe dair plan yapmanın gereksiz olduğunu anlatan bir dil de giderek daha görünür oluyor. Üstelik hızlı para, hızlı şöhret ve zahmetsiz başarı hikayeleri bu söyleme eşlik ediyor. Bir tarafta yıllarca emek vermeye gerektiren gerçek hayat, diğer tarafta birkaç saniyede tüketilen hemen olsun dünyası var.
5: Medyada artık fenomenler var biliyorsunuz. O fenomenler çok kolay para kazanan insanlar. Bir video çekiyorlar, bir sürü para kazanıyorlar. Bu sefer çocukların düşüncesi değişmiş oluyor. Yani bir emek vereyim, bir meslek sahibi olayım, para kazanayımdan ziyade kısa yoldan para kazanayım düşüncesi gençlerin hakim düşüncesi olmaya başladı. Ve bunu gerçekleştiremedikleri zaman ya da bu konuda bir engelle karşılaştıkları zaman o da yine işe çekilmeye sebep oluyor kişilerde.
10: Tamamen gerçek dünyadan kopmuşlar. Telefonun esiri olmuşlar. Bağımlı hale gelmişler. Yolda yürürken bile tamamen telefona bakarak yürüyorlar. Yani nereye bastıklarını bile görmeyenleri görüyorum. Hoş değil. Önlemler aileden başlayarak, ebeveynlerden başlayarak önlemleri alınmalı.
7: Peki sanal pembe dünya ile gerçek hayatı ayırt edemeyen gençlere can simidini aileler nasıl uzatacak?
5: Yani odaya kapanan bir genç olduğu zaman, sadece dijital alanda zaman geçiren bir genç olduğu zaman öncelikle etiketlemeden, işte hiçbir işe yaramıyorsun, tembelsin vesaire demeden kişinin neden bu yola gittiğini anlamak gerekiyor. O yüzden etiketlemek yerine anlamaya çalışmak ebeveynlerin yapması gereken şeylerin en başında geliyor.

Moderatör Sabah'ın ikinci saat diliminde sırada gazeteler var. Bakalım şimdiye kadar aktardığımız haberler hem Türkiye'den hem dünyadan tabii ki gazetelerde kendilerine nasıl yer bulmuşlar? Farklı haber başlıkları da, konu başlıkları da var mı? Hepsine bakacağız. Tabii özellikle ben biraz baktığımda gazetelerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu özellikle tabii ki tüm gazetelerde var diyebiliriz ki soruşturmalarda yine gazetelerde kendilerine yer bulan özellikle konu başlıkları arasında yer alıyor. Şimdi akşam gazetesiyle başlayacağız. İlk olarak bakalım akşam gazetesinde hangi konu başlıklarını dikkate çekmiş. 253 bin vekaletle vurgun başlığını görüyoruz akşam gazetesinde. Trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15.6 milyarlık haksız kazanç sağlayan yapı çökertildi ve 20 şirket TMSF'ye devredildi. Kaza geçiren vatandaşların şikayetiyle başlatılan soruşturmada mağdur vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde temin edilip bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. Telefonda tazminat, değer kaybı gibi gerekçelerle mağdurları ikna edip 253 bin kişiden vekalet alan yapının bu yolla 15.3 milyar haksız kazanç elde ettiği belirlendi. 4 ildeki ofisler ve 825 kişi içinde soruşturma böylelikle başlatılmış oldu ki o sahte ev satışıyla usulsüz vatandaşlık soruşturulmasına ilişkin detaylar akşam gazetesinde kendisine yer bulmuş. Ve 7 bakanlıktan güvenli okul imzası az önce de aktarmıştık. Milli Eğitim ve İçişleri dahil 7 bakanlık okullardaki güvenliği arttırmak için protokol imzaladı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, güvenlik önlemleri sadece okullar

Sınırlarla sınırlı kalmayacak, okulların çevresi de denetlenecek dedi ve devam etti. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz, okul servislerini denetime alacağız, randevusuz veli okula giremeyecek açıklamasına yer verdi. Bu protokol kapsamında yeniliklerle, düzenlemelerle ilgili Bakan Tekin'in ayrıntılara yer verdi, açıklamaları bu şekilde. Ve elbette ki Birleşmiş Milletler kürsüsünde gündem Gazze başlığını görüyoruz. Başkan Erdoğan bugün Türkiye saatiyle 18.20'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenecek. Erdoğan, New York'taki Türk evinde Vietnam Devlet Başkanı Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi, Es-Sabah ve Kosova Başbakanı Kurti ile de görüştü. Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Ana gündemi Gazze'deki İsrail soykırımı olacak. Ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile İngiltere ve Japonya Başbakanları ile de görüşmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve Kaşifoğlu da ifade verecek. Yine Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamındaki bir gelişme. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtan ifadesine başvurulacak. Ayrıca FETÖ'den hüküm giyen eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da dosya kapsamında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Aslında daha önce alınacaktı Enver Altaylı'nın ifadesi, ancak sağlık sorunları nedeniyle bu ifade işleminin de ertelendiğini ayrıca belirtelim. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan haber başlıkları bu şekildeydi. Şimdi sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesine bakalım, hangi haberleri göreceğiz ve elbette ki yine ilk göze çarpan haber manşette Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu. New York'ta barış diplomasisi başlığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başkan Erdoğan, küresel krizlerin çözümü için yoğun çaba harcıyor. Dolu dolu bir programı olduğunu vurgulayan Erdoğan, liderlerle ard arda görüşmeler gerçekleştiriyor ki ilk oraya gittiğinde zaten yoğun bir program olduğunu söylemişti. İlk cümlesi, ilk açıklaması da özellikle bu olmuştu. Başkan Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam başta olmak üzere çok farklı ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldiği görüşmeler gerçekleştirdi ki bu görüşmeler de Türk evinde elbette ki oldu, ama gözler tabii ki Körfez buluşmasında. ABD Başkanı Trump'la görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, Orta Doğu'daki krizi de yakından izliyor. Erdoğan'ın Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle İran Savaşı hakkında yapacağı toplantıya da katılması bekleniyor. Tabii özellikle de Erdoğan ve Trump görüşmesi oldukça merak edici bir toplantı, görüşme olacak. Onun da tabii ki detaylarını, açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Kaza yapanları soyan çeteye büyük operasyon haberini görüyoruz hemen altında. Trafik kazası yapan vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçiren ve 253 bin vatandaşı 15 milyar lira dolandıran çete çökertildi ve avukat, sigortacı, tamircilerden oluşan dolandırıcılık şebekesinin trafik kazası yapan vatandaşlardan aldığı vekaletle sigorta ödemelerini hesaplarına geçirdiği ortaya çıktı. Aynı hasarı 3-4 kez yapılmış gibi gösteren dolandırıcıların masraf adı altında araç sahiplerinden de para kopardıkları da öğrenildi ve uzmanlar sigorta çetesinin tuzaklarına karşı da özellikle tabii ki artık bu olayla birlikte peş peşe de uyarılarda bulunmaya başladılar. Hemen sağ tarafta İsrail'e desteğin bedeli ağır oldu haberini görüyoruz. Hemen onun detaylarına bakalım. Hürmüz Boğazı'ndaki sorun çözülemiyor ki Husilerin Kızıldeniz'de gemilere saldırması enerji krizini de büyüttü. Avrupa'da akaryakıta rekor zam yapıldı. Uzmanlar İsrail'i şımartan Avrupa ektiğini biçiyor açıklamasına yer verdi ve Siyonist İsrail'in tüm saldırganlıklarına rağmen destek çıkan Avrupa ülkelerinde de akaryakıt krizi bu şekilde artık derinleşmeye başlamış oldu. Yine Kaşif Kuzinoğlu soruşturması ile ilgili son gelişmede Sabah gazetesinde yer alan bir başka haber. Sabah gazetesini de bir kenara alalım böylelikle ve Hürriyet gazetesi ile devam edelim. Yine Hürriyet gazetesinde de New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği özellikle yine en dikkat çeken konulardan biri. Fotoğraf karesi olarak da Kuveyt Veliaht Prensi
sabahla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el sıkıştığı o an fotoğraf karesi özellikle Hürriyet gazetesi tarafından

kullanılmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez kürsüye çıkacak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada. Ve New York'ta Türk evinde temaslarını özellikle sürdürdü. Ve Vietnam, Kuveyt olmak üzere, Kosova olmak üzere tabii ki çok farklı ülkelerin liderleriyle görüştü. Ve daha da elbette ki bu görüşmeler, bu temaslar, ikili görüşmeler orada bulunduğu sürece de devam edecek ve mal varlıkları donduruldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında şirket yöneticilerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre kararlardan Pusula, Tera, Hedef Buz ve Ufuk Yatırım Şirketleri yöneticileri ve imza yetkilileri etkilenecek. Eşler ve birinci derece yakınlarının mal varlığını da azaltıcı nitelikteki işlemleri savcılık bilgisi dışında gerçekleştirilemeyecek. Başta Bankalar Birliği, Masak, Tapu ve Kadastro olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarda uyarıldı. Bakan Akın Gürlek özellikle bu fon soruşturmasına ilişkin detayları da duyurdu ki dün özellikle sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunmuştu son gelişmelere dair. Ve adalarda seçim yapılacaktı İstanbul'da. O ertelendi. İstanbul'dan Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un istifasının ardından yeni başkan vekilliği için dün yapılması planlanan seçime CHP ve yeni partili meclis üyeleri katılmadı. Seçim yarın 10'da yapılacak. Adalarda CHP'nin 10, AK Parti'nin 2 meclis üyesi bulunuyor ancak adli nedenlerle CHP'li meclis üyesi oy kullanamıyor. Bunu da belirtelim. Hem yeni partili hem CHP katılmamış ve seçimi hala yapamadılar Adalar Belediyesi'nde. Hürriyet gazetesini de bir kenara aldık ve sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinde de özellikle Atina'nın F-35 korkusu başlığını görüyoruz. Diğer gazetelerden daha farklı bir konu başlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışı ihtimaliyle heyecanlanan Yunanistan, bu kez de Suudi Arabistan'a satılacak F-35'lerle endişelendi. Yunan basını Türkiye'nin Suudi F-35'leriyle Atina'nın alacağı uçakların sırrını çözebileceğini iddia etti. Hava gücüyle Türkiye'ye havada üstünlük kurma peşinde olan Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek F-35 savaş uçaklarını teslim alacağı zamanı beklerken, Türkiye'nin bu konudaki hamlelerini de endişeyle izliyor, hatta komplo teorileri bile kuruyor. Nitekim Yunan Tania gazetesi Mekke İttifakı nedeniyle Ankara'nın Riyad'ın alacağı F-35'ler sayesinde Yunanistan'ın kullanacağı uçakların sırrını çözebileceği iddiasını gündeme getirmişti ve özellikle Mekke İttifakı vurgusu vardı ve tatbikat korkusu da var bir yandan da. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın ortak tatbikatlara katıldığını vurgulayan gazeteye göre Riyad, F-35'i filosuna entegre ettiğinde Türkiye bu uçakların radar, elektromanyetik ve termal izini gerçek koşullarda inceleme fırsatı bulacak ki bu da Yunanistan'ın Ege Harekat Bölgesi'nde aradığı stratejik sürpriz avantajını önemli ölçüde elbette ki azaltacak. Yine bu haberin altında birkaç dakika önce aktarmış olduğumuz fon soruşturmasına dair gelişmeleri de Milliyet Gazetesi elbette ki yer vermiş. Yine vatandaşlık soruşturması ve Forex bu konuları da az önce detaylı bir şekilde vermiştik. Milliyet Gazetesi'nde de özellikle kendisine yer bulan konu başlıkları ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda için 81. oturum için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o diplomasi trafiği kimlerle görüştüğüne dair isimler de Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor ve doğayla adaletli ilişki kurmalıyız. Emine Erdoğan, New York'ta iklim haftası açılışında konuştu. İklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğuna işaret etti ve işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız ki özellikle Emine Erdoğan'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk kalkınma ve iklim konuları dikkat çeken konu başlıkları arasındaki açıklamaları da
hep bu yönde oluyor. Verdiği mesajlarda elbette ki hep bu yönde. Birleşmiş Milletler'de COP31 damgası, Türkiye'nin ev sahipliği için hazırlandığı COP31, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na damga vuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görselli, dünyanın geleceği Türkiye'de başlıklı COP31 tanıtım afişleri Türkiye'vi binasına asıldı. New York'taki o COP31 sürecine ilişkin sergide düzenlenecek. Glass House'da bunu da belirtmiş olalım. Ve Milliyet gazetesinde hemen altında Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı haberini görüyoruz. Yeni Parti

Gazetesindeki konu başlıkları da bu şekildeydi. Şimdi son 3 gazetemiz Türkiye Gazetesi ile devam edelim ki Türkiye Gazetesi'nde özellikle kara parayı fonlarla akladılar. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de detaylarını paylaştığı soruşturmaya ilişkin özellikle manşette görmüş Türkiye Gazetesi bu konuyu. Piyasaları sarsan fon vurgunu soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. 130 ayrı fon havuzu üzerinden 232 milyon dolarlık kara para aklanmış. Fon şirketlerine yönelik operasyondan Boğaz'daki yalısında dillere destan uyuşturucu partileriyle adından söz ettiren Kasım Garipoğlu çıktı. İddiaya göre Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Burs ve Hedef Holding gibi şirketler Garipoğlu'nun olduğu şirket çatısı altında toplandığı iddia ediliyor. Paralar yurt dışından hesaplar aracılığıyla Türkiye'deki hayali şirketlere aktarıldı açıklamasına detayına da yer vermiş Türkiye Gazetesi. Bunu da belirtelim. Yine tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a ilk gittiğinde oraya çok büyük bir sevgiseliyle karşılaşmıştı. Oradaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ve muhabbeti oldukça yoğundu. Hatta kendisine yaklaşmak isteyenlerin yanına ulaşabilmesi için de bariyerleri de korumalarına kaldırtmıştı ve uzun bir sürede muhabbet etmişti. Yine Türkiye Gazetesi buna yer vermiş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mesajları var yine bu konuyla ilgili. Türk-Amerikan ilişkileri panelinde konuşan Bakan Fidan, İsrail saldırganlığının diplomasiye tıkadığını, barış için ABD'nin nüfuzunu daha fazla kullanması gerektiğini söyledi. ABD Büyükelçisi Tom Barak, Trump'la Erdoğan arasında çok iyi bir iletişim var. ABD Başkanı Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye taşımak için çok hevesli dedi. Tabii bir yandan da kasa ortaklığı kısıtlıyor diyen Bakan Fidan 100 milyar dolarlık ticaret için engellerin kalkması gerektiğini de özellikle bir kez daha belirtti. Bunu da belirtmiş olalım. Ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Türkiye-Mekke ittifakı çerçevesinde müdahale eder mi sorusunu beraberinde getirmişti. Ankara'nın planı hazır. Müttefiklere asker değil, radar, elektronik harp ve istihbarat desteği sağlanacak açıklamasına yer vermiş, detayını paylaşmış Türkiye Gazetesi. Tabii bir yandan da bu arada Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla deniz kurdu tatbikatının da başladığını da belirtelim ki Türk donanmasının gücü bir kez daha orada gösteriliyor ki asıl önemli olan gün de 24 Eylül'de gözler çünkü TCG Anadolu'da olacaktı. Onu da belirtmiş olalım tatbikatın hala devam ettiğini ve gözlerinde bu tatbikatta olduğunu. Ve okul güvenliği meselesi yine İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı arasında iki bakanlık arasında hatta daha doğrusu 7 bakanlık arasında imzalanan okul güvenliği protokolü Türkiye Gazetesi de yine buna detaylı bir şekilde yer vermiş ve Kadir İnanır haberi var. Öldükten sonra tabii vasiyeti, o dava özellikle çok konuşmuştu. Ne kadar mirası kaldı, kalmadı, ne kadar bir serveti vardı ve kimlere bıraktı özellikle çok gündem olmuştu. Kadir İnanır'ın bütün mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Onun vefatı durumunda İnsan Hakları Derneği'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarına verilmesini istediği de ortaya çıktı diyor Türkiye Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yeni Şafak Gazetesi'nde de yine bir kazadan sonra onlar çarptı haberini görüyoruz. Bir farklı başlık, bakalım detaylara diğer gazetelerden farklı olarak. Trafik kazalarından dakikalar sonra vatandaşa ulaşıp vekalet koparan 6 avukatlık bürosuyla 20 şirkete operasyon yapıldı. Bu şirketlerin istediği tek suç kişisel bilgilere izinsiz ulaşmak değildi. Vekalet aldıkları 253 bin kişi adına sigorta şirketlerinden kazandıkları paraya da el koydular ve haksız kazanç sağladılar haberi var. Yine aslında vatandaşlık ve fon soruşturmasıyla ilişkili bir konu başlığı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine temasları Yeni Şafak'ta da yer aldı ve İzleme Kurulu yasa çalışması yapabilecek. Yeni Şafak'a konuşmuş AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül. İzleme Kurulu için milletimiz adına hem tavsiyelerde bulunacak hem bilgilendirme alacak. İhtiyaç halinde yeni kanunlar ya da ilave düzenlemelere ilişkin yasama faaliyetleri de yapabilecek. Detaylar içinde özellikle yine Yeni Şafak'a merak edenler tabii ki bakabilirler. Ve son gazete Yeni Akit Gazetesi. Yeni Akit Gazetesi'nde de
bu vatandaşlık çetesi,

0: vatandaşlık soruşturmasını Eko'nun suç ortağı başlığıyla atmış Yeni Akit gazetesi. CHP zihniyetinin Türkiye'nin dört bir yanına yatırım yapan Araplara yurttaşlık hakkı verilmesinin ardından ülke parsel parsel satılıyor yaygarası hafızalarda. Tazeliğini korurken tabii ki CHP zihniyeti tarafından hırsızlık, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nda dev vurgunağında yer alan firmaları da ortaya çıkmıştı bu fon soruşturması kapsamında. Onu da belirtelim ve gazetelerde bu şekildeydi. Moderatör Sabah'ın ikinci saat diliminde noktalıyoruz. Bir ara ama saat başına yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

yazar, asker ve öğretmen. Babasının tayiniyle geldiği İstanbul'da Mektebi Osmani'nin, sonra Kuleli Askeri İdadisi'nin, ardından Mektebi Harbiye-i Şahane'nin öğrencisi oldu. Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi. 1903 senesinde Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine okulundan imtihansız mezun oldu ve Selanik 3. Ordu'da vazifelendirildi. Bu dönemde Balkan çetelerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği Bomba, Beyaz Lale ve Tuhaf Bir Zulüm isimli hikayelerini yazdı. 1910'da askerlik görevinden ayrılarak yazar ve öğretmen olarak Selanik'e yerleşti. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine orduya çağrılan Ömer Seyfettin, Yanya kuşatmasında esir düştü. Esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'teki Bab-ı Ali baskınına katıldı, hatiplik yaptı. Daha sonra askerlikten yeniden ayrılarak yazarlık ve öğretmenliğe döndü. 6 Mart 1920'de vefat edinceye kadar pek çok eser kaleme aldı. Modern Türk Edebiyatı'nın kurucu isimlerinden biri olarak Falaka, Yüksek Ökçeler, Kızıl Elma, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, Pembe İncili Kaftan, Efruz Bey gibi bugün eski bilinirliğini kaybetse de

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha herkese günaydın. Ara bitti. Moderatör sabahın son saat dilimindeyiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumuna katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti ve orada tabii ki görüşmeleri, temasları var ama oradayken de Bloomberg için bir makale kaleme aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve önemli yazılar yazdı. Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalıdır açıklamasına yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha adil dünya için ortak bir zemin gerekiyor ifadesine yer verdi ve reform ihtiyacı yol haritasına dönüşmeli dedi. Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalıdır ifadesini yineledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bloomberg için makale almıştı. İşte o makalede yer verdi bu açıklamaları. Şimdi bu açıklamalar üzerinden elbette ki detaylandırmamız lazım. Bir yayın konuğumuz var. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizimle birlikte. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın. İyi yayınları diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi tam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumuna katılmak üzere oraya gitti. Bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve veto hakkını kaldırmalıdır Birleşmiş Milletler ifadesi özellikle tabii ki dikkat çekiyor ama önce buradan başlayalım isterseniz. Nasıl değerlendirirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleyi ve özellikle bu ifadeyi?
1: Şimdi bu makale tabii ki Cumhurbaşkanı konuşmasının açıkçası özetini belirtecek ve bunu yıllardır söylüyor. Dünya 5'ten büyüktür. 5 büyük İkinci Dünya Savaşı'nın galibi olan devlet 1945'ten günümüze kadar dünyanın gidişatını, sistemini kendi çıkarlarına göre ayarladılar. Şimdi Deniz Hanım, İkinci Dünya Savaşı'nın şartları tamamen dağıldı. Yani artık bölgesel aktörler var. Bu da Cumhurbaşkanımız makalesine geçen ana ifadelerden birisidir. Şimdi burada veto hakkı bir ülke, yani Amerika, İsrail konusunda bütün bu zulmüne karşı dese ki hayır İsrail iyi yapıyor, zalim değil, kimseyi öldürmedi ve 191 ülkede dese ki hayır

0: 1 milyon insan öldürdü, Gazze şehrini yıktı, 100 yıldır Filistinlere acı çektiriyor dese kabul edilmiyor. Şimdi bu neresi adil? Ve bölgesel aktörler var. Orta Doğu var, Güney Asya var. Mesela Hindistan 2 milyar kimse yok. İslam dünyası 2 milyar kimse yok bu beşli grubun içerisinde. O nedenle esasen Cumhurbaşkanımız bu makalesinin özetini dünya beşten büyüktür ile yıllardır yani 20 yıldır çeyrek asırdır ifade ediyor. Ve adil olmayan bu sistem, zalim olan bir sistem yani Batı ve İsrail endeksi olan bir sistem açıkçası gördüğünüz gibi dünyayı yürütemiyor. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Gazze'de Refah sınır kapısı ötesine geçemiyor. Özü bu. Şimdi uluslararası ilişkilerde BM'nin Birinci Dünya Savaşı ilk versiyonu Milletler Cemiyeti. Bu yıkıldığı için İkinci Dünya Savaşı geldi. Ve bu sistem de şu anda çatırdıyor. Yani yıkıldı diyebiliriz. Gazze'de enkazın altında kaldı. Ve bu Üçüncü Dünya Savaşı'nı doğuracak. Neden? İran'ın örnek veriyor ya da Yemen'in sorunu konuşmamız gereken uluslararası bir zemin yok. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir kıymet harbiyesi yok. Netanyahu soykırım yaptı diyor. Bu kadar insan öldür diyor. Kats yaptı, Ben Gibir yaptı. Mescid-i Aksa'yı şu anda yıkmak için tünelin altına giren bir Netanyahu'dan bahsediyorsunuz. İsrail'deki sivil diyemiyorsunuz, terörist yerleşimciler diyelim silahlarıyla gidiyor Filistinlerin evlerini yakıyor, arabalarını yakıyor, hayvanlarını kaçırıyor. Şimdi bu insanların sorunlarını çözecek bir uluslararası merci yok. Yani ya savaş vereceksiniz diyelim ki İsrail'in bu yaptıklarına karşılık veyahut da buyurun mahkeme gidelim. Ya da Bosna'da bilin 200 bin kişi öldürüldü. Yani o zaman sorun çözülseydi ne olurdu? Anlatabiliyor muyum? O açıdan bir kere özü itibariyle bu sistem 90'da çöktü. Yani bu sistem esasen kuvvet dengesine dayanıyordu. Rusya bir tarafta, Amerika bir tarafta. Sovyetler 91'de çöktü ve Amerika hemen Irak'a girdi. Irak'ta 1 milyon masum öldürüldü. Ardından 10 yıl sonra Afganistan'a girdi. Orada da 1 milyon insan öldürdü. Yani sistemin, uluslararası sistemin dağınık olması, olmaması daha doğrusu o zaman uluslararası kaosu, terörü getiriyor ve bu da 3. Dünya Savaşı demek. Yani atom bombası demek. Ülkelerin birbirlerini milyonların ki 100 milyon yakın insan öldürdü mesela. Bu nedenle bu sorunun çözülmesi için karar alma mekanizmasında ki Cumhurbaşkanı'nın makalesi çok net olan geçim ifade uluslararası ilişkilerde karar mekanizmasında bölgesel ve diğer aktörlerin de yer alması gerekiyor. Dolayısıyla en az diyorum Türkiye'nin, Hindistan'ın, Brezilya'nın, Güney Afrika'nın dahil olacağı bir uluslararası sisteme ihtiyaç var. Bu nedenle NATO, Avrupa Birliği batının özü, Şangay, BRICS biraz da doğuya kayıyor. Ama bunlar yarın rakip olup bir çatışma dönüşürse ikisinin elindeki imkanlarla dünya bin kere yok edilebilir. Yani şu anda Ukrayna sorununu konuşamıyorsunuz. Düşünsenize dün mesela 3-5 bin drone Ukrayna'da Rusya fırlatıldı. Bir o kadar da Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatıldı. Buna Yemen ve İran'daki çatışmada aynı anda yürüdüğünü ve bunu uzaydan bir gemiden izlediğinizi düşünün. Ya dünyada depreme yok olmaya doğru götürür. Yani silahların yok etme gücü tarihte hiç olmadığı kadar var. Yani hem Rusya'da 6 bin nükleer bomba var, Amerika'da o kadar var. Diğer ülkelerde buna hızla ilerliyor. Bu açıdan söylüyorum, dünya yok olmadan derhal Cumhurbaşkanımızın bu ifadesi karşılık bulmalı. Ve bu İran savaşı olsun, Yemen olsun, Ukrayna olsun, bu savaşların çözüm yeri sadece adil bir şekilde yani uluslararası bütün ülkelerin eşit temsil edildiği, haklarının korunduğu ve bölgesel aktörlere yönelik genişletilmenin yapıldığı bir BM güvenlik sistemi. Ki bu da en az dediğim gibi yani bu bahsettiğim 10 ülkenin dahil olacağı yeni bir dünya düzeni demektir.
1: Hocam ve şuna dikkati çekiyor özellikle de ciddi anlamda bir reform ihtiyacı olduğunu zaten nitelendiriyor ama bir de ciddi bir yol haritası artık oluşturulmalıdır diyor bu yeni reformların bu konuyla ilgili ortaya atılmasıyla ilgili. Neler olabilir sizce? Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki ciddi yol haritası yeni reformlardan kastı nedir?
0: Şimdi bakın ticaret yollarına da Cumhurbaşkanımız değiniyor. Ticaret yollarının açık olması. Şimdi yeni reformlar başına bir kere hukuk sistemi gerekiyor. İkincisi siyasi sistem gerekiyor. İktisadi sistem gerekiyor. Yani BM'nin sadece New York'ta olması Mahmut Abbas'a gel demekle siz nasıl bir adalet sistemi bulabilirsiniz ki? Düşünsene Mahmut Abbas sadece konuşabiliyor. Yani konuşabiliyor. İcraatı yok. Ne Gazze'de var ne Batı Şeria'da var. Şimdi bir kere reformun özü itibariyle hukuk endeksi olması lazım. Artı gerekirse buna bir askeri güç de tavsiye etmek lazım. Yani Birleşmiş Milletler'in diyelim Lübnan'da askerleri var. Ama bu çok gönüllü, böyle icracı olmayan bir şey. Yani çatışmayı durduracak bir güce de ihtiyaç var ki. Diyelim Kore'de biz bunu yaptık, biz de destek verdik ve Kore bir şekilde hani olumlu bir yöne angaje oldu. Ama bölündü Kore. Şimdi özü itibariyle uluslararası bir sistem şu anda yok. Tek kelimeyle söylüyorum, yok. Yani askeri, ekonomik, ilmi, diyelim sağlık mesela, küresel diyelim ki salgınlar oluyor. Yani bir sürü biliyorsun spekülasyonlar yapıldı. Şimdi o açıdan söylüyorum, bir kere bu sistemin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yani sistem çökmüş durumda. Ya yani uluslararası ilişkilerde şu anda bütün dünyanın temsil edileceği, haklarını anlatacağı ve başvurduğu zaman karşılık alacağı bir şey yok. Yani düşünsenize, Ruanda'da olaylar oluyor. Ruanda'da bir ayda 2 milyon insan öldürülüyor. Bir bakıyorsun işin altından Belçika çıkıyor, Hollanda çıkıyor, bilmem kim çıkıyor. Avrupa ülkeleri çıkıyor. Neden bu ülkeler yok oluyor? Veya şu anda mesela Etiyopya'da, Habeşistan'da 7 tane örgüt birleşti. Mesela oradaki meşru yasal hükümeti devirecek. Bilmiyorum. Hani ayrıntı olarak örgütler birleşti. Aynı durum Eritre'ye Amerika silahları sattı. Kardeşim burada bölünme var, çatışma var, risk var. Siz Eritre'ye silah ambargosunu kaldırıyorsunuz. Silah satıyorsunuz. Yani bu tesadüf olabilir mi? Bu ne demek? Babülmende Boğazı daha çok çatışacak demek. Bir bakıyorsun İsrail Somaliland diye bir olmayan ülkeyi tanıyor. Neden böyle bir şey tanıyorsunuz ki? Ya da Sudan'da Ömer el-Beşir hükümeti mesela iktidarda, bir bakıyorsun öyle. Veyahut da uluslararası deniz geçişi. Yani bugün İran kendini korumak için Hürmüz Boğazı'nı korusa da, ya bunu kapatmak dünya ekonomisini çöker diyor. Ya da Babülmendeb. O zaman herkes elindeki yeri kapatsın. Yani o zaman Endonezya, Malezya'da Malakka Boğazı'nı kapatsın. Türkiye'de İstanbul Boğazı'nı kapatsın. O zaman dünyada bir yerden bir yere mal gitmesin. O açıdan söylüyorum. Bir kere ya bu güzelim dünya adamızı ayakta tutmanın bir tek yolu var: adalet. Adalet de ya gerçekten sadece bizim özümüzde var. Yani Osmanlı adalet sistemi, İslam adalet sistemi tarihe baktığın zaman muhteşem bir şey. Yani biz Batı'nın ticaret yollarını hiçbir zaman kesmedik. Ya da Doğu Akdeniz. Ama Batı buraya hakim olduktan sonra, dünya hakim olduktan sonra maalesef söylüyorum, şu sistem Batı'nın son 2 asırlık küresel hakimiyetinin eseridir. Yani milletler cemiyeti de böyleydi. Zalimdi mesela. O zaman da Çin işgal edildi Japonya tarafından. Mançurya mesela Japonlar asker soktu 37'de ve perişan etti Çin'i mesela. Aynı şekilde Almanya biliyorsun nasıl yayıldığını. Yani Polonya'sı, işte Avusturya'sı, diğer yerlerini işgal etti mesela. İngiltere Fransa yaklaşınca kadar hiçbirisinden ses çıkmadı. Yani Hitler ilerlediği zaman bahsediyor. Ya da Stalin 50 milyon insan öldürdü. Buna da bir sistem bir şey demedi. MC sistemi bir şey demedi. O açıdan söylüyorum. Hem Dünya Bankası, hem IMF, hem Birleşmiş Milletler Sistemi, hem Uluslararası Ceza Mahkemesi, hem uluslararası bir askeri sistemin yeniden inşa edilmesi lazım. Yani bu da en iyi örnek. Ben Pax Otoman, Osmanlı Barışı olan Balkanlarda, Orta Doğu'da, Kafkasya'da 300 yıl denilmiş ve başarılı olmuş olan sistem diyorum
1: Hocam şöyle de bir
0: ben.
1: ifadesi var yine bu makalede, hem krizler var hem savaşlar var elbette ki, pek çok alanda salgınlar var ve tüm bu krizlerle sadece birkaç başkent uğraşmamalıdır diyor. Şimdi bu açıklaması doğrultusunda Birleşmiş Milletler acaba buna nasıl bir karşılık verir? Yani aslında ülkelerde kendi karar verdiğini sandığı ülkelerde o birkaç başkentte sistemin artık çöktüğünü, gerçekten önemli, olumlu anlamda bir ilerleme, bir şey çözemediklerini onlar da farkındalar mıdır?
0: Onlar da kesinlikle farkındalar zaten. Bugün NATO'nun kapanması. Düşünsenize, Amerika yani Grönland'ı üyesi olduğu, NATO müttefiği olduğu bir ülkeden istiyor. El koyuyor. Benim diyor. Bana lazım diyor. Ya da Venezuela el koyuyor. Devlet başkanı yatağından alıyor, götürüyor. Hapse koyuyor. Sonra dün biliyorsunuz burada da gerçekten biliyorsunuz Türkiye bu anlamda Berat Albayrak zamanında büyük başarı elde etti. 350 ton altını Londra'dan getirtti. Venezuela'nın 31 ton altını New York'a götürüldü. Ve şu anda bile Venezuela petrol %20'si bilmem ne kadarı direkt Amerika'ya gidiyor. Şimdi bunu Amerika, ben güçlüyüm, güçlü olduğum için haklıyım. Haklı olduğum için de bunun petrolü benimdir diyor. Ya da İran petrolü benimdir diyor. Yani hakkı gücü dayandırıyor. Ya bu rahmetli Erbakan biliyorsun bütün sözlerin özü. Halbuki hak yani hukukta olmalı. Adalette olmalı. Kuvvette değil. Yani ben güçlüysem senin elindeki telefon benim olmalı diye bir batıdan bahsediyorsunuz. İşte bu ne kadar zalim oldu İsrail'de görülüyor. Geliyor diyor ki Tanrı bana burayı vaat etmiş. Yani benim arabamı, eşimi, çocuğumu elimden alıp götürüyor.

0: Benim diyor, bana vaat etmiş diyor. Nereden biliyorum diyor. Elinde silah var diyor. Silahla alıp götürüyor. Şimdi bu zalim olan sistem Firavun sistemi, Nemrut sistemi. Esas bunlar da bunun farkında. Yani bu sistem ama onların işine geliyor. Neden? Ticaret yolları açık olduğu müddetçe, batıya mallar aktığı müddetçe, karlar aktığı müddetçe batının bir sorunu, bir derdi yok. Yani ama şu görülüyor. Bir bakıyorsun Çin'in kuşatmacı AUKUS. Kuadır mesela sistemi uzak doğuda inşa etmiş. Onlar karşı olarak ne yapıyor? Şangay ya da BRICS mesela onu inşa etmiş. Yani dünya esasen kutuplaşmış durumda ve patlamak üzere. Yani bu zalim sistemin yürüme imkanı yok. Hiçbir şekilde yok. O nedenle yeni bir inşa, yeni bir adalet ekseni düzene ihtiyacımız var. Ama ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Adalet ve yeni sistem inşaları savaşsız olmamış. Fakat tekrar söylüyorum. Silahların yıkıcı gücü, imha edeceğim. Bütün dünyayı bin kez yok edecek silahları sadece bir ülkede var. Rusya'da var ya da Çin'de var ya da Amerika'da var. Bu silahlar Allah korusun artık bir süre sonra biliyorsun yapay zeka olsun, siber saldırılar olsun, diğer alanlarda olsun. Ya milletleri, ülkeleri saniyeler içinde tarihten silebilir. Bırakın nükleer silahları. Bu nedenle söylüyorum. Dünya böyle bir felakete uğramadan Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünde söylediği sözlere kulak vermemiz gerekiyor. Ya burada daha adil bir dünya mümkün. Nedir bu? Hak ve adalet ekseninde. Yani Filistin'de iki devletli bir çözüm. Başkenti Doğu Kudüs. Gazze ve Batı Şeria birleştirilir. 67 devlet. Basit bir şey. Siz de yaşayın, onlar da yaşasın. Bu topraklar size yeter. Siz de burada yaşayın. Yani biz buradan Yahudiler gitsin demiyoruz. Tarih boyunca Yahudiler hep İslam coğrafyasında yaşamışlardır biliyorsunuz. İspanya'dan biz onları İstanbul'a getirdik. Veya daha önce Halep'te, Şam'da, Urfa'da, Kütahya'da, ben şu anda buradan gelin bakın burada Yahudiler vardı. Ya da Bursa'da Arap Şükrü Mahallesi Yahudiler vardı. Arap Yahudi Mahallesi. Her yerde. Ama şimdi öyle bir hale getirildi ki yani Filistinler kendi topraklarında nefes alamıyor. Şimdi bu sorunu nerede çözeceksiniz? Birinci çözüm yolu bölge ülkeleri birleşecek. İsrail'le bir savaş verecek. Amerika İngiltere destek verecek. Şimdi İsrail bunu yapıyor. Bakın Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birleşiyor. Bir bakıyorsunuz sağa sola füzeler saldırılar düzenliyor. Ya da Kıbrıs'ta Türkiye karşı neler yaptığının bir farkındayız. Aynı şekilde Yunanistan da bunu yapıyor. Ya kardeşim Ege adalarında silah olmamalı. Kıbrıs'ta çözüm bulunmuş. Bak Londra Zürih Anlaşması. Ama ne diyor? Hayır. Biz bunu yeniden şey yapacağız. Kime göre? Batı'ya göre. O nedenle söylüyorum. Bir kere uluslararası adalet sistemi yok. Yani olmayan bir sistemden bahsediyorsunuz. Yani mesela Kosova'ya geçen gün ceza verdi Hashim Thaçi'ye. Kosova'nın UÇK'nın lideri. Şimdi bu adam ülkesini kurtarmış. Diyor ki şöyle yaptı. Buyurun senin ülken, senin milletin öldürülürken sessiz sedasız mı kalacaksınız? Ya da İzzet Begoviç örnek veriyorum Bosna'da mesela. Ama Ratko Mladic Srebrenica'da 11 bin insanı diri diri öldürdü. Çocukları küçük mermilerle de değil büyük mermilerle öldürdüler. Yani hani o sözü biliyorsunuz. O açıdan söyleyeyim Deniz Hanım yani uluslararası hukuk sistemi, siyaset sistemi gerçekten Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yeniden inşa edilmeli. Daha adil bir dünya mümkün ve bu kainata başka dünyamız da yok. Yani bunu imha etmenin bunu küresel çetelere ya da şirketlere ya da devletlere ya da ben haklıyım güçlüyüm elimde atom silahım var bu benim olmalı diyen ülkelere artık dur demenin zamanı geldi. Aksi takdirde yarın çok geç olabilir çünkü bütün ülkeler nebece silahlarına ulaşabiliyor. Bu çok zor bir şey değil. Ve dediğim gibi yapay zekanın, siber saldırılarının güçlendiği bir zamanda artık sınırlar kalmadı. Yani bütün sınırlar ortadan kalkmış durumda. Yani hem diyelim veri sınırları, hem ulusal sınırlar, hem küresel anlamda sınırlar dünya bir köy olmuş. O açıdan söylüyorum, yeni bir dünya düzeni için daha adil bir dünya mümkün. Ve Türkiye gibi, İslam dünyası gibi dünyanın ana ekseninde yer alan ülkelere BM'de daha çok söz hakkı verilmeli. Yani bugün Filistin'in hakkını BM'de konuşacak bir tane İslam ülkesi yok. Bu kabul edilemez.
1: Hocam makalede benim dikkatimi çeken bir açıklaması da şu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Diyor ki farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz diyor. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii uzun yıllardır aktif bir siyasi hayatı var ve Türkiye'de zaten kucaklayıcı bir kişi olduğunu biliyoruz. Şimdi dünyada da özellikle Birleşmiş Milletler gibi bir kürsüde sürekli mazlumların hakkını savunması, ki Gazze çıkışı özellikle mesela çok ses getirmişti geçen sene. Bununla birlikte şimdi bu ülkelerin özellikle tecrübesinden yararlanılmasını gerektiğini söylemesi, diğer ülkelerin de harekete geçmesini, Türkiye'nin yanında yer almak istemesine yol açar mı, ki zaten şu an özellikle de mesela Mekke Savunma İttifakı ile birlikte girmek isteyen ülkeler olduğunu biliyoruz. Ki bunu özellikle riskli ve tehdit gören, Türkiye'ye tabii ki düşman olan ülkeler özellikle de ciddi anlamda bir anlaşma olarak yorumluyor, ki dünya basında da oldukça ses getirmişti. Şimdi bu açıklama doğrultusunda diğer ülkelerin Türkiye'ye karşı yanında olup olmama durumu nasıl olur? Birleşmiş Milletler evet veto etmelidir çağrısını diğer ülkeler de yineler mi?
0: Ya yeniliyor zaten. Şimdi gösterme imkanı zaman bilmiyorum ama arkanda dev bir dünya haritası var. Orada gösterebilirim. Şöyle bir şey. Bugün Türkiye, Balkanların, Kafkasların, Orta Doğu'nun bu dünyadaki üç büyük tabirce çatışma alanının tam ortasında. Şimdi bu sorunu en iyi bilen ve tarih boyunca da çözen tek ülke Türkiye. Bakın burası. Hatta üçgenini yapmışım. Bakın burası. Dediğiniz gibi Mekke Paktı. Bu sorun, bakın Libya'da sorun var, Türkiye çözdü. Karabağ'da sorun vardı. 50 yıl, 100 yıl sürdü, Türkiye çözdü. Aynı şekilde Balkanlar, aynı şekilde Suriye, Irak sorunu var, Türkiye çözdü. Bakın şu anda Türkiye Somali'yi normalleştirdi. Yani düzenli hale geldi. Mesela Türkiye'nin şu anda özellikle Filistin konusunda, Irak ve Suriye konusunda, hatta şu anda en son dediğiniz gibi Mekke Paktı konusunda önereceği en önemli şey şu. Diyor ki, ya bu sorunu artık biz çözelim. Bu noktaya doğru geldik. Yani ben de yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. Bereket İlahi Birliği, İslam ülkeleri arası en azından bir adli, siyasi, askeri, iktisadi bir sistemin kurulması gerektiği yıllardır ben söylüyorum. Bu gerekiyor. Şimdi 500 yılda Osmanlı bu coğrafya hakim olmuş. Kaldı ki Türkiye'si bu coğrafya nasıl çöktüğünü hepimiz görüyoruz. Bunun Brezilya kısmı da var. Yani Venezuela'ya yapılan zulüm gerçekten kabul edemezsiniz. Yani güçlüyseniz adamı alıp götürüp eşiyle beraber yargılıyorsunuz ve petrole el koyuyorsunuz. Bu kabul edilemez bir şey. Sonra ne oldu? Diğer yerlerde de terör olayları, çatışmalar, çöküşler yaşandı. Şimdi yani ya da gidin aşağı Filipinler'de mesela. O bölgede de biliyorsun yani yıllardır ya da Arakan'da mesela ya da Bangladeş'te, Hindistan'da mesela. Ya şimdi bu sorunların konuşulacağı bir yer saha değil, masa olmalı. Yani siz sahaya indirdiğiniz zaman, işi halka bıraktığınız zaman akla zarar zulümler meydana gelir. Şimdi bu olduğu zaman o zaman zaten dediğim gibi bu özellikle silahların yıkıcı etkisi, facialar boyutu ve medya bunu anlık olarak gösteriyor. O zaman küresel bir nefrete dönüşüyor. Yani bu dediğim ütopik, bunun farkındayım. Yani Batı kendi hakimiyetini sürdürmek için bu işi yapıyor. Gazze'de, Filistin'de 100 yıldır süren zulme zaten destek oldu. En son İngiltere bile çatladı yani bu kadar da olmamanın noktasında. Ama İsrail'i kuran kim? İngiltere. Buraya getiren kim? İngiltere. Şimdi bu tecrübeyi, bu bilgiyi nerede konuşacaksınız? İşte biz diyoruz ki yani bütün dünyanın adil temsil edildiği adil bir dünya düzeni. Şimdi İslam dünyasının lideri kim? Mekke Paktı'nın lideri kim bugün? Türkiye. Görüyorsun Türkiye el atmadığı zaman Irak ve Suriye öldü. Libya öldü mesela. Azıcık dirilmeye başladı. Yani ben yakın zamanda Suriye'deydim. Gidin bakın Türkiye Pax Ottoman, Ottoman barışı nasıl sağlamış? Osmanlı barışı nasıl sağlamış? 500 yıl boyunca bu coğrafyada hem de Balkanlarda hem de Orta Doğu'da. Düşün. Bütün dinler var, bütün etnik yapı. 27 tane etnik milli yapı var, dini yapı var. O yüzden bu tarihi güncel tecrübeyi bizim BM'ye taşımamız lazım. Uluslararası ilişkileri hizmetine sunmamız lazım. O yüzden yani Osman Gazi'nin sözü var ya, insanı yaşat ki devlet yaşasın. E sen insanı öldürüyorsun kardeşim. Yani Gazze'de insanı öldürüyorsun, Bosna'da insanı öldürüyorsun, ya da Karabağ'da öldürüyorsun, ya da Arakan'da öldürüyorsun, ya da git mesela Türkistan'da var ne katliamlar yapılmış, neler neler yapılmış. Afganistan'da Irak'ı insanları öldürüyorsun. O açıdan söylüyorum. Yeni bir dünya düzenine acilen ihtiyaç var. Aksi takdirde o zaman bu iş şuna dönüşür. Bölgesel paktlar bir süre sonra askeri paktlara dönüşür. Askeri paktlar bütün güçlerin birleşecekleri noktaya dönüşür. O zaman İsrail'le savaş mı, Batı'yla, ki Batı bunu savunuyor. Medeniyetler tezi savunması, medeniyetler çatışması bu. Yani İslam ve Çin medeniyeti, Budist medeniyeti birbirine yakın. Hristiyan ve Yahudi medeni birine yakala. Bunlar büyük çatışma dönüşecek diyor Huntington 93'te. Biz o zaman bu sürece gireriz. Bu sürece girdiğiniz zaman Allah korusun sokaklardan başkentlere uzanan korkunç meydan savaşları yaşanır. O zaman insanlık medeniyeti ortadan kalkar. Ama yazık değil mi bu kadar emeğe, teknoloji, bilgiye, bu güzelim havaya, suya, coğrafya, Allah'ın yarattığı en güzel sofraya. Çünkü kainatta başka bir dünya henüz yok. Yani yarın varsa gidin siz. Ama tek yerimiz bu. Bizim birinci meselemiz ne olmalı? Diyelim ki sahipsiz insanlar, yani ya da ormanlar, sular, topraklar. Çünkü bunlar kirleniyor. Bunlar bir tükeniyor. Dünyanın kaynağı sınırlı. Bunun farkındayız. Mesela enerji, yani yenilenebilir enerji. O açıdan biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız çok bu konuyu gündeme taşıyor. İklim mesela. Bunu konuşalım. Ama biz şu anda neyi konuşuyoruz? Gazze'deki bir çocuğun akşam yiyeceği mamayı konuşuyoruz. Mamayı o çocuğa veremiyoruz. Veremediği zaman yıkılsın bu dünya diyorsun. Sorun bu.
1: Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktığında verdiği mesajlar uzun yıllar konuşuldu ve aslında gelinen noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çıkışlarının ne kadar doğru olduğu da şu an bile hatta görebiliyoruz ki bu seneki temadan da anlayabiliyoruz aslında. Yıllar önce mesela güvenlik tesisinden bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu an bu sene düzenlenen 81. oturumdaki temanın bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu sene yapılacak olan 81. oturumda, evet bu makale bir özet niteliğinde belki ama Birleşmiş Milletler kürsüsünden vereceği mesaj sizce hangi noktada çıkış yapacak? Hangi konuda özellikle siz çıkış yapmasını ve bizim yine 2026 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan yine böyle bir çıkış yaptı deyip yıllar sonra konuşuruz. Ne olur? Hangi konu?
0: Yani yapacak ilk çıkışların başında biliyorsun Orta Doğu, yani Filistin meselesi. Şimdi kamplaşmalar, yani İsrail, Rum kesimi, Yunanistan. Yani Türkiye'nin vereceği tecrübeler. Yani Netanyahu'dan başka çok da konuşulan şu anda acil bir konu yok. Yani Ukrayna Savaşı'nı durdurmamız lazım. Yazık. Yani 5 yıl önce de aynı şeyi söyledim. Bugün de aynı şeyi söyledim. İki kardeşi kavga ettirdi Batı dünyası. Ve bu insanlar birbirlerini yiyorlar. Yani Zelenski Batı ne Ukrayna'yı içine alabiliyor, alamaz. Ne de veriyor ama ortada ön cephe yapmış, Rusya'yı çökertiyor. Peki enerji güvenliği? Düşünsenize yakıt iki katına fırlamış. Bütün dünyada böyle. Hele dünkü saldırılar Moskova'nın en büyük rafinerisi vuruldu. Yani Moskova'da şu anda yakıt yok. Düşünsenize yakıt deniz üzerinde mi yakıt yok? Bu İran için de geçerli. Bu Arabistan için de geçerli. Şimdi enerji hatları, yani ticaret rotaları. Ya bu kadar zahmetler yapılmış bir Suriye kanalının çalışamadığını düşünsenize. Ne zahmetlerle. O açıdan söylüyorum, yani Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır BM kürsüsüne dillendirdiği ana konuşmaları, ana metni, ana özü adı adalet. Dünya 5'ten büyüktür. Kardeşim daha adil bir dünya mümkün. Buyurun bu dünyayı birlikte yönetelim ve adaletle yönetelim. Ve 2 milyarlık İslam dünyası, Orta Doğu'da bir temsilci yok mesela. Burada yok. Artı bu savaşları durduralım. Yani biliyorsun Batı çok müdahale etti. Yani Libya'ya Sarkozy müdahale etti. Kaddafi'yi öldürdü mesela. Ya da Yemen'in bu hale gelmesinin sebebi Kuzey Güney çatışması 90'dan itibaren yine Batı dünyası. Yani Somali, Sudan, açlık mesela. Ana sebeplerin başına açlık gibi. Düşünsenize dün itibariyle Yemen'de 145 bin kişi şu anda sokaklarda. Dünyada en büyük açlık sefaleti yaşadığı Sudan'da en az rakamlar muhtelif ama 20 milyon insanın perişan olduğu söyleniyor. Yani hatta çatışmalar şiddetlendi. HDK ile Sudan ordusu arasında. Ya Deniz Hanım, bunları çözecek olan BM'dir. Türkiye değil. Çin askeri de gelmesin. Rusya askeri de gelmeli. İç çatışmayı durduracak. Seçime gidecek. Meşhur bir iktidarı bir 3-5 yıl kuracak. Sonra çekip gidecek. Böyle bir sisteme ihtiyaç var ama bu sistemi inşa etmiyorlar. Bu sistem inşa edilmediği için maalesef söylüyorum dünya düzeni yıkılıyor. Bu yıkılan dünya düzeninde diyorum daha büyük kaosa, daha büyük felaketlere sebep olur ve o zaman da önü alınamaz bir yola gireriz. Ben bunu düşünmek de istemiyorum.
1: Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli
0: Ben
1: açıklamalar ve
0: teşekkür ediyorum.
1: değerlendirmeler dolayısıyla. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi
0: İyi yayınlar
1: Profesör
0: diliyorum.
1: Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu bizimle birlikteydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalem aldığı makaleye ilişkin yaptığı açıklamalara dair bizlere detaylandırdı o açıklamaları. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeni vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişkinin stratejik ortaklıkta merkezi bir rol oynadığını belirtti. Fidan, gümrük tarifelerinin ve F-35 gibi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. Bölgesel güvenlik konularına da değinen Bakan Fidan, yeni kurulan Mekke Savunma Anlaşması'nın vizyonunu açıkladı ve İsrail'in yıkıcı politikalarını durdurması için ABD'ye çağrı yaptı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Fidan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yeni ve güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. Lider diplomasisine vurgu yaptı.
1: Our balanced trade provides a sound basis for expansion.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki istisnai ilişki mevcut atılımda merkezi bir rol oynamaktadır.
1: In the first half of this year,
0: Fidan, iki ülkenin önündeki ekonomik ve savunma alanındaki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.
1: The United States is now our leading LNG supplier and long-term agreements are...
2: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır. Cumhurbaşkanlarımız ortak anlayışlarını somut sonuçlara dönüştürme konusunda güçlü bir siyasi irade ortaya koymuştur.
1: Broader agenda into a source of stability.
0: Fidan'ın Orta Doğu'ya yönelik mesajları da dikkati çekti. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine vurgu yaptı. ABD'ye çağrıda bulundu.
2: Özellikle ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerinde nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
0: Fidan daha sonra gelen soruları yanıtladı. Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına değindi.
2: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bu bölgesel siyasetimiz için temel unsur. Bizler Mekke Anlaşması ile eş zamanlı olarak bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü bölgemizde uzunca bir süredir bölgesel ülkeler arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
0: Fidan, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mekke Anlaşması'nın nasıl bir sınav verdiğine yönelik soruya da cevap verdi.
2: NATO'nun 5. maddesi bir kez devreye alındı. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
0: Fidan F-35 programına da değindi. Atılması gereken bazı adımların olduğunu vurguladı.
2: İki liderin tutumu gayet netti. Siyasi düzeyde bu sorunun yani Katsa meselesinin bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Ayrıca her iki tarafta savunma işbirliği platformumuzun önündeki bu engeli kaldırmak için gereken her şeyi yapma konusunda mutabık kaldı. İşin sevindirici yanı siyasi iradenin mevcut olması ve herkesin yoğun bir çaba göstermesidir. Sadece süreç beklediğimizden biraz daha uzun sürüyor.
1: So it's known by the public. So we are working on that. The good thing is
0: Fidan, Ukrayna savaşına da değindi. Yıpratma savaşının şimdi yıkım savaşına dönüştüğünü söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını, barış çabalarındaysa NATO üyesi olmasına rağmen farklı düşünceler benimsediklerini söyledi.
3: Doğrudan görüşmelerin 3. turu için
0: Bakan Fidan, New York temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde de bulunuyor. Fidan, Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alındı.
4: Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkiler 100. yılına doğru stratejik bir viraja giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde yeni yüzyılın vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki doğrudan diyaloğun yıllanmış sorunların çözümüne alan açtığını belirtti. Duran, yeni yüzyıl sadece kriz yönetimiyle şekillenemez diyerek, yapay zeka, enerji ve ileri teknoloji gibi yeni nesil işbirliği alanlarını işaret etti.
5: Türk-Amerikan ilişkileri 2027 yılında 100. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'tan iki ülke ilişkilerinin geleceğine dair güçlü mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panelde konuşan Duran, mevcut uluslararası düzenin yeniden yapılanma sürecinden geçtiğine işaret etti.
2: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı stratejik bir dönüm noktası olacaktır.
6: Our countries therefore have to manage all these systemic
5: Duran, yüzyıllık

0: tarihin dünya tarihinin bir özeti niteliğinde olduğunu belirtti. İlişkilerin dayanıklılığının sürekli bir doğrusal ilerlemeden değil, zorluklara karşı işlevsel uyum sağlama kapasitesinden kaynaklandığını vurguladı.
1: Lakin ittifaklar her zaman tam bir mutabakat üzerinde kurulmayabilir. Başarılı ittifaklar, görüş ayrılıklarını yönetmeye yönelik mekanizmalara sahiptir.
2: During the Cold War, our countries faced common strategic...
0: Duran, iki ülke arasında tarihi anlaşmazlıklara rağmen diyaloğun hiç kopmadığını belirtti. İletişim Başkanı güncel ilişkilere de değindi. Erdoğan'la Trump arasındaki doğrudan diyaloğa işaret etti.
2: This is an important part of the strategic...
1: Günümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi için yeni bir alan açmıştır.
2: Institutional habit of dialogue. The dialogue is extremely important.
0: Burhanettin Duran, ilişkilerin ikinci yüzyılında vizyonun değişmesi gerektiğinin de altını çizdi. Modern ittifakların bağımlılık üzerine kurulamayacağını vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayi ve diplomatik erişim kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri için güçlü bir ortak olduğunu vurguladı.
2: Strategic relationships should...
1: Türkiye-ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılı iyi niyetlerden daha fazlasını gerektirecektir. İhtiyaç duyduğumuz ilişki akılcı, öngörülebilir ve tarafların birbirlerinin gerçeklerini açık biçimde tanımasına dayanan bir ilişkidir.
2: Defense production, military capabilities, diplomatic...
3: İklim krizine karşı çözümün merkezi olarak bireyi gösteren sıfır atık hareketi küresel vitrinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Erdoğan, sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır dedi. Erdoğan ayrıca ikili görüşmelerde de bulundu.
4: Konuşuyor olmamızı da
0: Sıfır atığın iklim krizindeki rolüne dikkati çekti, hareketin krizi izleyen kişi olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
4: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
0: Emin Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
4: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
0: Emin Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9.2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
4: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
0: Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'den %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
4: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
0: Erdoğan uluslararası işbirliğinin önemine de değindi. Altyapıların kurulması, ürünlerin onarılabilir tasarlanması ve döngüsel üretimin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31'in önemine dikkati çekti.
4: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
0: Emin Erdoğan konuşmasının ardından Çağdaş Ebru sanatçısı Gari Pay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği karşısında izlenecek yolu değerlendirdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ile görüştü. Emin Erdoğan, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere, ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk evinde Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatime Mada Bio ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşımında, çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk dedi.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kuzinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı, iki şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Ayrıca başka bir davadan hükümlü bulunan Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. İstanbul'a getirildikten sonra ifade verecek Altaylı. Kurtlar Vadisi dizisine Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltan da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kuzinoğlu'nun ölümüne ilişkin kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma gibi suçlardan başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada eski gazeteci Osman Arslan, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama suçu kapsamında tutuklandı. Dönemin başgardiyanı Ömer Vatan'la, dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Derinleşen soruşturmada FETÖ hükümlüsü eski MİT'çi Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. Gözler Altaylı'nın geçmişte FETÖ ile başına yazdığı mektuptaki kan donduran uyarılara çevrildi. Ele başına yazdığı mektupta Kuzinoğlu MİT müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur. Etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerinin yer aldığı öne sürülmüştü. Bu ifadeleriyle Kuzinoğlu'nu doğrudan hedef gösteren Altaylı'ya MİT'in başına geçmesini engellemek için kurulan kumpasın detayları ve etkisiz hale getirme talimatının arka planı sorulacak. Altaylı'nın soruşturma kapsamında ifadesinin bugün alınması bekleniyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Saltan bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

0: Evet, şimdi Manisa'da bir lise önünde silahlı saldırı düzenlendi. Turgutlu'daki saldırıda yaralı öğrencilerin olduğu bilgisi de var. Bunu belirtelim. Manisa'daki bir lise, Turgutlu'da bulunan bir lisenin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Tabii bu saldırının ardından da okulda, binada oldukça büyük bir panik yaşandı ve öğrenciler başta olmak üzere tabii ki öğretmenler, özellikle hocalar hemen öğrencileri okulun dışına güvenli bir alana almaya çalıştı. Ve şu anda ekranlara getirdiğimiz tabii canlı değil görüntüler, ama olay olduktan sonra, meydana geldikten sonra öğrencilerin dışarı çıktığı, ambulans ekibinin okul binasının bahçesinin içerisine girdiği görülüyor ki iki tane ambulans var şu anda mesela, en az iki ambulans okul binasına gitti, lisenin oraya. Çünkü yaralı öğrenciler ne yazık ki var. Tabii kaç öğrenci, kaç kişi yaralandı? Öğretmen, hoca yaralı olan var mı? Bunlara dair henüz net bir bilginin olmadığını belirtelim. Ancak ne yazık ki Manisa Turgutlu'da bulunan bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Tabii öğrencilerin dışında yine çevredeki vatandaşların da büyük bir hengamesi şu anda gözler önüne seriliyor. Yeni gelişmeler geldikçe de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gündemi sarsan fon soruşturması büyüyerek devam ediyor. Son olarak 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı anonim şirketinde piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamayla soruşturmaya ilişkin detayları duyurdu.
1: Borsa manipülasyonu gündemi sarstı. Genişleyen soruşturmada yeni gözaltılar ard arda geldi. Fon soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 şüphelinin gözaltına alındığını ve firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemleri ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilen mali verilerin incelenmesinin ardından Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine yönelik tespitler yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Buls Yatırım Menkul Değerler, Buls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Yapılacak incelemede 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle para giriş çıkışları da araştırılacak. Bakan Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini hatırlattı. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkanlar kullanılacaktır dedi. Bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılım Evim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldı, kaydedildi. Fon soruşturmasında elde edilen ilk bulgulara göre Pusula Holding yöneticilerinin paralarını İsviçre'deki hesaplara aktardıkları bilgisine ulaşıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar

0: tavsiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
1: Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği sürüyor. O adreslerden biri de 17 Ağustos 1999 depreminde büyük acılar yaşayan Sakarya. Kentte mahalle bazlı ilk dönüşüm çalışmaları başlatıldı. 718 bağımsız yapının kentsel dönüşümü için ilk bina yıkıldı ve ilk kepçe darbesi vuruldu.
2: ...17 Ağustos depreminde büyük acılar çeken Sakarya'da kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi %91 uzlaşı sağlayarak mahalle bazlı dönüşümü fiilen başlattı. Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etap projesinde 718 bağımsız yapının kentsel dönüşümü için ilk bina ve ilk kepçe darbesi vuruldu.
3: İnşallah bu kentsel dönüşümün burada başlamış olmasıyla birlikte kısa süre içerisinde şehrimizin tamamını dirençli hale getirerek yeraltı otoparkları, sığınakları, yeşil peyzajı, geniş caddeleri ve otoparklarıyla beraber inşallah komşuluk ilişkilerinin tarihimize, medeniyetimize uygun bir şekilde yaşanabilen bir şehir kültürüne öncülük yapacağımıza inanıyorum.
2: Yıkım sürecinin ardından Tığcıların yeni cami, kol, Kadir Hoca sokakları ve Atatürk Bulvarı üzerindeki binaların yerinde yeşil, sosyal ve dirençli bir şehir yükselecek.
4: Bugün Sakarya'da bu mahallede bu başarılı. İlk kazmayı vuruyoruz. İnşallah bu binaları yıkıp yerlerine sağlam zemine, sağlam binalar yaparak yolumuza devam edeceğiz.
2: Proje sadece konutlardan oluşmayacak ve Tığcılar'da modern dükkanlar, iş yerleri, yeraltı, yerüstü otoparkları, sosyal tesisler, peyzaj ve yeşil odaklı sosyal dinlenme alanlarını kapsayan yeni bir yaşam inşa edilecek.
1: Ve bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz. Kısa bir ara ama ardından saat başında Elif Akkaya Kuter analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden...
2: Liman sebebiyle mi hocam?
1: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz. Malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssuna, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersane ile birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
2: hepsi Haliç'in içerisinde.
1: Camhane.

0: de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeylileşme de olabilir, güneylileşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un Fatih'inde, Sarı Güzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya, Kutar Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde bir saldırı düzenlendi. Silahlı bir saldırı. Okulun içinde mi yoksa okula yakın bir noktada mı olduğu konusunda henüz net bir bilgi yok. O yüzden paniğe de sevk etmek istemiyoruz. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre 4 öğrencinin yaralandığı bilgisi var. Merih Ak saldırıyla ilgili olay yerine çok sayıda polise sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırının ardından okulun önünde kalabalıklar toplanmaya başladı ki o görüntüleri görüyorsunuz ekranlarda. Okulun önünde ciddi bir kalabalık var. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu, 4 yaralı öğrencinin olduğu bilgisi henüz haber merkezine ulaşan bilgiler arasında. İhbar üzerine elbette bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi hemen sevk edildi. Sabah 8 sıralarında meydana geldi bu olay. Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre de şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde ki işte biraz önce aktarmıştık 4 öğrencinin yaralı olduğu bilgisi var. 112 acil çağrı merkezine ihbar yapıldı ve ihbarın ardından da olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi geldi. Okul önündeki kalabalıkları görüntülerde görüyorsunuz. Evet, ilerleyen saatlerde öyle umut ediyoruz Manisa Turgutlu ilçesinde meydana gelen bu saldırıyla ilgili güzel gelişmeleri veririz size. 4 yaralı öğrencimizin olduğu bilgisi var. Onların sağlık haberini ve olayın net nedenini aktarıyor olacağız diyelim. Dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım. Ekonomimiz şoklara

dirençlidir diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye bir istikrar adasıdır diyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ki bugün de 81. Birleşmiş Milletler Kongresi'nde 16. kez kürsüye çıkacak ve hitap edecek. Öncesinde elbette toplantılar var, ikili görüşmeler var. New York'ta düzenlenen 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kurulan güçlü diyaloğa dikkat çekti Cumhurbaşkanı. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yineledi. İki liderin açıkladığı bir haberdi. Etrafı krizlerle sarılı bölgede Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunun altını bir kez daha çizdi Cumhurbaşkanı. Savunma sanayi ve enerjide engellerin kaldırılarak ortak üretim dönemine geçilmesi çağrısında bulundu. Yabancı yatırımcılara da seslenen Erdoğan, gelin operasyonlarımızı Türkiye'den yönetin çağrısında bulundu. Evet, Türk evinde diplomasi trafiği az önce de söyledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri başladı. Türk evi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'ta. Ve diplomatik temasları da toplantının başlamasından önce başladı. İlk konu Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'di. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel, küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Aynı zamanda İsrail saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı Nevaf Selam'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alınan başlıklar arasındaydı. Türk evinde bir diğer görüşme ise Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile oldu. Kabul'de Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri ve yine bölgesel, küresel konular ele alındı. Türk evindeki temaslar kapsamında Doktor Patrick Schoenschonk'la da görüştü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıca şunu da hatırlatalım, ikili görüşmeler devam edecek. Hitabının da 18-20'de gerçekleşmesi bekleniyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Fidan'dan da kritik açıklamalar var. Trump-Erdoğan ilişkisi önemli ifadesini kullandı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. New York'ta Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yeni vizyonunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki istisnai ilişkinin stratejik ortaklıkta merkezi bir rol oynadığının altını çizdi. Fidan, gümrük tarifelerinin ve F-35 gibi savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yaptı. Bölgesel güvenlik konularına da değindi aynı zamanda. Yeni kurulan Mekke Savunma Anlaşması'nın vizyonundan bahsetti ve İsrail'in yıkıcı politikalarını durdurması için Amerika Birleşik Devletleri'ne de çağrısı vardı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin 100. yılı bu açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan geldi. 2027 yılı dönüm noktası olacak ifadesini kullandı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkiler 100. yılına doğru stratejik bir viraja giriyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri panelinde yeni yüzyılın vizyonunu anlattı. Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında doğrudan diyaloğun yıllanmış sorunların çözümüne alan açtığının altını çizdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerine ek olarak Duran, yeni yüzyıl sadece kriz yönetimiyle şekillenmez ifadesini kullandığı yapay zeka, enerji ve ileri teknoloji gibi yeni nesil işbirliği alanlarını da işaret etti. Evet, dünya liderleri toplanıyor, New York'talar. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumu artık resmi olarak başladı. Dünya liderleri Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumu için New York'ta bir araya geldi. 150'den fazla devlet liderinin katıldığı oturumda savaş ve krizler ele alınacak elbette. Evet, pusulanın 2 milyarlık işlemine Masak engeli, fon soruşturmasında iki gözaltı var. Bu da yeni gelişmeler arasında, hemen aktaralım. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan 2 milyar lira

0: Aralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması genişletildi. Son olarak iki kritik isim daha gözaltına alındı. Bunlar da fon soruşturmasında son gelişmeler diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Akkaya-Kuter, herkese kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez bir araya geliyor. Dünya liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Bloomberg'de bir makale paylaştı. İsterseniz bunların detaylarını alarak başlayalım. Buyurun.
1: Evet Elif Akkaya-Kuter, dün de söylemiştik aslında ilk konuşmasını 2005 yılında yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı döneminde. O zaman da yine o zamandan beri aslında daha adil bir dünya mesajıyla Birleşmiş Milletler'de ve tabii ki bulunduğu her uluslararası platformda bunu dile getiriyor. Dün de yine önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş hatta güçlendirmiştir dedi. İşte bu sözlerle başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda tabii ekonominin şoklara karşı dirençli yapısına da özellikle dikkat çekti. Tüm bu başarılar aslında bizlere şunları gösteriyor dedi. Türkiye ekonomisi güçlü şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu bu şekilde Erdoğan ve gelin operasyonlarınızı da yine Türkiye'den yönetin mesajını da verdi ve şu ifadeleri kullandı. Tabii biliyorsunuz Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün. Oradaki mesajları da oldukça önemliydi. Trump'a da tabii bir atıfta bulundu ve değerli dostum Trump'la dostluğumuzun katkısıyla önemli ilerlemeler kaydettik ve bunu yapmaya da devam ediyoruz dedi. Kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyaretinin de köklü müttefiklik ilişkilerimizi teyit etmiş ve pekiştirmiştir ifadelerinde özellikle bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgedeki çatışmalara elbette ki krizlere de değindi ve bunların nedeniyle iki ülkenin diyalog mekanizmasının da yine kurması gerektiğini özellikle ifade etti. Ve şunları söyledi: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkinliklere tanık olduğumuz birçok meselede ülkeler için yine olumlu neticeler alıyoruz ifadelerinde bulundu Erdoğan. İkili ticaret hacmine de değindi ve ikili ticaret hacminin de yine yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını beklediklerini özellikle ifade etti. Nihai hedefinde 100 milyar dolar olduğunu bir kez daha belirtti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji, sivil havacılık ve aynı zamanda yüksek teknoloji alanlarında da işbirliğinin genişletebileceği mesajını da yine verdi. Bu başlıklar arasında da konuştu. Özellikle nükleer enerji konusuna değindi ve ortaklıkların ileri taşınmaya, aynı zamanda bunun hız kazanmasına da tabii hazır olduklarını özellikle dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayinde de yine işbirliği çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Ortaklarımızın geleneksel olarak savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zorunludur dedi Erdoğan. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak üzereyiz ifadelerinde özellikle bulundu. Tabii Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yükseliş gücüne, yükselen gücüne özellikle vurgu yaptı yine buradaki konuşmasında Erdoğan ve Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinin özellikle artık yalnızca bölgesinde değil dünya ölçeğinde de rağbet gören bir aktör haline gelmiştir ifadelerinde de yine bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii az önce de senin de söylemiş olduğun gibi Bloomberg için bir yazı kaleme aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da yine önemli mesajları vardı. Öncelikle BM veto hakkını kaldırmalı dedi. BM Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalı başlıklı bir tabii makalesiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle son yıllarda dünyanın tanık olduğu saldırı kadrolara değindi, enerji krizlerine değindi, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çalışmalar.

gibi trajedilerin dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümü için yine tabii ki önemli olduğunu, birkaç başkentin de yine iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığının yine göstergesi olduğunu belirtti bu makalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yine hala 2. Dünya Savaşı'nın sonrasının yapısını yansıttığına da özellikle dikkat çekti, işaret etti. Daha etkin, her zaman söylemiş olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adil ve hesap verebilir bir temsil anlayışının zorunluluk arz ettiğini, bunun yolunun da temsil genişletmesinin yanı sıra liderlik sorumluluğunu da yine adil biçimde paylaşmaktan geçtiğini ifade etti Erdoğan ve şunları söyledi. Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetimizdir. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız. Bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir dedi Erdoğan ve şöyle devam etti. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir dedi. Bu yol haritasının merkezinde ise yine veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'nde ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, yine karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorunları çözmez dedi Erdoğan ve imtiyazlı yapının kapsamını da genişletir ifadelerinde bulundu. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası olur hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform aynı imtiyazın başka devletlere de yine tanınmasını anlamına gelmez dedi. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin, uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesi kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır ifadelerinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Güvenlik Konseyi ile aynı zamanda genel kurul arasındaki dengeye de değindi bu makalesinde Erdoğan ve yeniden kurulması gerektiğini özellikle bu dengenin vurguladı ve şu ifadeleri kullandı. Genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli. Güvenlik Konseyi üyelerinin özellikle genel kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yine yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla birlikte Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve genel kurul karşısındaki hesap verilebilirliği de arttırılmalıdır dedi. Geleceğin uluslararası düzeni, aynı zamanda geçmişin hiyerarşisinin de muhafaza edilmesini sağlamalıyız, bunu kurmalıyız ifadelerinde bulundu. Tabii makalesinde önemli mesajlar var dedik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yine dünya tarihi bakımından da önemli mesajlar için içeriyor. Ve şöyle söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya tarihi bakımından oldukça kısa sayılabilecek son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin ve hiçbir uluslararası nizamın baki olmadığını gösterdi. İnsanlığa barış, istikrar ve ortak refah vaat eden sistem yeni savaşları önlemekte, aynı zamanda eşitsizlikleri azaltmakta ve değişen güç dengelerine cevap vermekte yetersiz kaldı ifadelerinde bulundu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken uluslararası kurumlarında bu dönüşme aynı hızla aynı hızla uyum sağlamadığına yine işaret etti ve şu ifadeleri kullandı. Savaşlar, iklim krizi, düzensiz göç ve ekonomik kırgınlıkların özellikle devletlerin güçlü kurumlara, dayanıklı ekonomileri ve caydırıcı savunma yeteneklerine sahip olmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi Erdoğan ve ticaret, lojistik, ulaştırma, bunun yanında enerji koridorlarının güvenlik ve sürdürülebilirliğinin daha belirleyici hale de geldiğini yine bu makalesinde ele aldı. Asya'nın ekonomik ağırlığına değindi. Asya'nın ekonomik ağırlığı artarken aynı zamanda Afrika'nın da potansiyeline uyumu daha güçlü bir temsille talep edildiğini, gelişmekte olan ülkelerinde yine kendi önceliklerini daha yüksek bir sesle ifade etmelerini

0: dile getirmelerini aktardı Erdoğan. Bazı bölgelerde aktörler artan nüfusu kendi coğrafyalarında daha fazla sorumluluk üstlenmelerinde beraberinde getiriyor ifadelerini kullandı Elif Akkaya Kuter.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yine devam edelim New York'tan gelen haberlerle. Türkiye ve yine diplomasi trafiğinin merkezi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı'nın hitabı öncesinde ikili görüşmeleri vardı. O ikili görüşmelerin detaylarını da alalım sizden Hande İpek.
0: Evet, kritik görüşmeler yapıldı Elif Akkaya Kuter. Liderler ağırlandı. Türk evinde yine bir diplomasi trafiği yürütüldü diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarda tabii bulunduğu Amerika'da yine yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın ilk konuğu da yine Vietnam Devlet Başkanı'ydı. Görüşmede ikili ilişkiler özellikle ele alındı. Ve iki ülke ilişkilerinin de stratejik ortaklık seviyesinde özellikle yükseltilmesinden duyulan memnuniyet tabii dile getirildi. Ticaret, yatırım alanlarındaki işbirliklerine özellikle değinildi ve mevkidaşının tabii Türkiye'de düzenlenecek olan COP31 liderler zirvesine de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti. Tabii Erdoğan daha sonra Libya Başbakanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile de görüşmesi gerçekleşti. Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini özellikle belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatinde olmayan hiçbir formüle de rıza göstermeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. İki ülke arasındaki işbirliğine yine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu işbirliğini arttırmak için de yine çalışmaların sürdüğünü de özellikle vurguladı. Ayrıca Menfi'yi de yine COP31 liderler zirvesine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile de bir araya geldi Elif Akkaya Kuter. Bu kabulde de yine Türkiye-Kuveyt ikili ilişki ve bölgesel gelişmeler elbette ele alındı. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecine özellikle değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirttiğini söyleyebiliriz. İsrail'in bölgedeki saldırganlığı yine ele alındı ve bu saldırganlığında yine önünün kesilmesi gerektiğini bir kez daha iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanını da yine kabul etti Erdoğan. Albin Kurti'yi ekonomik, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirlikleri yine bu görüşmede öne çıkan başlıklarda bu konulardaki atılacak adımlar yine bu kabulde görüşüldü. Tabii kendisini de yine COP31 zirvesine davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı selamı da Cumhurbaşkanı Erdoğan yine kabul etti. Tabii Türkiye-Lübnan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular özellikle yine ele alındı. Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı barış ve ateşkesin sağlanması için gayret ettiğini bir kez daha söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Lübnan geçici görev gücünün de yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu da özellikle vurguladı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu da yine bir kez daha ifade etti bu görüşmede. Lübnan'a insani yardım göndermeyi, tıbbi destek göndermeyi de yine sürdüreceklerini belirtti. Türkiye evindeki bir diğer görüşmeye geçecek olursak o da Gürcistan Başbakanı İrakli ile olan görüşmesiydi. Tabii ki Kobak Hitze ile oldu. Kabulde yine Türkiye-Gürcistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı. Bölgesel gelişmeler de yine elbette ki masadaydı. Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından duyduğu memnuniyeti de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kabulde dile getirdi. İki ülkenin de uluslararası alanda dayanışmasının da önemine yine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Elif Akkaya Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara editörü Hande İpekgil, size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum ve de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
6: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, günaydınlar, iyi yayınlar, selamlar, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok kısa bir süre sonra da biz başladıktan sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle birlikte olacak diyelim. Biz başlayalım hocam. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez dünya liderleri bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 16. kez hitap edecek Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya. Şimdi güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler temasıyla gerçekleşecek. Şimdi dün Cihat Çelik'in hazırladığı LED'i vermiştik. 16 kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüden nasıl seslendi, hangi başlıkları ön plana çıkardı diye. Mustafa Bey de geldiğinde dedi ki aslında bu aktardığınız bütün başlıklara bakarsak bu yılın teması ortaya çıkıyor dedi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Doğru demiş. Yani şöyle, yani yıkılan, bozulan, artık neredeyse can vermek üzere olan bir uluslararası sistem. Yani zaten kötüydü. Yani 1945'in, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki ve Soğuk Savaş'ın şartlarını karşılayan bir sistemdi bu Birleşmiş Milletler sistemi. Ve onun yürüttüğü sistem. Ama artık değişti. Yani artık can çekişiyor. Sebebi de işte 1945 yılındaki sonuç. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından belirlenen bir uluslararası sistem olması. Artık 21. yüzyıldayız. Neredeyse 100 yıl geçecek. Yani şurada az kaldı, bir 20 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'nın 100. yılını anacağız. Ama o dönemden çok uzaklaştık. Yani artık insanlık yapay zekaya doğru koşuyor. Yani havacılık alanında hiç beklenmeyen gelişmeler oldu. Bilgi iletişim teknolojileri inanılmaz. Dünya küreselleşti. Ve o İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri hala kendilerini dünyanın patronu zannediyorlar. Ve onların bizzat kendi elleriyle ürettiği bir sistem çöküşünden bahsediyoruz. Yani sistemi kendi kurdular ama kurdukları sistemi de kendi elleriyle çökertiyorlar. Tabii bunu bilerek yapıyorlar veya kendi çıkarları doğrultusunda yapıyorlar. Ellerinden kaçırmak istemediklerini düşünüyorum bu dünyayı. Çünkü 1945 yılı sona erdiğinde dünyanın neredeyse yarısı hala sömürgeydi. Yani Fransız, İngiliz sömürgesiydi. Afrika'daki ülkeler henüz bağımsızlığına kavuşmamıştı. En son 1974 yılında, 76 yılında Afrika'da devlet bağımsızlığına kavuştu. O zamana kadar bu sistem yürüdü bir şekilde ama şimdi o dönemde değiliz. Yani dünyada tek otomobili üreten onlar değil, tek uçağı üreten onlar değil, tek teknolojiyi üreten onlar değil. Tam tersine artık Batı, özellikle de Kara Avrupası bu teknolojiden uzaklaştı. Neredeyse yarım yüzyıldır hiçbir şekilde felsefe üretemiyorlar, teknoloji üretemiyorlar. Yani Avrupa, Kara Avrupası'nın, Kıta Avrupası'nın bana son 50-60 yılda ürettiği tek, yani en önemli icadı söyleyin, söyleyemezsiniz yani. Onun yerine Anglo-Sakson Avrupası aldı, işte Amerika'daki icatlar. Ama Amerika'daki icatlar veya Amerika'daki yenilikler Batı medeniyetini de taşımıyor. Çünkü onlar mesela cep telefonunu icat ediyorlar, pat doğuda daha iyileri üretiliyor. Yani ilk cep telefonunu Amerikalılar yapmış olabilir, ilk interneti Amerikalılar yapmış olabilir ama sisteme sokmuş olabilir ama bugün en iyi telefonlar genellikle dünyadaki doğu blokunun, daha doğrusu Asya tip uzak doğu telefonları. Sadece onlar da değil, dünyada hemen hemen herkes iyi kötü artık cep telefonu da üretiyor. Bu arada Aselsan yeni cep telefonları üretecekmiş, onu da buradan müjdeyi verelim. O da yepyeni, yani 90'larda biz bir cep telefonu furyasına girdik ama bir şekilde engellendi, yeniden girecek. İHA SİHA deseniz Batı için kritik ve kıskançlıkla saklanan ürünler olan Bu silah sistemleri artık Türkiye bunun büyük pazarını elde etmeye başladı. Dünya pazarını domine eden ülke oldu. Yani özetle Elif Hanım, artık dünyanın geri kalanı Batı dünyasıyla yarışır durumda, yetişir durumda. Batı dünyasına meydan okuyacak noktaya geldi. Bir de Doğu dünyasının, yani Doğu'dan kastım öteki dünyayı kastediyorum. Yani Batı'nın dışında kalan herkesi kastediyorum. Daha çok nüfusu var, daha büyük finans kaynaklarına sahip veya ihtiyacı var. En önemlisi karbon bazlı enerji yataklarının üstünde oturuyor Doğu dünyası. Yani bu dünyayı böyle bir blok halinde gördüğümüzde, dolayısıyla şimdi dünyanın geri kalanı hakkını istiyor. Ama Batı dünyası, İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri bunu vermek istemiyorlar. Kavga burada çıkıyor işte. Yani bu işin böyle biraz uzaydan dünyaya baktığımızda anlaşılan şey bu. Yani detaylar indikçe, dünyaya yaklaştıkça çeşitleniyor, çoğalıyor. Tabii Doğu dünyasının kendi içerisinde modernleşme krizleri de var. Bunları da yani atlamıyorum. Mesele sadece Doğu'nun artık Batı ile yarışır hale geldiği anlamında söylemiyorum. O da normal. Şundan dolayı Batı dünyasının oluşturduğu bir medeniyet projesiyle karşı karşıyayız. Yani Batı'nın yarattığı, tabiri yerindeyse, kapitalizm Doğu dünyasında da kimlik bunalımına, anlam kargaşasına yol açıyor. Doğu dünyasındaki aşırılıklar da buradan çıkıyor. IŞİD gibi, DAEŞ gibi veya işte Japonya'daki aşırı uç bir takım radikal dini gruplar gibi. Ama bunun sebebi de Batı dünyasıdır. Marjı o kadar çok açmışlardı ki ve uzun süre teknolojiyi, medeniyeti dağıtmamışlardı ki bu sonuçlar da doğdu. Velhasıl modernite, kapitalizm bana göre el değiştiriyor. Bir yeni bir sürece giriliyor. İşte bunun tam ortasında da Türkiye var. Bugün işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşma. Hemen zaten bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir haber ajansına yazmış olduğu bir makale var. O makalede aslında Hande Hanım, siz biraz önce hakikaten kıskançlıkla izledim. Net bir şekilde ortaya koydunuz makaleyi, çok güzel analiz ettiniz karşılıklı. Yani ciddi anlamda bugünkü konuşmasının aslında şifrelerini önceden vermiş Sayın
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı. Zaten yıllardır da söylediği şeyler, dünya

5'ten büyüktür mottosu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sloganı. İşte Birleşmiş Milletler'in veto hakkının kaldırılması ve genel kurul adaleti şeklinde daha işler, bir uluslararası sistem vurgusu devam ediyor. Tabii bunlar devam edecek çünkü mevcut yapı zaten kötüydü. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın koşullarına uygundu, sallanıyordu tabiri yerindeyse, haksızlıklarla doluydu. Ama şimdi tamamen derdest edilen, yıkılan, paramparça edilen bir noktaya erişti. Ben şöyle bir göz attım şöyle dünya tarihine bu yayına çıkmadan önce. Dikkatimi şu çekiyor. 20. yüzyılın başından itibaren savaşların neredeyse %82'si, yani dünyadaki krizlerin hep Batı tarafından çıkarılmış ve Doğu'da çıkmış. Yani öyle bir imaj veriliyor ki sanki Doğu dünyası, yani Batı'nın dışında kalan dünya, Orta Doğu, efendim Afrika, Asya, işte hani barbar, beceriksiz, cahil, terörist bir imaj var. Ama bir bakıyoruz bu işin arkasından hep Batı çıkıyor. Yani bir şekilde zenginliklerini kullanarak hali hazırdaki bunları veya farklı manipülasyon teknikleriyle yani doğuyu, öteki dünyayı karıştırıyorlar. Yani sebebi de bu. Yani bugün çatışmaların %80'i neredeyse Batı kaynaklı. Bakın Orta Doğu, yani binlerce yıldır insanlık medeniyetinin beşiği. Orta Doğu'da yani hiç toplumsal karmaşa görmedik biz. Ne zamana kadar? Osmanlı yıkılana kadar. Osmanlı bir yıkıldı. Orta Doğu 100 yıldır hiç ölmediği kadar insan öldü Orta Doğu'da. Yani tüm tarih boyunca ölen insanlardan daha fazla insan ölmüştür. Ve yanmış, yıkılmış bir Orta Doğu var. Evet, bir takım yapay devletler ayakta kalmış ama Sykes-Picot anlaşmasıyla çizilen devletler, ama o devletlerde yaşayan toplumlar ağır bir kriz altında. İnsanlar birbirini yok ediyor. Bunun da sebebi Batı medeniyetinin işte bu çürümüşlüğü, vurdum duymazlığı, çıkarcılığı. Savaş benim topraklarımda yaşanmasın da nerede yaşanırsa yaşansın mantalitesidir. Bakın Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa'yı nasıl telaşa düşürdü? Yani Bosna iç savaşından sonra Avrupa'da bir daha savaş olmasın, çatışma yaşanmasın diye Avrupa Birliği'ni büyüttüler, NATO'yu genişlettiler. Ama 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Doğu Avrupa'da bir savaş patladı. Ve bu bugün artık Avrupa'yı çok ciddi bir şekilde korkutuyor. Yani Alman gazetelerine bakarsanız, ta geçtiğimiz yıllarda 2024 galiba Bild gazetesi yayınlamıştı, işte 2026 sonunda Rusya Avrupa'ya saldıracak şeklinde, hatta konuşmuştuk da bunu. Şimdi onu biraz daha uzatmışlar, 2028'e kadar Avrupa'ya bir Rus saldırısı bekleniyor şeklinde. Sosyal medyaya bakıyoruz. Sosyal medyada her an Rusya'yı kışkırtacak veya Rusya'yı tahrik edecek eylemler yaşanıyor, söylemler yaşanıyor. Daha 2 gün önce Trump dedi, artık dedi Rusya'da dizel işi bitti dedi. Bu Ukrayna dedi, petrol boru hatlarını dedi veya bu petrol üretim sahalarını dedi, rafinerileri artık vurmasın dedi. Ruslar dedi çok fena kızmaya başladılar dedi. Çünkü şöyle bir risk var. Ben bunu dile getiriyorum artık. Buna da inanıyorum maalesef. Ben Rusya'nın Ukrayna'yı eninde sonunda tümüyle işgal edeceğini düşünüyorum artık. Çünkü başka çıkar yolu kalmadı. Yani Rusya'da, Ukrayna'da savaş bitmiyor, bitirilmiyor. Ukrayna Zelenski hükümeti bir şekilde masaya gelmiyor. Gelmek için biz başlangıçta çok güzel adımlar attık Türkiye olarak. İşte tahıl koridoru projesi, yine esir takasları falan. Ama bir şekilde Ukrayna'yı masadan kaldırdılar. Dolayısıyla Türkiye'nin arabuluculuğu kurduğu o barış dili de göçtü. Şimdi savaşın büyüme endişesi var. İşte Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir ortamda, hani bana göre Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin hakikaten fedakarlık dolu bir çırpınması bu. Yani uluslararası sistemi ayakta tutmaya çalışmak, uluslararası sistemin eksikliklerini onaracak reform projeleri ortaya koymak. Mesela Birleşmiş Milletler'in veto hakkının kalkması bile, yani Elif Hanım, kısa zamanda yeni bu, yani uluslararası sistemin

0: karalarını çabucak onaracaktır. Yani Birleşmiş Milletler'deki daimi konseyin veto hakkı aslında uluslararası sistemin çöküşünün de veya çökmesinin de temel nedenidir.
1: Çok teşekkür ediyorum Can Türk Hocam. Bu arada Mustafa Bey de stüdyoda bizimle beraber. Günaydın Mustafa
2: Günaydın
1: Bey, hoş
2: hocam, selamlar,
1: geldiniz.
2: günaydın.
0: Günaydınlar Mustafa Bey, selamlar, saygılar bizden.
1: Evet hocam, şimdi dediniz ya Bloomberg'teki makalesiyle ilgili, onunla ilgili de birazdan soracağım. Daha detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum ama öncesinde aslında ilk gerçekleştirdiği konuşma olmuş oldu. Cumhurbaşkanı'nın 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı. Orada bir hitabı vardı. Sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı'nın İletişim Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Trump'la istisnai ilişkinin altını çiziyorlar. Biz de burada çok sık konuşuyoruz Mustafa Bey. Şimdi Trump'ın herhalde istisnai ilişkisinin olduğu tek lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Genelde çünkü akşam diyor ki çok sevdiğim bir lider, çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum. Sabah kalkıyor, hakaretler yağdırıyor. Herhalde bir tek Cumhurbaşkanı
2: Tamam,
1: Recep
2: o
1: Tayyip
2: doğru.
1: Erdoğan'la
2: Başından
1: ilgili.
2: beri öyle.
1: Evet.
2: Hatta şöyle, seçilmesinden önce de böyleydi filan. Daha yani
1: Sonucu değiştirir mi, onu bilemedim mi diyorsunuz?
2: şimdi yok, bunun Türkiye'ye faydası olduğu, buna itiraz etmiyorum. Çok var. Hani hakikaten var. Fakat biz bu istisnailikten sadece normal bir şey bekliyoruz. İlişkilerin normalleştirilmesi. Çünkü kağıt üstünde devletler kağıtlarla konuşur. Kağıtla konuşur. Ve o kağıtta Türkiye, Amerika'nın hasımlarıyla mücadelede kullandığı yöntemlerle yaptırım altına alınmış. Yani kağıtta hasımız biz. İstisna ilişkilerimiz liderler bazında tamam da kağıt üstünde hasımız yani. Hasım değiliz de Amerika bizi hasım görüyor. O zaman normalleştireceğiz. Kağıt üstünde normalleştireceğiz. Şimdi biz kağıt üstünde lafını kağıtta yazan ama uygulanmayan diye anlarız. Ama kalıcı olan kağıttır. Yapılacak bir şey yok. İster uygula, ister zamanı gelince birisi size o kağıdı gösterip uygulamaya mecbur bırakır. Ama uygulama kağıdı değiştirmenize sebep olmayabilir yani. O yüzden biz bu istisna ilişkiden istisnai olmayan normal bir ilişki istiyoruz kağıt üstünde. Bu olmazsa hiçbir şey düzelmez. Trump gider, geçmiş olsun. O
1: Trump'ın
2: yüzden
1: zaten herhalde.
2: olmaz.
1: Evet.
2: Olmaz.
1: Kalıcılığından
2: Yani
1: biraz şüphe var.
2: Türkiye'yle. Ya adam yatıyor kalkıyor, hayır rüya görüyor Türkiye için filan. Ya öyle, kimse öyle düşünmez. Bazen duyuyorum. Türkiye çek kendini çok bağladı Trump'a. Yani. Trump gitti mi var, ne yapacak Türkiye belli değil filan. Ya şimdi o kadar saçmalamayın lütfen. Çünkü herkesin de en az sizin kadar aklı var. Hani bazen öyledir ya, el yumruğu yemeyen kendininkini balyoz zanneder. Yüz yüze gelmediğiniz kişi hakkında atıp tutmak kolaydır yani. Bilmiyorlar bu işi filan diye. Ama öyle olmuyor. Ben de bazen burada atıp tutuyorum bilmiyorlar diye, ama çok nokta atışı yapıyorum yani. Bilmediklerin örneklerini koyuyorum. En azından bilseler bile aceleci davranıp saçmaladıklarının örneklerini koyuyorum. Bakınız hayvan hakları yasası. Şimdi eğer bunu yapıyorsanız tamam. Değilse çok boş konuşmamak lazım. Şimdi Trump'ın Türkiye ilişkilerine verdiği faydayı bir tarafa koyarak, kabul ederek, hakkını teslim ederek, ama asıl yapması gerekenin bir başkan olarak kendisinin başlattığı bu yaptırım sürecini başlattığı gibi geriye alması. Bunun da somut şartları zaten oluşmuş durumda yani, az yani ya sen yapmıştın ya, onu bir kaldırsan be iyi olurdu filan, öyle değil yani. Zaten konulmasının şartlarını Türkiye kaldırdı. Gerekçeleri Türkiye kaldırdı. Türkiye bir başka devletin, Suriye'nin saldırı tehdidi altındaydı. Suriye'den kaynaklanan tehdit altındaydı. Bunu gidermek için çaba gösteriyordu. Potansiyel başka tehditler de vardı. Çünkü Suriye, İran bağlantısı ve İran ilişkisi Türkiye'yi İran'dan da gelebilecek bir saldırı tehdidi altında bırakıyordu. Bu böyle bir durumda Türkiye füze edinmek istiyordu. Savunma füzesi saldırı da değil. Ya. Onlar savunma silahları. Savunma ürünleri daha silah da denmez. Savunma ürünü. Ha kendiniz

füze geliştirirsiniz. Bunu savunma için de, saldırı için de kullanabilirsiniz. Ama siz savunma füzesi satın alıyorsanız bunu mecburen sadece savunma için satın alıyorsunuzdur yani. O yüzden mecbur kaldığı bir şey yaptı. Amerikalılar vermedi. Çinlilerden almaya kalktık. Ol yapmayın, öyle şey olmaz canım, olur mu? Biz hallederiz, merak etme denildi. Çinlilerle papaz olma pahasına vazgeçtik.

0: füzenin gerçek füze tehdidinin gerçek olduğunu, son İran'dan gelen ama kimin attığı belli olmayan füzelerde gördük. Füze tehdidi gerçek miymiş? Gerçekmiş. Bize doğru yürüdü. Şimdi bu kadar her şey üst üste geldiğinde Türkiye'yi bir daha bu konularda suçlamaya falan kalkmak akılsızlıkla izah edilmez. Hı. Ancak ihanetle izah edilebilir. Televizyonlarda bunu bu şekilde izah etmeye kalkanlara bir de bu gözle bakın. Bu kadar net söylüyorum. Hani bu sözümün altına televizyonlarda bunu kendince Türkiye'yi eleştirme adına bizim haksız olduğumuzu söylemeye çalışanların sözlerini yapıştırabilirsiniz yani. Ha, benim için böyle demişsin falan diye bana çemkireceğini falan düşünüyorsanız hiç problem etmeyin. Şimdi böyle baktığınız zaman hadiseye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın dün de söyledim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun başlığı ne? Güveni yeniden kazanmak. Ya hiç var mıydı bilmiyorum da güveni kazanmak diyelim biz ona. Güveni kazanmanın yolları reform.
1: Herhalde yoktu çünkü 16 yıldır yaptığı konuşmalarda yani. Dediniz ya 2005'ten
0: şimdi, başladı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrılar zaten BM'ye güvenin tesis edilmesi üzere. Diye diye buraya getirdi de dur bakalım daha nereye getirecek. Şimdi mesele biraz bu. Getirdi Cumhurbaşkanı şeyi BM'yi buraya. Ama tabii BM'nin de patronları olmadan karar alması zor. 5 ülkenin veto etkisi var. Türkiye 5'ten dünya 5'ten büyüktür derken burun kıvıranlar ve ya Tayyip Erdoğan konuşuyor ama yalnız kalıyor orada boşu boşuna nefes tüketiyor. Hani boşu boşuna kimse dinlemediği için de Türkiye'yi şey yapıyor. Türkiye'nin düzeyini düşürüyor diye yorum yapanlar, bak az önce söylediğim tiplerle aynıdır onlar. Modeller değişmez yani. O modelde bilgisizlikte değil, ihanetle ancak bu şekilde konuşabilir. Bu da çok net. Hatta hatırlarsanız Erdoğan konuşurken kimse dinlemiyordu falan diye sosyal medyada temizlenmiş fotoğraflar, insanların silindiği, üzerinde oynanmış fotoğrafları yayınlamaya falan kalktılar. Hani filmde var ya, meşhur filmde, video ne güzel alet değil mi diyor. Hakaretlerini kaydetmişler kapının önünde. Gerçekten video ne güzel alet değil mi? Erdoğan'ı dinleyen herkesi gösteriyor video yani. Onu silip internette paylaşamıyorsunuz. Şimdi bazen görüyorum o modellerin şeylerini, bazıları gazeteci çünkü, sosyal medyada. Ya aslında Tayyip Erdoğan da yaptı iyi şeyler var. Baba. Ya da ne bileyim işte biraz böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmen kitlesi ve hatta biraz da hani AK Parti'de görev almış kişilerin de yakınları olan bazı sosyal medya fenomenleri var. Hemen mikrofonu uzatıp öyle değil mi diye oradan hala bir onay bekliyor. Yani sen o zaman demiştin ama bak yanıldığını kabul ediyorsun değil mi? Bizi onaylıyorsun değil mi filan. Onay makamı mı ya orası? Başörtülü nerede varsa takip edip ihbar edeceğim diyen adamla röportaj yapan ve onu karakter adam yerine koyan bizim arkadaşlarımız var. Tırnak içinde bizim arkadaşlarımız. Ayıp. Ayıp. Onay makamı değil. Model makamı değil. Örnek gösterme makamı değil. Siyaset onları kullanabilir. Yani bak dün öyle diyor da bugün onlar bile pişman oldular falan der. Siyaset onu kullanır. Siyaset kendisini havlayanı değil, kendisinin yanında başkasını havlayanı sever. Buna itirazım yok. O siyasetin karakterinde, kişisel karaktere çok fazla oturmuyor bu işler.
1: Bir virgül koyayım, devam edeceğiz. Tam da aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg için makale kaleme aldı demiştik. Oraya getirmiş olduğunuz Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır dedi Cumhurbaşkanı.
0: Adım oradan adım ilerliyor işte.
1: Ama Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in yapmış olduğu bir paylaşım var. Fon soruşturmasıyla ilgili yeni dalga operasyonu haberi veren bir paylaşım. Hemen detaylarını aktarayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma

0: kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun katılım evim tasarruf, finansman, destek holding ve hedef holding paylarındaki işlemlerine ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga bir operasyon gerçekleştirilmiştir, diyor Akın Gürlek. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İsimler varsa hemen aktaracağım ama sanıyorum isimler yok. Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 4 şüpheli tutuklanmış, 44 şüphelinin gözaltına adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir, diyor. Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte. Suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır, ifadesini kullanıyor Akın Gürlek bugün yaptığı paylaşımda. Fon soruşturmasıyla ilgili yeni dalga operasyonun detaylarını paylaşıyor Mustafa Bey.
1: Bu fon soruşturması enteresan. Çünkü en büyük soygun, yani hırsızlık, bir yere kadar parayı taşırsınız. Dijital mecralarda bu işi yapıyorsanız sadece sıfır yazmanız, sıfır tuşuna basmanız yeterli. Dolayısıyla daha vahimdir yani onun sonucu. Bu işlerde kasti olarak fon düzenlemeleriyle küçük yatırımcıdan toplanan paraları sadece cebine atma hesabıyla bu işin peşini yürüten varsa, bu işleri yürüten varsa, ki var olma ihtimali kuvvetli. Çünkü bir fona vatandaşlardan toplanan paranın, yani fon satılıyor. Orada bir para birikiyor. O para gidiyor A hissesini alıyor. A hissesini öyle bir alıyor ki A hissesi 1 liradan 1000 liraya çıkıyor. Bakın %10 lira, 100 lira, 500 lira falan değil. 1000 liraya çıkıyor. Ve bu sefer fona alındığı için de fonun da değeri bir anda 10 kat artıyor. Artınca fonda pay başına değer de artıyor. İnsanlar bakıyorlar ki o fondaki param ne güzel para kazanmış, şahane. Fakat dikkat ediyoruz, 10 tane şirketin, 20 tane şirketin böyle birden 10'a çıktığını, 10'dan 100'e, 100'den 1000'e kat olarak çıktığını, ki bunu burada yeni söylemiyorum değil mi Elif, hatırlarsın.
0: Evet.
1: Ben bunu burada yıllardır söylüyorum. Kesinlikle. Anormal bir durum var. Bu iş böyle nasıl olur? Ekonomist arkadaşlarla konuşurken de onlar da müstehsi bir ifadeyle gülerek, gülümseyerek, daha doğrusu acı acı bu sorunlara işaret ettiler. Adını koyamıyorsunuz. Neden? Mali konularda bir şey söylerseniz var ya, yedi sülalenizi haraca bağlarlar. Mahkeme kararıyla. Bu adam manipülasyon yaptı. Hakkımızda şunu söylediği için millet parasını çekmeye başladı. Çekmeye başlayınca biz de zor duruma düştük. Yoksa daha dün ödeyecektik hepsini, derler. Ne diyordu Haluk Levent? Bana soruşturma açılmasaydı tam da parayı ödeyecektim, soruşturma açtılar. Şimdi yani adam zaten sahtekar. Doğru söylemesini mi bekliyorsunuz?
0: Doğru söylediği yer olmuş. Bana bu kadar güvenmeyin, hemen satabilirim dediği bir yer var ama.
1: Ha, o da var. O yani. Ya zaten söylemesine gerek yok. Ona da inanmayın. Ha. Orada da bir dürüstlük payı vardır. Hani yalan, her şeyde yalan söylemiyor olabilir filan. Şimdi yani doğru söylediğine de inanacak durumda değiliz. Şimdi baktığınız zaman bu böyle bir şeydir. O yüzden insanlar, hele hele aynı piyasada aynı işlemleri yapan bizim işte bu aracı kurum yöneticisi sabah konuklarımız oluyor. Onlardan da bir adım daha ilerisini, ya konuşuyorlar ama her şeyi söylemiyorlar filan. Buyurun siz söyleyin o zaman. Hakkınızda dava açıldığında savcı mısınız? BDDK'dan, TMSF'den, hadi yok pardon, SPK'dan, BİST'te, Borsa İstanbul'dan falan belge istediğinizde önüne getirip koyacaklar mı? Yok. Siz onu kanıtlayamadığınızda ne yapacaksınız? Çoluğunuz çocuğunuzun rızkını bu çakallara yedireceksiniz mahkeme kararıyla. O yüzden o kadar kolay değildir yani konuşmak. Ben bunu söylemiştim diyen adamın Feriş dahi, burada bir anormallik var, bu buradan buraya çıkar mı demiştir. Daha ötesini söyleyeyim.

0: diyememiştir yani. Adını koymaları zordur. Ben bile burada bazı isimleri telaffuz ettim. Nasıl? Korka korka ama şöyle. Ya bir dakika ya, bu şu zaman böyleydi, şimdi buraya gitti. Bu bana tuhaf geliyor. Bir de ben profesyonel değilim ya. Hani soruları diye hep sazan soruları soruyorum. Hatta hocalara diyorum, bak bir yerde yanılıyorsam hani olur ya. Ya sen tamam öyle bir şey dedin de bunu her yerde konuşma, bak bu işlerden hiç anlamadığın ortaya çıkar falan durumu varsa bunu lütfen söyleyin. Çünkü insanlar bunu düşünüyorlar. Onlar da benim gibi derslerini alsınlar buradan dediğim için. Bu benim böyle bir sığınma yerim var. Ama profesyonellerin yok. Dolayısıyla herkes muhatabının, erbabının anlayacağı şekilde her şeyi söyledi. Net. E şimdi bilgiler geliyor. Akın Gürlük, Adalet Bakanı burada başsavcıyken, soruşturmayı yaparken, bunlarla ilgili de soruşturmayı yaparken, yeni başlattığında, Mart'ta başlattı, 19 Mart mı yok, 19 Haziran mı başlatmış, çıktı onun şeyi. Ama daha önce bazı tipler hakkında SPK'yı uyarmış, SPK'dan bilgi istemiş. Bu Hedef Holding'le ilgili galiba, info ile ilgili filan. Demiş ki ya bunun şu ortağı var, hani o denizde kaçıyordu da Yunan adalarına gidiyordu, evet. Sonra geldim kendim teslim oldum diye hava yaptı ya, onunla ilgili bilgi istemiş mesela. Bunun işlemleri normal değil, buna bir bakın demiş. Talimat bile sayılabilir bunlar deniliyor böyle bir yazı için. Sonuç sıfır. Ben SPK'cıları da suçluyor filan değilim. Ama dün de söyledim, tilki tilkiliğini, çakal çakallarını yapacak. Onu biliyorsunuz zaten. Kümesi kim kollayacak? Bütün yatırımcılar yoldular. Hadi kümesteki tavuklar yolundu. Ondan sonra çakalı buldun. Allah, tüyleri geri mi dikeceksin? Kimden alacaksınız? Peki şunu yapıyor musunuz mesela? Bak bilmediğim için bu da sazanca bir soru. Cahil sorusu. Orada bir fiyatı 30 liradan 4000 liraya çıkan bir hisseden geçmiş yıllarda ya 10 tane almış, bilmiyormuş, öyle bir o da vardır yani. 10 tane hisse düşmüştür ona şeyde, ne o arzda falan katılmıştır. 15 tane düşmüştür. Unutmuştur. Ya 15 tane zaten canım, dur satsam ne olacak falan demiştir. O ayrı. Ama orada ciddi işlem yapan, onun bu işin zaten yükseleceğinden, düşeceğinden, düşünce daha fazla yükseleceğinden filan düştükten sonra haberdar olduğu izlenimi veren, bu işten para kazananları o spekülasyonu yapmaktan sorumlu tutup o gün kazandıklarını ona kusturacak mısın? Mesela 30 liradan 3000 liraya çıkan hisseden alım satım yapanları ayıklayıp bunların içerisinden bunu bilinçli yapan, bundan haberdar olup da yapanı bulup ayıklayacak mısınız? Ondan o parayı geri alacak mısınız mesela? Var mı böyle bir yöntem, ben de bilmiyorum. Varsa hakikaten bunu tartışalım bak ekonomist arkadaşlar. Evet.
1: 19 Ağustos bu arada, ben de
0: 19 Ağustos baktım. Tamam. Tamam, bir 19 var da. Ama çok daha önce yani, burada tabii, başsavcıyken tabii. Yani tabii. Geçen sene, hatta belki evvelki sene 2024'te ya bu adamın yaptığı işlemler normal değil. Buna bir bakın. Suç olarak ben bunu değerlendirebilirim. O kadar gözüme batıyor. Ya, kabilinden yazışması var ya.
1: Evet. Cantürk Hocam, tabii bu gelişmeyle ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımıyla ilgili de değerlendirme de bulunmak isterseniz alayım, ama sonrası için de sorumu ekleyeyim. Çünkü buyurun, tamam, önce bunu alayım o zaman.
2: Buyurun, buyurun Elif Hanım.
1: Sonrasında da işte Mustafa Bey en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır. Aslında Bloomberg'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı makalede de en çarpıcı cümle bu. Kalıcı barış bloklaşmayla kurulamaz ifadesini kullanıyor. O yazışma şeyle, makaleyle ilgili de değerlendirmenizi almak istiyorum. Siz de biraz önce konuşmak istemiştiniz. Buyurun.
2: Tabii. Ben yani siyaset bilimi, kamu yönetimi alanında çalışıyorum ama benim bir iki yıllık da borsa ve finans eğitimim var. Yani yüksek okul. Yani hasbelkader bu borsa, finans işlerini Böyle amatör profesyonelim demiyorum. Amatörce ilgilenirim. Şimdi ben 2024 yılında borsa defterini kapattım Mustafa Bey'in o yani şeyine vurgu yaparak. Çünkü inanılmaz manipülasyonlar dönüyordu. Özellikle fonlarda çok enteresan gelişmeler oluyordu. Bir fon alıyorsunuz. Bir anda aldığınız fon, yani ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, bakıyorsunuz, fon paketine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya bu fon işte atıyorum ayda %5 kazandırır, %10 kazandırır. Pat %30, %40 kazandırıyor. Ama siz o fonun içinde tesadüfen oradasınız. Veya duyum almışsınız oradasınız. Başka fonlara bakıyorsunuz. Hakikaten yani bu fon daha böyle parlak. Geleceği var. Hani biraz beklerim buradan şu kadar kar elde ederim diyorsunuz. Etmiyor. Yani en son ben baktım gördüm yıldım. Yani çok büyük de bir yatırımcı da olmadığım için, küçük yatırımcı olduğum için en son da kaçtım. Yani 2024 yılından beri özellikle borsa ve para piyasalarında müthiş bir terör esiyor. Yani bunu SPK, devletin yetkilileri nasıl kotarır, nasıl onarır bilemem. Yani kendimce fikrim var ama hani bu konuda uzman olamayacağım için veya öyle düşünmediğim için detaya girmek istemiyorum. Gerçekten hani şöyle aklıma hep şu gelir benim. Rahmetli Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı diye Kurtuluş Savaşı'nda yazdığı bir roman var ya. İşte o dönem Türk yoklukta, kıtlıkta, fakirlikte ateşle imtihanı geçti. Bağımsızlığı kavuştu ama 21. yüzyılda Türk'ün parayla imtihanı hakikaten çok kötü. Yani orada sınıfta kaldık. Ciddi söylüyorum. Yani Türk'ün parayla olan ahlaki ilişkilerinde ciddi zarar yani zaafı var. Bizim toplum böyle bir toplum değildi veya böyle bir toplum olamaz. Baktığınız zaman sayısı bir ayının parmağını geçmiyor bu manipülasyonları yapanların. Bunlara bir şekilde SPK veya devletin yetkili organları devreye giriyor. Bunlara işte kararlar veriliyor, para cezası kesiliyor, tutuklama kararları oluyor. Ama bunlar bir şekilde yer altından mantar gibi bir daha bitiyorlar. Onlar olmazsa işte eşini koyuyor, teyzesinin oğlunu koyuyor, kuzenini koyuyor. Onlar üzerinden alım satım yapıyorlar. Sadece fonlarda değil, aynı zamanda kağıtlarda da inanılmaz manipülasyonlar oluyor. Yani o yüzden borsa, para piyasaları ile ilgilenmek hakikaten dünyanın en, özellikle Türkiye'de onu da söyleyeyim. Yani çok böyle rahatsız edici, huzursuz edici, tatmin vermeyen, hani önünü göremeyen bir yapı. Oysa Türk ekonomisi bu kadar da manipülatif değil. Yani Türk ekonomisine baktığımızda hani bir panik havasında değiliz. Türkiye savaşta değil, Türk ekonomisi küçülüyor değil, parçalanmış değil. Yani depremden sonra bile kendini toparlayan bir ekonomi gayet de normal konjonktüre de bağlı. Bütün dünya dalgalanıyor ama bizdeki dalgalanmalar hakikaten hani filmden örnek vererek Matrix'te bir dalgalanma oldu deniyor. Hakikaten Matrix'te ciddi dalgalanmalar var. Bu işi nasıl çözerler? Bir şekilde çözmeler çünkü iş gerçekten müthiş bir soygun düzeni var. Yani bu borsa para piyasalarında yani hak edenin hak ettiğini alamadığı, küçük yatırımcının sürekli tokatlandığı ve giderek küçülen bir borsamız var. Bakın Türkiye büyüyen bir ekonomi. Yani ben 2024'te ayrıldığımda 488 kağıt vardı borsada. Şimdi 500, 630'a geçti. Ama borsanın büyüklüğü 50 milyar doları geçemedi. Yani 100 milyar dolar olmadı, 150 olmadı. Yani borsaya, fonlara, para piyasalarına yeni şeyler ekleniyor. Sistem ekleniyor. Yeni aktörler giriyor ama para büyümüyor. Çünkü parayı büyütmek istemeyen bir garip bir yapı var. Ve bir şekilde insanları dolandırıyorlar. Yani ben bu işin bu boyutunu anlatayım, bitireyim. Yani o noktada sıkıntı. Tabii bunu daha iyi uzmanlar daha iyi bilecekler. Ama parayla sınavını düzgün yapamıyoruz maalesef. Bu millette böyle bir sorunumuz var. Gelelim Birleşmiş Milletler meselesine. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey var Elif Hanım. Ben bir yüksek lisans tezi yazdırıyorum aslında. Hani pek de bahsetmek istemiyordum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar yazmış olduğu makaleler ve konuşmalar üzerinden bir tez yaptırıyorum ben. O öğrencim de bunu bitirmek üzere. Bu Bloomberg makalesinden yola çıkarak bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yerli ve yabancı dünyada 50'den fazla makalesi var. İki tane kitabı var ki en sonunda artık bütün meramını, bütün derdini özellikle uluslararası sistemle ilgili olarak daha adil bir dünya mümkün adlı kitabında Sayın Cumhurbaşkanı bunu şey yaptı. Yani çok net bir şekilde dile getirdi. Yani 2003 yılından beri yazan da bir cumhurbaşkanımız var. Onu da ekleyeyim. Yani düşüncelerini, fikirlerini yani Wall Street Journal'dan tutun yani Hindistan'a kadar, Kırgızistan'daki gazetelere kadar hemen hemen her yerde anlatan, yazan, çizen, Türkiye'de basına da zaman zaman yazılar veren bir cumhurbaşkanına sahibiz. O yüzden hani cumhurbaşkanımız bu yönü hep ihmal edilir. Bu noktada ona da dikkat çekmek isterim. Şimdi 16. kez hitap etmek herhalde dünyada başka devlet başkanları yani azdır yani nadirdir. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapma merakından kaynaklanmıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hem bölgede hem de dünyada hem tecrübe bakımından hem de kullandığı söylem ve dil bakımından gerçekten bilinen, tanınan, takdir edilen bir lider. Özellikle Birleşmiş Milletler'in sistemine yaptığı eleştiriler, vurgular, bilhassa işte dünya beşten büyüktür sloganı bu noktada işte Birleşmiş Milletler'in temel sorununun hatta uluslararası sistemin temel sorununun ortaya koyan nitelikte. Az önce de Mustafa Bey gelmeden önce de bunu konuşmuştuk sizinle. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında bir kere daha bunu söyleyecek. Yani artık Birleşmiş Milletler sisteminin değişmesi lazım. Ciddi bir şekilde değişmesi lazım. Ve daha adil adalet mekanizmalarının geliştiği bir uluslararası sistem kurmamız lazım. Çünkü yavaş yavaş başka ülkeler kurmaya başladı. Şimdi daha dün Uzak Doğu'da Güney Kore, Japonya ve Orta Asya Türk devletlerinin kendi aralarında oluşturacakları bir ekonomik kalkınma işbirliği örgütünün söylemini duydum ben. Bir Güney Kore gazetesinde İngilizce yayın yapan. Mesela o kurulacak olan o yeni yapıda mesela Çin olmayacak, Rusya olmayacak. Yani bakın hem bölgesel birlikler kurulmaya var. Mesela Mekke İttifakı kuruyoruz değil mi biz? Yani bu sistem o kadar çürüdü ki uluslararası sistem artık ülkeler, bölgeler kendi sistemlerini kurmaya başladılar. Bu multipolar dediğimiz çok kutuplu bir yani çok kutuplu bir sistemdir ve çok kutuplu sistemler çatışır. Çok net bir şekilde ortaya koyalım. Yani İki kutuplu sistem dünyayı nerelere getirdi? Kaç tane kriz çıktı? 63'teki Küba krizi dahil. Yani ama çok kutuplu sistem bilin ki adaletli bir sistem olmayacak. Onun yerine Birleşmiş Milletler'in merkezinde olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da hem kitabında hem bugüne kadar aktardığı makalelerde dile getirdiği bu yeni bir adalete dayanan bir uluslararası sistemin kurulması şart. Kurmadığınız zaman adım adım böyle dakika dakika 3. Dünya Savaşı riskinin arttığı bir noktadayız diye düşünüyorum.
1: Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim
2: Ben
1: üyesi
2: teşekkür
1: doçent
2: ederim
1: Doktor
2: Elif
1: Can Türkcaner. Çok sağ olun hocam. Değerli
0: Hanım.
1: vaktiniz.
0: Teşekkürler hocam.
2: Saygılar
0: Kolay
2: sunuyorum.
0: gelsin.
2: Diliyorum.
1: Sağ olun.
2: Saygılar. Saygılar. Sağ olun usta.
1: Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hasan Bardakçı bizimle beraber. Hasan hocam günaydın. Hoş geldiniz. Biraz beklettik. Kusurumuza bakmayın.
3: Merhabalar sana Mustafa Bey merhabalar. Günaydın.
0: Günaydın.
1: Teşekkür ediyoruz. Hemen buradan devam edelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında ilk kitabını gerçekleştirmiş oldu. Ekonomi ile ilgili de önemli notlar var. Yüzyıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu ilk olarak genel kuruldaki hitabından önce. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde, etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir diyor. Birçok yatırım alanından bahsediyor. İşte sıvılaştırılmış doğalgaz, nükleer, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda işbirliği ileri taşınmalıdır diyor Amerika Birleşik Devletleri ile. Neler söylersiniz hocam, buyurun.
3: Evet, aslında bizim özellikle Türkiye açısından Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şeylerin önemini zaten son 10 yıllık zaman diliminde çok net bir şekilde ortaya koymuş bir ülke olarak ön plandayız. Bunu ne istinaden söylüyorum? Çevremizdeki tüm gerginliklere rağmen Türkiye uzun zamandır aslında bölgedeki hem yapıcı rolü hem de ticarette yol açıcı bir ülke olma vizyonunu çok iyi şekilde devam ettiriyor. Yani bugün İran'a baktığımızda orada enerjiden kaynaklı oluşan gerilimler çözüm yolu olarak Türkiye görülüyor. Güney'e indiğinizde yine hem Yemen'de başlayan gerilim hem de bölgesel olarak Suriye'de daha önce başlayan gerilim yine Türkiye'nin çözümüyle son buldu. Yani Türkiye'nin işin içine dahil olmasıyla son buldu. Bu yönüyle Türkiye zaten bunu uzun zamandır aslında kullanmak istiyor. Yani Türkiye kendi konumu itibariyle bizim daha önce jeopolitik önem diye tabir ettiğimiz konumu jeoekonomik bir alana çevirmek istiyor aslında. Son zamanda bunu hem çok fazla vurguluyoruz hem de uygulamaya geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Bizim işte sizin programlarınızda daha önce konuştuğumuz işte Çin üzerinden devam eden orta koridorun Türkiye üzerinden devam etmesine yönelik Türkiye'nin adımları oldu. Özellikle Irak üzerinden kalkınma yolu projesiyle Basra Körfezi ile olan bağlantıyı kurmaya yönelik girişimlerimiz oldu. Son dönemde yeniden gündeme gelen Hicaz Demiryolu hattıyla hem Suudi Arabistan hem Suriye üzerinden yeni bir bağlantı oluşturmaya yönelik girişimlerimiz aslında tamamı Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda işte ifade ettiği aslında Türkiye'nin yeni önemi, böyle ifade etsek belki daha doğru olur, jeoekonomik olarak aslında tercih edilebilecek bir ülke olduğunu artık daha çok vurgulamaya başladık. Çünkü küresel gerilme, özellikle bunu Amerika'da vurgulamış olmamız da çok önemli. Niye diyeceksiniz? Çünkü Amerika'nın son dönemlerdeki en büyük endişelerinden bir tanesi özellikle ticaretin yönünün, finansın yönünün Çin tarafına kaymış olması ve bunun özellikle Çin'e, Rusya'ya gelecekte ciddi bir güç kazandırma potansiyelini bildiği için alternatifler oluşturacak yöntemler arıyor aslında Amerika. Kendine tekrar çekme ihtimali yoksa bile bunu özellikle bölge ülkeleri üzerinden alternatifler oluşturabilecek bir noktaya taşımak istiyor. Türkiye bu yönden önemli bir müttefik. Yani son zamanlarda Amerika bunu çok ciddi şekilde vurguluyor ve aslında uygulamaya da geçirmek istiyor. Bunu biz nerede anlıyoruz? Daha önceki Trump Cumhurbaşkanı görüşmesinde Katsa yaptırımlarıyla ilgili bir esneme olacağına yönelik adımlar atmıştı. Aslında bunların tamamı Türkiye ile ilişkilerini hem iyileştirmek hem de Türkiye'yi bölgedeki güç dengeleri açısından bir kontrol noktası olarak gördüklerini aslında ortaya koyan önemli bir gelişmeydi. Bundan sonraki süreçte de biz bunları daha net bir şekilde görmeye başlayacağız. Ki zaten biz bunu Suudi Arabistan ve Pakistan'la yaptığımız Mekke ittifakıyla kısmen göstermeye başladık. Yani bölgesel olarak hem ekonomik dengeleri artık etrafımızda şekillendiriyoruz hem de askeri anlamda da aslında bölgede gücümüzü kısmen arttırmaya başladık. Yani bunu özellikle bölgenin askeri gücü yüksek potansiyeli olan devletleriyle yeni anlaşmalar, ki az önce Caner Hocam özellikle ifade ettiği nokta önemli, bölgesel anlaşmalar artmaya başladı. Bakın son birkaç yıl içerisinde bölgesel ittifaklar oluşmaya başladı ve sanki önümüzdeki yıllarda bu bölgesel ittifakların artmasını beklememiz gerekiyor. Çünkü ülkeler küresel gerilimlerden sıyrılmak için böyle birlikteliklere yöneliyor. Burada benim ifade edeceğim şey de şu, yani bu bölgesel birlikteliklerin tamamı içerisinde biz Türkiye'yi görmeye başlayacağız. Niye? Çünkü Türkiye dediğim gibi ekonomik anlamda konumunu sağlamlaştırmaya başladı. Hem de askeri ve siyasi anlamda bir güç dengesi olmaya başladı. Devletler bunu görüyor. Bunu gören devletler Türkiye ile ilişkilerini daha öteye, daha anlamlı bir çerçeveye oturtmaya başlıyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum.

0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Mustafa Bey, hem bununla ilgili Türkiye'ye yatırım yapan kazanır ifadesiyle ilgili Cumhurbaşkanınızdan de değerlendirme alayım. Hem de isterseniz fonlarla ilgili Hasan Hocam'a soracaklarınız varsa da almaya başlayalım. Buyurun.
1: Şimdi tabii bizim bunlarla da çok bağlantılı her şeyde. Şimdi borsa spekülasyonu, Ponzi dolandırıcılığı, ne bileyim işte yani Türkçesi çakallık her yerde var. Bunların filmlerini yaptı zamanda, Amerikalılar da bir sürü filmlerini yaptılar, hikayeyi anlattılar falan. Ama işte sahtekara alan açarsanız, sahtekara alana sokarsanız, sahtekara mani olmazsanız, ki nelerle, kurallarınızla öyle bir kural koyarsınız ki sahtekar oradan geçemez. Geçse de geri çıkamaz. Balık tuzağı gibi. Hani balık yeme doğru girer de geri çıkamaz bir daha. Ama sizin verdiğiniz kadarını yer. Yani tuzağı yemez, ağı yiyemez yani. Sizin verdiğiniz kadarını yer. Sonra kaçmaya çalışır ki bir bakar kaçamıyorum. Şimdi sizin devlet olarak denetleyici, düzenleyici, denetleyici yetkiniz tam burada işe yarıyor. Burada bir açık bıraktınız mı, o zaman geçmiş olsun. Şimdi bu oldu mu? Oldu. Efendim şöyle olsaydı böyle olmazdı, böyle olmasaydı şöyle olmazdı. Atalan Üsküdar'ı geçtikten sonra arkasından konuşmanın hiçbir manası yok. Bir, bu sistemin nasıl iyiliş edildiğini yeni öğrenmiyoruz. Amerikalılardan biliyoruz, gördük. Bizim memleketimizde ya kardeşim adam milletin iyi niyetini, yardım duygularını sömürür, meşhur olur. Göz göre göre bu adam bizdendir, bunu yedirmeyiz, bu adam iyi adamdır, bak devlet bununla rekabet edemiyor deyip devleti karşısına koyar. Fındık kadar aklı vardır bu adamların. Ama gene de şunu ihmal etmeyin, fındık kadar aklı olduğu için mi böyle davrandı? Zaten aslında bir ihanet içinde olduğu için mi böyle davrandı? Bir kez daha gözden geçirin. Haine hain demediğiniz sürece hainlikten kurtulamazsınız. Şimdi öbürü, büyük büyük dedem benim şeyhti, hocaydı, medrese hocasıydı falan diye bir başladı. Hortumla babam hortumla. Bir tanesi Allah peygamber falan diye bir başladı. Devlete darbe, millete darbe, devlete el koymaya çalıştı. Ya arkadaş, hani Müslüman dediğin bir yerden, bir delikten iki kez sokulmaz. Bu nedir ya? Bizim hani canımız sıkıldıkça ben buradan sokulmak istiyorum falan deyip kolumuzu deliğe uzatıyoruz ya, parmağımızı. Yani olmaz. Olmaz. Sahtekarımız bu. Evet yani tamam da ya iyimiz sahtekarımızdan daha bul be. Kuralları koyarsınız. Ondan sonra yoksa Allah da insanlara kitap, Kur'an, peygamber falan niye göndersin ki? Göndermezdi yani. Mekanizma öyle çalışmıyor. Mekanizma bir uyarıcı, bir kurallar sistemi, bir uyarıcı ve o kurallar sisteminin uygulaması şeklinde çalışıyor. Allah'ın mekanizması da öyle çalışıyor. Yoksa herkesin kalbine nur indirir, ondan sonra işte yani birbirimize sarılalım. Değil ya, mekanizma öyle çalışmıyor. Birileri de bu işi yanlış anlıyor. Baba filmini hatırlıyorsunuz değil mi? Orada baba diyor ki çocukken diyor. Ya galiba orada diyor ya, şimdi yanılmayayım ama. Çocukken diyor hep diyor anneme bakıp diyor Tanrı'dan bana bir bisiklet göndermesini istedim. Olmadı. Sonra bir gün sokakta bir bisiklet çaldım. Baktım kimse bir şey demiyor. Anladım ki diyor Tanrı'dan yöntemi bu değil. Tamam, o değil yani. Öyle isteyeyim de versin değil. Çalarım, baktım kullanıyorum, bitti. Şimdi eğer bir bağlılığınız yoksa, inancınızda bir problem varsa, inancınızı bilgilerinizle desteklemiyorsanız eğer, o zaman geçmiş olsun, böyle düşünürsünüz. Tanrı'nın, tırnak içinde yaratıcının yönteminin hırsızlık olduğunu zannedersiniz. Öyle değil. O yöntemi bileceksiniz diye zaten size o kitap geliyor. Hattalar orada da var hala, doğrular. Diyor ki buna bakın benim

maksadım, muradım, yöntemim nedir? Bunu öğrenin, ona göre siz de kendinize bir çeki düzen verin. Biz bu öğrenme işine bilim diyoruz. Sizin alanınıza böyle hemen değeyim, oradan tekrar geri geleyim. O yüzden bunların için kuralları koyacaksınız. Gerekirse dünya finans sistemine yeni kural icat edeceksiniz. Tamam? Ya Türkler bunu iyi düşünmüş falan dedirtecek. Kural icat edeceksiniz. Bu işler zekayla oluyor. Parayla olmuyor. Kimse bizden daha zeki değil. İki, sistemin kontrol mekanizmalarını kuracaksınız. Üç, kontrol mekanizmasına da çakallığa mani olacak adamları getireceksiniz. Hem bilgi olarak, bilgi ve liyakat, kabiliyet bla bla bla olarak, hem de mantalite olarak. Bu adam düzgün biri olacak. Efendim nereden ahlak adam çok iyi. Finansta şu kadar doktorası var. Burada şu kadar bilmem nesi var. Matematikte zaten adam daha iyi falan. Karaktersiz. Hırsız. Hırsızlığı ölçen bir bilimsel veri var mı? Bu adamdan hırsız olur ya da olmaz diye. Yok. Onu nasıl seçeceksiniz? İşte o zaman devletin, yönetmenin siyasi irade dediğimiz şeyin anlamı burada çıkıyor. Orada da her ülkenin kendine göre. Amerika'da kendi adamını getirecek, kendi milliyetçisini, kendi halkının daha çok düşündüğünü, halkının yararına her şeyin üzerine koyduğuna inandığı kişiyi getirecek. Tutturursa doğru kişi siyasette kazanacak. Tutturamazsa o da onunla beraber gidip batacak. Bizdeki durum da öyle. Ahmet'in, Mehmet'in kardeşini, dayının oğlunu, öbürünün bilmem kuzenini, feşmekan sülaleden, ya biz onları severiz, hatırları var bizde onda. Tamam, onu bir yere koyun, geçimini sağlayın, itirazım yok. Ama bana zarar verebileceği bir yere koymayın kardeşim. Ha, koyarsınız ne olur? Koyma yetkiniz elinizden alınır. Nedir o yetki? Siyasi yetki. O yetki elinizden alınır. Yani seçim kaybedersiniz. Geçmiş olsun. Bay bay hepiniz. O yüzden şimdi geldiğimiz nokta biraz bu. Dünyada da böyle bir felaket var. Felaket, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Çünkü BM Genel Kurulu tırt. Hiçbir işe yaramıyor. Güvenlik Konseyi ne diyorsa oluyor. Peki Güvenlik Konseyi mi ne diyorsa oluyor? Hayır. Oradaki bir kişi ne diyorsa oluyor. Çünkü o bir kişi bir yere evet dediğinde, diğerleri de evet diyorsa tamam devam ediyor iş. Hayır dediğinde bloke ediyor. Cumhurbaşkanı o 15 kişinin arttırılmasını, dönüşümlü üyelik, coğrafi denge vesaire, bunların hepsini söylüyor. Bak, söylemediği bir şey kalmadı. Şimdi yeni bir adım attı bu sefer. Ekledi ona. Bu sefer de diyor ki ya bari veto yetkinizi kaldırın. Bunları yapmadınız etmediniz de bari veto yetkisi olmasın. En azından 5 üyenin 4'ü bir şey diyorsa, bir karar daha uzlaşıyorsa, 6. sırf ezbere bunu veto etmesin. Kime diyor bunu? Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor. Çünkü İsrail aleyhine bütün kararları, İsrail'in sevmediği, sadece aleyhine olması da gerekmez, bütün kararları veto eden ve bunun için de gerekçe öne sürme ihtiyacı hissetmeyen sadece Amerika Birleşik Devletleri var. Ve onun yanında BM Genel Kurulu'nun, genel kurulu kararlarının, çünkü oradaki üye sayısı fazla, kararlarını da fazla ve daha fazla Türkiye'nin istediği, önerdiği adil kararlar çıkartıyor. Ama bu yüzden değil. O kararlar çıkmadığında da Türkiye BM Genel Kurulu'nu önemsiyordu. Onun kararlarının etkili olmasını istiyor. Biraz daha güçlendirilmesini istiyor. İsrail'e karşı kararlar alıyordu o yüzden. Hayır, 16 yıl önce de Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nu önemsiyordu. Neden? Orası daha demokratik bir yapı. Katılımcılar fazla. Herkes bir başka ülkenin kuklası değil. Olanlar var. Çünkü dikkat et, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket eden 4-5 tane ülke vardı. Toplamda 6'ya falan çıkıyorlar. Böyle Guatemala falan gibi birkaç tane. Bir de bir, bilmem ne adaları falan diye 1-2 tane ada ülkesi. Onların da neden öyle dediğini zamanda hatırlayın. Nikki Haley, Amerika'nın BM Büyükelçisi. Kadın bir başkan adaylığına falan da soyundu. Trump'a sizi şikayet ederim, o kadar para veriyoruz, bak o parayı da alamazsınız diye, bildiğin parayla o oyları satın aldıklarını, o

0: liderlerin parayla çalışan kuklalar olduğunu, jetonla çalışan insanlar olduğunu bağıra bağıra Birleşmiş Milletler'de söyledi. Kimse de utanmadı o ülkelerin patronlarından. O 6 ülkeye bir bakın. Amerika ile İsrail'i çıkartın. Kalanları hakkındaki bu fikir size yeterli. İşte o yüzden itirazı ona ve itirazlarını tekrar ediyor. Üzerine de önerilerini getiriyor. O da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünden daha fazla uluslararası medyanın da uluslararası siyasetinde gündeminde göz ardı edilemez bir lider pozisyonuna getiriyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyelim.
1: Evet. Hasan hocama fonlarla ilgili böyle
0: şunu bir söyleyeyim mi? Ben biraz aslında işin ekonomik tarafına da şey yapmak istiyorum. Orada hep bir 100 milyar dolar hesabı var ya hocam. Hani bir hedefimiz var 100 milyar. 100 milyarı nasıl dolduracağız? Yani onun bize satacağı daha kıymetli şeyler var. Dolayısıyla 60'ı ne olacak? 40'ını biz alacağız, satın alacağız. 40'ını da biz onlara satacağız. Kabaca söylüyorum yani. Böyle bir dengesizlik olacak. Ha, siz onu 45-55 yaparsınız, başınızın üstüne vurun. Normal yani. Amerika'nın da bunu bize satması için askeri malzeme satması lazım. Teknoloji satması lazım. Neyin teknolojisini satacak? Zamanında bizimle papaz oldu. Yani nükleer santrali Ruslarla yapıyoruz. Bir sonrakini sizin ne yapabiliriz dedik. Çünkü Koreliler Westinghouse'da çalışıyorlar falan, öyle bir şeyler vardı. En azından bir kısmını. Tamam. O da öyle bir mıy mıy mıy falan var yani orada da. Ama bir yandan da şu var. Amerikan finans sistemi de Türkiye'de bu tür az önce bahsettiğim türden çakallıkların, o gri listecilik bilmem ne falan, bunların artık olmaması için sistemin oturmasını istiyor. En azından bizimki kadar sağlam yapın kardeşim. Bizi de soydular zamanda. Ama kim soyduysa o açığı kapattık. Kim soyduysa açığı kapattık. Hala bulunabilecek bir açığımız varsa da bulununca onu da kapatacağız. Ama bunu anladık yani. Biz bir açık bir yerden çıktı. Biri bir kümese dalıyor buradan bir yerlerden. Tilki dediğimizde o deliği kapatacağız biz. Bunu da anladık. Evet. Siz de gelin oraya kardeşim diyor adamlar. Bizim fon mon işlerinin temelinde aslında biraz bu var. Hani ya dürüstlüğümüzü işimize yansıtmıyoruz, yansıtamıyoruz. Ahlakımızın, inancımızın gereğini işimize yansıtamıyoruz. Elin dünkü çakalından, faizcisinden, tırnak içinde siyonist sermayelerinden, finansçısından ahlaki kuralları öğreniyoruz. Dürüstlük ile elde edebileceğimiz kuralları ondan alıyoruz. Başımızın gözümün üstüne de kabul ediyoruz. Bu aslında bu ilahi bir tokat yani. Seni kınadığınla terbiye ediyor. Buyurun isterseniz yapmayın bakalım. Finansı diye çeker oradan, sizin finans şeyiniz var mı? Tasarrufunuz var mı? Yok. Krediye dönüştürülebilir bir paranız var mı kenarda? Yok. Onun var. Vermezse yandınız. Versin diye elinizden geleni yapıyorsunuz. Bari onu da düzgün yapın yani. O 100 milyar doları bulmanın bir yolu da buraları çeki düzen verme. Adamların istediği gibi yapmak. Siz kendi istediğiniz gibi yapamıyorsanız o kendi istediği gibi size yaptırtır. Buyurun bakalım isterseniz yapmayın.
1: İşte günün
0: biraz gördüğüm şey bu yani.
1: Hocamın dediği oluyor. İşte 21. yüzyılda Türk'ün parayla imtihanı. Buyurun Hasan hocam.
2: Bu konuyla ilgili aslında konuşacak çok şey var. Benim özellikle sizden farklı olarak ismi geçen bazı kişilerle tanışıklığım da var. Hatta iyi bir tanışıklığım var. O yüzden ayrıntılı birkaç şey söylemek isterim bu konuda. Örneğin Alkin kardeşle Erdoğan Alkin hoca, babaları rahmetli Erdoğan
0: buna
2: Alkin
0: itirazım
2: hoca.
0: Biz hafta sonu beraberdik. Yani burada bizim tutuklananlarla ilgili böyle bir liste ayrımı yapmıyorum. Ben yapılan işlem bakımından söylüyorum bunu. Çünkü bugün tutuklanan, gözaltına alınan, yarın bırakılacak, başka bir şey göreceksiniz filan. Bu asla aklıma bile gelmedi yani öyle bir ayrımı yapmak. Çünkü kastım o değil. Evet.
2: Ben de onu söyleyecektim. Şimdi ben Erdoğan Hoca benim hocamdı. Çok sevdiğim
0: benim
2: hocalardan bir tanesi.
1: Rahmet olsun.
2: Kerem Hoca da hocamdı. Kendisi de benim yüksek lisanstan hocamdı. Yani bunu özellikle niye söyledim? kendilerini karakter olarak

0: yapabildiğim için ben böyle bir yolsuzluğun tarafı olmayacaklarını düşünüyorum. Tabii bunu hukuk belki şey yapacak ama en azından o tecrübelerim, deneyimlerime dayanarak. Ama tabii bu sizin az önce anlattığınız hikaye çok doğru bir hikaye Mustafa Bey. Yani burada belki bu hocalar, bu ekonomistler kamufle edilmek için kullanılmış. Bence bu hocaların çoğunun bu olaydan haberi yok. Yani burada yönetim kurulu üyesi olarak bulundurulmuşlar ama şirketin yaptığı faaliyetler farklı bir boyuta evrilmiş. Yine burada önemli nokta var. Yani finans işinde ben bir dönem bulundum, fon yöneticiliği yaptım. O yüzden buradaki işleyişin nasıl
1: Onu baştan söyleseniz hocam ya.
0: manipüle edileceğini, evet, bunu iyi biliyorum. Yani gerçekten önemli bir sorunu işaret ettiniz Türkiye açısından. Şimdi finans işi teknolojiyle ilerliyor günümüzde ve bu teknolojideki en ufak bir zafiyet ciddi finansal problemler doğuruyor. Yani siz uzun süreli bir sorunu göz ardı ettiğinizde bu üretim sektöründen farklı daha büyük finansal problemler doğurabiliyor. Yani ne demek istiyorum? Örneğin geçmişteki İmar Bankası sorununu hatırlarsınız. Yani finans işlerinde siz ufak bir açık bırakırsanız bunun çok büyük sonuçları olur. Bugün bence yaşadığımız sorun biraz bununla ilgili. Hatırlarsanız biz 2 hafta önceydi galiba, ben çok hatırlayamıyorum ama biz bir şey konuştuk. Dedim ki Türkiye borsası aslında Türkiye'de işler iyi gidiyor. Borsa yükseliyor ama borsada bazı hisse senetlerinde, bazı şirketlerin hisselerinde farklı hareketler oluşuyor. Yani biraz bunun önüne geçilmesi lazım demiştim. Aslında o zaman ben TERA için söylemedim ama bunun ve benzeri bazı eleştiriler olduğunu görüyordum. Yani bunu gözlemlerken fark edebiliyorsunuz. Yani ortada işte sizin dediğiniz gibi, yani bir şirket üretim yapmıyor, kâr elde etmiyor ama şirketin hissesi yükseliyor. Şirketin hisse senetleri değer kazanıyor. Borsadaki pozisyonu büyüyor. Borsada işlem hacmi büyüyor. Bunlara baktığınızda bir negatif durum olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Buradaki temel sorunumuz aslında şu: bunu denetleyen mekanizma. Yani bence bugün eleştirmemiz gereken temel nokta, örneğin Sermaye Piyasası Kurulu ne yapıyor? Yani böyle bir durum gerçekleşiyor. Çok büyük hacimlere ulaşılmış. Örneğin ben dün bir firmayla ilgili bir gözlem yaptım. Yani kapanmış bir firmanın, üretim yapmayan bir firmanın borsadaki değeri Arçelik'i geçmiş. Birçok Türkiye'nin en büyük firmasını geçmiş. Bu nasıl göz ardı edilmiş? Yani bunlar önemli noktalar. O yüzden özellikle finans işi ciddi denetim isteyen bir iş ki küçük işlemler yapan insanlar bile şunu biliyor. Yani işlem boyutunuz artmaya başladığında hemen Sermaye Piyasası Kurulu sizi incelemeye alabiliyor. Hemen takas banktaki işlemleriniz dondurulabiliyor. Yani bu demek ki bu mekanizma, bu süreç bu TERA için iyi işlememiş ya da benzeri birkaç firma için iyi işlememiş. Biraz da ona odaklanmak gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Türkiye gibi özellikle kısa vadeli yatırımlarla büyüyen ülkeler için borsanın pozisyonu çok önemli. Borsada işlerin iyi ilerliyor olması çok önemli. Siz güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ki Amerika ile iş yapmak istiyoruz. Onlar bizim borsalarımıza da bakıyorlar. Bizim oradaki şirketlerimize bakıyorlar, onların işlem hacimlerine bakıyorlar. Biz yatırımcıyı buraya çekmeye çalışıyoruz. Yani biz üretim bizim tabii ki hedeflerimiz arasında ama ilk hedefimiz kısa vadeli olarak aslında borsalarımıza, şirketlerimize yatırım yapmaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Şimdi böyle bir durumda biz bu firmaları buraya çekmeye, yurt dışındaki parayı, finansı Türkiye'ye çekmekte zorlanıyoruz. Yani eğer bizim borsamızda bu tarz işlemler gerçekleşirse, şirketler manipüle edilirse, manipülasyonda sadece bir para oluşmuyor. Orada aslında diğer yatırım yapan fon yöneticileri zarar ediyorlar. O yüzden buradaki denetim mekanizması çok önemli. Burada özellikle bu şirketin işlemlerinde, Sula Holding'de hem de TERA'da aslında bunun göz ardı edildiğini görüyoruz. Yani bunun bir şekilde ya iyi denetlenemedi ya da bir yerlerde açık bulunduğu ve buradan ilerlendiği görülüyor. Bunun önüne geçildiği zaman sorun çözülecektir ki zaten ekonomi ekibinin yaptığı açıklamalar, daha önce ani toplantıda konuda açıklama yaptılar. Bunun Türkiye için derin bir çatlak olmadığını ifade ettiler. Yani bu bizim ekonomimizde derin bir çatlak yaratmayacaktır. Ama denetlenmiş olması, erken teşhis olması ve bunun önüne geçilmiş olması en azından gelecekteki yatırımlar açısından önemli olacaktır. Bunun özellikle Türkiye açısından, finans sektörü açısından en azından daha büyük bir problem doğmadan önüne geçilmiş olması bence ümit verici bir durum. Burada yine özellikle dediğim gibi, yani tanıdığım için söylüyorum, Kerem Hocam'ın hem babasından dolayı hem kendisini de tanıdığım, bildiğim için söylüyorum. Ben böyle bir şeyin içerisinde olmayacaklarını düşünüyorum. Yani böyle bir en azından öğrencisi olduğu dönemde böyle bir imaj yaratmadığını özellikle söylemek istiyorum ki zaten devlette aldığı pozisyonlar, görevler de bence onun böyle bir şeyin tarafı olmayacağını net bir şekilde ortaya koyuyordur. Ama dediğim gibi Türkiye'de her zaman Can Türk Hocam güzel bir şey söyledi. Yani bizim bozulduğumuz taraflardan bir tanesi bu. Para bozuyor. Para bazen bazı insanları kamufle etmekte de kullanılmış olunabilir ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani burada tere yatırımın eğer böyle bir manipülasyon içerisindeyken, zaten siz böyle bir manipülasyon yapıyorsanız böyle büyük ölçekli bunu kamufle etmeye çalışırsınız. Yani bunu nasıl kamufle edersiniz? İşte sizin gibi örnek veriyorum, tanınmış bir insanı, ekonomi alanında bilinen insanları yönetim kurulunuza alırsınız ya da işte onları medya yüzü yaparsınız, onlarla ekonomik işler konuşursunuz ama arkada masanın arkasında farklı işler yürütürsünüz. Bunun özellikle böyle bilinmesi önemli ki siz de zaten tanıyorsunuz, siz de ifade ettiniz, tanıdığınız kişiler olduğu için en azından böyle şeylere girmeyeceklerini de bildiğinizi düşünüyorum.
1: Evet. Ben bu işleri zaten o yüzden kişiler bazında değerlendirmedim. Evet. Şu işlerin sonucunda, bu soruşturmaların sonucunda ortaya çıkacak olan netlikle birlikte bunları düşünmek lazım. O yüzden de kişisel kayıtta koymadım. Kişisel bir hedef gözetmediğim için. Dediklerinize katılıyorum. Benim de beklentim bu. Ben de o anlamda zaten bu işi konuşacağım. Toksik varlıklar bir sürü şeyi etkilerler. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Siz yönetebileceğiniz, çok hızlı araç kullanırsınız. Hepimizin eşi dostu var. Kimse sizi öldürmek istemez. Ama aracı hızlı kullanıyorsun. Kazaya mani olamazsın. Kasti değildir. Ama o hızda eşine dostuna zarar vermek de var. O hızın hızla alınan riskin içinde. Bu riski almayacaksınız. Başkasına zarar verme riskini almayacaksınız. Evet. Kuralları üst limite zorlayarak da olsa. Bırak kuralları çiğnemeyi. Kuralları üst limite esnetmek dahi olsa sevdiklerinizi riske atmayacaksınız. Kimi? Çocuklarınızı. Hiç kimse senin baban bir sahtekardı yavrum filan diye, Türk filmlerinde vardır ya meşhur bir şey. Senin annen bir melekti yavrum. Senin baban bir sahtekardı yavrum diye lafını duyarak büyümek istemez. Bu sizin çocuğunuza olan borcunuz. Böyle bir miras bırakmak istemezsiniz yani. Evet. Sevdiklerinize zarar verme işi buradan başlar. Hızlı araba kullanıp yanınızdakini tehlikeye atmaktan çok daha önemlidir bu yani. O bakımdan kimseyi böyle anılacak duruma da düşürmemek lazım. Onun için şu işlerin sonucu bir çıksın. Yapılan işlemler sorunlu ve bir sahtekarlık var. Sebebi kuralların esnetilmesi mi? Eğer öyleyse kuralları bir daha gözden geçireceksiniz. Kişilerin ahlakına bırakamazsınız kuralları. Evet. Eğer öyle olsaydı Allah da kural getirmezdi. Herkesin vicdanına bırakır diye. Öyle olmuyor iş.
0: Bir kural de burada getirir. Mustafa Bey, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben özellikle SPK'nın yaptığı denetimlerle ilgili bir sürece bir baktım ben. Örneğin 2025'in

0: başında aslında SPK incelemeye başlamış. Belli denetimlerden geçmiş ama buna müdahale 2026'ın neredeyse ortasına kadar, yani ortasında gerçekleşmiş. Biraz burada böyle de bir problem var. Şimdi az önce hatırlarsanız ben bir şey söyledim. Finans işi üretim gibi değil. Yani oradaki paranın hacmi büyük olduğu için siz bunu tespit ettiğinizde ya da bu sorunu, bunu hemen müdahale etmediğinizde, öyle müdahaleyi zamana yaydığınızda, yani bu denetimli sürecini arttırdığınızda, onun önüne engel koymadığınızda, bunun hacmi daha da büyümeye başlar. Burada biraz da böyle bir sorun da olmuş gibi. Yani 2025'te örnek veriyorum, belli manipülasyonlar tespit edilmiş, bunlarla ilgili bir düzenleme mekanizması ile ilgili adımlar atılmış, denetimler yapılmış ama buna müdahale etmek 2026'ya kadar sürmüş. Yani bunun tam müdahale edilmesi biraz da boyut bu yüzden büyümüş aslında. Bunu da görmek gerekiyor.
1: Geciken adalet adalet değildir. Onu her yere copy paste yapıştırıp kelimeleri değiştirebilirsiniz. Bir şey gecikiyorsa, geciken tedavi tedavi değildir, geciken teşhis teşhis değildir. Değildir oğlu değildir yani.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Harran Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Hasan Bardakçı ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra meteoroloji editörü Elde Biranayan karşınızda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Ayıyla karşınızdayız. Meteorolojik açıdan önemli iki gün bizi bekliyor. Bugün ve yarın. Gerçekten önemli. Neden? Çünkü 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk alan içine gireceğiz. Yani bir alçak basınç alanı içine gireceğiz. Atmosfer kararsız koşullara girecek. Ve kuvvetli bir soğuk cephe geçecek üzerimizden. Yavaş yavaş geçecek.

bu düşüşle birlikte toplamda yarın daha doğrusu 10 derecelik düşüşle birlikte Ekim ayı normallerine ineceğiz. Dolayısıyla sert bir düşüş bizi bekliyor. Bu da tabii ki bağışıklığımızı düşürebilir, bizi virüslere açık hale getirebilir. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Şimdi sağanaklar da şiddetli olacak. Bu sistemle birlikte konvektif hareket güçlenecek. Neden? Çünkü deniz suyu çok sıcak. Özellikle Karadeniz normallerin 3-4 derece kadar üzerinde. Karadeniz'deki bu yüksek deniz suyu yüzey sıcaklığı tabii ki sistemi besleyen önemli bir parametre. Dolayısıyla bugün Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu. Gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. 20 kilo civarında yağış beklentimiz var ama Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın. Bu illerde metrekareye düşecek yağış miktarı 50-75 kiloya kadar çıkabilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat ve Poyraz'la birlikte görülecek rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olacak. Tabii ki hava sıcaklığındaki düşüşün yanı sıra bir de rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıkta daha düşük hissetmemizi sağlayacak havayı. Doğuda ise lodos kuvvetli esiyor güney yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Şimdi yarına bakalım hemen. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sağanaklar devam edecek ve Akdeniz bölgesinde sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Şimdi yarın Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Yine bu kez bu illerde 50-75 kilo arasında yağış düşme ihtimali var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Toplamda bugün yarın toplamda 10 derecelik bir soğuma meydana gelecek. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de. Sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu olacak ama diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı değişmeyecek. 10 derece azalacak. Perşembe günü o noktada kalacak. Cuma günü yüksek basınç alanı etkisine girmeye başlayacağız ve hava sıcaklığı tekrar Türkiye'nin batı bölgeleri itibarıyla yükselecek. Hem cuma günü hem de hafta sonu tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Eylül ayı normallerine çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da bugün sağanaklar şiddetli, lokal ama şiddetli sağanaklar aralıklarla görülecek. Saat 18 sonrasında sağanakların daha da şiddetlenme ihtimali var. Gece 12'ye kadar da şiddetli sağanaklar devam edecek. Hatta yarın günün ilk saatlerinde sabah 6'ya kadar da şiddetli sağanaklar devam edecek. İstanbul'da sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Dün 28 dereceydi sıcaklık. Çarşamba günü 19 dereceye inecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağmur var. Yarın da hava yağmurlu. Perşembe günü parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık Ankara'da da azalacak. Son olarak İzmir'de sağanak yağmur var bugün. Yarın da gök gürültülü sağanaklar aralıklarla ve lokal şekilde devam edecek. Perşembe günü hava az bulutlu ve açık, hava sıcaklığı özellikle yarın sert şekilde azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.

0: Paramparça Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparça güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma Ticaret'in en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD

0: Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Bak önce dinleyicilerimize demeye başladım.
0: Sen evet bir pozitif ayrıma evet, yok, doğru yok, kayıyorsun.
1: Yok, yok. Öyle daha sanki de...
0: Hayır, şey demiyorsun bu sefer, izleyicilerimize ve dinleyicilerimize dememeye başladın sen.
1: Öyle mi?
0: Önce dinleyicilerimize.
1: Allah Allah, farkında değilim valla, kasti bir şey yok.
0: Alfabetik yani. Sıraya göre. Önce D, sonra öyle. İ.
1: Yok öyle kasti bir şekilde yok ama peki. Yani sonuçta hepsi
0: buradan,
1: bizim.
0: Buradan bir kere daha selamlarımızı gönderelim.
1: Havayı sormadın, havayı soruyordun, havalar nasıl yatırır?
0: Ya, ya hava ya trafik, ya trafik zaten.
1: Rezalet.
0: Onunla başlıyoruz.
1: Rezalet. Yavuz'tan Selim'den geçtim.
0: Tamam.
1: O yüzden çok yani düşün 94 kilometre yaptım sabahleyin gelirken buraya. Hava kapalı, biraz sıkıcı bir hava var.
0: Ama hani senin sevdiğin...
1: Her an boşaldı, boşalmayacak gibi. Tabii ben
0: senin
1: seviyorum.
0: Senin sevdiğin cinsler.
1: Bayılırım, puslu havalara bayılırım. Kapalı
0: abi sen
1: havalara
0: o zaman
1: bayılırım.
0: Londra'yı da mı seversin?
1: Londra, yok Londra, İngiliz, İngiliz sevmiyorum.
0: Evet ya.
1: Ha, Sibirya olur ya da şey, Yakutsk, dünyanın en soğuk bölgeleri falan filan olur, seviyorum ama.
0: Aa, Yakutistan, Yakutsk.
1: Evet evet, Yakutsk diye bir kasaba var işte, şu anda sıfıra indi bile, eksilerde. Erzurum
0: anda.
1: Güzeldir, tabii tabii. Oo. Erzurum güzeldir.
0: Ama Erzurum'un sadece havası değil.
1: Her şey
0: Erzurum'un cağ kebabı da çok güzel.
1: Dünyanın en iyi kebabı.
0: Evet.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Şimdi burada kızması da Urfalılar Antep kesin gelir mesela. Antepli, Maraşlı, Urfalı, Adana mı Urfa mı falan diyen tüm kebap severler. Hatta fırıncılar değil mi o? Yok ne bilmem ne fırın,
0: Konya,
1: fırın, kebabı,
0: fırın kebabı.
1: Konya fırın kebabı. Ama benim tercihim bence dünyanın en iyi, en güzel, en lezzetli yemeği cağ kebabıdır nokta.
0: Peki.
1: Tercih meselesi.
0: Tamam.
1: Hepsi bizim ama.
0: Onun üzerine yani senin gibi bir... gastronomi duayeni,
1: yok,
0: duayeni üzerine yani. Laf söylemem.
1: Önce sade
0: bak,
1: olan,
0: bilirim, haddimi bilirim.
1: Rica ederim. Hayır, her zaman şunu söyleriz. Sade olan en lezzetlidir. Hiçbir şekilde kapanamaz. Yani o et kalitesi bir şeyde mangal, şeyde odun ateşinde pişen bir et ve hiçbir şeye dokunmamış bir etin lezzeti. Oynamakla olmuyor işte böyle bir şey.
0: Peki. Neyse,
1: tamam.
0: Tamam. O zaman biz gündemimize geçebiliriz.
1: Sabah sabah dün de börekle kapatmıştık.
0: Börekle kapattık, cağ kebabıyla açtık. Hayırlısı ya. Olsun.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Hikmet abi, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da. Malum orada şu sıralarda böyle gece yarısından sonra hani daha gün ağarmadı. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye saatiyle 18.30'a doğru 19 sularında kürsüye 16. kez çıkmasını bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ve vereceği mesajları da aşağı yukarı öngörebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Ama takip etmeye devam edeceğiz. Onu hatırlatalım. Bir, dün bir takım kabulleri vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bugün Sabah gazetesi bunları derlemiş manşetinde ve barış diplomasisi demiş. Hı hı. New York'ta barış diplomasisi. Nedir? İşte Libya, Lübnan, Kuveyt, efendime söyleyeyim Kosova, Gürcistan ve Vietnam liderlerini Türk evinde Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti, ağırladı, görüştü, kabul etti. Ve her defasında bütün muhataplarına da dünya üzerindeki akan kanın artık durması, daha adil bir dünya yönetimi için atılması gereken adımlar noktasındaki fikirlerini paylaştı. İki ülke ilişkileri ve küresel meseleler bu görüşmelerde masadaydı.
1: Evet. Yani şöyle bir şey, Sayın Erdoğan'la görüşmek diğer dünya liderleri için çok avantajlı bir şey konu. Şu,

0: Yani yok, şey için yanlış anlama ya. Orada bir ekabirlik yapmıyorum. Gittiğin zaman Türkiye kim o? Recep Tayyip Erdoğan'la göreceksin. Hangi kıta, hangi ülke olduğu önemli değil. Çok bildiğin bir şeye gidiyorsun. O çok güzel bir şey. Bildiğin bir yere doğru gidiyorsun. Bildiğin. Ne olduğunu biliyorsun. Ne diyeceğini biliyorsun. Bu güzel bir şey.
1: Doğru.
0: Çünkü şöyle düşün, yani yıllardır Recep Tayyip Erdoğan haberleri nerede çıkmıştı diye bakarsın. Ben biraz böyle balkondan bakıyorum meseleye. Yani uzaktan bir bakmak lazım. Çıkalım ormanın içinden, değil mi? Çok
1: Tamam.
0: fazla bir yaprağı suratımıza yapıştırınca ormanı görmüyoruz. Açılalım bakalım. Dünya lideri pozisyonda baktığın zaman Türkiye'nin uluslararası arenada göstermiş olduğu performans, durduğu yer, iddiaları, nerede ne haber oluyor, Orta Doğu'daki konumu, dünya liderler arasındaki konumu, kim onun hakkında ne diyor baktığın zaman bir Recep Tayyip Erdoğan profili çizersin ve bilirsin ki kimle görüşeceğini, ne diyeceğini de bilirsin. Nedir o? Sürekli dünya tarafında bunu yapıyor. Dün hatırlatmıştım hatta. Dün hatırlattım. Dünya enerji zirvesinde bile bilirsin ne diyeceğini. Mesela şunu demez. Alaska'dan bir hortum çekelim. Bizim kıtayı kurtaralım. Bu kıtada, değil mi? Adı Alman'la işbirliği yapalım. Şuraya beraber ortak bir şekilde bunu yapalım ve çok kazanalım. Demez Erdoğan bunu. Duymazsın. Hani bunu şey gibi söyleyeyim mi? Yanlış anlama. Yani ulan sen nereden? Hayır, ben okuduğumu söylüyorum yani. Yoksa Erdoğan ne yapar ne yapmaz ben onu önceden bilecek bir adam değilim ama şöyle tahminim olabilir. Bütün dünya uyarmıştı o zaman da. Aynen daha önce BM'de yaptığı uyarılar gibi. Ya enerjiyi ortak paylaşalım. İnsanlık adına. Adalet. Yani Afrika'da 150 kilometre ileride Nil'in kaynağı var Etiyopya'da. Nil'in besleyen damarlardan bir tanesinden 150 hatta 130 kilometre uzağında bir yerde insanlar susuzluktan ölüyor. Neden? Yapacağın yatırım 5 milyon dolar, 10 milyon dolar. Yani öyle bir parayla yapacağın bir yatırımla yüz binlerce insana, milyonlarca insana su sağlıyorsun. Bu yok. İnanabiliyor musun? Kaç korkunç bir şey. Erdoğan bunu dahi el attı. Afrikalı bir lidersin, Gabonlusun, Nijeryalısın, Çadlısın, Somali. Hiç fark etmez. Senegal, Sierra Leone. Hiç fark etmiyor abi. İstersen Madagaskar ol. Oraya da gitti çünkü. Madagaskar adasına kadar gitti Erdoğan. Sonra ne diyorlar? Erdoğan o bizim köyümüzde suyu getirdi. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden ne oldu çok belli. Bu liderlerle görüşürken bence bu minvalde bakıyorlar. Yani Orta Doğu'daki dengeler, vicdan var, adalet var. Bu adamın bir de sopa var. Yani böyle bir adam. O gittiği zaman herkes kendi derdini anlatıyor. Tamam mı? Böyle büyük gibi falan. Ve aynı zamanda Batılılar da böyle. İşin tarafı da bir aşağılamıyoruz tabii ki tüm bizim için özellikle Erdoğan nezdinde insanlık insanlıktır. O yüzden zaten bağırıyor çağırıyor. Dünya beşten büyüktür diye. Yani sen Afrikalı bir adamdan üstün değilsen ha diyor. Ha ben tanımıyorum öyle diyor. Dünyanın gerçek devrimcisi, gerçek proleter devrimcisi Erdoğan'dır zaten.
1: Bravo. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir de Bloomberg için bir makale kaleme aldı.
0: Ha, yeni mi bu?
1: Evet, bu yeni abi ve orada
0: Ne
1: çok
0: diyor?
1: kritik noktalarda biraz daha nokta atışı dokunuşları olmuş Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İşte mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var ya, dünya beşten büyüktür diye sürekli eleştirdiğimiz. Bu konseyin hesap verilebilirliğinin artırılması gerektiğini söylüyor.
0: Bak her yol, bütün yollar Roma'ya çıkardı. Tamam
1: Şimdi
0: mı? Tamam. Bütün yollar Erdoğan'a çıkardı. Adam
1: mesele
0: bunu
1: şu.
0: söylüyor zaten.
1: Beşi oturuyorlar masaya. Diyelim ki atarak örnek veriyorum. Faraza. Çin'in işine gelmedi o mesele. Çin
0: Tabii.
1: veto ediyor.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: Orada kilitleniyor durum.
1: gitti. Cumhurbaşkanı diyor ki veto eden hesabını versin kardeşim. Niye veto ettin? Bunun dünya için, Birleşmiş Milletler'in varlık sebebi için nasıl bir motivasyonu vardı da veto ettin vesaire falan filan ıvır zıvır.
0: Evet.
1: İşte hesap
0: Şey...
1: verilebilirliğin artırılmasının yanında Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi de gözden geçirilmeli
0: Tabii
1: diyor
0: yani
1: Sayın
0: zaten
1: Cumhurbaşkanı.
0: dünya beşten büyük türün arkasında yatan da zaten gerçek bu. Yani aslında belki de Batı'ya tüm dünyaya Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği şey şu. Zaten kendi ifadesi var ya daha adil bir dünya mümkündür. Adaletten söz ediyor. Bu bak bu bizim sadece ülkenin meselesi değil.

0: insanlık adına bir şey söylüyor. Bu kıymetli olan da bu. Yani Erdoğan gibi bir siyasi profile baktığın zaman dünyada, o yüzden söyledim ben bunu. Ne diyeceği belli. Ya bugün Erdoğan'a efendim şuraya da sömürelim ya da bir imkanımız olsa da şunu yapsak, enerji koridorunu buradan açarsak rahatlarız diye gelemezsin. Hesaplaman lazım. Kimin ayağına, kimin üstüne basarak geleceksin. Durdurur orada. Kendi menfaati olsa dahi durdurur. Çünkü böyle bir vicdan var adamda.
1: Doğru.
0: Ve şöyle söyleyeyim. Bu sadece benim liderim olduğu için ben bundan mutlu değilim sadece. Bu benim mesele değil. Keşke dünyada, keşke hepsi böyle olsa. Adaletten. Geçenlerde bir yerde konuşurken kulak misafiri oldum. Sonra devamına baktım hakikaten de. Mesela rakamları bilmiyordum. Hep deriz ya bu ABD'deki zenginlik köle ticaretiyle 18. yüzyılda itibaren başlayan köle ticareti var. Bayağı gittiler değil mi? Yüz binlerce falan insanı aldılar oradan, gemilere bindirdiler. Hatta ben şahsen şeyi de gördüm. Senegal'de hemen kıyıdan açıklarda böyle bir iki kilometre ileride bir yerde köle adası var. Oradan gemilere bindirilip oraya tek tek zincirleniyorlar boğazından. Tek tek kontrol ediliyor ne kadar sağlam dişine bakıyor falan filan. Ona göre gemiye atıp Senegal'den kıta değiştirerek onların yarısı da zaten yolda ölüyor biliyorsun. Açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Öyle ve gönlü ve ne kadarmış biliyor musun? Afrika nüfusunun şu anda bu şekilde olması sebebiymiş. Aslında gerçek manada eğer 15 ile 35 milyon arası bir rakamdan
1: Ne
0: bahsediyorum.
1: diyorsun abi
0: 15 ile
1: ya?
0: 35 milyon.
1: Ne diyorsun
0: Evet,
1: ya?
0: toplamda. Bunun içerisinde baskında ölenler, yolda ölenler, 100 yıl boyunca devam eden bir zorunlu. Ve şu andaki nüfus çok daha yukarıda ve diri bir vücudun şeyin nüfusun olacağını da iddia ediyor şeyler, bilim adamları. Dedi bu kadar da büyük bir miktar dedi. Bundan zenginleşen bir ABD var. Niye? Getiriyorsun köleyi, dünyanın en ucuz yani işçilik masrafı yok, sıfır masraf. Tarlaları sürüyorsun, o peanut, fıstık tarlaları, efendim mısır tarlaları, ekinler, sanayi, efendim nedir o? Demir yolu inşa edeceksin bedava, işçi var servisin elinde. Masrafsız işçi, az yemek, ölene kadar fazla yaşamasına gerek yok zaten. Güçlü kuvvetli adamlar çalıştırdılar ve bunu yaptılar yıllar boyunca. O senin dediğin o büyük medeniyet, hani özgürlük anıtı falan, bunun üzerine kuruldu. Sonra bıktılar, İngiliz bir tane şey çıktı. Öteki felsefeci çıktı, dedi ki bunlar da insan. Bunlar da insan. Fransızlar da yaptı bunu. Sadece ABD değil, doğru mu? Abi boşuna olmadı o katliamlar. Yıllar boyunca Portekizliler de yaptılar değil mi?
1: Doğru.
0: İspanyollar da yaptılar.
1: Doğru.
0: Güney Amerika'ya baktığın zaman medeniyetleri yıktılar hocam. Şimdi bu böyle bir dünya gerçeği var mı var? Şimdi bakma herkes köşesine çekilmiş. En zengin olan en medeni olmuş. En refah seviyesi yüksek olan, en iyi olan, en iyi demokrasi olan en iyi olmuş. Palavra. O yüzden benim düşmanlığım bu rejimlerle olan anlatılan kavram kargaşası içerisinde dikte ettirilen şeyin işte düzen budur. Muasır seviye bu işte. Diye anlatılan şeyin ne kadar çamur, çökek ve pislik olduğunu anlatmaya çalışıyorum yıllar boyunca. Ben demiyorum bir tek. Batı budur yani. Bugün aç bırak birbirlerini yerler bunlar.
1: Doğru. Şeyde pandemide görmedik mi abi?
0: Tabii şimdi bunun şununla bir alakası var. BM. Birleşmiş Milletler. Ne işe yarar? Hep diyoruz ya başta uluslararası bir şey varsa tehlikelidir o. International. Değil mi? Ya millet, beynel milel eski tabiriyle sıkıntı vardır o işte. Nizamı kuran, dünyayı sömüren hangi güç varsa onu o kurmuştur muhakkak. Ona çalışır o. BM de öyle insanlık adına tarihi bir an, bir konsensus, bir kuruluş ki dünyadaki barışı böyle bir şey yok. Bu yalan bu. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda kazananlar bir şeye koymuşlar o kadar. Ya AB'nin kurulması gibi. Avrupa Birliği de niçin kuruldu? Efendim yok yok değil. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin tamam mı? Yapacağı tüm hegemonik hareketler, sömürgeler üzerinde bir meşruiyet kazansın diye Batı Bey'in ortaya koymuş bir şey yani bu. Avrupa Birliği. Alt ne kadar medeni gördük. Ne kadar medeni olduktan hep görmedik mi abi? Bak Vietnam Başbakanı bize geldi. Geçen hep konuştuğum Vietnam meselesi benim hep çok okuduğum bir meseledir. Ya kaç yüz bin kişi öldürdünüz orada ya? Ne oldu? Elinize ne geçti Vietnam'da? ABD'den bahsediyorum. Ne geçti? Şeyde Afganistan'da ne geçti? Bak dünya düzenine.
1: Doğru.
0: Orta Doğu'da milyonlarca Müslümanı öldürdünüz. Ne kazandınız? Biz Batı medeniyetiz diye sana bu şey değil. Sakın böyle millet bazen şey diyor. İsmet Özelcilik falan gibi. Değil değil. Ama ben yani

0: Normal bir insan yorumsuz bir okusa geçtik tarihi. Tarihte bu var. Ben kendi filmleri de var. Rambo da var. Değil mi? Kafayı sıyırmış bir ABD askeri. Şimdi buradan baktığı zaman Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de konuşması hakikaten çok unik, çok eşsiz bir konuşma o. Çünkü dünyada bundan bahseden yok. Yani benim gittiğim o çok onurla, iftiharla anlatıyorum. O konuşmada elinde bir tane koca bir görsel bir döviz karton üzerinde Gazze haritası vardı, Filistin haritası vardı. Ta başlıyor 1910-20'lerden başlıyor günümüze kadar o döneme kadar ki harita değişimlerini teker teker dünyayı gösterdi. Ya adam yıllar önce eski İsrail Başbakanı'nı one minute diyerek dedi ki siz öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. Yanlış mı söylemiş adam?
1: Doğru.
0: Öldürmeyi nasıl iyi bildiklerini, katliamın bu yüzyılda olabileceğini gösteren bir şey gördük işte yakınlarda. Daha hala devam ediyor. Bitmedi de. O görüntü de oydu. Bir de en sonunda dünya beşten büyüktürü. Hala bak hala insanlar ya bir tamam güzel bir metafor. Güzel bulunmuş ama yani bu yet değil. Dünya bunu yazacak. Tarih bunu buraya koyacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra BM'nin dünyada aldığı, verdiği, kazandığı ne var ne yoksa ortaya konsun. Bir de Erdoğan şu ifadeleri bak o yazdığı da var. Yani beş değil. Bunu yetki bu üyelerin yetki alanları geliştirilmesi lazım. Daha çok ülke katılması lazım. Değil mi? Dünyadaki bu tür kararları. Ya doğru değil mi hocam? Yani
1: Doğru.
0: niye 5 tane ülke? Çünkü biz kazandık. Niye peki nükleer olamıyorsun? Ben karar veririm.
1: O zaman özetle başa dönecek olursak, Sayın Cumhurbaşkanı Bloomberg'e yazdığı makalede diyor ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temsil alanı daha genişletilsin.
0: Tabii.
1: İki, veto yetkisi kaldırılsın Güvenlik Konseyi üyelerinin. Üç, bu üyelerin hesap verilebilirliği artırılsın. Eğer bunlar hayata geçirilirse işte kitabını yazdığımız daha adil bir dünya mümkündür diyor.
0: Tabii.
1: Sayın Cumhurbaşkanı bunu Bloomberg'e yazdı, makalede söylüyor. Türk-Amerikan ilişkilerine de değindi Sayın Cumhurbaşkanı o makalede. İki müttefik arasında diyor Hikmet abi, zaten olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Burada kastı zikretmemiş ama Katsa yaptırımları mı?
0: Hı, tabii ki.
1: Daha nasıl anlatsın adam?
0: Tabii yani şöyle yani ABD Türkiye'ye çok büyük haksızlıklar yaptı. Sayın Erdoğan da
1: Doğru, arkadaşlarım düzeltti. Makalede değil de dün akşam bir etkinlikteydi.
0: öyle mi?
1: Arkadaşlarım görüntüsünü
0: Orada
1: getirirler
0: tamam.
1: ekrana. Orada bunu dile getirdi. Etkinliği de Amerika Ticaret Odası ve Türk-Amerikan İş Konseyi düzenliyor. 100 yıllık dostluk başlığı bu başlıkta dile getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki iki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak
0: Evet.
1: istiyoruz.
0: Şimdi, tabii çok güzel diplomatik bir dil kullanıyor Sayın Erdoğan. Yani özellikle Batı'la da aynı şekilde. Her ne kadar dünya beşten büyüktür, daha adi bir dünya mümkündür derken bunu aslında sömürgeci Batı'ya sesleniyor. Yani bunu Zimbabwe'ye söylemiyor. Değil mi?
1: Doğru.
0: Ya da Papua Yeni Gine'ye ya da Mikronezya'ya devlet başkanı Poko Hong Kotonko'ya söylemiyor. Değil mi?
1: Kime
0: Poko
1: söylemiyor?
0: Hong Kotonko.
1: Tamam, onu
0: Söylemiyor.
1: söylemiyor.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Bu dünya
1: Poco Hoko Tonko'ya söylemiyor
0: söylemiyor.
1: abi. Tamam.
0: Ama belli ki onlar da bu mesajı alıyor. Bu diplomasi böyle bir şeydir. Bakın bunu Trump da çok göstere göstere realistik yapıyor. Belki daha doğu toplumları daha romantik yapıyor olabilir ama bazen saçma sapan şeyler olduğunu zannediyorsun. Ben Hürmüz'ü alacağım mesela diyor. Ya Hürmüz olamazsın çünkü o zaman almasak da o zaman Hürmüz adını değiştirip Trump koyun diyor. O da bir komedya. Tamam mı? Başka bir şey yapıyor. Tam ABD yani. Fotoğraf o. Bu şartlar altında iyi bir dengeyi sağlayan bir reisi cumhura ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı, lideriydi. İşte Erdoğan o. Bunu yapabiliyor. Diyeceksin ki arkadaş madem öyle kötü bir adam ama bakın daha adi bir dünya mümkündür. Dünya beşten büyüktür ama dünyada bir tek Türkiye yoktur. Değil mi?
1: Doğru.
0: Yüzlerce ülke vardır.
1: Doğru.
0: Ticaretin vardır.
1: Doğru.
0: Ülkenin âli menfaatleri vardır. Bizim ezeli ve ebedi düşmanımız yoktur. Bizim çıkarlarımız vardır. Değil mi?
1: Herkesin olduğu gibi.
0: Her insan olduğu gibi. Tek başına yaşayamazsın zaten dünya, değil mi yeryüzünde?
1: Doğru.
0: O yüzden bu ülke büyük bir ülke. Güçlü bir ülke. Hep söylüyoruz. Ülke bu pozisyonda olmasının da şu andaki iddialı pozisyon olması sebebi de bu ülkenin bağımsız olmuş olması. Bağımsızlığına kavuşmuş olması. İddialı söylüyor bak bağımsızlığına kavuşmuş olması.

0: Türkiye son yüzyılda bağımsız olamadığı için bu hale geldi. Biz 100 sene önce bağımsız olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Çünkü o altyapı bizde var. Yani senin atan, bak senden bahsediyorum, senin atan Ötügen'den geldi gitti, Anadolu geçti gitti, geldi baktı ki dedi arkadaş Melikşah mıydı? Ya ben keçi çobanıyım ya, ben bilmiyorum ilk defa bir ama devlet kuracağım deyip o Mezopotamya o bilgeliği ve şeyi aldı. Müslüman olduğu için de o mücadele gücü ve ruhu anlam değeri doldurdu. Bir dünya hükmetti. Doğru mu? Doğru.
1: Doğru.
0: Moğol olamadı ki kaldı orada Ulan Bator.
1: Doğru.
0: Sen geldin mi buraya? Geldin.
1: Geldim.
0: Fatih Sultan Mehmet Han bu bir vakadır. Aslında küçümsenen fakat aslında çok büyük olan bir şeydir. Öyle bir vizyon sahibi ki hani keçi çobanlığından geldi ya. Öyle bir vizyon sahibi insan ki dil öğreniyor, batı öğreniyor. Diyor en son diyor ki biz burayı yıkmamız lazım. Hesaplayın kitaplayın bakayım diyor. O zaman Hendese o müsselsenin iç açılarını bilmem hesaplıyorlar. Diyor ki bu işi bunlar yapıyor. Demiri bunlar döküyor.
1: Tabii.
0: Macar bu işi biliyor. Batı'da bu iş inkişaf yaşanmış. Tamam o zaman diyor onu alıp getiriyor.
1: Ya.
0: Şimdi
1: Bir rivayete göre Macar top ustası Urban'a Bizans'a bu topları kaça döküyorsun diye soruyor. O da diyor ki bana ayda bir gümüş akçe veriyorlar diyor. Sana günde 100 altın akçe bana dökeceksin o topları diyor. 40 öküzün çektiği şahi topları dökülüyor Hikmet
0: şimdi
1: abi.
0: bu şey yani Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devlet diye küçümsemeyin. İmparatorluk canım, imparatorluk, empire yani biz imparatorluktuk yani.
1: Evet.
0: Bunu da böyle kompleks yapmanıza gerek yok. Devletim değil, bir imparatorluk ve dünya hakimiyeti sağlayan bir imparatorluk. Üç kıta üzerinde. Ve bu imparatorluk ama ne vardı? Hep adaletten söz ettik değil mi
1: Evet.
0: hocam? Eğer adalet olmuş olmasaydı senin Kuzey Afrikan değil mi? Ta Balkanlardan Kafkasya'ya kadar ve hatta Orta Doğu'nun tamamı Türkçe konuşuyordu.
1: Tabii.
0: Unutmayın bunu.
1: Müdahale
0: Bak
1: edecektin,
0: 70 80 sene
1: asimile edecektin.
0: Hindistan'ı yönettiği İngilizler 80 sene.
1: Evet.
0: 70-80 sene değil.
1: Dünya İngilizce konuşuyor işte.
0: Dünyada en fazla İngilizce konuşulan ülke halinde 1,5 milyar nüfusu var. Benim 1 milyar İngilizce biliyor. Şimdi böyle düşün yani. Öyle ama gerçeği de o. Lübnanlılar da Fransız çok iyi bilirler.
1: Afrika'daki Fransız
0: Hepi topu
1: sömürgesinden
0: 30
1: dolayı.
0: sene
1: Doğru,
0: Fransızların baskısında
1: doğru,
0: yaşadılar.
1: doğru haklısın abi.
0: Şimdi bunu hiç anlattım biliyor musunuz? Bu bir kendi kendi metiye falan kendi kendi hani Türkiye propagandası değil. Yanlış anlamayın. Ama bu bizim gerçeğimiz bu. Hani Fazıl Hoca çok güzel söylüyor diyor ki ya diyor biz keçi çobanı falan filan ya diyor bu milletin aklına dalga geçmeyin diyor. 16 imparatorluk kurmuş bir millet aptal olamaz diyor yani. Çok güzel laf değil mi?
1: Adam haklı.
0: Güzel laf yani.
1: Evet.
0: Yani mümkün değil o diyor ya. Adaptasyon müthiş diyor. Bir de hareketli toplum. Durmuyorlar. Hani şu komediye güldüğün şey var ya. Bak hareket etmeyenleri görüyorsun. Çin mesela ne kadar savaşta başarılıdır hala tartışma konusu bence. Çünkü Çin kimlerle ne zaman savaştı en son? En son Japonlar bir canlarını okudu bunların. Oturduğu yerden konumda. Aşağılamak için demiyorum bakın. Milletlerin kalitesinden bahsediyoruz.
1: Karakteristik
0: Yani
1: yani bahsettiği o
0: o yüzden
1: doğru.
0: bak şu
1: En
0: anda
1: hak doğru
0: geldiğimiz
1: söylüyorsun.
0: nokta hakikaten tüm dünya bu şaka değil. Bu da bir vaka gerçek. Gözümüzle gördük. O yüzden söylüyoruz. Erdoğan ne diyeceğine bakıyor. Şöyle bir beklenti var. Bakın bugün Fransa dahil. Fransa, Almanya, Baltık ülkeleri bir Rusya korkusu başladı. Bu şaka değil. Ben mesela biliyorsun ben bu konularda hep kızıyorum ya bana da kızıyorlar. Ya yaz benim şu manşetleri. Savaş mı çıkıyor? Üçüncü Dünya Savaşı. Ya görmeden sallamayın böyle. Her şeyin bir abartı var bizde biliyorsun. Romantik. Ama abartmayı sevmeyen ve komple teorisi üretmekten de kaçınan bir kişi olarak söylüyorum. Samet'le söylüyorum. Rusya ve Avrupa Birliği gerginliği çok ciddi bir yere geldi. Buradaki şartlar da değişir. Bak bugünkü artık bu Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmaları da çok kıymetli. Rusya'nın ne yapacağı çok önemli. Bir de artı enerji. Bak nereye kadar geldi? 100 doları geçti. Bu saat Amerika'da kendi Amerikan halkı da burada artık o yüzden durdu bu savaşlar. Fakat arkadan Husiler devreye girdi. Mekke Anlaşması dedik. Doğru mu hocam?
1: Evet.
0: Bak hıza bak yetişemiyorsun. Mekke'ye ateş etti Husiler. Anlaşmaya ateş etti aslında. Bu bakıyorum ya yani, bu komplo teorisi falan bayağı hakikaten çünkü
1: Vakayı
0: resmi
1: söylüyorsun Hikmet abi.
0: bu
1: Bunun
0: yani
1: komplo teorisi mi
0: lan kim
1: kaldı?
0: neden rahatsız
1: Ha?
0: oldu? Bir nükleer güç var. Dünyanın Müslüman ülke olup da nükleer güç sahibi olan tek ülkesi Pakistan.
1: Evet.
0: Dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi NATO üyesi Türkiye. Dünyanın en güçlü enerji rezervlerine sahip en büyüklerden bir tanesi Suudi Arabistan.
1: En zengin
0: En zengin
1: ülkelerinden
0: ülke
1: biri.
0: ve etki alanı çok büyük.
1: Evet.
0: Arap dünyası. Çok
1: Evet.
0: kıymetli. Ta Afrika'nın ucuna kadar gider.
1: Abidir değil mi abi
0: Tabii.
1: Suudi Arabistan?
0: Körfez
1: Şey
0: abidir abi.
1: abisidir
0: Yani
1: yani
0: hem
1: hani.
0: nüfus olarak da öyledir.

0: Ekonomik güç olarak öyledir.
1: Doğru.
0: Yani bu kıyas edilmez, bunu söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Yani küçük olması çok zengin olmak. Katar mesela çok zengin, dünyanın en zengin ülkesiydi
1: Ama
0: bildiğim
1: küçük
0: kadarıyla.
1: kardeştir
0: Ya,
1: o.
0: ama yani 5 milyon kişi zengin olması başka bir şey. 40 milyon kişilik bir ülkede zenginlik başka bir şey. Anladın mı
1: Doğru.
0: istediğimi?
1: Doğru.
0: Bir de artı şey yani silahlanma meselesi. Şu anda kimse konuşmuyor. Belki hocalarımız da farklı değil ama abi ben bir daha altını çizeyim. Arabistan, bilerek söylüyorum. Arabistan'daki silah mühimmat stoğu
1: Stoğu.
0: İran'dan fazla. Unutmayın bunu. Yani şu anda Arabistan bir şey yapmıyor. Ama mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki hiç gerek yok. Hocam sakla onları ya Arap kardeşim benim. Sakla ben sana bir teknik destek vereyim. Bende bir akıncılar var, bir şeyler var tepeden giden. Tamam mı? Nedir o? Bahra değil de neresi orası? Yambo tarafına ben bir sistemi kurayım oraya. Tamam mı? Teker teker Husi kalmaz orada. Ne Husi ne Ruhi hiçbir şey kalmaz. Hepsi kötü götürürüz hepsini. Yapar bunu Türkiye. Teknik olarak yapar. Samimi söylüyorum. Parmağını yani asker göndermeye destek gerek. Gerçi zannedersem Pakistan bir birlik göndermek için imzalamış mı ne öyle bir şey duydum. Şeyh Arabistan'a yerleştirmesi için Pakistanlı askerleri. Bize ona da gerek yok hocam. Sayın Hakan Fidan dediği gibi yani Türkiye oraya hava desteği verebilir. Ve hava desteği de aynen Azerbaycan'da, Libya'da olduğu gibi bu destek sayesinde şu anda çünkü o şey gibi yani körleme bir savaş var orada. Çünkü çok uzak mesafeler hocam. Yanlış anlama. Hani Yemen, Suudi Arabistan şey diyorsun ama sınır diyorsun
1: Komşu.
0: ama komşu ama o ortaya Yambu'dan Yemen'e kadar bölgenin tamamı
1: Çöl.
0: ortada Rubul Khali çölü var. Dünyanın en sıcak çölü var.
1: Tamam.
0: Yani korkunç mesafe var orada.
1: He.
0: Yani 1500 kilometreden fazladır herhalde bilemiyorum. Güneyinden, Aden'den başlayarak belki de 2000 kilometre.
1: Tamam.
0: Ve Türkiye eğer bu işe girmek yani daha doğrusu destek için Suudi Arabistan Mekke Anlaşması madem ki hani bakalım ne çıkar diye denediler ya. Mekke'ye bir gönderelim. Hani Husilerin de sonuçta Müslüman bir toplum. Yani Şia, İran Hilali'nin bir parçası gibi görmekle Müslüman bir toplum. Yani Mekke'ye ateş etmemeleri lazım. Burada bir absürtlük var.
1: Orada bir tuhaflık var.
0: Tuhaflık var.
1: Ona
0: Ama bilmiyorum ki
1: bakacağız.
0: acaba Husiler de bunu demediler, söylemediler. Yani biz bir Yemen'den bir açıklama bekledik biz. Yani evet biz yaptık diye demediler. Sahiplenmediler saldırıyı.
1: O
0: Ama
1: zaman bir
0: biz anlaşmamızın
1: yakından takip
0: neydi, ne
1: ettiğimiz
0: diyordu Sayın Bakan?
1: ne diyordu?
0: Sözün yeridir.
1: Sözümüzün eriyiz. Evet. Şimdi hep böyle
0: Söylesinler yardım ederiz yani.
1: savaştan bahsettin falan böyle. Ama bahsetmemiz gereken daha ciddi ve daha önemli meseleler de var. Ne savaştan ciddi diyeceksin?
0: Nedir hakikaten?
1: İklimle savaş.
0: Buradan
1: Şimdi
0: kurtulsak da geleceğimiz
1: New
0: nesillerimiz
1: York
0: için.
1: İklim Haftası etkinliği düzenlendi efendim. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı. Tekrar edeyim mi?
0: Hocam nasıl bir yüksek şahsiyetler falan.
1: Tekrar edeyim
0: Nasıl
1: mi? Bu
0: dikkat.
1: ama bu
0: Bayağı bir çok güzel
1: unvanı,
0: bir
1: bu
0: unvan ya.
1: title'ı biz kendi kendimize çıkartmadık. Birleşmiş Milletler
0: Burada
1: verdi.
0: aynısı. Ha? Ne?
1: Birleşmiş Milletler. Kimdir efendim? Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı
0: Tamam.
1: Emine
0: Şimdi
1: Erdoğan
0: anladım.
1: hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın
0: Aynısı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine de eşlik ediyor hanımefendi. Ve orada
0: Tabii.
1: çeşitli etkinliklerde, işte o etkinliklerden biri New York
0: Ne güzel
1: İklim
0: ifade.
1: Haftası'ydı. Oraya katıldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Hanım. Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıyor diyor
0: Ya.
1: Sayın Emine Hanım. Ve baş aktörü haline getiriyor insan faktörünü diyor. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebileceğini söylüyor. Yani daha ne yapsın?
0: Ya
1: Hı? Daha
0: şöyle
1: ne
0: söyleyeyim
1: desin?
0: mesela. First lady değil mi? Ama Batı'nın tabiri first lady. Hemen dikkatimi çekti çünkü ifade biliyorsun etimoloji ifadeler. Bir daha okur musun? Bana çok ağır geldi Türkçesi. Neydi? Ne diyordu?
1: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı.
0: O işte o tercümeden dolayı baktım o mudur diye. Yani var ya çünkü mesela His Highness İngilizcesi Majesty Royal Highness ama ya kraliyetle ilgiliyse Royal Highness diye cümleye
1: Tamam.
0: başlıyor. Çok güzel bir tarih şey kullanmışlar orada. Yani bu bir
1: Çevirisi
0: iltifat. Çok yani yüksek düzeyli şahsiyetler olarak çevirisi böyle ancak böyle first lady'lere kullanabilecek olan bir şey bu.

0: danışma kurulundaki oraya da biraz yüceltilmiş. Hani Your Highness artık kullanılmıyor gerçi ama çok eski klasik İngilizce'de kullanılan bazı tabirler vardır ya. Türkçe var. Bak sana Türkçe. Asalet mi yap? Haşmet mi yap? Haşmet mi yap? Asalet mi yap? Tamam. Eski Türkçe'de kullanılırdı bu.
1: Doğru.
0: Hatta şeylerde bile bulursun. O eski çizgi romanlarda vardır ya.
1: Ben merhum rahmetli Aziz Üstel'den duyardım onu.
0: Haşmet Meab.
1: O sık kullanırdı tabii. Allah rahmet eylesin.
0: Onun gibi bir şey olması bir defa dikkatimi çekti bir. O yüzden dedim o ne ya yüksek şart deyince. Ne kadar güzel bir şey istedin. First Lady'in. Yüksek şahsiyetler. Asalet Behmaç Meab diye. Ama ne için? Mesela biz en son Trump'ın zafer kazanmasından sonra Amerikan başkanı seçiliyor. Eşinin melon şapkasının suratını kapattığından bahsettik günlerce. Ya da işte Sarkozy'nin bilmem ne, bağlayacağım abi. Sarkozy eşi bilmem onu dövdü mü dövmedi mi hatırlıyor musun?
1: Şeyde uçakta bir...
0: Tepeyi vurur gibi falan yaptı.
1: Evet.
0: Ne işe ya saygı duyuyoruz hanımefendi, saygı duyuyoruz canım. Bir şey burada ama ne kadar güzel bir duygu ki. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın değil mi? Senin Cumhurbaşkanın dünyaya meydan okuyor. Herkes bakıyor BM'de. Önemli kıymetli bir şahsiyet. Çeyrek asırı dünya tanıyor bu adamı. Tamam mı? Birçok başbakan, cumhurbaşkanı hatta başkan gördü bu adam. Böyle bir adam. Tamam. Ama eşi de hanımefendi de dünyaya bir şey hediye etti yani.
1: Bravo. Bak tam bak, karşılığı bu.
0: Bak ne diyor?
1: Ağzına sağlık.
0: Güzel değil mi? Hediye etti.
1: Hediye etti. Hediye? Dünyaya hediye etti. Sıfır atık.
0: İnsanlığın geleceğiyle ilgili, nesillerin geleceğiyle ilgili dünyadaki bu iklim değişikliğini etkileyen, her şeyi etkileyen atık var ya o sıfır atık meselesi öyle kıymetli bir şey ki ikliminden tut dünyadaki kirlenen dünyadaki toksik şeyler işte çevre kirli her şeyi etkileyen şey bu. Sıfır atık. Bir şeyi dönüştürdüğün zaman yeniden yapmak zorunda kalmıyorsun. Yani bir plastik pet düşün. Diyorlar ya tabiatta 100, 200 yıl, 500 yıl kalıyor diye. Onu ya geri dönüştürebilirsen, sıfır atık hale getirebilirsen. Ya da efendim bir yemek yiyorsun, bir patates soyuyorsun değil mi? Bu yani yabana atma yani böyle basit şeyleri. Bir efendim bir patlıcan soydun, tak tak tak tak attın çöpe gitti. Ne oldu? Yok oldu gitti.
1: Yeah.
0: Halbuki onun içerisindeki o şey var ya arkadaki o sapı, üzerindeki kabukları toprağın istediği şey, vitaminleri onlar. Toprağa ait onlar. İçinde topraktaki tüm elementler var.
1: Evet.
0: Geri kazandırılması lazım.
1: Evet.
0: Sıfır atık böyle bir şey.
1: Abi.
0: Dönüştürülmesi lazım.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Bütün dünyada bunun bir farkındalık oluşturabilecek olan bir kişi çıkıyor. Ve kim bu? Bir dünyadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi.
1: Ya benim Cumhurbaşkanımın eşi ya.
0: Ha, onu diyorum. Onur duyuyorsun değil
1: hanımefendi.
0: Mi?
1: Hanımefendi. Hani first lady ifadesini çok kullanmak
0: Batı'da öyle
1: şey yapma evet yani tam ifadesi bu
0: söylüyorum.
1: Ama bizde de hanımefendi. Hanımefendi ya benim ülkemin hanımefendisi dolayısıyla
0: böyle anılmak ne kadar güzel bir şey. Onu demek istiyorum. Yani
1: kesinlikle
0: bir dünya lideri ve bir hanımefendi
1: bir şey söyleyebilir miyim?
0: Mesela bak, insanlık adına bu kadar büyük faydası olan bir insandan bahsediyoruz.
1: Bütün gayreti, bütün çabası hanımefendinin sadece sıfır atıkla mı ilgili? Hadi de ki, hadi onu da küçült.
0: Tabii.
1: Mesela dün katıldığı başka bir etkinlik.
0: Abi, Afrika'da halini unutmuyoruz hocam.
1: Bak.
0: Gidip de,
1: ya o bambaşka bir şey. Yani orada dökülen gözyaşı bambaşka bir şey de.
0: Vicdan.
1: Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı. Hepimizin ortak problemi değil mi? Çocukların o dijital tehlike, dijital tehditten o çocukları muhafaza etmek. İşte bununla ilgili de gayret sarf ediyor hanımefendi.
0: Allah razı olsun.
1: Yani hakikaten Allah razı olsun. Merhum Necat Uygur'u ziyareti sırasında ziyaret etmek istediği için hayır gelmesin haberi gönderen GATA'nın o zamanki komutanı eğer hala yaşıyorsa yani bilmiyorum da var mıdır şöyle acaba
0: Allah
1: ya mahcubiyet. Şey. Yani
0: ne maç bir
1: falan. Neyse, var mıdır acaba? Ha?
0: Bilmiyorum.
1: Neyse. Yoktur. Bu da o zaman size kapak olsun. Elimin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirdim. O tüm general var ya her neyse yani adını bile bilmediğim.
0: Anlam güçlendirdim.
1: O GATA'nın komutanı.
0: Geç içeri abi artık. Gelmiyor musun?
1: Dur daha bitmez. Çok. Daha çok. Yunanistan'da F-35 korkusu. Ha? Yunanistan korksunlar.
0: Korksunlar abi.
1: Ya yani ne diyor özetle? Bizim Özay Milliyet gazetesinde manşetten duyurmuş haberi. Suudi Arabistan'ın biliyorsun F-35 alımına yeşil

0: ışık yaktı Amerika. Senin az önce bahsettiğin gibi Medke ittifakı herkesin bir ayarını bozdu. Yunanistan diyormuş ki ya şimdi Suudlar F-35 alırsa bunlar güvenlik anlaşması imzaladı. Türkler de bu F-35'in bütün know-how'una hakim olurlar ya, bilmem ne falan.
1: Ya, bence üzülmesin. Geçtik. Yani şöyle ya saçma yani şöyle. Ya buna mı takıldın? Ya ben oradan F-35 benim için işime yaramaz. Ya Yunanistan'da savaşırken Allah savaşırsam F-35'i kaldırmam F-35.
0: Gerek yok.
1: Gerek yok. Hayır. Coğrafyalık da gerek yok. F-35'i kaldırıp ne yapacaksın? 5 güvette gidecek 12 saniyede gidip vurup mu geleceksin? 100 tane İHA kaldırıp ada kalmaz. Ada yani gerek yok yani. Endişemiz saçma.
0: Dolayısıyla komşi ya, endişe etme.
1: Tabii gerek yok yani.
0: Sakin. O savaş New York'ta 3+1 zirve. Niye 3+1 diyorum? O yine senin az önce bahsettiğim Mekke anlaşmasının tarafları 3. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Artı bir Mısır.
1: Gelsin gelsin.
0: O dörtlü New York'ta bir araya gelmiş. Arkadaşlarım yine onu şey yaptılar. İfade ettiler.
1: Neyse.
0: Deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Ha bak görüntüler de burada. Evet. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. Evet. Bu da bütün dünyanın ayarlarıyla oynayan bir gelişme. Onu da koyduk kenara. Deniz kurdu tatbikatı dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Bir F-16 kaldırmışız. Hafif şöyle bir Rum'un şöyle bir üzerinden geçmişiz. Onlar da böyle bir endişeli. Onu da koyduk kenara. Berlin'deki Türk aday var ya abi sol Berlin'de seçimi kazanan.
1: Evet.
0: O seçimin sebebini bütün analistler Gazze'ye bağlamış biliyor musun abi? Şimdi mevcut Hristiyan Demokratlar yönetiyor ya Almanya'yı. Hı. Ya aşırı sağcı AfD'ye ya da sola kaydı Almanlar. Çünkü mevcut yönetimin Gazze konusundaki aşağılıkça yaklaşımından Almanlar rahatsız.
1: Hı. O yüzden de oy vermişler.
0: Sola ya da sağa.
1: Bilmiyorum.
0: Yani, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun diyeyim. Şöyle yani oradaki analizde gerçekten bu eğilim var mıydı? Başkası yapar mıydı bilmiyorum. Ben kadını da çok fazla tanımıyorum. Ama yani olumladım tabii ki. Ama biliyorsun bunların içinde çok böyle sakız şeye sevinme. Aa Türkmen değil. Böyle öyle adamlar var ki.
0: Ya tabii canım bunların bir şeyi vardı. Avrupa Parlamentosu
1: daha önce var ya bir tane bir yeşil, Özdemir ne var?
0: Yeşil Cem Özdemir miydi?
1: Beş baş çaput bir adam.
0: Ya bizdeki muhalefetin en büyük hamilelerinden biriydi Avrupa'daki yani.
1: O da değil. Ben muhalefet takılmıyorum. Paçavra. Yani şöyle paçavra. Orada kazanıyor da ne küresel bir fikir var. Hani solcu olur bir kökü. Kökü bozuktur da. O da değil yani.
0: O da değil.
1: Paçavra yani bir AB'li gibi bakıyor. Adamın ismi Ahmet Mehmet olsa ne yazar?
0: Geçtik.
1: O yüzden bunu da bilmiyorum, tanımıyorum. Erkenden yorum yapmak istemiyorum.
0: İhtiyatlı,
1: bir Almanya'ya sormam lazım. Bakalım ne diyor onlar.
0: İhtiyatlı iyimserlik içindeyiz. Bakacağız. Ama bu Almanya'daki seçimin Gazze etkisi altında olduğu herhalde tartışılmaz bir gerçek. Tercihlerin solda ya da sağda olmasından ziyade mevcut yönetimden duyulan rahatsızlığın ifadesi. Bunun da tek somut gerekçesi şartsız şeksiz İsrail'e ve o katliama vermiş olduğu destek olarak yorumlanıyor uzmanlar tarafından.
1: Diğer ülkelerde aynısı olduğu için ben o açıdan erken dedim. Şöyle dedim yani New York'a da işte Londra'ya da oraya buraya Pakistan asıllı bilmem işte Arap asıllı birçok insan belediye başkanı oluyor. İşte bilmem ne seçiliyor falan ya.
0: Hı-hı.
1: Yani burada bunlar oluyor. Batı'da olan bir şey bu tarafı da olumlu yani. Sen yapamazsın kolay kolay onlar yapıyor bu işlerde. O başka bir tane topu oraya sokmuyorum. Çamur çünkü orası.
0: Tamam.
1: Sokarsa çıkartamayız topu. Yani sen de Türkiye'de yabancı bir adam kolay kolay da bir başkan yapmazsın zaten. Ama onlarda var bu oluyor. Neye göre yapılıyor? Belli stratejiler içerisinde yapılabiliyor. Hı. Ya da gerçekten halkın o konuda ne bileyim işte milli duygular veyahut da onlardaki patriotizm, vatanperverlik farklı algılı olabilir.
0: Hı hı.
1: O yüzden ben her zaman söylüyorum yani sakın Londra belediye başkanı Müslümandır diye Londra kurtuldu diye bakmayın.
0: Mesela
1: aynen Berlin'deki mesela, gibi bakmayın.
0: Bir takipçimizin notu ben görmedim ama bu vatana ihanetten hüküm giyen Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni hüküm giyen Can Dündar var ya Amerikan bayrağına sarılıp yatan
1: John Dündar.
0: Vatana ihanet eden sonrasında da kaçan Can Dündar'la mesela fotoğrafları var. Ya olabilir yani fotoğraf çektirmiş olabilir.
1: İşte ben bu yüzden dedim
0: ama,
1: yani.
0: Ama bizim bahsettiğimiz durduğumuz nokta kişinin profilinden ya da kimliğinden ziyade seçimin böyle sonuçlanmasının sebepleri idi. Kişi profili de ilerleyen zamanlarda Hikmet Bey'in dediği gibi bekleyip görmemiz lazım.
1: Gönül bağını görelim. Gönül bağını daha şeffaf olursa bir gönül bağını, bir bağlılık, bir şey görmemiz lazım ki biz diyelim ki
0: aynen,
1: bak bu arada burada bir Türk vatandaşı, bir Türk asıllı olan bir dünya vatandaşı bilmem ne deriz ama bilmiyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Gereksiz konuştuk hadi.
0: O zaman gel içeriye.
1: İçeri gel abi, çok geç vaktimiz kalmadı bak.
0: Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı demiş Milliyet.
1: Nasıl?
0: Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı.
1: Yavaş mı karar verecekmiş yani? Niye?
0: Bravo
1: niye?
0: Abi.
1: Öyle mi?
0: Bravo. Yani tam olarak o değil ama haberden şunu anlıyoruz. Yavaş nasıl hareket edecekse Özel'in durumu o hareketin sonucuna göre belli olacak. Bu da şu demek, meseleyi Yavaş çözecek.
1: Hürriyet mi dedin?
0: Milliyet.
1: Ha,
0: Milliyet'in şu eteğine
1: bulamıyorum.
0: Bak.
1: Ha, evet.
0: Bak. Altında bak, en altta. Gel eteğe.
1: Geldim.
0: Gördün mü?
1: Evet.
0: Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı. Ne diyor haberde? Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur adayın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi diyor Özgür Özel için. Parti içinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması yeniden alevlendi diyor. Kulislerde Yavaş ve Özel'in adı dillendirilirken sürecin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın takınacağı tutuma göre şekilleneceği
1: öyle
0: ifade ediyor.
1: Ben kulisleri farklı yorumluyorum. Yani ben öyle düşünmüyorum. Bence Mansur Yavaş aday olmayacağını ilan etti.
0: Yani öyle
1: boşuna
0: mi?
1: Boşuna bek.
0: Aa dur
1: i̇lan
0: iddialı.
1: Etti. Boşuna şimdi bunlar bunu şeye sürüyorlar. Acaba Özgür Özel olur mu? Yani acaba Özgür Özel aday olur mu olmaz mı? Denemesi yapılıyor. Mansur üzerine yapılıyor bu. Mansur ilan etti.
0: Nereden çekecekler, abi?
1: Yani çekecekler kılıcı. Şimdi bu lafı kesecekler. İlan etmedi lan. Nereden çıkartıyorsun? Ya şuradan çıkartıyorum. Ya. Tamam kabul ediyorum. Yani randevuyu bir ay önce söyledin aldın. 9 Eylül'de tekabül etti. İstemeden oraya rast geldi. Tam bir yere rast geldi. Manzarayı da koydun. Fotoğrafı da koydun manzara orada. Sayın Erdoğan'la Mansur Yavaş. Benim Ankara'mın menfaati buradan şey yapmayın canım. Ankara menfaati olmaz. Olmaz. İki. Yeni partiye niye atlamadı bu adam? Bir soruyor musunuz?
0: Evet ya. Evet abi.
1: Hayır, peki bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş'tan yeni partiye neden geçmediğine dair bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım. Sorduk cevap yok. Bir daha yok. 150 sene daha sorsan karnından konuşuyor adam. Bakın Mansur Bey kızmayın. Bu kadar karnından konuşan, bu kadar ne yaptığı belli olmayan, bir oradan menfaat, işte ben partim için çalışırım ama İmamoğlu güzel olsa bile Mokoko'nun da hakkı yenmez. Ömer çok iyi, Hikmet böyle dedi ama olmadı ama ne dediğini bilmiyorum ben kardeşim. Ne diyor? Mansur neci adam, neci bu adam. Bir renginiz olsun yahu. Olma ayıp. Şimdi bu benim düşüncem tabii. Belki bu da siyaset tarzı.
0: Bu bir strateji olabilir.
1: Bazen
0: benim aklıma o geldi.
1: Öyle bir susun kalıyor ki. Hatta buradan tekrarlamıştım. Aradılar bile. Dediler abi ne güzel. Hem radyo dinleyeceğimiz de ister söyleyeyim. Neydi? Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. Bu minvalde giden bir adam. Sükut eyleyince adam zannedeceğiz. Hiç konuşmayacak. Oyda %45 abi. Şu andaki Erdoğan'ı geçiyor.
0: Konuşursa sevmezsin diyor ya.
1: Hocam bu palavrayı adama da inandırmaya çalıştılar. Bence Mansur Yavaş biliyor bunu gerçek yüzü. Biliyor. Ve diyor ki madem öyle gel böyle iki de çay söyle diyor adam. Gel iki çay söyle oturup konuşalım. Ya 9 Eylül'de yani Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl döneminde sen kiminle görüşüyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebiyle yani yok etmeye yönelik. Erdoğan'ı yok edelim, indirelim. 20 yıldır yapan bir partiler bizler. Bu partinin sen kuruluş yıl döneminde Altı Ok, Atatürk İkimi İnkılapları, Çağdaş, Laik, Aydınlanmacı, Ultra, Alkolcü, değil mi? Mezarlıkçı, Sevici, Metresçi, Tecavüz, Tacizci olan bir partinin üyesisin. Üyesisin hocam. Bana bir şey söyle bari. Ve gitmemişsin yeni partiye, arındırılmamış bir insansın sen. Doğru mu? Peki ne işin var Erdoğan'ın? Da ne işin var külliyede? Sorarlar mı? Ben sormam. Ama sormuşlar.
0: Soranlar var.
1: Abi milyon bak 5-10 milyon arası Twitter'da sosyal medyada da hocam gömer bak.
0: Şu fotoğrafa
1: bak, ne diyor? Tabii ne diyor şey Yılmaz Özdil? Ya diyor 40 yıllık diyor CHP'liler bana gebersin diye beddua okudu diyor. Koymuş Yılmaz Özdil'e. Koyar tabii. Allah senin belanı versin. Tavaf ediyordunuz hani. Mustafa Kemal diye kitap yazdın. Beşiktaş'ta ortaya koydular.

0: fanusun içerisine. Başlangıç noktası var onun burada. 1923 başlangıç noktası. Tavaf ede ede sol taraftan bir daha aynı yerden selam veriyorsun. Böyle Anıtkabir'e yap. Sen yaptın lan bunu. Ben değil, sen yaptın bunu. Leblebi havaya atıyorsun. Bir tane fotoğraf koyuyorsun. Bir de iguana derisinden, makak maymunun poposundan bir şey yaptı, bitti. Şimdi bak, bu fotoğrafı düzgün okuyun arkadaş. Ben demedim. Mansur Bey, sizi gömdüler. Beddua okuyanlar, ne işin var onun yanında bilmem ne.
1: Tabii,
0: Yani.
1: tabii,
0: Şimdi,
1: tabii.
0: bence eğer umursasaydı Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını en ufak şekilde kafasından geçirseydi oraya gitmezdi. Bir anda mı sıkıştı bütün yıllar boyunca gitmeyen ta 2019'dan
1: O
0: beri?
1: zaman sen
0: Yani,
1: diyorsun ki
0: bu
1: gelin
0: imajdan
1: tekrar
0: korkmadan gitti değil
1: Kubilay
0: mi?
1: o
0: Korkmadı değil
1: fotoğrafa.
0: mi? Aferin, helal, güzel. Git git. Sorun yok hocam. Erdoğan der ki arkadaş benim vaktim burada var, istiyorsan da gel. Erdoğan görüşür.
1: Sen
0: Ama sen
1: şu fotoğraf
0: kitlere mesaj
1: seyircilerimiz
0: gönderdi. Kitlesine
1: görüyor.
0: mesaj gönderdi.
1: Seyircilerimiz görüyor. Dinleyicilerimize de yeterince tasvir ettin zaten. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 9 Eylül'de
0: Tabii.
1: külliyede Ankara Büyükşehir
0: Bu
1: Belediye
0: olmayacağım
1: Başkanlığı
0: demek
1: kabul
0: hocam.
1: fotoğrafı. Bu fotoğraf ben
0: Olmayacağım demek.
1: aday değilimin
0: Tabii. Ama
1: ilanıdır diyorsun, doğru
0: özel ne
1: mu?
0: yapıyor? Kıvranıyor. Garibim. O kadar küçük ki böyle minik yavru kedi gibi. Hani annesi gider avlanmaya. Mik mik mik mik. Sabaha kadar bağırır ya. Mik mik kedi gibi bağırıyor. Niye bağırıyor? Çünkü şu. Onu istemiyorlar. Ne kadar çok çapsız olduğunu, ne kadar basit olduğunu, 3-5 tane dışında bir tane adam çıkıp da vay büyük lider, onu vurdunlar diyor ona, tamam mı? 80
1: Tamam.
0: üzeri söylüyor. Şimdi adam kendini bir şekilde kontrol etmesi lazım. Yani piyasa beni kabul ediyor mu, CHP piyasası kabul etmiyor mu? Yeni partiyi kurduk da, hani ben kurmadım, herkes biliyor. Ben bir adamın maymunu gibi orada geziyorum, doğru mu?
1: Doğru.
0: Bu hakaret değil, kuklası gibi. Hop zıpla, otur Özel, zıpla Özel. Uzağa zıpla Özel. Gel buraya Özel. Parti kur Özel. İçeriden Eko hala sesleniyor. Eko gebe bunların hepsi. Çünkü Eko'nun yapmış olduğu tüm eylemlerin içerisinde bunlar vardı. Hepsi beslendi. Kurultay da öyle. Eko'ya
1: En
0: bir bedel
1: sağlam ortaklık suç ortaklığıdır diyorsun
0: Eko'ya
1: yani
0: bedel
1: sen.
0: ödemek zorunda. Eko çık oradan dedi, çıktı. Bak hepsi geçti oraya yeni partiye.
1: Anlaşıldı. Peki.
0: Ya peki Mansur Yavaş neden yeni partiye geçmemesine karşın? Yeni partinin adayı olabiliyor.
1: Ha, nasıl oluyor?
0: Olmaz. Ya evet.
1: Nasıl yani,
0: Özgür Özel
1: mantıken
0: diyor ki
1: olmaz.
0: acaba ben bak bir teknik olarak bir ne diyordu? Teknik direktör diyor penaltı kendi atmaz.
1: İki
0: Form
1: forveti
0: iki
1: vardı.
0: var attırır. Bir tane
1: Attı.
0: attıramıyorum. Ötekisi içeride o atamaz artık
1: O da
0: içeride.
1: olmaz.
0: Allah'a
1: Öbürü de
0: yarhamı
1: dışarıda.
0: geçmiş olsun. Bay bay.
1: Tamam.
0: Öteki
1: Öbürü de
0: dışarıda ama
1: dışarıda.
0: tam vaktinde gitti Erdoğan'la konuştu ya bu adam. Ha, demek ki teknik direktör ne yapar? İki tane forveti varsa X1 sezonu kapatmış. Bak
1: Soyunma
0: sakat.
1: odasında.
0: O, hayır
1: Öbürü de stadın dışında.
0: o sezonu kapatmış. Bu başka takıma transfer olmuş. Sen şimdi gelemiyor. Takımına daha gelmemiş adam.
1: Ha.
0: Sen takım değiştirdin
1: O
0: ya.
1: zaman o penaltı
0: Kim atacak hocam?
1: meselesine.
0: Teknik direktör atar artık. Atabilir mi?
1: İş
0: İşte
1: başa
0: soru bu.
1: düş. İş başa
0: İşte
1: düştü
0: atabilir mi?
1: diyorsun.
0: Bir çek edeceksin.
1: Peki.
0: %12 alır mı? Bilmem. Onu
1: İstanbul
0: söyleyeyim ama
1: Büyükşehir
0: işte.
1: Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan bir açıklama yaptı. O açıklamayı kaç saniye bunun sesi Kubilay? 27 saniye. 27
0: Kabiliyet sesi
1: saniye.
0: buradan duyuluyor be. Vay
1: Değil mi?
0: maşallah.
1: Duydun mu? Tamam.
0: Rejim maşallah.
1: Bir kulak verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'a sonrasında yorumlayacağız. Buyurun.
0: Bir oyuncu var ona çok benziyor.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti sırasında aldığı akaryakıttan eğer ÖTV ve KDV şu savaş koşulları sona erene kadar alınmazsa Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir talimat verirse biz de İBB olarak taşın altına elimizi sokacağız ve bilet fiyatlarını 35 liraya indireceğiz.
1: 35 liraya indireceğim ama diyor şu ÖTV ve KDV'yi diyor yakıttan çıkartırsanız. İkinci Meşrutiyet
0: Kaç ne biliyor
1: döneminin
0: musun?
1: bir Maarif Nazırı var. İkinci Meşrutiyet döneminde Maarif Nazırlığı efendim,
0: Aklı evine bak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir isim Emrullah Efendi. Ona atfedilen yani bazı kaynaklarda Haşim Paşa olduğu da dillendirilir. Ona atfedilen bir söz var. Diyor ki Eğitim Bakanı şu mektepler olmasa Maarif'i çok güzel yönetecek. Ama mektepler var, sıkıntıyı oradan yaşıyorum diyor. Tıpkı mevcut durum gibi. Sayın Nuri Aslan,
0: Nietzsche'nin dediği gibi kadınlar olmasa savaş çıkmaz. Öyle diyor yani.
1: Sayın Nuri Aslan, isterseniz şöyle yapalım efendim. Siz 35 liraya indirmeniz için biz komple iktidarla el ele verelim bütün kamuoyu.

biz yakıtı bedava verelim efendim size. Mansur Bey suyun bedava olması noktasında öyle bir talebi vardı zaten. Size elektriği bedava yapın bak nasıl bedava su getiriyorum diye. Öyle yap, öyle yapsınlar. Komple yakıttan para alınmasın. Bu sayede de ya

0: Neyse sen.
1: Ama güzel, bence iyi bağladı şu. Yani başka neydi? Aslan, Nuri
0: Nuri
1: Aslan.
0: Aslan.
1: Nuri Bey bence doğru teklif yaptı Ömer Bey. Dönün arkaya, içeri bir sorun mesela. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, hatta dünya tarihinin yolsuzluk bazında, değil mi? Hırsızlık, rüşvet, irtikap, yolsuzluk olarak görülen en büyük davalarından biri değil, en büyük dava. Tabii şey dönemi bilmiyorum. Yani Roma dönemini bilmiyorum. Roma öncesi bilmiyorum. Belki de Cengiz Han döneminde Büyük İskender de olabilir. Değerini bilemiyorum. Şaka değil.
0: Cumhuriyet
1: İnsanlık
0: dönemiydi.
1: tarihinde, yazılı kayıttan olduğu tarihte dünyanın dedim en büyük, bak 10 milyarlarca dolar kayıp. Üstadım Ali Nuri Bey, 10 milyarlarca dolar. Dolaylı bir şekilde kayıp. 10 milyarlarca. Nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kaç yılda? 150 yılda değil. 6 yılda. Kayıp. O kadar, dediği gibi çok güzel teklif etti. Dönün içeri. Girin içeri, şu anda tutuklu yargılanan kişilere bir sorun bakalım. Oradan belki dediğin çok doğru. Oradan sübvanse edilir mi? Paralar nerede? Mesela şu İmamoğlu inşaata ait 3 tane villayı satsan seneyi çıkartırsın.
0: O savaş
1: Şaka değil.
0: döneminde. Evet.
1: Şaka yapmıyorum.
0: Evet.
1: Rahat çıkartırsın.
0: Hatta ödenen para İmamoğlu'na
1: Bak,
0: iade
1: tabii.
0: edilsin. Bak, o 15 milyon iade
1: edilsin.
0: Tabii.
1: Çıkar.
0: Rahat Kalan
1: çıkar.
0: miktara
1: Tabii.
0: O savaş dönemi sonuna kadar ÖTV ve KDV'yi sübvanse edebilir İstanbul Büyükşehir
1: Hocam,
0: Belediyesi.
1: Diğerleri
0: Net
1: de,
0: olarak söylüyorum.
1: Yani bir sıvacının banka hesabında 1 milyarı da dahil edip de eğer tamamını yaparsanız bu sene sonunda, hatta 2027 ilk çeyreğine kadar bütün ulaşım bedava bile olur. Bak. Sadece bakım parası çıkarttık o oraya. O yüzden dalga geçmeyin. Abi yani lütfen dalga geçmeyin ya. Bu kadar ağır ve acı, yani bir şeyler yaşanıyor burada. Çıkmış orada. Bir öyle ne diyor biliyor musun? Ya şu demek istiyor. Ne kadar şimdi? 100 lira mı? Ha, 30 lira istiyor. Yani ÖTV, KDV falan dedikleri var ya. Böyle çıkarttığı zaman bir şey kalmıyor zaten.
0: Ben de onu diyorum.
1: Ya ne kadar
0: bedava verelim. En azından indirim
1: bedava
0: yapsın.
1: Bedava yakın iniyor zaten yani.
0: Işte bedava olsun.
1: Ya, ya ne kadar iyisin be, rahatsın ya.
0: Evet. Peki, teşekkür tamam. ederiz İsmet abi. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Merci canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Manisa'dan, maalesef Manisa'dan gelen haberlerle başlayacağız. Turgutlu ilçesinde bir lise önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Hemen detaylarına bakalım. Sabah saatlerinde elindeki silahla gelen saldırgan okulun çevresinde etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla anne, baba ve dede olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili 3 müfettişin görevlendirildiğini, öğrenci, öğretmen, velilerin psikososyal destek için faaliyetlere başladığını ve eğitim öğretimi ara verildiğini duyurdu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan da bir açıklama var. Bakan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Acil şifalar diliyorum diye yazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da bir açıklama var. Cevdet Yılmaz diyor ki olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu ve kamuoyunun gelişmeler ışığında bilgilendirileceğini söyledi.
1: Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi önünde sabah 7:59 sularında gerçekleşti bu saldırı. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde ve gerekli çalışmaları bütün ilgili kişilerle birlikte, makamlarla birlikte sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında. Ümit ederiz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşsunlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre kamuoyu bu konularda bilgilendirilecektir.
0: Şimdi gelelim geçen haftanın gündemine, ama bu daha da gündemde kalacak, bu belli. Çünkü öyle astronomik rakamlardan bahsediliyor ki, fon soruşturmasından bahsediyorum sizlere. O soruşturma devam ederken eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi İstanbul ve Aydın'da. 14 şüpheli gözaltında. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. SPK'nın Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheli tutuklanırken 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı. Soruşturmanın mali boyutu da mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla

Maddi ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını vurguladı. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançlarının da takip edileceği belirtildi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Şimdi Türk evinde kalıyor Erdoğan ve Türk evi de yine diplomasinin merkezi oldu. Erdoğan Türk evinde ikili görüşmeler yaptı.
1: Kritik görüşmeler yaptı, liderleri ağırladı. Türk evi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşına Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında işbirliğini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Ekonomik, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğini süreceğini de belirtti. Kurti'yi de COP31 zirvesine davet etti. Erdoğan, İsrail saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı Nevav Selam'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için gayret ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler geçici görev gücünün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer görüşmesi ise Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze ile oldu. Kabul'de Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Türk evinde temasları kapsamında Dr. Patrick Sunshong'la görüştü. Shong, akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde kullanılan ilacı icat etti. Shong, Erdoğan'a bir kitabını hediye etti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM'de konuşma yapacak. Aşağı yukarı saat Türkiye saatiyle 18.20 gibi olması bekleniyor. Dördüncü sırada konuşacak Erdoğan ama öncesinde de Bloomberg'e bir makale kaleme aldı. Aslında başından bu yana Erdoğan'ın dile getirdiği bir cümle vardı biliyorsunuz. Dünya beşten büyüktür. Yani Birleşmiş Milletler'in yapısına dair, sisteme dair eleştirileri vardı. Yetersizliğine vurgu yaptı. Veto imtiyazı

0: kaldırılmalı dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu oturumu için bulunduğu ABD'de Bloomberg için makale kaleme aldı. Dünyaya barış için önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale yazdı. Son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedileri ele aldı. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini belirtti. Erdoğan, kalıcı barış için diyaloğun önemine dikkati çekti. Bunun birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağını aktardı.
2: Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız.
1: Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurguladı.
2: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir.
1: Cumhurbaşkanı, veto imtiyazının kaldırılmasının anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem temel stratejik hedefi olduğunu ifade etti.
2: Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin, uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.
2: Genel Kurul'un yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır.
1: Erdoğan, ticaret, lojistik, ulaştırma ve enerji koridorlarının güvenlik ve sürdürülebilirliğinin daha belirleyici hale geldiğini belirtti. Ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar ortaya çıkan yeni güç merkezlerine uluslararası kurumların aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti. Asya'nın ekonomik ağırlığının arttığına dikkati çekti. Afrika'nın da potansiyeliyle uyumlu daha güçlü bir temsil talep ettiğini belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğini aktardı.
2: Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentiler tam anlamıyla karşılanmadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken teknoloji ve ekonomik bağımlılıklar yeni rekabet alanlarına dönüştü. Bu değişen koşullarda küresel adaletin temini için mesuliyetler hakkaniyetle paylaşılmalı.
1: Erdoğan, böylesi bir değişimin geniş bir uluslararası iradenin ortaya konulmasını zaruri kıldığını belirtti. Türkiye'nin güçlü küresel ilişkileri ve çok taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetinde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.
2: Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinde milli basketbolcu Cedi Osman'ı kabul etti. Erdoğan esprili bir maç davetinde bulundu. Yüzleri güldürdü, o anlara da bir bakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Türk evinde sürpriz milli basketbolcu Cedi Osman'la bir araya geldi. Sıcak ve esprili diyaloglar yaşandı.
4: Biz Ankara'ya geliyoruz.
3: Basketbola ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cedi Osman'ı Ankara'ya maç yapmaya davet etti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve vekili Ömer Onan'ı kastederek takımları kuran Erdoğan, Cedi Osman'ı takımına davet etti.
5: Hidayet Türkoğlu'na davet olduğunu
3: Cedi Osman'ın Hidayet'ten daha iyi olduğunu söylemesi ise salondakileri gülümsetti.
6: Ama öyle zaten. Hidayet karşıya verelim ki. Şey
4: ya ben zaten bazen onu karşıya veriyorum, bazen Ömer'i veriyorum. Böyle bir şey yapabilirim.
6: Ömer Onan.

0: sana bir şey diyeyim.
1: Erdoğan ve Cedi Osman'ı tebessüm ettiren bu diyaloğun ardından görüşme sıcak bir sohbet ortamında tamamlandı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, kendisi de New York'ta. New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Sıfır Atık Hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır dedi.
3: Sıfır atığı konuşuyor olmamızı da
4: Sıfır atığın iklim krizindeki rolüne dikkati çekti, hareketin krizi izleyen kişi olmaktan çıkarıp çözümün parçası haline getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu.
3: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
4: Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
3: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
4: Emine Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9.2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
3: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
4: Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'den %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
3: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
4: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine de değindi. Altyapıların kurulması, ürünlerin onarılabilir tasarlanması ve döngüsel üretimin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı COP31'in önemine dikkati çekti.
3: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
4: Emine Erdoğan konuşmasının ardından Çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu. Erdoğan, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olan iklim değişikliği

0: karşısında izlenecek yolu değerlendirdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ile görüştü. Emin Erdoğan, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türk evinde Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatime Mada Biyo ile de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşımında çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk dedi.
1: Yemen'de İran destekli Husiler ve hükümete bağlı Tugaylar arasında gerilim düşmüyor. Yeni gelişmeler var. Yemen'de hükümete bağlı Amalika Tugayları Babülmendeb Boğazı yakınlarındaki Husilere yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladılar. Bir bakalım detaylara. Husilere ait 5 askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Operasyonda araçlarda bulunanların tamamının öldüğü belirtildi. İmha edilen araçlardan birinin üst düzey bir Husi komutana ait olduğu bildirildi. Taiz kentindeki Zubab bölgesine de saldırı düzenlendi. Bir halk pazarında patlama yaşandı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalabalıkların bulunduğu halk pazarında şiddetli bir patlama meydana geldiği görülüyor. Bölgeyi yoğun bir duman ve toz bulutu kaplıyor. Yemen hükümetine yakın basın kaynakları İran destekli Husilerin pazarı füzeyle hedef aldığını yazdı. Husilere yakın sosyal medya hesapları ise saldırının hava saldırısı olduğunu ileri sürdü. Olayda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yemen ordusu ise Husi milislerinin ikmal hatlarının hedef alındığı açıklamasını yaptı. Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon ise seyri sefer güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Husi ilerleyişini durdurmak amacıyla bölgedeki operasyonlarını ve hava devriyelerini arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Riyad ve Husiler arasında saldırılarla gerilim derinleşmişti. Suudi Arabistan, Husilerin bir kez daha Riyad'a doğru balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Suudi hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklandı. Öte yandan ABD'li bir kaynağa göre Yemen lideri Reşat El-Uleymi pazar günü ABD Başkanı Trump'la görüştü. Görüşmede El-Uleymi Trump'tan Husilere saldırı için destek istedi. ABD'li kaynaklara göre Trump Yemen'e doğrudan askeri destek sözü vermedi. Kore sınırında da gerilimi tırmandıran bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan askerden arındırılmış bölgede patlama yaşandı. Açıklama Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre patlama askerden arındırılmış bölgenin içinde yaşandı. 3 subay yaralandı. İkisinin durumu kritik. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Patlamanın niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Olayın kara mayını patlaması olabileceğinden şüpheleniyor. Şimdi gelelim Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü meselesine. Soruşturmada bu kez eski tutanaklarla kamera kayıtlarının arasındaki fark konuşuluyor. Nedir, nasıl bir fark derseniz, acil durum butonuna, yani Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandığında acil butonuna basıldıktan sonra görevlilerin koğuşa ulaşma süresi 9 dakika 49 saniye. Ancak 2012'de hazırlanan tutanakta bu süre 9 dakika 49 saniye olarak yazılmamış. Ne kadar yazılmış? Yaklaşık 1 dakika olarak yazılmış. O dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'la başsavcı Ali İşgören'e bu fark soruldu.
2: Ç- Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şimdi 9 dakika 49 saniyelik zaman farkı araştırılıyor. Kayıtlara göre acil durum butonuna basıldı. Görevliler koğuş kapısını açana kadar 9 dakika 49 saniye geçti. Ama 2012'de hazırlanan kamera inceleme tutanağında bu süre yaklaşık 1 dakika olarak yer aldı. Savcılık bu farkı iki eski yargı mensubuna sordu. İlk isim dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Tutanakta imzası var. Doğan imzanın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Savunmasında belgenin muhtemelen başsavcıdan geldiğini ve kendisinin sorgulamadan imzalamış olabileceğini anlattı. Diğer isim ise dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Necip Doğan'ın sözünü ettiği tutanak için bu tutanağı ilk defa duyuyorum dedi. Yani Doğan belgenin başsavcıdan gelmiş olabileceğini söylerken İşgören bu belgeden haberi olmadığını söyledi. Bu yanlışın nasıl oluştuğunu, kimin tarafından hazırlandığı ve ilk soruşturmanın seyrini nasıl etkilediği inceleniyor. Kozinoğlu'nun son saatleriyle ilgili başka sorular da hala açık. Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun odasında yaklaşık 4 dakika kalması, elinde görülen nesnenin ne olduğu, Kozinoğlu'nun odasından çıkarılan bardağın neden Uğur'a gösterildiği soruları henüz yanıtsız. Ve ölüm günü koğuşta yaşanan 14 dakikalık karanlıkta aynı zaman çizelgesi içinde değerlendiriliyor. Savcılık şimdi 2011'deki ölüm gecesini kamera kayıtlarıyla eski tutanakları yan yana koyarak yeniden kuruyor. Ve en temel soru şu, 9 dakika 49 saniye neden 1 dakika yazıldı?
1: İzmir'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık İnşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu bundan 8 yıl önce. İntihar olduğu iddia edilmişti ama babası emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bunun intihar değil bir cinayet olduğunu iddia etmiş ve hukuk mücadelesi vermişti. Onun mücadelesiyle de dosya yeniden açılmıştı. Şimdi aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü ve inşaat şirketinin ortaklarının da bulunduğu 26 sanık hakkında iddianame hazırlandı ve sanıkların 6 ay ile 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılması isteniyor.
3: İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesindeki ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 262 sayfalık iddianame hazırlandı. Birleştirme talebiyle İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 25'i tutuklu 26 sanık hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçlarından 6 ayla 7,5 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.
4: Teşekkür ederiz.
3: İncelemelerde bazı delillerin gizlenmiş, değiştirilmiş veya soruşturmanın sağlıklı yürütülmesini engelleyecek şekilde işleme tabi tutulmuş olabileceğine ilişkin somut deliller bulunduğu iddianamede belirtildi. Dosya kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilen yeni bilgi ve bulguların olayın yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği yönündeki değerlendirmelerin yanı sıra Büyükışık'ın darp edilerek öldürülmüş olabileceği iddiasını da desteklediği ifade edildi. Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün adli görevlendirmesi bulunmamasına rağmen olayın ilk anından itibaren kolluk sevk ve idaresine dahil olduğu, şirket yöneticileriyle yoğun irtibat kurarak delil süreçlerinde etkili olduğu, 13 Şubat'taki duruşmada tanık sıfatıyla verdiği beyanların gerçeğe aykırı olduğu ileri sürüldü. İddianamede tüm soruşturma evrakları birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmanın ilk aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına elverişli delillerin toplanması, korunması, muhafazası ve adli makamlara aktarılması süreçlerinde birbirinden bağımsız görülemeyecek çok sayıda aksaklık ve müdahale bulunduğu anlaşılmıştır değerlendirmelerine yer verildi. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek dosyayı 5 şantiye çalışanı ve 8 polisin görevi kötüye kullanma ve kasten öldürme suçlamasıyla yargılandığı 13 sanıklı dava ile birleştirdi.
1: Rize'de İdere ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonrası bölgede hasar tespit ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İdere Belediye Başkanı Saffet Mete de çalışmaları yerinde inceledi.
4: Bir anda her şey bitti de. Ondan sonra yavaş yavaş sine sine battı buralar. Dibini attı, geçti ciddi oralar aşağıya.
5: Yağmur bastırmış, sağanak hayatı felç etmişti. Sel ve heyelan korku dolu anlar yaşanmasına neden olmuştu. Rize'nin İyidere ilçesinde yaşayan vatandaşlar o günü anlattı.
4: O gece çok aşırı bir yağmur yağdı ya. Korkunç bir yağmur yağdı yani.

0: Denizi aldı, boşalttı bizi Allah'ım. Aşağı dereler ciddi. Ha buradan aşağılar ciddi. Komple sel oldu burada.
1: Rize'de şiddetli sağanak ve sel sonucu Fıçıtaşı mahallesindeki yol yaklaşık 60 santimetre çöktü. Altyapıda ciddi hasara yol açtı. İstinat duvarının yıkılmadan ayakta kalması ise olası bir facianın önüne geçti.
2: Yani 2019-2026 yılına kadar yapmış olduğumuz hiçbir istinat duvarını çöktüğünü görmedik. O duvarlar olmasaydı yıkım daha da büyük olacaktı.
1: Afet sonrası sahada incelemelerde bulunan İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, bölgedeki yolun betonlama çalışmalarını planladıklarını söyledi.
2: Biz beton firmasıyla oranın planını yapmış. Bu hafta biraz çayı bekledik vatandaşımızın çayından sonuna doğru. Üç parça yolumuzu bitirip kışa öyle girecektik. Ama Allah-u Teala işte gün doğmadan neler doğuyor işte. Başımıza böyle bir felaket geldi.
1: Afet bölgesinde ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AFAD'la Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
3: Ve moderatörde ilk bölüme noktayı koyalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kutar'ın sunumuyla devam edecek ama saat başında yine birlikteyiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
0: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
4: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle

0: Ve yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi burada da.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35, ben Elif Akkayakuter. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda bugün saat Türkiye saatiyle 18.20'de 16. kez dünyaya Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslenmesi bekleniyor. Ama tabii temasları başladı, ikili görüşmeler gerçekleşiyor, anlaşmalar imzalanıyor. İlk mesajlarını da dünkü 100 yıllık dostluk programında verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ekonomi başlıklarını da Cihat Çelik bizim için toparladı. Ekonomimiz şoklara dirençlidir ifadesini kullandı 100 yıllık dostluk programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda dedi. 2025'te 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yıl ilk 8 ayda 28 milyar dolara ulaştı ifadesini kullandı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor dedi Cumhurbaşkanı. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefine son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum ifadesini kullandı. Ancak çabalarımızın artması gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, o hedefin çok ulaşılmaz olmadığını dile getirdi, altını çizdi. Aynı zamanda Bloomberg için bir kaleme aldığı makale var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunun da paylaşımı sabah saatlerinde gerçekleşti. Finansmana erişim güvence altına alınmalı başlığı önemliydi. Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentiler tam anlamıyla karşılanmalı dedi. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken teknoloji ve ekonomik bağımlılıklar yeni rekabet alanlarına dönüştü ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı. Bu değişen koşullarda küresel adaletin temelini için mesuliyetler hakkaniyetiyle paylaşılmalı dedi. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimi güvence altına alınmalıdır ifadelerini kullandı. Bu arada Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'yla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Orada da iş insanlarıyla bir araya gelindi. Önemli temaslar vardı ve İşte bu temaslarında bir yansıması Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji imzası atıldı. Detaylarını haberimizde izliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomatik görüşmelerin yanı sıra ekonomik anlamda da işbirliklerine imza atılıyor. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer enerji alanında yeni bir anlaşma imzalandı. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi TÜNAŞ'la Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortak bir proje geliştirecek. Çalışma kapsamında 4 ABD'li şirketin küçük modüler reaktör tasarımları incelenecek. Ayrıca ABD'li şirketlere ait 5 farklı 4. nesil reaktör tasarımı da değerlendirilecek. Reaktörler, teknik özellikleri, maliyetleri, lisanslama süreçleri, tedarik zinciri ve finansman modelleri açısından ele alınacak. Saha seçimi, tasarım güvenliği, acil durum planları ve yasal düzenlemelerde çalışmanın kapsamında olacak. Yaklaşık 2 milyon dolarlık anlaşma kapsamında teknik çalışmalar en az bir yıl sürecek. Çalışmanın finansmanını Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı karşılayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni nesil nükleer teknolojilerin Türkiye için uygulanabilirliğinin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini belirtti. Bayraktar, büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun alternatiflerin de değerlendirileceğini ifade etti. Anlaşma, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında geçen yıl

0: İmzalanan stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptının ardından nükleer alandaki işbirliğinin yeni adımı oldu.
1: Evet, içeride önemli bir veriyle devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu tüketici güveni Eylül ayı verisini açıkladı. Eylül'de de yükselişini sürdürdü. 91.9 değerini aldı. Endeks böylece Temmuz 2018'den bu yana 8 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi %1,3 oranında artarak 91,9 oldu. Endeks böylece Temmuz 2018'den beri yani 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi 75,3'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 93,7'ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi bu ay 89,8'e çıkarken gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 108,8'e çıktı. Evet, Borsa İstanbul tarafında bir değişim var. Hemen onu da aktaralım. Borsa İstanbul'un 2026 yılının 4. çeyreği için açıkladığı dönemsel revizyonlar kapsamında Borsa İstanbul 30 endeksinde 1, Borsa İstanbul 50 endeksinde 6, 100 endeksinde ise 27 şirket endeks dışı kaldı. Borsa İstanbul AŞ 2026 yılının 4. çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Borsa İstanbul 30, Borsa İstanbul 50, Borsa İstanbul 100 ve Borsa İstanbul 500 endekslerinde uygulanacak dönemsel değişiklikler kamuoyuna bildirildi. 4. çeyrek döneminde destek finans faktöring BIST 30 endeksi dışında kalırken yerine Türkiye Anadolu Metal Madencilik dahil edildi. BIST 50 endeksinde ise 6 değişiklik yapıldı. Destek finans faktöring, efor yatırım, katılım evim tasarruf finansman, kuyas yatırım, MIA teknoloji, Pasifik Kiroja Lojistik endeksten çıkarılırken endekse CBK Maden, CV Enerji Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB dahil edildi. Borsa İstanbul 100 endeksinde ise 27 şirket endeks dışı kaldı. Borsa İstanbul 500 endeksinde de 18 değişiklik yapıldı.

0: Evet, piyasalardaki duruma bakalım. Borsa dün %0,40 yükselerek 13.037 puandan kapanmıştı. Yeni güne de haftanın ikinci işlem gününe de %0,76 gerileyerek 13.206 puandan başladı. O seviyenin biraz üzerinde ama yönü aşağı, %0,57 geriledi 13.263 puanda, aslında açıldığı seviyenin üzerinde. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.320 puanda, orada da %0,43 eksi de ve 500 endeksi de %1'e yakın %0,88 eksi de 15.960 puandan işlem görüyor. Bu arada bir değişiklik var. Borsa İstanbul 50 endeksinde yer alan ve açığa satış işlemi yapabilen paylarda SPK kararı doğrultusunda bugünden itibaren açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak. Bunu da aktarmış olalım. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 48.82'den işlem görüyor. Yatay pozitif bir seviyede diyebiliriz. Avro'da 55.98'den işlem görüyor. O da yine yatay pozitif. Altın tarafına baktığımızda faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle yatırımcıların risk iştahını baskılamasıyla ivme kazanmakta zorlandı. FED faiz kararını açıklamıştı, hatırlayacaksınız. Geride bıraktığımız hafta 25 bas puan faizleri arttırdı. Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez ve bir sonraki toplantıda da 25 bas puanlık bir faiz artırımı beklentisi var. Bu da enflasyonun gerileyeceğine ilişkin endişeleri arttıran gerekçelerden biri. Jeopolitik riskler, petrol tarafındaki, enerji tarafındaki riskler nedeniyle altın tarafında altına bakmaya devam ediyoruz. Bu arada ivme kazanmakta zorlandı. 4.344 dolardı sabah saatlerinde. O seviyenin de çok altında görünüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.320 dolara geriledi. İçeride gram altında da bugün biraz gerileme var. Dün bu saatte yaptığımız yayında 6.800'ün üzerindeydi. 6.781 liradan işlem görüyor. Çeyrek altına 11.088, Cumhuriyet altını da 45.454 liradan işlem görüyor. Petrol tarafına da bakalım. Bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen Amerika Birleşik Devletleri İran görüşmelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Acaba müzakere olur mu umuduyla? Brent petrol tarafında ciddi anlamda gerileme oldu. Geride bıraktığımız hafta hatırlayacaksınız 107 doların da üzerine çıkmıştı. Sabah saatlerinde aslında %0,22 artmış, 100 doların üzerine çıkmıştı. Ama 100 doların da altında Brent petrolün varil fiyatı 99,19 dolara geriledi. Son olarak faiz tarafına da bir bakalım. Tahvil faizi 39,81, repo faizi de 11,61 seviyesinde. Evet, yeniden haberlerimizle devam edelim. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamaları 12.3 milyon ton hububat alındığını ve çiftçilere 180 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bu yıl bitkisel üretimin 140 milyon tonu aşacağı müjdesini verdi.
1: Kadın girişimci kardeşlerimizi, genç kardeşlerimiz, genç çiftçi kardeşlerimizi bekliyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da bağ bozuma etkinliğine katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal üretimde TMO'nun alımlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 12.3 milyon ton hububat aldı. Yumaklı bu rakamın TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu belirtti.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 13.2 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor.
2: TMO'nun güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı doğrultusunda piyasaya sunmaya başladığını belirten Yumaklı, üretici ve tüketici arasındaki dengenin korunacağını ifade etti.
3: Sadece ürünü almıyoruz. Biraz önce söyledim, piyasa regülasyonu yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi dolayısıyla elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor.
2: Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin ton üzüm üretmesi bekleniyor. Bakan Yumaklı, bitkisel üretiminde 140 milyon tonu aşacağını söyledi.
0: Müzik. Türkiye ile Suriye arasında elektrik ticaretinde yeni dönem başlıyor. EPDK, Birecik-Hes-Halep entegrasyonun hattı üzerinde elektrik ticareti yapmak isteyen şirketler için başvuru sürecini başlattı. İhracat ve ithalat için başvurular 6 Ekim'e kadar yapılabilecek. Türkiye ile Suriye arasında elektrik ticaretine yönelik yeni bir adım atıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 400 kW kapasiteli Birecik-Hes-Halep enterkoneksiyon hattı için başvuru sürecini başlattı. Tedarik veya üretim lisansına sahip şirketler bu hat üzerinden Suriye'ye elektrik ihracatı için kapasite tahsisi başvurusunda bulunabilecekler. İhracat, izole bölge beslenme yöntemiyle 2 yıl süreyle gerçekleştirilebilecek. Suriye'den Türkiye'ye elektrik ithal etmek isteyen tedarik lisansı sahibi şirketlere de başvuru imkanı tanındı. Evet, bu güzel gelişmeyle de kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Peki hangi başlıkları izleyeceksiniz bu saat dilimimizde? Buyurun birkaç tanesini hemen muhabir bağlantılarımızı sizlerle paylaşalım. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında başka bir davadan tutuklu bulunan Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir de Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyunculardan bir ismin daha bilgisine başvurulacak. Ada Kahriman'dan o ismin de kim olduğunu öğreneceğiz. Detayları alacağız. Sigorta işlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden 16 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiği belirlendi. Peki nasıl yapıldı bu? Sistem nasıl işliyor? Neslişah Yuma'ya soracağız. Neslişah'tan detayları öğreneceğiz. Eylül'de yaz havası yaşıyorduk ama yaz şu an için bitti gibi görünüyor. Sanki şöyle kış kapıyı çalar gibi. Bir bakın pencereden, özellikle bir de İstanbul'da yaşıyorsanız. Elde bir anayana soracağız. Bu hava ne kadar böyle gidecek? Acaba yine bir yaza geri dönüş söz konusu olabilir mi? Elde bir andan detayları alacağız, öğreneceğiz. Ve TOKİ'nin geri ödemesi devam eden konut ve iş yerlerine yönelik %25 indirim kampanyası. Dün de bahsetmiş, bugüne dikkat çekmiştik. Çünkü o kampanya bugün başlıyor. TOKİ'den bir ev aldınız, iş yeri aldınız, taksit ödüyorsunuz. TOKİ diyor ki sen bunu bana peşin öde, al sana %25 indirim. Peki nasıl faydalanılacak bundan? Bugün de başlıyor başvurular. Ebrar Nur Arslan Bakırtaş detaylarla karşımızda olacak. Hadi başlayalım.

0: Ama önce Manisa ile başlayalım. Maalesef ki Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında silahlı saldırı düzenlendi. İkisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralı. Sabah saatlerinde elindeki silahla gelen saldırgan okulun çevresinde etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla anne, baba ve dede olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili 3 müfettişin görevlendirildiğini, öğrenci, öğretmen, velilere yönelik psikososyal destek için faaliyetlere başladığını ve eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Kamuoyunun gelişmeler ışığında bilgilendirileceğini söyledi.
1: Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi önünde sabah 7:59 sularında gerçekleşti bu saldırı. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde ve gerekli çalışmaları bütün ilgili kişilerle birlikte, makamlarla birlikte sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında. Ümit ederiz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşsunlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre kamuoyu bu konularda bilgilendirilecektir.
0: MİT personeli Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor. Şimdi Enver Altaylı şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Kendisi başka bir davadan tutuklu. Bir de Kurtlar Vadisi dizisinin bir oyuncusu da bilgi sahibi sıfatıyla onun da ifadesi alınacak. Peki kimdir o şahıs? Onu da öğrenelim ve soruşturmaya ilişkin son bilgileri alalım. Sözü hemen Ada Kahriman'a veriyoruz. Ada merhaba, seni dinliyoruz.
2: Pelin Aslan, soruşturma kapsamında aslında bir kişinin daha ifadesi alınacak bilgi sahibi sıfatıyla. Zaten burada Enver Altay'ın kendisinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor. Kendisi Ankara'da Sincan Cezaevi'nde FETÖ hükümlüsü. Buradan İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kendisi

0: ifadesi alınacak şüpheli sıfatıyla. Diğer bir yandan bir diğer isim ise bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınacak kişi ki dizide Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Saltak isimli kişi. Bu kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulması bekleniyor. Bir isim daha var. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran burada Emin Olcay isimli kişinin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Bu isimler Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınacak ki birinin şüpheli olarak ifadesi alınacak. İki kişinin ise bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor. Şimdi soruşturmada son duruma baktığımızda zaten ilk operasyon kapsamında hatırlayacağınız üzere 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu da buradaki operasyonda bir şüpheli tutuklanmıştı. Diğer bir yandan ikinci dalga operasyondaysa 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. Tabii burada aynı zamanda baktığımızda toplamda 3 şüphelinin düzeltiyorum. Burada 3 şüpheli tutuklanmıştı. 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Diğer bir yandan 3. dalga operasyona baktığımızdaysa ki en önemli operasyonlardan bir tanesiydi o. Çünkü bir eski başsavcının gözaltına alındığını görmüştük. Aynı zamanda bir cezaevi savcısının yani eski cezaevi savcısının gözaltına alındığını görmüştük. Diğer bir yandan Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları gözaltına alınmıştı. Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken eski başsavcı yani Silivri Cumhuriyet Başsavcısı aynı zamanda cezaevi savcısı kendileri tutuklanmıştı. Tabii burada son dalga operasyondaki dün karar çıktı buradaki şüpheliler hakkında. Zaten bir şüpheli jandarmadan ifadesi tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştı. 3 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. 3 şüpheliden bir şüpheli tutuklandı. Eski gazeteci Osman Arslan bu soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasındaydı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 7 şüpheli şu anda tutuklu bulunuyor. Zaten Kurtlar Vadisi Pusu dizisine baktığımızda hatırlayacağınız üzere herhangi bir örgütsel propaganda mesajı veriliyor mu? Bununla ilgili bir inceleme başlatılmıştı. Bir bilirkişi heyeti görevlendirilmişti bunun için. Bölümler, sahneler tek tek izlenecekti ve herhangi bir alt mesaj burada özellikle sahnelerde herhangi bir örgütsel propaganda var mı? Bununla ilgili araştırmalar yapılacaktı. Tekrar belirtelim 3 kişinin buradaki biri şüpheli. Diğer ikisi ise burada bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınacak. Bu kapsamda da bugün ya da diğer günler buradaki kişilerin ifadesinin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınması bekleniyor. Sürecin de takipçisi olacağız. Ki Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi Elin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi pek çok soruşturma var. Onlardan biri de fon soruşturması. Yeni dalga operasyon gerçekleşti. Eş zamanlı olarak yapıldı. İstanbul ve Aydın'da 14 şüpheli gözaltında. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi. SPK'nın Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheli tutuklanırken 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı. Soruşturmanın mali boyutu da mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunacağını vurguladı. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançlarının da takip edileceği belirtildi.

sürekli bir operasyondan bahsediyoruz size. Farklı farklı operasyonlar, hepsi de büyük operasyonlar. İşte muhabirimiz Ada Kahraman tek tek hepsini anlatıyor. Bültenlerimize dikkatinizi çekiyordur. Birden fazla operasyon yer alıyor her bültende moderatör kuşaklarında. Bakın sadece Eylül ayına bakalım. Sadece Eylül ayında Türkiye genelinde büyük ses getiren 14 operasyona imza atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten şöyle bir yaklaşım içerisinde diyor ki kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın ve gücün arkasına saklanırlarsa saklansınlar adaletten kaçamayacaklar diyor. Buradan hareketli analiz haber geliyor.

0: Deyim yerinde ise tam anlamıyla adalet fırtınası esiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek hemen her gün yeni bir operasyona dair açıklamalarda bulunuyor.
1: Kim olurlarsa olsunlar, hangi makamın, ünvanın veya gücün arkasına saklanırlarsa saklansınlar, adaletten kaçamayacaklardır.
0: 24 Nisan'da faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda dosyalar açıldı. Türkiye'de hiçbir suçun cezasız kalmaması için bir mücadele başlatıldı. 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesi aralandı.
1: İşledikleri suçların bedelini hukuk önünde kanunlarımızın öngördüğü şekilde mutlaka ödeyeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse dokunulmaz değildir.
0: Sadece Eylül ayında bile İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MIT'in ortaklaşa yürüttüğü nefes kesen operasyonlar yapıldı. 4 Eylül'de panel operasyonu yapıldı. Vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla elde eden hukuk büroları mercek altına alındı. 39 avukatlık bürosunda arama yapıldı. 31'i avukat, 41 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
1: Hiç kimse dokunulmaz değildir. Hukuk ve kanunlar karşısında hiç kimse imtiyazlı değildir. Kimliğine, makamına, ünvanına ve gücüne bakılmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
0: Aynı gün çocukların eline silah tutuşturan yeni nesil 4 ayrı suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 46 şüphelinin peşine düşüldü. Tarih 5 Eylül'ü gösterdiğinde yasa dışı bahis operasyonu duyuruldu. İstanbul Jandarması 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1200 IBAN, yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi. 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına el konuldu. 7 Eylül'de Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü gündeme geldi. Adalet Bakanı Gürlek dosyanın tekrar açıldığını duyurdu. Sadece ölüm olayı değil, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi mercek altına alındı.
1: Vatandaşlarımızın hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir düzeni birlikte inşa etmektir.
0: Aynı gün Ahbap soruşturmasında 5. dalganın başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 6 Şubat depremi sonrası toplanan milyarlarca liranın izi sürüldü. ...8 Eylül tarihinde ise 4 ilde esnafı dolandıran büyük suç örgütlerinin peşine düşüldü. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de esnafın güvenini kazanıp sonra karşılıksız çeklerle tuzağa düşüren şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Tarih 9 Eylül olduğunda herkes bu görüntüleri konuşuyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen şüphelinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandığını duyurdu. 12 Eylül'de turizm bölgelerinde faaliyet gösteren çetelerin peşine düşüldü. Bakan Gürlek, 16 ilimizde turizm güvenliğini tehdit eden 164 olay ve soruşturmada 323 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 106 şüpheli tutuklandı, 56 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı açıklamasını yaptı. 14 Eylül'de okulların açıldığı gün yeni nesil suç örgütlerinin çocuklara çengel atmasının önüne geçmek için sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Jandarma ve polis teşkilatlarımızla 148 eş zamanlı operasyon yapıldı. Tarladan markete vurgun yapanların da peşine düşüldü. Organize bir şekilde fiyatları şişiren, tedarik zincirindeki kritik isimlere yönelik baskınlar yapıldı. 41 şüpheli gözaltına alındı. Büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının da aralarında olduğu 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik.
0: Ailem Güvende operasyonlarıyla Batı Fonlu Sözde Sivil Toplum Kuruluşu ve derneklere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Türk aile yapısını sistemli olarak hedef aldığı iddia edilen LGBT derneklerine baskınlar gerçekleştirildi. 16 Eylül'de İstanbul merkezde düzenlenen ve 6 LGBTİ derneğini de kapsayan Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. 18 Eylül'de fon vurgunu soruşturması başlatıldı. Bakan Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır mesajı verdi.
1: Toplumumuzun huzur ve güvenliği için sizlerin işlerini ve çalışmalarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeniz için devletimizin bütün kurumları ve hukuk mekanizmaları gece gündüz görevinin başındadır.
0: Hemen ardından İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon yapıldı duyurusu paylaşıldı. MIT, Emniyet ve Interpol'ün ortak çalışmasıyla 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste baskınlar yapıldı. Bakan Gürlek, şebekenin 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığını duyurdu. Özetle sadece Eylül ayında Türkiye gündeminde geniş yer tutan 11 büyük operasyona imza atıldı. Yeni Türkiye inşa edilirken devlet çok ama çok kararlı görünüyor. Mesaj net. Suç işleyen kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacak.
3: Şimdi sigorta işlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden yaklaşık 16 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiği belirlendi. Peki bu nasıl yapıldı? Şimdi bu vatandaşların kişisel verilerini hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktaran şebekeye operasyon yapıldı. Peki bu sistem nasıl işliyor? Öğrenelim. Sözü Neslişah Yuma verelim.
4: Dolandırıcılar artık her gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar. Artık şimdi de trafik kazalarının ardından tutulan tutanaklardaki verileri hukuka aykırı şekilde elde ederek kazazedeleri ağlarına düşürmeye başladılar. Peki bu nasıl imkanlı olabiliyor? Yani bunu nasıl yapabiliyorlar? Vatandaş böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında kendisini nasıl korumalı ve hangi yetkili mercine başvurmalı? İşte tüm bu sorulara yanıt arayacağız. Bir yayın konuğum var. Avukat Yasin Altuntaş yayın konuğum olacak. Efendim teşekkür ederim. Şimdi vatandaşın en stresli olduğu an aslında hem bir maddi kazar maddi hasar olabilir, vatandaş can güvenliğinden korkuyor olabilir ve bir süreç başlamış oluyor. Dolandırıcılar sürece nasıl dahil oluyor?
5: Şöyle dahil oluyorlar. Kaza yaptıktan hemen sonra kişisel verilere koruma kanununa ve hukuka aykırı bir şekilde elde ettikleri kazaya ilişkin bilgileri ve kaza geçiren vatandaşa ait bilgileri elde ettikten hemen sonra vatandaşa ulaşıyorlar. Vatandaş daha hastanedeyken, daha tedavi görürken kendilerine sigortadan işte alacaklarınızı, tazminatlarınızı eksiksiz alacağız şeklinde vaatlerde bulunuyorlar. Ve kazazedenin vatandaşın o anki mağduriyetinden, çaresizliğinden faydalanarak vekalet alıp sigortalara başvuru yapıyorlar. Sigortadan veya sigorta tahkim komisyonundan yüksek meblağlarla alacakları aldıktan sonra yüksek kesintilerle yapıp daha sonrasında vatandaşa cüzi bir miktarı iletiyorlar. Burada hukuki boyut anlamında hem Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesindeki kişisel verileri hukuka aykırı elde etme ve yayma suçu hem de sigorta şirketleri aracı kullanıldığı için nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmakta. Ayrıca yetkisiz avukatlar tarafından yani avukat olmayan kişiler tarafından bu işlemler yapıldığı için avukatlık kanunu kapsamında da suç teşkil eden eylemler barındırmaktadır.
4: Peki efendim şunu soralım. Şimdi vatandaş dediğiniz gibi hastane yatağındayken aslında bu süreçle karşı karşıya kalabiliyor da bu durumun içerisinden insan kendini nasıl çıkartmalı? Yani vatandaş ne yapmalı diyelim? Böyle bir telefon aldı. Empati yaptığımız zaman çok olası bir durum. Nasıl korumalı kendini ve böyle bir telefon aldığında teyidini nereden almalı?
5: Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Kazazede kendisine doğrudan ulaşan ve hiçbir şekilde tanışıklı olmayan bu kişilerden aldığı telefonlara itibar etmemesi gerekiyor öncelikle. Çünkü bu kişiler bu bilgileri usulsüz bir şekilde elde etmiş oluyor. Vatandaşlar kendi avukatları vasıtasıyla yani tanıdıkları, bildikleri, güvendikleri avukatlar vasıtasıyla veya vatandaş olarak kendi hak arama hakkını kullanarak kendileri bireysel olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vekalet vereceklerse öncelikle bu vekaletin kapsamı çok önemli. Maalesef ülkemizde vekalet verirken vatandaşlarımız buna çok dikkat etmiyor olabilir ama vekaletin içerisinde çok geniş yetkiler olduğu zaman bu yetkilere dayanarak kötü niyetli kişiler bunu kullanabilir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Son olarak da eğer gerçekten bir herhangi bir yere başvuruda bulunmamasına rağmen tanımadığı kişilerden böyle bir telefon aldığında, böyle bir bilgi, kişisel verilerinin elde edildiğini düşünen kazazede vatandaş bunu Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmeleri gerekiyor, şikayet etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda kişisel verileri koruma kuruluna da başvuruda bulunarak şikayette bulunabilirler.
4: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
5: Rica ederim.
4: Yayın konumuz çok kıymetli bilgiler aktardı. Hepimizin gün içerisinde aslında başına gelmesi çok olası durumlar bunlar. Herhangi bir dikkatsizlik durumunda yaşanabilecek bir süreç. Fakat bundan sonra gelecek adımlarda da işte dolandırıcıların ağına düşme ihtimaliniz çok yüksekti. Fakat uzman konumuzun da aktarmış olduğu o noktalara, o parametrelere dikkat ettiğiniz takdirde adım adım sağlıklı bir süreç ilerletebilmektesiniz. Bizler süreci bugün kameraman arkadaşım Dursun Şahin'le sizlere aktardık diyelim. Sözü buradan size merkeze bırakalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta biliyorsunuz ki bugün Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ama öncesinde 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğindeydi. O etkinlikte konuştu. Trump'la kurulan güçlü diyaloğa dikkat çekti. ABD-Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yineledi. Türkiye'nin bu coğrafya içerisinde bir istikrar adası olduğunun altını çizdi ve ABD ile savunma, sanayi ve enerjide engellerin kaldırılarak ortak üretim dönemine geçilmesi çağrısında bulundu. Yabancı yatırımcılara da seslendi Erdoğan. Gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
1: Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'tan böyle seslendi. Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini koruduğunu ve güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli yapısına dikkati çekti.
1: Tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
2: Yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
1: Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.
2: Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakalanan güçlü diyalog zeminine değindi.
1: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir.
2: Erdoğan, bölgedeki çatışma ve krizler nedeniyle iki ülkenin yakın diyalog kurması gerektiğini ifade etti.
1: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı ikili ticaret hacminin yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Nihai hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.
2: Erdoğan, enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarını da işbirliğinin genişletilebileceği başlıklar arasında sıraladı. Nükleer enerji ve LNG dahil mevcut ortaklıkların ileri taşınmaya hazır olduklarını bildirdi. Savunma sanayinde işbirliği çağrısı yaptı.
1: Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunma sanayi alanında yükselen gücüne de vurgu yaptı.
1: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
0: Erdoğan'ın bugün Türkiye saatiyle akşam saatlerinde 18.20 gibi yapacağı BM'deki konuşmasını bekliyoruz. Ama öncesinde de Türkiye saatiyle yine gece saatlerinde sabaha doğru New York'ta Türk evinde ikili görüşmeler de gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Peki kimlerle hangi başlıkları görüştü bakalım.
2: Kritik görüşmeler yaptı, liderleri ağırladı. Türk evi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşına Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında işbirliğini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Ekonomik, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin süreceğini de belirtti. Kurti'yi de COP31 zirvesine davet etti. Erdoğan, İsrail saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı Nevav Selam'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı barış ve

0: istikrarın sağlanması için gayret ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler geçici görev gücünün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer görüşmesi ise Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze ile oldu. Kabul'de Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Türk evinde temasları kapsamında Dr. Patrick Sunshong'la görüştü. Shong, akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde kullanılan ilacı icat etti. Shong, Erdoğan'a bir kitabını hediye etti.
1: Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi. Erdoğan, sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkartıp çözümün baş aktörü yapmıştır, dedi.
2: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
3: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
2: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
3: Emine Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
2: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
3: Emine Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
2: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
3: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Antalya'daki COP31 zirvesinin önemine dikkati çekti.
2: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
3: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ve Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Mada Bio ile de bir araya geldi. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Yoğun temas trafiği sürdü. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı.
2: Çocuklar, geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkasıdır. Himaye edilmesi gereken en kıymetli emanetlerimizdir. Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
3: Dijital sistemlerin çocukları hedef haline getirdiği uyarısında bulundu. Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı ifadesini kullandı.

0: Eylül'de yaz havası yaşıyorduk ki meteorolojiden uyarı geldi. Sert soğuma, şiddetli yağmur uyarısı. Peki ne kadar etkili olacak? Detayları alalım. Sözü editörümüz Elde Biran, meteoroloji editörümüz Elde Biran Ayan'a verelim.
1: Türkiye'de atmosferik açıdan hareketli saatler başlıyor. Çünkü 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk etkisine giriyoruz. Ne demek bu? Atmosfer kararsız hava koşullarının etkisine girecek. Alçak basınç alanı etkili olmaya başlayacak ve kuvvetli bir soğuk cephe geliyor. Yani kuvvetli bir soğuk hava dalgası. İki günde sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düşürecek. Bugün yarın toplamda 10 derece düşecek hava sıcaklığı yaklaşık. Ve tabii cephe geçişiyle birlikte konvektif hareket biraz daha kuvvetleneceği için cephesel sağanaklar başlayacak. Gök gürültülü sağanaklar Türkiye'nin pek çok noktasında kendisini gösterecek. Ve lokal ama aşırı sağanakların oluşma ihtimali var. Çünkü şu anda Karadeniz'de ve etrafımızdaki tüm denizlerde deniz suyu yüzey sıcaklığı maksimum seviyede. Ve yani geçmiş yıllarla karşılaştırılmaya, ortalamalarla karşılaştırmalara baktığımızda normallerin yaklaşık 3-4 derece üzerinde şu anda Karadeniz'de deniz suyu yüzey sıcaklığı. Bu da tabii sistemi besleyen, daha şiddetli hale getiren parametrelerden bir tanesi. Dolayısıyla da bugün Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yağmurlu. Fakat özellikle Marmara ve Batı Karadeniz hattında sağanaklar şiddetli olacak. Metrekareye düşecek yağış miktarının İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevrelerinde, Düzce, Zonguldak, Bartın'da yağışın şiddetli olacağını hemen belirtelim. İstanbul'da aralıklı şiddetli sağanaklar dere yatağı çevrelerinde çukur alanlarda birikmelere sebep olabilir. Sel su baskını riskinin yükseleceğini hemen belirtelim. Bu yavaş yavaş ilerleyecek bir soğuk cephe olacak. Sıcaklığı da yavaş yavaş düşürecek. Sağanaklar da iki gün boyunca devam edecek. Bu cephesel sağanaklar hem bugün hem yarın bizimle birlikte. Özellikle bugün öğle saatleri itibariyle sistemin giriş yapması ve akşam 18 itibariyle sağanakların daha şiddetli hale gelmesini bekliyoruz ve gece 12'ye kadar, hatta yarın günün ilk saatlerinde de şiddetli sağanakların devam etme ihtimali olduğunu hemen belirtelim. Çarşambanın tablosunda da yine İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara'nın doğusunda kalan iller, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ve Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde yarın da yağışın şiddetli olacağını eklemek gerekiyor. Bu iller yine 50 kilo civarında yağış alacak. İstanbul çevresinde Karadeniz'e kıyısı olan iller ve ilçelerde metrekareye düşecek yağış miktarının 75 kiloya kadar çıkma olasılığı var. Dolayısıyla sel ve su baskını riski önemli. Olabildiğince sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Hem yaya hem de araçlarınızla sel suyuna girmeyin. Bir karış sizi 30 santim araçlarınızı sürükler. Dolayısıyla sel suyuna girmiyoruz ve sıcaklığın 2 günde 10 derece azalacak olması hepimizin bağışıklığını düşürecek, hepimizi hasta edebilir. Dolayısıyla artık bugün evinizden dışarıya çıkarken hava yağışlı ve serin olmayabilir ama mutlaka ince bir ceket, yağmurluk, şemsiye gibi biraz daha kendinizi koruyucu kıyafetleri yanınızda

0: bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde çünkü işin rengi bambaşka bir hal alabilir. Bugün ve yarın risk çok yüksek. Lütfen unutmayalım. Marmara ve Batı Karadeniz hattında şiddetli sağanaklar sele, su baskınına, dere yatakları çevresinde taşkına sebep olabilir. Aman dikkat diyelim. Olabildiğince gün içerisinde trafiğe araçlarımızla çıkmamaya, toplu taşımayı tercih etmeye özen gösterelim. Ani soğuma sebebiyle de soğuk havaya uzun saatler maruz kalmayalım.
1: Elde bir ana teşekkür ediyoruz. Kayseri'de tırla otomobil çarpıştı ve sürücünün burnu bile neyse ki kanamadı. O kaza anına bakalım.
2: Tırla çarpıştı, savruldu, ters döndü. Kaza Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtta. Seyir halindeki tırla otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce tırın önünde sürüklendi. Ardından sol tarafına doğru savruldu. Refüje çarptı ve ters döndü. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobili gören çevredekiler hemen yardıma koştu. Kazada burnu bile kanamayan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran sürücüye kaza yerine gelen arkadaşları teselli verdi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Diyarbakır'a gideceğiz. Şimdi iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Üç kişi hayatını kaybetti.
2: Alacak verecek kavgası kanlı bitti. Üç kişi hayatını kaybetti. Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İki taraf iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma ardından silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ikisi kardeş üç kişi silahla vuruldu. Kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bir kişi de ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde Ahi Evran Caddesi'nde bulunan ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kesildi. Üstüne üstlük bir açıklama da yapılmadı.
3: Önce diktiler, sonra kestiler. İstanbul Beylikdüzü'nde adeta ağaç katliamı yaşandı.
4: Doğayı sev, yeşili koru. Çocukluğumuzdan beri aslında hep bu bilinçle büyütüldük. Fakat maalesef ki doğayı korumak her zaman mümkün olmayabiliyor. Hatta öyle ki doğayı koruması gerekenler, onu çepeçevre sarması gereken yetkililer bile o doğayı korumaktan geri kaçabiliyor.
3: Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kökünden kesildi. Kesim işlemine şahitlik eden AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Mustafa Necati Işık ise duruma tepki gösterdi.
5: Bir baktım yoldaki kaldırımdaki ağaçları kesiyorlar. Hepsinin arkadaşlara görüntülerini aldırdım. Yemyeşil, hiçbir sıkıntı olmayan ağaçlar. Ya ne yapıyorsunuz? İşte burada kuruyan ağaçları kesiyoruz. Ve kuruyan bir ağaç da yok orada kestikleri. Resmen taptaze o büyük ağaçları kesmişler. Kışlık odun mu hazırlıyorlar? Ne yapıyorlar? Artık ne yaptıklarını onlar da bilmiyor.
4: Ekranlarınıza gelen bu anons aslında yanımda dizilmiş sıra sıra ağaçların altında gölgesinde çekilecekti. Ama maalesef ki İstanbul Beylikdüzü'nde adeta bir ağaç katliamı yaşandı ve bölgede bulunan ağaçlar kökünden kesildi.
3: Yıllar boyunca ağaç üzerinden siyaset yapanlarsa kesim işleminin ardından sessizliğe büründü. Çevredeki vatandaşlarsa kesimin neden yapıldığına ilişkin CHP'li İBB'yi aradıklarında bu kesime cevap bulamıyor. Olansa siyasetin ortasında kalan ağaçlar oluyor.
6: Bu ağacı ne yapacağım? Neyi veren ağaç?
3: Şimdi ise soru şu. Bu ağaçları İBB mi kesti yoksa Beylikdüzü Belediyesi mi? Daha da önemlisi koca koca sağlıklı ağaçlar neden kesildi?
6: Ay çürümüş bir şey de yok.
1: TOKİ'den gayrimenkul aldınız, ev aldınız, iş yeri aldınız ve taksit ödemesini yapıyorsunuz. Şimdi TOKİ bir kampanya başlattı.

0: Diyor ki sen kalan borçlarını peşin öde, onu %25 indirim yapalım. Bugün başladı bu kampanya. Çok daha fazlasını öğrenmek için söz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta.
1: TOKİ ile evini iş yerine alan vatandaşlara indirim kampanyası başlıyor. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar bugün 22 Eylül ve 19 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler ve bu noktada borcunu peşin ödeyen kişiler, vatandaşlar %25 indirimden yararlanabilecek. Bizler de bu indirim kampanyasının detaylarını gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile birlikte konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Yüzleri sevindiren ve ciddi bir orandan bahsediyoruz. Nasıl başvuru yapılacak? Detayları sizden alalım.
2: Evet Evren Hanım, aslında baktığınızda TOKİ'nin her yıl uyguladığı standart bir kampanya ama tabii tarihleri değişebiliyor. Bu yıl bugün itibariyle 22 Eylül'de başladı. 19 Ekim'e kadar devam edecek kampanya. Kampanyanın başvurusunun en önemli kısmı 12 taksitten fazla borcunuz olması lazım. 12 ve 6 taksitlerde kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla 2025 Haziran'dan önce ödemenizi yapmaya başlamanız da gerekiyor. Bu da ödeme tarafındaki, yani daha öncelikli taraf. Yani bundan sonra alınan konutlarda henüz bu sene bu kampanyadan faydalanamıyor. Onlar önümüzdeki seneki kampanyayı bekleyecekler. Bunun dışında herhangi bir emlak vergisi borcunuz olmaması gerekiyor. TOKİ'ye taksitlerinizi aksatmamış olmanız gerekiyor. Bunlar önemli ve ya tamamını kapatacaksınız ya en az kalan borcun %25'ini, biz burada da bir örnek yaptık zaten, 1 milyon TL diyelim TOKİ'ye bir borcunuz var, ya tamamını, 1 milyonun hepsini kapatıp tapunuzu alacaksınız veyahut minimum 250 bin TL kapatıp orada kapattığınız tutarın %25'i kadar yine bir indirim alacaksınız. Bunlar temel şartlar. Peki nereye başvuracak vatandaş? Önemli soru işareti bu. TOKİ'yi alırken, TOKİ'deki konutunuzu alırken sözleşme imzaladığınız bankaya gideceksiniz. Bu bankada ödemenizi yapıp tapu için müracaatınızı da daha sonrasında TOKİ'ye yapabilirsiniz. Bunun dışında bir şans daha var. Çok kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü TOKİ'nin şu andaki taksit oranları zaten bankalardaki kredilerin hepsinin çok altında olduğu için çok kullanılmayacaktır. Ama işte tapumu bir an önce almam lazım. Daha doğrusu işte buradaki taksitleri ödeyemiyorum gibi düşüncelerde olup banka kredisi çekmek isteyenlere de bu kısımda mevcuttaki bankaları kredi verebiliyor. Konut ve iş yerleri için, tamamı için TOKİ'deki kampanya geçerli. Bunu da belirtelim.
1: Efendim yine katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. TOKİ tarafından müjdeli bir haber geldi. Evinin ya da iş yerinin borcunun tamamını ödeyenlere %25 indirim uygulanacak. Peki başvuru nasıl yapılacak? Kimler bu indirim kampanyasından faydalanabilir? Merak edilen sorular vardı. Bizler de uzmanımızdan yanıtını aldık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Ebrar'a teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek

için 150'den fazla lider bir araya geldi. New York'ta diplomasi trafiği devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Veto hakkını kaldırmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail uyarısı. Bölgesel istikrar için nüfuzunuzu kullanın. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya nasıl mesajlar yansıyacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve TAB araştırmacısı Bekir İlhan cevaplayacak.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
4: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate başlıyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir lisenin yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralı. Sabah saatlerinde elindeki silahla gelen saldırgan okulun çevresinde etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla anne, baba ve dede olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alınmıştı.

0: açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili 3 müfettişin görevlendirildiğini, öğrenci öğretmen velilere yönelik psikososyal destek için faaliyetlere başlandığını ve eğitim öğretimi ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı silahlı saldırı olayını her yönüyle incelemek üzere 2 mülkiye baş müfettişi ile 2 polis baş müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da Manisa'da yaşanan saldırıya ilişkin bir bilgilendirme var, bir açıklama var. Adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi Yılmaz. Kamuoyunun gelişmeler ışığında bilgilendirileceğini söyledi.
1: Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi önünde sabah 7:59 sularında gerçekleşti bu saldırı. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde ve gerekli çalışmaları bütün ilgili kişilerle birlikte, makamlarla birlikte sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında. Ümit ederiz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşsunlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre kamuoyu bu konularda bilgilendirilecektir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da biliyorsunuz ki New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün konuşma yapmasını bekliyoruz. Gün öncesinde ise Türk evindeydi ve Türk evinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kimlerle görüştü? Bakalım.
2: Kritik görüşmeler yaptı, liderleri ağırladı. Türk evi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşına Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında işbirliğini arttırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Ekonomik, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin süreceğini de belirtti. Kurti'yi de COP31 zirvesine davet etti. Erdoğan, İsrail saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı Nevav Selam'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için gayret ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler geçici görev gücünün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan'ın Türkiye'vindeki bir diğer görüşmesi

0: ise Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze ile oldu. Kabulde Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Türk evinde temasları kapsamında Dr. Patrick Sunshong'la görüştü. Shong, akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde kullanılan ilacı icat etti. Shong, Erdoğan'a bir kitabını hediye etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Trump'la aralarında kurulan güçlü diyaloğa dikkat çekti. İki ülke arasında ABD ve Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yineledi. Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi. Bu arada savunma sanayi ve enerjide engellerin kaldırılarak ABD ve Türkiye'nin ortak üretim dönemine geçilmesi çağrısında bulundu. Bir de yabancı yatırımcılara seslendi. Gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
2: Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'tan böyle seslendi. Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini koruduğunu ve güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli yapısına dikkati çekti.
2: Tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
0: Yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
2: Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.
0: Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakalanan güçlü diyalog zeminine değindi.
2: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir.
0: Erdoğan, bölgedeki çatışma ve krizler nedeniyle iki ülkenin yakın diyalog kurması gerektiğini ifade etti.
2: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı ikili ticaret hacminin yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Nihai hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine, bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.
0: Erdoğan, enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarını da işbirliğinin genişletilebileceği başlıklar arasında sıraladı. Nükleer enerji ve LNG dahil mevcut ortaklıkların ileri taşınmaya hazır olduklarını bildirdi. Savunma sanayinde işbirliği çağrısı yaptı.
2: Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunma sanayi alanında yükselen gücüne de vurgu yaptı.
2: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada Bloomberg için de bir makale kaleme aldı. Kaleme aldığı makalede küresel sistemin yetersizliğine vurgu yaptı. Adil bir dünya ve kalıcı barış çağrısında bulundu. Bir de Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguluyor Cumhurbaşkanı. Neler yazdı o makalede bir bakalım, ardından konuklarımızla konuşacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul oturumu için bulunduğu ABD'de Bloomberg için makale kaleme aldı. Dünyaya barış için önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale yazdı. Son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedileri ele aldı. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini belirtti. Erdoğan, kalıcı barış için diyaloğun önemine dikkati çekti. Bunun birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağını aktardı.
4: Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız.
3: Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurguladı.
4: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir.
3: Cumhurbaşkanı, veto imtiyazının kaldırılmasının anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem temel stratejik hedefi olduğunu ifade etti.
4: Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin, uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır.
3: Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.
4: Genel Kurul'un yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır.
3: Erdoğan, ticaret, lojistik, ulaştırma ve enerji koridorlarının güvenlik ve sürdürülebilirliğinin daha belirleyici hale geldiğini belirtti. Ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar ortaya çıkan yeni güç merkezlerine uluslararası kurumların aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti. Asya'nın ekonomik ağırlığının arttığına dikkati çekti. Afrika'nın da potansiyeliyle uyumlu daha güçlü bir temsil talep ettiğini belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğini aktardı.
4: Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentiler tam anlamıyla karşılanmadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken teknoloji ve ekonomik bağımlılıklar yeni rekabet alanlarına dönüştü. Bu değişen koşullarda küresel adaletin temini için mesuliyetler hakkaniyetle paylaşılmalı.
3: Erdoğan, böylesi bir değişimin geniş bir uluslararası iradenin ortaya konulmasını zaruri kıldığını belirtti. Türkiye'nin güçlü küresel ilişkileri ve çok taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetinde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.
4: Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
1: (Gülüyor) Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu makalesinden başlayalım. Eğer vaktimiz el verirse şu saate kadar gerçekleştirdiği ikili görüşmelere de şöyle bir değinelim. Kimlerle peki değineceğiz? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın

0: ve analist Aydın Babay bizimle birlikte. Şuay Hocam, Aydın Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Merhabalar.
0: Şimdi hemen şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı'nın artık hani şu sloganlaşan sözünü biliyoruz. Dünya beşten büyüktür. Ama sanıyorum ki biraz aslında bu makaleyle birlikte bunu biraz daha öteye götürmüş gibi geldi bana. Şimdi Şuay Hocam, sizinle başlayalım. Konsey ve kurul arasındaki mesela dengenin de yeniden kurulmasını istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sadece 5 ülkenin veto hakkının kaldırılması değil, daimi üyeliğin tamamen kaldırılmasını istiyor şeklinde ben yazısında anladım. Şimdi şunu bir netleştirelim istiyorum sizin aracılığınızla. Türkiye nasıl bir güvenlik konseyi modeli öneriyor?
1: Helin Hanım, çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Bloomberg'deki yazısının belki detaylarına daha haiz olmak için bundan 15 yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünde ilk yaptığı çağrıyı hatırlamak lazım. Aslında bugün gelinen noktada, ki bugün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız 16 kez BM kürsüsünden dünyaya seslenecek. Bu da dünya tarihinde çok az lidere nasip olacak sayıda bir liderler zirvesine katılım sayısı demek. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ilk olarak dünya beşten büyüktür ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun bu bağlamda ciddi anlamda bir reforma ihtiyacı olduğu vurgusunu yaptığı bu zaman diliminin içerisinde birçok ülke bu fikrin etrafında zaman içerisinde toplandı. Türkiye'nin bence en önemli başarılarından bir tanesi bu. Burada önemli bir noktada ayrışma var. O da her ülke kendine özgü bir reform modeli önerdi. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın yayınlanan kitabı Daha Adil Bir Dünya Mümkündür'ün içerisinde de bazı formülasyonlar, bazı diplomatik yaklaşımların burada yeni bir modelite olarak benimsenebileceğini ifade etmişti. Bloomberg'deki yeni çıkan yazısı da tam da bu noktada uzun zamandır ortaya konan yaklaşımların içerisinde aslında farklı, yeni, belki diğer aktörlerin de orta bir noktada buluşabileceği bir yaklaşımı ifade ediyor aslında. Biraz önce haberde de izledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yazısının içerisinde genel kuruldaki aslında bütün üye ülkelerin bu noktada bir oylama yaparak buraya üye seçmesiyle ilgili önemli bir reform çağrısı var. Tabii zaten bu çerçevede şunu söyleyelim. En önemli eksikliklerinden bir tanesi BMGK'nın, daha önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, tam bir temsil oranının olmaması. Yani buradaki değişmeyen 5 üye ülkeye baktığınızda aslında dünya coğrafyasının önemli bir kısmını temsil etmediğini, aynı şekilde sadece coğrafi temsiliyetin eksikliğinin ötesinde hem bölgesel temsilin eksikliği hem de aynı zamanda örneğin İslam dünyasının nüfus olarak temsilinin burada bulunmadığını görebiliyoruz. Bu bağlamda da genel kurulun bu noktada üye seçmesi bir açıdan baktığımızda genel kuruldaki tüm üye ülkeler, yani aslında dünyadaki tüm üye ülkelerin bir üye seçimi sürecine gitmesini gösteriyor. İkincisi, şunu söyleyelim. Genel kurulun aldığı kararlarla Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar arasında Birleşmiş Milletler'in karar alma mekanizmalarına baktığımız zaman son dönemde özellikle kriz ortamlarında ve küresel sorunlarda ciddi bir farklılık, bir uçurum olduğunu görüyorsunuz. Mesela en somut örneklerinden bir tanesi hiç şüphesiz İsrail konusunda alınan kararlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda zaman zaman oylamaların içerisinde İsrail'e yönelik neredeyse sadece birkaç ülkenin, maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkeler olmak üzere, bunlar dışında tüm ülkelerin örneğin İsrail'in kınanması, İsrail'in bu noktada çatışmayı durdurmak ya da Batı Şeria'daki hukuksuz işgalini durdurmak konusunda genel kuruldan ortak bir karar çıkabiliyor, ama Güvenlik Konseyi'nden asla bu ve benzeri kararların çıkmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in içerisinde de bütün temsille Güvenlik Konseyi arasında bir anlamlı ilişki kurabilmek anlamında da Bloomberg yazısının içerisinde geçen bu ifadeler ve aynı zamanda öneriler oldukça önemli. İlk sorunuza istinaden bunu söylemiş olayım.
0: Peki Aydın Hocam, ilk soruyla birlikte, yani nasıl bir güvenlik konseyi modeli öneriyorla birlikte, size bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela veto hakkının kaldırılabilmesi için veto hakkına sahip olan 5 ülkenin de buna onay vermesi gerekiyor. Şu anki şartlarda buna baktığımız zaman buna onay vermeyecekleri muhakkak. Hani aksini düşünemiyorum açıkçası. Bunu elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyordur. Ama bu öneriyi buna rağmen gündeme getiriyor olmasının sebebi ne olabilir?
2: Esasen bu bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımız demin değerli hocamın da söylediği gibi bugün bu tartışmayı başlatmadı. Bu tartışma 2000'li yılların hemen başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanımızın henüz daha Türkiye'nin bu kadar

bölgesel bir pozisyon edinmediği yıllarda, daha geride kaldığı dönemlerde diplomaside Sayın Cumhurbaşkanımızın adeta bir yenilikçi, bir reformist olarak ortaya çıkması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasındaki güç dengelerini yansıttığını ve bunun artık günümüzde pek de bir hem ekonomik olarak hem siyasi ve teknolojik açıdan pek de bir anlamı olmadığını, kaldı ki demografik olarak da zaten dünyada büyük bir değişim var. Artık Asya'nın ve Afrika'nın dünya üzerindeki ağırlığı söz konusu. Ama Cumhurbaşkanı hangi yol haritasını izliyor bu istikamette? Birincisi, bir meseleyi ne kadar fazla gündeme getirirseniz o kadar fazla dünya kamuoyunun dikkatini konunun üzerine çekersiniz ve netice itibariyle muhtelif çevrelerden, ister farklı ülkelerden olsun, ister farklı kıtalardan olsun, kendinize bir müttefik bulma olasılığınız var. Tabii burada neler var? Hangi argümanları Sayın Cumhurbaşkanımız kullanıyor? Esas dayanak noktası dünyanın beşten büyük olduğu söylemi, ki burada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın Güvenlik Konseyi daimi üyeliğinden bahsediyor. Burada daimi üyelik hakkının bir kere sorgulanmasının altını çiziyor. Ben makaleyi de sabahleyin okudum. Şunu söylüyor: nasıl olabilir ki dünyanın 8,5 milyarlık bu güzel gezegenin kaderini sadece 5 ülkenin delegeleri ve siyasileri belirleyebilir. Çünkü bir genel konsensus söz konusu değil. Demin Şuay Hocam çok güzel değindi. Diyelim ki İsrail hususunda bir karar almaya karar veriyorlar. Fakat her defasında Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla karşılandığı zaman artık Güvenlik Konseyi pek de bir itibarından söz etmek mümkün değil. İkinci dayanak noktamız, yine ben bazı notlar almıştım sabahleyin okurken, tek başına ve kalıcı bir şekilde hiçbir ülkenin bunu konsolide etmemesi gerektiğini söylüyor. Yani Güvenlik Konseyi tek başına bir ülke tarafından rehin alınmamalı. Diyelim ki Rusya bir Ukrayna hususunda bir farklı bir görüşe sahip, hemen vetoyu koyuyor ve tek başına bir karar alıyor. Bu kalıcı biçimde olan kararın, yani daimi üyelik konseptinin sorgulanmasını gündeme getiriyor. Bir diğer unsur tabii ki dengenin oluşması. Hani nasıl bir denge oluşturabiliriz? Eğer daimi üyeliği kaldırırsak Güvenlik Konseyi'nde, o zaman muhtelif ülkelerin her kıtada, ki son zamanlarda Asya ve Afrika'yı biraz daha ön plana almamız gerekiyor, her kıtadan daha eşit bir temsil hakkısı doğar. Bu eşit temsil hakkı artık ülkelerin daha dengeli, daha kendilerini varoluşsal meselelerde, gezegenin varoluşsal meselelerinde daha aktif rol alıyormuş hissine kapılabilirler ve bu da tabiatıyla ülkelerin daha aktif bir şekilde dünya meselelerine eğilmesin. Aksi takdirde ülkeler, peki o zaman Birleşmiş Milletler hiçbir konuda bir konsensusa varamıyor, biz de bu konuya pek eğilmeyelim, herkes kendi kafasına göre davransın konseptine dönüyor. Bir de altını çizmem gereken bir nokta var. Burada Cumhurbaşkanımızın gelişmekte olan ülkelere vermiş olduğu ehemmiyet çok önemli. Ne diyor? Diyor ki küresel ekonomide bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliğin azaltılması için bazı sorunlar var. Bu eşitsizliği tetikleyen işte savaşlar, iklim krizleri, göç, enerji meseleleri. Bunu engelleyebilmemiz için olabildiğince daha eşit bir dağılım yapmamız gerekiyor. Diyelim ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeleri kaldırdık. Nasıl bir dağılım yapacağız? Onunla ilgili de bir çözüm üretiyor. Yani sadece bir eleştiri mahiyetinden ziyade stratejik bir yol haritası belirleyerek dünya kamuoyunu konuyla ilgili daha yakından ilgilenmesini sağlıyor ve gündemine taşıyor bunu. Tabii burada Türkiye'nin önemine de değiniyor. Türkiye'nin farklı uluslararası ilişkiler pozisyonlarını ve artık Türkiye'nin 2000'li yılların ya da daha önceki yıllardaki olduğu gibi daha pasif pozisyondan daha aktif bir diplomaside yer aldığını ve eğer gerekirse bu Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi'nin reformu sürecinde rol almaya ve belki de bu süreci yönetmeye, bu süreci bir nihayete erdirmeye aday olduğunu söylüyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman Bloomberg Opinion'daki yazının aslında bence hem adresi çok doğru, yani Bloomberg yazılmış olması çok önemli çünkü küresel bir etki yaratabiliyor. Amerika'daki hemen hemen Amerika'nın bütün eyaletlerinde Bloomberg ön planda

0: Evet, demokratların daha tercih ettiği bir yayın kuruluşu ama sonuç itibariyle dünyaya mal olmuş bir ekonomi ve siyaset platformu ya da bir basın platformu. O yüzden burada da yayınlanmasını Bloomberg Opinion'da ben çok değerli buluyorum.
1: Peki Şuay Hocam, şimdi yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bir diğer yandan da Hindistan, Brezilya, Almanya, Japonya gibi ülkeler, onlar yeni daimi üyelik isteyen ülkeler. Afrika Birliği yanlış hatırlamıyorsam, orada da en az iki Afrika ülkesine daimi koltuk verilmesi yönünde böyle bir talep var. Aslında baktığımız zaman Türkiye dahil bu ülkeler de mevcut bu sistemden rahatsızlar. Ama çözüm yolu Türkiye'ninkinden daha farklı. Türkiye bu ülkelerle nasıl bir Birleşmiş Milletler reform koalisyonu bir anlamda kurabilir? Kendi fikri arkasında toplayabilir mi? Ve tabii size de bu noktada sormak isterim. 5 daimi üye hangi öneriye daha sıcak bakar sizce?
2: Şimdi Helin Hanım, sondan başlayalım. Beş daimi üye aslında hiçbir öneriye sıcak bakmıyorlar çünkü
1: Ne
2: kendilerini
1: kaldırmaya ne eklenmesine, daimi üye sayısının
2: kesinlikle
1: artırılmasına.
2: yani hatta şöyle bir şey söyleyelim. Belki bu bağlamda demin söylediğimi Aydın Bey de ifade etti. Tekrar hatırlatmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına karşılık bu bahsettiğimiz biraz sonra detaylı konuşacağımız Brezilya, Hindistan, Almanya ve Japonya, hatta Afrika, Güney Afrika başta olmak üzere bir alternatif geliştirdi. Yani bence burada kazanılmış önemli bir söylem ve ontolojik bir başarı var Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız açısından. Fakat elbette 5 daimi üyenin hiçbiri bunu samimeten desteklemiyor. Hatta Birleşmiş Milletler'in bu düzeninin bir savaşla kurulduğunu, ancak bir savaşla değişebileceğini benimseyen bazı kamuoyları da var bu 5 daimi üyenin içerisinde. Şimdi son geçtiğimiz 2 sene içerisinde Başkan Trump'ın geçen seneki BM konuşması ve bir önceki Amerikan Başkanı Biden'ın konuşması, tarihte ilk defa bir Amerikan Başkanı'nın da BM'nin artık işlevsiz olduğunu kabul ettiği ve reform ihtiyacı içerisinde olduğunu söylediği bir konuşma olarak tarihe geçti. Dolayısıyla bence bütün ülkeler, bundan yararlanan ülkelerin kendisi de başta olmak üzere, reform ihtiyacının ve etkili olma konusundaki sorunların sahada ve diplomasi masasındaki boyutuyla tamamen farkında. Şimdi Afrika özelinde bakarsak, Afrika'da Güney Afrika'nın ve Afrika Birliği'nin farklı bir önerisi var. Kıtasal temsilin eksik olduğunu düşünen bir Afrika grubu var aslında burada. Onların 2 farklı önerisi var. Afrika açısından baktığımızda örneğin Güney Afrika şunu söylüyor: Afrika'nın en büyük nüfuslu ülkesi olarak Afrika bölgesi diyor, kıta olarak kendi içerisinde bir seçim yapıp bu noktada daimi üyelerin içerisine Afrika'dan dönemsel olarak bir temsilci koymalı diyor. Yine bakıyorsunuz Afrika Birliği de aynı şekilde farklı bir boyutuyla Afrika Birliği birlik olarak temsil edilmeli daimi üyelerin içerisinde diyor. Öte yandan Japonya, Almanya gibi ülkelere baktığımızda da onlar daimi ve geçici üyelerin sayısının 15'ten 25'e çıkarılması gibi farklı alternatif senaryolar ve formülasyonları önerdiğini görüyoruz. Aynı şekilde Japonya'nın da Asya'nın temsili konusunda eksikliğinin olduğunu ve Asya'da da yani Asya'yı temsil eden bir ülkenin de burada daimi üyelerin sayısı arttırılarak en azından bir ya da iki ülkeyle bölgesel bir temsilin var olması gerekiyor gibi bir alternatif ortaya koyuyor. Şimdi elimizdeki bu gerçeklere baktığımızda elbette tabii ki bütün aktörler hem kendilerinin temsilini hem de kendilerinin içinde bulunduğu bölgenin temsili açısından yine kendilerine özgü bir formülü öneriyorlar. Ama Türkiye tam da işte yeniden başka üyelerin sayısının artmasıyla ortaya çıkabilecek bütün risklerin bugün var olandan çok farklı olmayacağını ifade ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın da aslında 2013 yılından beri söylediği gibi burada meselenin sayıyla değil veto noktasında sorun yarattığını ifade ediyor. Şimdi iki noktada farklılaşan bir söylem var Türkiye ile diğer aktörlerin. Bir kere diğer aktörler hiçbir şekilde veto konusuna değinmiyor. Çünkü onlar kendileri de bu sürecin bir parçası olarak veto hakkına sahip olmak istiyorlar. Ama Türkiye veto hakkının Birleşmiş Milletler'in kurucu fikrine ve ortaya koyduğu yaklaşımların tamamına ters olduğunu ve bununla birlikte de hangi ülke burada daimi üye olursa olsun, geçici ya da kalıcı, bunların yine kendi çıkarları doğrultusunda BM'nin aslında kurucu ilkelerine karşı bir şekilde bu veto hakkını kullanacağını ifade ediyor. Dolayısıyla ortaya konan fikirler ve yaklaşımlar açısından farklılık var. Ama elbette bu noktada ittifak yapılamaz, yapılabilir. Bugün gelinen noktada da şunu söyleyelim: zaten bu söylemin ortada bir birlik haline gelmiş olması bile, yine ifade ediyorum üçüncü kez, önemli bir başarı. Ve bunun bir

0: bölgesel temsiliyet, aynı zamanda farklı noktalardaki temsiliyet kriterlerinin karşılanabileceğinin ortaklaşa reform isteyen ülkelerle bir noktada buluşulabileceğine inanıyorum. Ben Türkiye'nin ikili ilişkileri, çok taraflı ilişkilerinde önemli kazanımlar var son 25 yılda. Sadece üyesi olduğu uluslararası organizasyonlar değil, artık bütün ülkeler Türkiye ile birçok bölgesel mekanizmanın içerisinde yer almak istiyorlar işbirliğiyle. Birleşmiş Milletler'deki bu reform süreci de bence geniş çapta uluslararası sistem nereye evrilir diye tartıştığımız son bir yılın içerisinde belki önümüzdeki dönemde yepyeni bir işbirliği alanı olarak karşımıza çıkabilir.
1: Peki Aydın Hocam, böyle bir işbirliği olabilir mi? Size de sorayım bunu, ama bununla birlikte Cumhurbaşkanı'nın bu makalesinde bir paragrafı da size sormak istiyorum. İsim yok ama sanki Türkiye'yi anlatıyor gibi geldi bana Cumhurbaşkanı. Diyor ki bazı bölgesel aktörlerin artan nüfuzu kendi coğrafyalarında daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beraberinde getiriyor. Her bölgenin meselelerini dışarıdan belirlenen yöntemlerle çözmek mümkün değildir. İlgili ülkelerin iradesini, yerel şartları ve müşterek menfaatleri esas alan yaklaşımların daha kalıcı ve istikrarlı sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Diplomatik kapasitesi, ekonomik imkanları ve farklı taraflarla iletişim kurabilme kabiliyeti bulunan ülkelerin barışın ve istikrarın tesisinde daha etkin roller üstlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Erdoğan bu arada ne demek istiyor? Acaba isim vermeden Türkiye için bölgesel bir rol tarifi mi yapıyor Cumhurbaşkanı?
2: Az evvel de değindiğim gibi elbette Sayın Cumhurbaşkanımız işin sonunda Türkiye'nin son yıllarda edinmiş olduğu diplomasideki başarısını ve aynı zamanda bölgede bir peacemaker, bir barış oluşturucu olan ülke pozisyonunu bir anlamda dünyaya pazarlıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki biz herhangi bir şekilde kendimiz için burada bir çıkar sağlama peşinde değiliz. Demin hocamın söylediği gibi farklı ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeliğini olup veto isteme hakkı gibi bir şey söz konusu değil. Her bölgeden kendi haklarını daha iyi bilen, o bölgenin bir anlamda öncüsü olan, o bölgede lokomotif görevi gören ülkelerin o bölgelerle ilgili sorunları Birleşmiş Milletler'e taşıması için Güvenlik Konseyi'nde bir varlık söz konusu olması gerekiyor. İşte Japonya'nın deminki örneği gibi. Şimdi şöyle bir meseleye bakın. Bir İslam ülkesi yok bir kere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Nasıl olabilir? Ya yani herhangi bir İslam ülkesi yok. Dünyanın ikinci en büyük dinisiniz. Muazzam bir dünya popülasyonunda demografik yapısı var. Üç kıtaya bölünmüş. Fakat herhangi bir İslam dinini temsil eden bir temsilci orada bulunmuyor. Aynı zamanda Asya için de bu geçerli. Asya'da da Çin haricinde diyelim ki diğer Asya ülkelerinin bu hususta herhangi bir Asya'nın problemleriyle ilgili bir şey gündeme getirmek istiyorlarsa ya Amerikalılar bunu veto etmek isterlerse ya da Avrupalılar bunu veto etmek isterlerse herhangi bir sebepten dolayı Asya'nın çıkarları tamamen göz ardı edilmiş olacak. Hakeza Afrika ve Güney Amerika için de geçerli bu. Türkiye ise burada bir farklı pozisyon oluşturuyor. Ne diyor? Diyor ki meseleyi bu gezegenin üzerinde yaşadığımız bu mavi yeşil gezegenin sorunlarını bu şekilde bencilce insana has bencillikle çözemeyiz. Gelin bunu hep birlikte çözelim ve Türkiye ve Türkiye benzer ülkeler, diplomaside saygın olan ülkeler, sözünün tabiri caizse dinlenilen ülkeler burada aktif bir lokomotif durumu üstlensinler. Yani herkes bunlar kendi bölgesinde diyelim ki Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Kafkasya'da, Balkanlar'da eğer Türkiye'nin sözü dinleniyorsa Türkiye burada aktif rol üstlensin. Afrika'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti örnek veriyorum tamamen ya da Kuzey Afrika'da, Sahra Üst Afrika'da Mısır eğer dinleniyorsa ya da Cezayir dinleniyorsa her bölge için bir öncül olsun ve eşit bir dağılımla eşit herkesin temsil edildiği bir güvenlik konseyi oluştursun. Bundan daha normal ne olabilir? Biz kalkıp da bu 80 yıl önceki koşullarla, iktisadi koşullar, siyasi koşullar, teknolojik koşullarla şu an dünya yönetmeye kalkışıyoruz. Bu normal bir şey midir? Ben şuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımız dünya kamuoyunda önemli bir etki yarattı. Bakıyorum da aynı zamanda muhtelif basın yayın organlarında çeşitli ülkelerde ta Latin Amerika'da bile bugün birçok insan bunu tartışıyor. Diyorlar ki işte Erdoğan'ın bu çıkışını nasıl değerlendirebiliriz? Biz nasıl Erdoğan'a destek olabiliriz? Bence Türk halkı da bunu daha iyi anlamalı. Biz de tabii yorumcular olarak, TV yorumcuları olarak bunları daha iyi halkımıza anlatmalıyız. Ve böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için, bu şekilde dünyaya adalet getirmeye çalışan bir cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için de şanslıyız diyebilirim açıkçası.
1: Peki Şuay Hocam, şimdi Erdoğan 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde de bir konuşması oldu. Savunma sanayini iki ülke arasındaki en güçlü alan olarak tanımladı. ABD ile ortak üretim dahil savunma işbirliğinin derinleştirilmesini istedi. Şimdi bu noktada savunma alanında iki ülke nasıl bir işbirliği yapabilir? Bizim hali hazırda malum bir F-35 meselemiz var. S-400 ve katsa yaptırımlarına takılmış olan. Bunun çözülmesini uzunca bir süredir bekliyoruz. Donald Trump daha önce Erdoğan-Trump görüşmesi öncesinde bunun çözüleceğine dair çok kuvvetli sinyaller vermişti. Kaldı ki gece saatlerinde de, Türkiye saatiyle gece saatlerinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da S-400 anlaşmazlığı için çözülecek ifadesini kendisi de kullandı. Onu da size sormuş olayım. Bu S-400 meselesi nasıl çözülecek? Buna dair de çeşitli iddialar vardı. Bir ara sonra ortadan kalktı. Hani üçüncü bir ülkeye verilme ihtimali üzerinden konuşuluyordu. Malum bir diğer yandan da ABD'de önümüzdeki süreçte bir seçim olacak. Yani seçimden çıkacak sonuç da çözüme bizi ne kadar yaklaştırır, ne kadar uzaklaştırır? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Buyurun Şuhay Hocam.
0: Hilal Hanım, şimdi tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dün gece gerçekleştirdiği konuşmanın içerisinde savunma boyutunu iki çerçevede ele almak lazım. Bunlardan bir tanesi elbette çok taraflı NATO çerçevesinde. İkincisi de Türk-Amerikan ilişkilerinin ikili ilişkiler bağlamında. İlki, NATO açısından önemli bir yılın içinden geçiyoruz. Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yaptığı geçtiğimiz aylar içerisinde bir ilk olarak NATO tarihinde Ankara'da özellikle resmi yan etkinlik olarak bir savunma sanayi forumunun düzenlenmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinin NATO içerisinde artık savunma sanayi alanında yoğun bir şekilde işbirliğini devam edeceği ve bunun da her anlamda geliştirileceğinin bir göstergesi oldu. Şunu da söyleyelim, elbette NATO içerisinde savunma sanayi konusunda işbirliği yapmanın da elbette birçok avantajı var. Özellikle bu bağlamda aynı çatı, güvenlik çatısının altında olmanın getirdiği hem teknolojik know-how hem de NATO'nun bu bağlamda zirveden de çıkan kararı, caydırıcılığın merkezinde savunma sanayi ifadesi çok tesadüf değil. Artık dünyada transatlantik, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da caydırıcılığı kendi savunma sanayi kapasitelerine göre belirliyor. Türkiye'de bu anlamda işbirliği yapılabilecek en önemli ülkelerden bir tanesi. Ben önümüzdeki dönemde NATO çerçevesinde Türkiye ve Amerika arasındaki savunma sanayinin çok daha görünür bir şekilde güçleneceğini düşünüyorum. İkincisi elbette ikili ilişkiler ve F-35 S-400 meselesi. İkili ilişkiler içerisinde dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Başkan Trump'ın koltuğa oturmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. Lider diplomasisi burada gerçekten önemli ve şekillendirici bir unsur ilişkilerin yeni modalitesinde. Ve elbette işin merkezinde güvenlik ve savunma sanayi var. Bu noktada ikili ilişkilerde F-35 meselesi zaten daha önceki yıllarda Türkiye üretimin bir parçasıydı. Yani sadece alıcı bir ülke değil, üretimin bir parçası olmak konusunda da hali hazırda şimdilik S-400 nedeniyle bir krize dönüşmüş süreç olsa da ben bu noktada gelecek dönemde pozitif gelişmelerin oluşacağını düşünüyorum. Şunu da hatırlatalım. Biz o zaman da bunun yorumunu yapmıştık. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Washington'ı ziyaret ettikten sonra Halkbank meselesinin de çözüleceğine dair pozitif mesajlar vardı. Evet. Belki bir sene sonra bununla ilgili bir sonucun somut olarak pozitif bir şekilde sonuçlandığını hep beraber gördük. Yani konuştuğumuz F-35, S-400 gibi meseleler bir günden bir güne hemen çözümlenmesini beklemek yerine bunun bir söylem olarak bile pozitif bir ivmede izlemesinin gerçekten önemli bir gelişme olduğunu not etmek lazım. Dolayısıyla F-35 meselesi ve belki sadece F-35 konuşuluyor ama arka planda ortak üretim yapılabilecek birçok geniş çerçevede sektörel, bu zamana kadarki Türk-Amerikan ilişkilerinde hem ticari bağlamda hem savunma sanayi anlamında yeni bir dönemin genişleyerek devam edeceğini de öngörmek mümkün. Geçen yıl BM zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Concordia iş adamlarıyla konuşmuştu. Bu seneki verdiği mesajlarda da bu ticaret hacmini birçok alanda sektörü genişleterek gerçekleştirebileceğimizi söyledi. Bence savunma sanayi ikili ilişkiler anlamında da bu noktada önemli ve çeşitlendirilebilecek bir alan.
1: Peki son iki dakikam kaldı. Aydın Hocam, size de aynı noktaya dair sizden de değerlendirmenizi alayım. ABD ile ortak üretim dahil savunma işbirliğinin derinleştirilmesi noktasında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, ne dersiniz, nasıl bir işbirliği söz konusu olabilir?
2: Bu zaten son yıllarda bir ivme kazanmış durumdaydı. Hatırlarsınız, yanlış hatırlamıyorsam Texas'ta bir topçu mühimmatı üretim tesisi kuruldu Türkiye tarafından. Aynı zamanda birçok hususta da Türkiye ve Amerika arasında bazı görüşmeler vardı. F-35 sadece bunlardan bir tanesiydi. Uzun zamandır F-35 meselesinin çözülmesini bekliyoruz. Hatta ben de savunucularından biriyim. Bu meselenin nihayet bir gün çözüleceğine inananlardan biriyim. Uzun zamandır da bunu söylüyorum ama ben şunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye muazzam bir ivme kazanmış durumda. Cumhuriyetçiler ve Ankara arasında iyi bir diyalog söz konusu. Ve Ankara bu süreci gayet güçlü bir şekilde yönetiyor. Kaldı ki eskiden Amerika'da, New York'ta bir Türk evimiz ya da yeterli bir lobi durumumuz söz konusu değilken şu an New York'ta bir Türk evi var ve Türk evi hemen Birleşmiş Milletler'in karşısında duruyor. Türkiye sadece savunma alanında atak değil, Türkiye birçok alanda atak davranıyor. Savunma işbirliği bu alanlardan beslenen bir nokta. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın da Başkan Trump'la olan münasebeti ve dostluğu da bir etki yaratıyor burada. Ben hocaya katılıyorum ve önümüzdeki dönemde F-35 meselesinin kesinlikle çözüleceğine inanıyorum. Evet, İsrail gibi pürüzler söz konusudur kesinlikle. İllaki vardır. Bir ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır ama ben bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. S-400 meselesinde de bu
1: Son 30
2: üçüncü
1: saniyemiz
2: ülke
1: hocam.
2: olabilir. Üçüncü ülke söz konusu olabilir ya da belki Körfez'deki bize yakın müzahir ülkelerden biri müşterisi olabilir. Önümüzdeki dönemde göreceğiz muhtemelen bunu.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Analist Aydın Babayi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın bizimle birlikteydi. Şuay Hocam, Aydın Hocam çok teşekkürler. Konuklarımı uğurluyorum ve artık moderatörün bu saat dilimine de noktayı koyalım ama birkaç dakika sonra ekonomik gelişmelerle buradayız, bekliyoruz.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Bro'da.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla parit.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Borsa İstanbul'un 2026 yılının 4. çeyreği için açıkladığı dönemsel revizyonlar kapsamında BIST 30'da 1, BIST 50'de 6, BIST 100'de ise 27 şirket endeks dışı kaldı. Borsa İstanbul AŞ 2026 yılının 4. çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliklerini açıkladı. Kamuya aydınlatma platformuna yapılan açıklamada BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinde uygulanacak dönemsel değişiklikler kamuoyuna bildirildi. 4. çeyrek döneminde destek finans factoring BIST 30 endeksi dışında kalırken yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi. BIST 50 endeksinde ise 6 değişiklik yapıldı. Destek finans factoring, Efor Yatırım, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, MIA Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik endeksten çıkarılırken endekse CVK Maden, CW Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyme, TSKB dahil edildi. BIST 100'de 27 şirket endeks dışı kaldı. BIST 500 endeksinde ise 18 değişiklik yapıldı. TÜİK verilerine göre tüketici güveni Eylül'de yükselişini sürdürerek 91,9 değerini aldı. Endeks böylece Temmuz 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. TÜİK, Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi %1,3 oranında artarak 91,9 oldu. Endeks böylece Temmuz 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 75,3'e gerilerken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 93,7'ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi bu ay 89,8'e çıkarken gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 108,8'e çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun 12.3 milyon ton hububat aldığını ve çiftçilere 180 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Yumaklı, bu yıl bitkisel üretimin 140 milyon tonu aşacağını söyledi.
1: Kadın girişimci kardeşlerimizi, genç kardeşlerimiz, genç çiftçi kardeşlerimizi bekliyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da bağ bozuma etkinliğine katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal üretimde TMO'nun alımlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 12.3 milyon ton hububat aldı. Yumaklı bu rakamın TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu belirtti.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 13.2 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor.
2: TMO'nun güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı doğrultusunda piyasaya sunmaya başladığını belirten Yumaklı, üretici ve tüketici arasındaki dengenin korunacağını ifade etti.
3: Sadece ürünü almıyoruz. Biraz önce söyledim, piyasa regülasyonu yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi dolayısıyla elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor.
2: Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin ton üzüm üretmesi bekleniyor. Bakan Yumaklı, bitkisel üretiminde 140 milyon tonu aşacağını söyledi.
0: Ekonomiye de noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa günü anlatmak için Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için 150'den fazla lider bir araya geldi. New York'ta diplomasi trafiği devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Veto hakkını kaldırmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail uyarısı. Bölgesel istikrar için nüfuzunuzu kullanın. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden dünyaya nasıl mesajlar yansıyacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve TAB araştırmacısı Bekir İlhan cevaplayacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Siyonist katliam şebekesi başta olmak üzere hangi odakların bu süreçten rahatsızlık duyduğunu sizler zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz. Aynı şekilde yaklaşık 50 yıldır terör endüstrisinden beslenen millet ve memleket düşmanlarının da hortumlarını tek tek keseceğiz. Sizlerin duası, milletimizin de desteğiyle inşallah hedefimize ulaşacağız.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Zehra Güneş.
5: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım günlerdir. Üzerine konuştuğumuz bir mesele efendim. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma giderek derinleşiyor. Kritik isimler gözaltına alınmıştı ki her günde aslında yeni bir gelişme var. Bu kapsamda bugün kimler ifade verecek? Davadaki son durum ne? 24 muhabiri Ada Kahraman yakından takip ediyor. Detayları Ada'ya soracağız. Ada Kahraman, kolay gelsin. Konuya ilişkin söz sende.
1: Merve Aydın, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında buradaki bir kişi şüpheli sıfatıyla ifade verecek. İki kişi ise burada bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek ki hali hazırda zaten o şüpheli kısımda ifade verecek kişi şu anda ifadesini veriyor. Yani Enver Altay'dan bahsediyoruz. Kendisi Ankara'da bulunan Sincan cezaevindeydi. FETÖ hükümlüsüydü. Oradan İstanbul'a getirildi. Şu anda da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kendisinin şüpheli sıfatıyla bu soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor. Diğer iki isme baktığımızda burada Kazım Kaşifoğlu karakteriyle Kurtlar Vadisi pusulisinde oynayan kişi Sedat Saltak, kendisi bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Ancak bugün kendisi adliyeye gelmedi. Başka günlerde, yani bugün gelebilir ya da diğer günler adliyeye gelip bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesini bekliyoruz. Diğer bir yandan Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba ismiyle, yani karakteriyle oynayan bir kişi vardı. Burada Emin Olcay isimli kişi. Bu kişi adliyeye geldi. Yine bu kişinin de bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacak. Toplamda 3 kişinin burada, ki biri şüpheli olmak üzere, ikisi de bilgi sahibi sıfatıyla ifade verecek. Tabii burada baktığımızda soruşturma kapsamında, hatırlayacağınız üzere ilk operasyon kapsamında toplamda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 10 şüpheli gözaltına alınmıştı ve o operasyonda bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer bir yandan ikinci dalga operasyon kapsamındaysa 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli ise bu operasyon kapsamında tutuklanmıştı. Üçüncü dalga operasyon aslında en önemli operasyonlardan bir tanesiydi. 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Burada Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, iki koğuş arkadaşı gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda o dönemin Silivri Başsavcısı ve Silivri Cezaevi Savcısı, o dönemde Silivri Cezaevi Savcısı olan kişiler gözaltına alınmıştı. Yani burada hem başsavcının, eski başsavcının tutuklandığını görmüştük, hem de eski cezaevi savcısının bu soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonda tutuklandığını görmüştük. Diğer bir yandan son dalga operasyonda ise dün gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Zaten bir kişi burada jandarmadaki işlemlerinin, yani savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti. O operasyonda ise, yani dün yapılan buradaki işte operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklanmıştı. Eski gazeteci Osman Arslan bu soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yani toplamda 4 operasyon kapsamında soruşturmada, dosyada toplamda 7 tutuklu bulunuyor. Diğer bir gelişmelere baktığımızda ise, ki bugünle de bağlantılı, Kurtlar Vadisi Pusu dizisine örgütsel propaganda yapmadığı ile ilgili bir inceleme başlatılmıştı. Hatta bir bilirkişi heyeti kurulmuş, görevlendirilmişti. Bu bilirkişi de burada Kurtlar Vadisi dizisinin bazı bölümlerini izleyecek, sahnelerini izleyecek ve burada herhangi bir örgütsel propaganda var mı? Bununla ilgili araştırma yapacak. Tekrar belirtelim, 3 kişi adliyeye gelip ifade verecekti. Bunlardan bir tanesi hali hazırda Sincan cezaevinde FETÖ hükümlüsü olarak yatan, cezaevinde yatan Enver Altay. Bu isim Ankara'dan İstanbul'a getirildi. Kendisi şu anda başsavcı vekilinin odasında ifadesini veriyor. Diğer bir yandan Ömer Baba isimli, yani karakterli, Kurtlar Vadisi'nde oynayan Ömer Baba karakterindeki kişi Emin Olcay. Bu isim de adliyeye geldi, ifadesini verecek. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesini verecek. Diğer bir yandan Kazım Kaşifoğlu isminde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde bu karakterde oynayan Sedat Saltağ'ın ise bugün adliyeye gelmediğini biliyoruz. Bugün ya da diğer günler adliyeye gelip burada bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. Soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde yürütülüyor Merve Aydın.
0: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Konuya ilişkin son detayları paylaştık. Kaşif Kozinoğlu ile alakalı 4. dalga operasyon gerçekleşti. Gözaltına alınanlar, ifade verenler, süreç devam ediyor. Ama Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bu kez kamera kayıt görüntüleri incelendi ki efendim malum kendisi rahatsızlanıyor. Acil durum butonuna basılma süresi de o kamera kayıtlarında 9 dakika 49 saniye sürüyor. Ama 2012'de kayıtlara geçmiş ve bu süre yaklaşık 1 dakika olarak yazılmış. İşte bu kapsamda o aradaki fark o dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan ve başsavcı Ali İşgören'e soruldu. Neden böyle dendi? İkisinin de bir takım cevapları var ama o da tutanakla birbirini tutmuyor. Bakalım.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şimdi 9 dakika 49 saniyelik zaman farkı araştırılıyor. Kayıtlara göre acil durum butonuna basıldı. Görevliler koğuş kapısını açana kadar 9 dakika 49 saniye geçti. Ama 2012'de hazırlanan kamera inceleme tutanağında bu süre yaklaşık 1 dakika olarak yer aldı. Savcılık bu farkı iki eski yargı mensubuna sordu. İlk isim dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Tutanakta imzası var. Doğan imzanın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Savunmasında belgenin muhtemelen başsavcıdan geldiğini ve kendisinin sorgulamadan imzalamış olabileceğini anlattı. Diğer isimse dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Necip Doğan'ın sözünü ettiği tutanak için bu tutanağı ilk defa duyuyorum dedi. Yani Doğan belgenin başsavcıdan gelmiş olabileceğini söylerken İşgören bu belgeden haberi olmadığını söyledi. Bu yanlışın nasıl oluştuğunu, kimin tarafından hazırlandığı ve ilk soruşturmanın seyrini nasıl etkilediği inceleniyor. Kozinoğlu'nun son saatleriyle ilgili başka sorular da hala açık. Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun odasında yaklaşık 4 dakika kalması, elinde görülen nesnenin ne olduğu, Kozinoğlu'nun odasından çıkarılan bardağın neden Uğur'a gösterildiği soruları henüz yanıtsız. Ve ölüm günü koğuşta yaşanan 14 dakikalık karanlıkta aynı zaman çizelgesi içinde değerlendiriliyor. Savcılık şimdi 2011'deki ölüm gecesini kamera kayıtlarıyla eski tutanakları yan yana koyarak yeniden kuruyor. Ve en temel soru şu, 9 dakika 49 saniye neden 1 dakika yazıldı?
0: New York'a uzanalım efendim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ki 81. kez düzenleniyor. Bu kapsamda da Genel Sekreter Antonio Guterres son kez görevini icra ediyor ki bu kapsamda da artık liderler Birleşmiş Milletler toplantısı nezdinde yavaş yavaş salona gelmeye başladılar ve Genel Sekreter Guterres de onları karşılıyor, selamlıyor efendim. Hatırlatalım. Genel Sekreter Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman, Kılalur Rahman kendisine eşlik ediyor, başkanlık edecek ve 1955'ten beri sürdürülen bir gelenek ki başkanlardan sonra ilk konuşmayı Brezilya yapacak ve Brezilya'nın ardından da ABD söz alacak efendim. Takip ediyor olacağız bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye temsilcilerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. sırada konuşmasını yapacak. Şu anda da ekranlara getirdiğimiz üzere artık Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul başlıyor ve yavaş yavaş liderler de toplantının yapılacağı noktaya gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi görüyoruz. Kendisi de toplantıya katılacak ve diğer liderler de yavaş yavaş toplantıya katılmak için Genel Kurul'da yerlerini alıyor. Evet, Antonio Guterres Türkiye saatiyle 16 civarında o açılış konuşmasını yapacak. Ekranlara getireceğiz efendim. Altını çizmiş olalım. Dönelim yurda. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise yakınında silahlı saldırı düzenlendi ve yürekler aza geldi. Saldırıda ikisi ağır, toplamda 11 öğrenci yaralandı. Sabah saatlerinde elindeki silahla gelen saldırgan okulun çevresinde etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı lisenin 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencimizin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren çocukla anne, baba ve dede olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır açıklamasını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili 3 müfettişin görevlendirildiğini, öğrenci, öğretmen, velilere yönelik psikososyal destek için faaliyetlere başlandığını, eğitim öğretimi de ara verildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı silahlı saldırı olayını her yönüyle incelemek üzere 2 mülkiye baş müfettişiyle 2 polis baş müfettişi de görevlendirdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Manisa'da yaşanan okul saldırısına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Olaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığının altını çizdi ve kamuoyunun da gelişmelerden bilgilendirileceğini ekledi.
3: Manisa Turgutlu Niyazi Üzmez Lisesi önünde sabah 7:59 sularında gerçekleşti bu saldırı. Saldırı olur olmaz emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz olay bölgesine sevk edildi ve hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Olayın faili olan kişi şu anda emniyet güçlerimizin, adli makamlarımızın kontrolü altında, yakalanmış durumda. Valimiz olay yerinde ve gerekli çalışmaları bütün ilgili kişilerle birlikte, makamlarla birlikte sürdürüyor. Yaralılarımız tedavi altında. Ümit ederiz ki hepsi en kısa sürede sağlıklarına kavuşsunlar. Her türlü adli ve idari soruşturma da başlatılmış durumda. Gelişmelerin seyrine göre kamuoyu bu konularda bilgilendirilecektir.
0: Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif hareketler ve yaşanan kriz fon soruşturmasında yeni dalga bir operasyon daha icra edildi ki eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarla birlikte İstanbul ve Aydın'da toplamda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin ortaya çıkarılması ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı ve gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheli tutuklandı, 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Soruşturmanın mali boyutu da mercek altına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi, mağdur vatandaşların haklarının koruması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerine hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını, mağdurların haklarının ise takipçisi olunacağını vurguladı. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde etmiş oldukları değerlendirilen kazançlarının da takip edileceği belirtildi. Borsa İstanbul'daki bu sermaye piyasasındaki hareketlere, fonlara ilişkin gelişmelere dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun sorumlulukları yeniden gündeme alındı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı yayınlamış olduğu bir bilgilendirme ile birlikte kurulun denetim aynı zamanda yaptırım yetkilerini hatırlattığı paylaşımda piyasa manipülasyonu şüphesi bulunan durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunabileceğini de açıkladı.
4: Borsa İstanbul'da 131 fonun tasfiye sürecine alınmasının ardından gözler SPK'ya çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetim ve yaptırım yetkileri gündemdeyken AK Parti'den dikkat çeken bir hatırlatma geldi. AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı SPK'nın görev ve yetkilerini madde madde hatırlattı. Paylaşımda Sermaye Piyasası Kurulu'nun piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı sağlamakla görevli olduğu belirtildi. Yatırımcıların hak ve yararlarını korumanın da kurulun sorumlulukları arasında bulunduğu vurgulandı. SPK'nın yaptırım yetkileri de hatırlatıldı. Mevzuata aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulanabileceği belirtildi. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulabileceği, yetki belgelerinin iptal edilebileceği ifade edildi. Paylaşımda suç duyurusu yetkisine de özellikle dikkat çekildi. SPK'nın piyasa fiyatlarını yapay olarak etkilemeye çalışan ya da gizli şirket bilgileriyle haksız kazanç sağlayan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği hatırlatıldı.
0: Dönelim başa. Kriz nasıl başladı? Pusula Portföy ve Tera Portföy şirketlerine ait bazı fonlar nakit yükümlülüklerini yerine getirmedi. Tabii ki üstlerine düşenleri yapmayınca da temerrüde düştü ve patlak verdi olay. Şimdi neden bu olay yaşanmadan önlem alınmadı? Böylesi bir krizin önüne geçilebilir miydi? Özellikle de mağdurların kafasında bu soru işareti var ama ortaya çıkan yeni belgeler, resmi kayıtlar aslında adli makamların üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiğini gösteriyor. Hal böyle olunca gözler şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'na çevrildi.

0: Yatırımcılarda şöyle bir bias deniliyor. İşte ya bu fon bu kadar yükseldi, buradan tekrar alınır mı veya işte almak doğru mudur gibi sorular gelebiliyor. Yani bunu bir hisse senedinden ayrı düşünmek lazım.
1: Konuşan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, fon soruşturması kapsamında gözaltında. Suni bir şekilde şişen fonlarını savunurken vatandaşı ne denli fütursuzca tuzağa çektiği görülüyor.
0: Bu kadar yükseldi, dolayısıyla daha fazla yükselir mi diye sormak bence doğru değil.
1: 9 ay önce Hazine Bakanı Mehmet Şimşek uyarmıştı. Hatta bazı borsa yorumcuları Ponzi sinyallerini çoktan görmüş, yayını bile yapıyorlardı.
2: Bugün ayın kaçı? 25 Ekim 2025. Tera şu anda biraz şey gibi oldu. Çok kişinin canını yakacak, haberiniz olsun.
1: Ama biz bugün öğreniyoruz ki yargı makamları çok çok önce henüz kimse hiçbir şeyin farkında değilken harekete geçmiş. Resen soruşturma başlatılmış. Bu belgede ona ilişkin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından SPK'ya yani Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiş. Tarih Şubat 2025. Neredeyse 1,5 yıl önce.
3: Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup,
1: o tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek. Belgede SPK'ya bir de uyarı var. Uyarıda bulunan kişi fon skandalına imza atan başrollerden biri. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ayrı bir parantez açılmış.
3: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından müzekkerimize belirtilen isimlerle bu isimlerin yine belirtilen eylemleri de dikkate alınarak detaylı araştırmanın soruşturmanın sürüncemede kalmasına sebebiyet vermeyecek şekilde ivedi olarak yapılması.
1: Oysa tüm bu uyarı ve çabalara rağmen kriz 16 Eylül 2026 tarihinde patlak verdi. Mağduriyet, Pusula Portföy ve Tera Portföy şirketlerine ait bazı fonların nakit yükümlülüklerini yerine getiremeyerek temerrüde düşmesiyle oluştu. Ancak adli makamların işin peşini bırakmadığı anlaşılıyor. Zira bugün ard arda gözaltıların gerçekleştiği fon soruşturması da aslında krizden önce başlamış. 19 Ağustos 2026. Kriz ise 15 Eylül'de patlak verdi.
3: Bazı hisselerde hisse değerinin yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar oluştuğu, bu durumun anormal nitelikte bir fiyat hareketi oluşturduğu değerlendirilmekte olup, hisselerin çoğunun piyasa üzerinden satın alındığı bu alımlar neticesinde hem ilgili şirketin hisse değerinde artış, ayrıca hisse alımı gerçekleştiren fon değerlerinin de hisse fiyatıyla artışlar gösterdiği tespit edilmiştir.
1: Aylar öncesinden başlayan uyarılar, yazılan müzekkereler, krizden günler önce başlayan soruşturma. Peki bundan sonrasında yetki kime ait? Savcılık makamı bu alanda tutuklama, varlık dondurma gibi adımlar atmak için SPK'nın hazırlayacağı resmi teknik raporu ve suç duyurusunu beklemek zorunda. Zira 6362 sayılı kanun gereğince piyasayı denetleme, fonları inceleme, şüpheli işlemleri raporlama ve gerektiğinde faaliyet durdurma veya lisans iptali gibi idari ve önleyici tedbirleri alma yetkisi olan tek yasal otorite SPK. Tıpkı AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın sosyal medyadan duyurduğu gibi.
4: FETÖ'nün örgütsel bağlılığı izdivaçlar üzerinden yürüttüğüne dair bir iddia vardı. Bunun üzerine de geniş kapsamlı bir operasyona imza atıldı. Örgütün izdivaççı olarak adlandırdığı bir takım görevli kişiler var. Onların efendim aracılığıyla tabii adayların kişisel bilgileri toplanıyor. Ardından örgütsel kriterlere göre eşleştirmeler yapılıyor. Böyle bir düzen kurulmuştu ki İstanbul merkezi 8 ilde operasyonlara imza atıldı. 9 kişi ise gözaltına alındı.
5: FETÖ'nün evlilik yapılanması mercek altına alındı. Örgüte bir darbe daha vuruldu. Örgüt üyelerinin evliliklerini yönlendirmek için aday havuzları oluşturulduğu tespit edildi. İddiaya göre bu havuzlarda kişilerin yaşı, eğitimi, mesleği, memleketi, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarının yanı sıra fotoğrafları da kayıt altına alındı. Uygun görülen adayların bu kriterlere göre eşleştirildiği, faaliyetlerin dijital platformlardaki gruplar üzerinden de yürütüldüğü belirlendi. Operasyonun geçmişi ise 5 Mayıs'a uzandı. O tarihte gözaltına alınan ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daşlı'nın dijital materyalleri incelendi. İncelemelerde yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi. Tespitlerin ardından düğmeye basıldı. İstanbul merkezi 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli yakalandı.
4: Uzmanlar dün özellikle uyarmıştı. İstanbul genelinde önümüzdeki 2 gün kış havası hakim olacak denmişti. Peki meteorolojinin uyarısının ardından o sert soğuma, şiddetli yağmur başladı mı? İstanbul genelinde hava durumu nasıl, detayları alacağız. Bu kapsamda 24 muhabiri Eren Coşkun Dili karşımızda. Eren, kolay gelsin. Yağmur yok gördüğümüz kadarıyla ama sanıyorum rüzgarlı, serin de bir hava hakim. Ve İstanbul'un genelinin de elindeki notlarla birlikte dinleyelim. Hava durumu nasıl diyelim, söz sende.
6: Tam da dediğiniz gibi İstanbul'da şu dakikalarda yağmur yok, ancak öğlen saatlerinde özellikle Anadolu yakasında etkili olan bir yağışı gördük ki pek çok noktada aslında olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Asıl uyarı ise çarşamba günü, yani yarın için şiddetli yağışla birlikte fırtınanın beklendiğini, bugün akşam saatlerinden itibaren yağışın şiddetleneceğini ve İstanbul'da artık tam anlamıyla fırtınalı, yağmurlu ve görmüş olduğunuz gibi bulutlu havaları göreceğimizi söyleyelim. Bakın Ali Maçalıcı ekranlara getirsin, şöyle bir İstanbul Boğazı'na göz gezdirelim. Tabii güzel bir manzara, ancak bir yandan da şiddetli rüzgarı görüyoruz. Bu şiddetli rüzgarın yarın için hızını 50-60 kilometreye kadar çıkarmasını bekliyoruz. Zaten meteorolojinin de İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarısı vardı. Nitekim bu sarı kod şu anlama geliyor ki sel riski, su baskını, yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar anlamına geliyor. Yani İstanbulluların dikkatli olmasına fayda var. Sadece İstanbulluların değil, aynı zamanda Marmara ve Karadeniz bölgesi için de şiddetli yağış uyarılarının beraberinde geldiğini söyleyelim. Aslında sıcaklıklarda dikkat çeken bir düşüşü gördük. Artık yazdan kalan havayı geride bıraktık. Ve son 2-3 gün içerisinde aslında çok güzel bir hava varken bir günde İstanbullu bulutlu, kasvetli ve serin bir havaya uyanmış oldu. Sıcaklıkların birkaç gün içinde 10 derece birden düşeceğini söyleyelim. Böylelikle özellikle de yarın çok daha serin bir havayı da görmüş olacağız. Yani artık kışa geçtiğimiz, montları çıkardığımız bir havaya girdik. Yarınsa İstanbul ve Marmara çevresinde kuvvetli sağanağı göreceğiz ve gök gürültüsü ve yıldırım riski olduğunu da söyleyelim. Özellikle de araç kullanacak sürücülere Valiliğin'de Afet Koordinasyon Merkezi de uyarıları vardı. Bakın Ali Maçalıcı şimdi de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki araç yoğunluğunu ekranlara getiriyor ki öğlen saatlerinde yağmurun özellikle Anadolu yakasının etkisi altına almasıyla birlikte de o noktada trafik yoğunluğunun oluştuğunu ve şu dakikalarda da özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerin bir hayli yoğun olduğunu ve köprü üstünde dahi araçların dur kalk şeklinde Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişlerde ilerlemekte güçlük çektiğini görüyoruz. Yine pek çok noktada Anadolu yakasının özellikle Maltepe Kartal Pendik hattında da büyük bir yoğunluğun olduğunu, yani İstanbul'da 200 saat özellikle Anadolu yakasında etkili olan yağışla birlikte trafiğin geldiği hali de görmüş olduk ve son duruma bakacak olursak da aslında pek çok noktada olduğu gibi köprüde de trafiği görüyorsunuz. Tabii özellikle de meteorolojinin uyarıları bugün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağışın olacağını bizlere gösteriyor ve yarın da gün boyunca aslında şiddetli yağışla birlikte fırtınayı da göreceğiz. Bu bağlamda da sarı kodlu uyarıya ve İstanbulluların dikkat etmesi gerekenleri de hatırlatalım ve sözü size bırakalım.

0: New York'a gideceğiz. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için pek çok lider Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önümüzdeki dakikalarda da artık Genel Sekreter Antonio Guterres'in açılış konuşmasını yapmasıyla birlikte sıra sıra liderler hitaplarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki kendisi Türk evinde pek çok liderle bir araya geldi efendim. Şimdi 81. Genel Kurul'a katılacak. Gün içerisinde de 4. sırada bir hitabı olacak. Başkan Erdoğan'ın ABD'nin New York şehrinde diplomatik temaslarına da başlamış durumda. Kimlerle görüştü? İlk günü nasıl geçti? Programının detaylarını izleyelim.
1: Kritik görüşmeler yaptığı liderleri ağırladı. Türk evi yine diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan'ın ilk konuğu Vietnam Devlet Başkanı Tho Lam'dı. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ticaret, yatırım ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliği adımları ele alındı. Erdoğan, mevkidaşına Türkiye'de düzenlenecek

0: 31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus Menfi ile görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Libya'da istikrarın devamı için gayret gösterdiklerini belirtti. Türkiye'nin Libya'nın menfaatine olmayan hiçbir formüle rıza göstermeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında işbirliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, ayrıca Menfi'yi COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halit ile bir araya geldi. Kabul'de Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecine değindi. Kardeş Kuveyt'in yanında olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de vurguladı. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi de kabul etti. Ekonomik, güvenlik ve savunma sanayi alanlarında ilişkileri geliştirmek için atılacak adımlar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'ya uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin süreceğini de belirtti. Kurti'yi de COP31 zirvesine davet etti. Erdoğan, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan Başbakanı Nevav Selam'ı da kabul etti. Görüşmede Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için gayret ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler geçici görev gücünün yerini almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini, Lübnan'a insani yardım ve tıbbi destek göndermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer görüşmesi ise Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakidze ile oldu. Kabul'de Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. İki ülkenin uluslararası alanda dayanışmasını sürdürmesinin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan işbirliği mekanizmalarından en verimli şekilde istifade edilmesinin de ülkelere fayda sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Türk evinde temasları kapsamında Dr. Patrick Sunshong'la görüştü. Shong, akciğer, meme ve pankreas kanseri tedavisinde kullanılan ilacı icat etti. Shong, Erdoğan'a bir kitabını hediye etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitaplarını gerçekleştirecek. Yoğun programı var, liderlerle bir araya geliyor. Keza bir takım programlar nezdinde de 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğine katıldı. Buradan da önemli açıklamaları vardı. ABD Başkanı Donald Trump'la arasındaki diyalogdan, dostluktan bahsetti. Buna dikkat çekti ama iki ülke arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Bu hedefi bir kez daha dile getirdi. ABD Başkanı Trump'la güçlü, samimi bir diyalogumuz var. Tam cümleyi de aktarmış olalım. Etrafı krizlerle sarılı bir bölge olarak Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayi, enerji, tüm bunlarda engellerin kaldırılmasıyla birlikte ortak üretim dönemine geçilmesi gerektiğini de vurguladı. Önemli bir programdı dün. Bakalım neler söyledi.
2: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'tan böyle seslendi. Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini koruduğunu ve güçlendirdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli yapısına dikkati çekti.
2: Tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır.
0: Yabancı yatırımcılara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin dedi.
2: Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden

0: Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz.
1: Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu. Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yakalanan güçlü diyalog zeminine değindi.
0: Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir.
1: Erdoğan, bölgedeki çatışma ve krizler nedeniyle iki ülkenin yakın diyalog kurması gerektiğini ifade etti.
0: Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı ikili ticaret hacminin yıl sonunda 40 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi. Nihai hedefin 100 milyar dolar olduğunu belirtti.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor.
1: Erdoğan, enerji, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarını da işbirliğinin genişletilebileceği başlıklar arasında sıraladı. Nükleer enerji ve LNG dahil mevcut ortaklıkların ileri taşınmaya hazır olduklarını bildirdi. Savunma sanayinde işbirliği çağrısı yaptı.
0: Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin savunma sanayi alanında yükselen gücüne de vurgu yaptı.
0: Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmış olduğu 2005 yılındaki ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan itibaren sürekli efendim adil bir dünya ve kalıcı barış çağrısı yapmıştı ki Bloomberg'e bir açıklama verdi. Bu açıklama kapsamında da makale kapsamında da benzer minvalde açıklaması söz konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırması gerektiğinin altını çizdi ve bu kapsamda farklı coğrafyaların tecrübelerini, kapasitesini, irade küresel bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek zorundayız. Buna mecburuz diyor. Dünya 5'ten büyük çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk alanına da davettir diyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu oturumu için bulunduğu ABD'de Bloomberg için makale kaleme aldı. Dünyaya barış için önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale yazdı. Son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedileri ele aldı. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini belirtti. Erdoğan, kalıcı barış için diyaloğun önemine dikkati çekti. Bunun birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağını aktardı.
4: Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız.
3: Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurguladı.
4: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini

0: ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir.
1: Cumhurbaşkanı, veto imtiyazının kaldırılmasının anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem temel stratejik hedefi olduğunu ifade etti.
0: Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurguladı.
0: Genel Kurul'un yetkileri güçlendirilmeli, daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla, Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır.
1: Erdoğan, ticaret, lojistik, ulaştırma ve enerji koridorlarının güvenlik ve sürdürülebilirliğinin daha belirleyici hale geldiğini belirtti. Ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar ortaya çıkan yeni güç merkezlerine uluslararası kurumların aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti. Asya'nın ekonomik ağırlığının arttığına dikkati çekti. Afrika'nın da potansiyeli ile uyumlu daha güçlü bir temsil talep ettiğini belirtti. Gelişmekte olan ülkelerin kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğini aktardı.
0: Küreselleşmenin refahı yayacağı yönündeki beklentiler tam anlamıyla karşılanmadı. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler derinleşirken teknoloji ve ekonomik bağımlılıklar yeni rekabet alanlarına dönüştü. Bu değişen koşullarda küresel adaletin temini için mesuliyetler hakkaniyetle paylaşılmalı.
1: Erdoğan, böylesi bir değişimin geniş bir uluslararası iradenin ortaya konulmasını zaruri kıldığını belirtti. Türkiye'nin güçlü küresel ilişkileri ve çok taraflı diplomasi tecrübesini bu reform arayışının hizmetinde kullanmaya devam edeceğini vurguladı.
0: Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
2: Savaşlar, uluslararası güvenlik, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, pandemi hazırlığı, deniz seviyesinin yükselmesi, ırkçılıkla mücadele birçok başlık var elbette Birleşmiş Milletler'de gündeme gelmesi yönünde. Ama şunu söyleyelim, bir iklim krizi ve sıfır atık gündemi var Birleşmiş Milletler'de. Ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olan Emine Erdoğan bu gündemle birlikte önemli temaslarını gerçekleştiriyor, dikkat çeken mesajlar da verdi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi.
3: Sıfır atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
1: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
3: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
1: Emine Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
3: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Böyleyse

0: İşe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
1: Emine Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
0: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
1: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Antalya'daki COP31 zirvesinin önemine dikkati çekti.
0: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
1: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ve Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Mada Bio'yla da bir araya geldi. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Yoğun temas trafiği sürdü. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı.
0: Çocuklar, geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkasıdır. Himaye edilmesi gereken en kıymetli emanetlerimizdir. Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
1: Dijital sistemlerin çocukları hedef haline getirdiği uyarısında bulundu. Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı ifadesini kullandı.
2: Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. marşı kapsamında dün 21 Eylül tarihlerinde bir araya geldiler ki ortak da bir açıklama yaptılar. Gündemde Gazze'deki soykırım vardı. Peki neden bu açıklamada Gazze'de süregelen insani acılardan derin endişe duyulduğunun altı çizildi ve bu kapsamda da kapsamlı planın birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini derhal yerine getirme çağrısı geldi. İsrail'e yönelik ateşkesin korunması ve tüm ihlallerin sona erdirilmesinin zorunluluğu vurgulandı. Yol haritasının kapsamlı planın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu, planın da ikinci aşamasının ilerletilmesi için uygulama çerçevesine sağlandığı vurgulandı. Bu kapsamda uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, Gazze Yönetim Ulusal Komitesi, Gazze Şeridi genelinde sorumlulukların üstlenmesi ve Gazze genelinde erken toparlanma çalışmalarının başlatılması gerektiği söyleniyor. Bakanlar Filistin halkının ana vatanlarından sürülmesini, zorunlu göçe tabi tutulmasını, işgal altındaki Filistin topraklarının mülki veya demografik yapısının değiştirilmesini amaçlayan her türlü teşebbüsü kesin bir dille hep birlikte aslında reddettiklerini ifade ediyorlar. Yasa dışı İsrail yerleşim faaliyetleriyle mücadele etmek için Birleşik Krallık tarafından atılan son adımların yanı sıra daha geniş kapsamlı ulusal ve Avrupa düzeyindeki çabaları memnuniyetle karşıladıklarının da altı çiziliyor. Ve yine Başkan Donald Trump'ın liderliğini takdir etmekte ve kapsamlı planın uygulanmasının sağlanmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçilmez zorunluluğunda altı çizilmektedir denmiş. Evet, ortak açıklamayı özetledik efendim sizlere. Şimdi bir araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Hep böyle savaştan ya. Bahsettin falan böyle. Ama bahsetmemiz gereken daha ciddi ve daha önemli meseleler de var. Ne savaştan ciddi diyeceksin?
2: Nedir hakikaten?
1: İklimle savaş.
2: Şimdi tutsak da geleceğimiz
1: New York İklim Haftası etkinliği düzenlendi efendim. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı. Tekrar edeyim mi?
2: Hocam nasıl bir yüksek şahsiyetler falan?
1: Tekrar edeyim mi? Bu
2: bayağı bir
1: unvanı, bir bu title'ı biz kendi kendimize çıkartmadık. Birleşmiş Milletler verdi. Birleşmiş Milletler. Kimdir efendim? Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı.
2: Tamam.
1: Emine Erdoğan hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine de eşlik ediyor hanımefendi. Ve orada çeşitli etkinliklerde, işte o etkinliklerden biri New York İklim Haftası'ydı.
2: Ne güzel ifade.
1: Oraya katıldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Hanım. Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıyor diyor ya. Sayın Emine Hanım. Ve baş aktörü haline getiriyor insan faktörünü diyor. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebileceğini söylüyor. Yani daha ne yapsın?
2: Ya şöyle daha şöyle ne desin? Mesela, bütün dünyada bunun bir farkındalık oluşturabilecek olan bir kişi çıkıyor ve kim bu? Bir dünyadır Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi.
1: Ya benim. Benim Cumhurbaşkanımın eşi ya.
2: Onur duyuyorsun değil
1: mi? Hanımefendi. Tamam. Hani first lady ifadesini çok kullanmak.
2: Batı'da öyle şey yapma.
1: Evet yani tam ifadesi bu. Ama bizde de hanımefendi. Hanımefendi ya benim ülkemin hanımefendisi. Dolayısıyla.
2: Böyle anılmak ne kadar güzel bir şey. Onu demek istiyorum. Yani
1: kesinlikle.
2: Bir dünya lideri ve bir hanımefendi.
1: Ve bir şey söyleyebilir miyim?
2: Mesela insanlık adına bu kadar büyük faydası olan bir insandan bahsediyoruz.
1: Bütün gayreti, bütün çabası hanımefendinin sadece sıfır atıkla mı ilgili? Hadi de ki, hadi onu da küçült.
2: Tabii.
1: Mesela dün katıldığı başka bir etkinlik.
2: Abi, Afrika'da halini unutmuyoruz hocam.
1: Bak gidip de. Ya o bambaşka bir şey. Yani orada dökülen gözyaşı bambaşka bir şey de.
2: Vicdan.
1: Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı. Hepimizin ortak problemi değil mi? Çocukların o dijital tehlike, dijital tehditten o çocukları muhafaza etmek. İşte bununla ilgili de gayret sarf ediyor hanımefendi.
2: Allah razı olsun.
1: Yani hakikaten Allah razı olsun.
0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo, 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczacı ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Dünyanın gözü kulağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta G81. Genel Kurulu gerçekleşecek ve şu dakikalarda da yavaş yavaş liderler efendim programın yapılacağı salona dair gelmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4. sırada konuşacak ki 16. kez Birleşmiş Milletler'den dünyaya seslenecek. New York'ta bugün yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yayınlarımızda aktardık, detaylandırdık ama öncesinde Genel Sekreter Antonio Guterres'in bir açılış konuşması olacak efendim. Kendisiyle alakalı da şunu söyleyelim. Son görev yılı, keza yeni bir seçime gidilecek ama orada dahi altını çizmiş olalım. Efendim seçim noktasında 5 daimi üyenin onay vermesi gerekiyor. Biri dahi onaylamazsa yeni genel sekreteri, o sekreter seçilemiyor. Bunu söyledik çünkü hep işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dile getirdiği üzere dünya 5'ten büyüktür. Böylesi bir durumda dahi onların sözü geçiyor görüldüğü üzere ve canlı getirdik ekranlara. Yoğun bir program var, kalabalık var. Başladığında konuşmalar, hitaplar ekranlara getiriyor olacağız. Küresel krizlerin, savaşların gölgesinde toplandıklarını söyledik. Hatta savaşın tarafları bile ayrı masaya oturuyor. Böyle bir noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önümüzdeki günlerde toplanacak ama öncesinde genel kurulda neler bekleniyor? Üzerine konuşalım. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kayaülgen hocamız bizler ile birlikte. İrfan Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Merhaba Helin, iyi yayınlar dilerim.
0: Helin'in kulakları çınlasın. İrfan Hocam siz de trafiktesiniz. Umarım sağlıklı duyabiliyorsunuzdur beni. Şimdi evet. Önümüzdeki dakikalarda Guterres'in açıklamasını, açılış konuşmasını bekliyoruz ama öncesinde şunu hatırlayalım. Ana konsept noktasında artık bir küresel

0: değişim olması gerektiği ve bundan sonrası için Birleşmiş Milletler'de bir yeniden düzenin kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Ama tabii bunu söylüyoruz, veto hakkının kaldırılması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir Bloomberg için bir makale kaleme almıştı. Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalı dedi ve bu kapsamda hesap verilebilirlik artırılmalı dedi. Ve ilk aslında Birleşmiş Milletler'de genel kurulda hitaplarını gerçekleştirdiği dinden beri de benzer minvalde konuşuyor. Şunu soracağım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin büyük krizlerle kilitlenmesi artık kurumun gerçekten yapısal reformunun kaçınılmaz hale geldiğini mi gösteriyor bize? Buna dair de konuşmalar, hitaplar görecek miyiz? Somut da bir adım gelir mi?
1: Evet, BM aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki güç dengesini yansıtan global uluslararası örgüt. Tabii ki Milletler Cemiyeti'nden, onun yaşadığı tecrübeden örnek alınarak kuruldu ve tüm dünya devletlerinin buraya katılımı temin edilmeye çalışıldı. Günümüzde 193 üyesi var, 20 civarında tartışmalı bazı devlet yahut da devlet altı örgütlenmelerde. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na henüz daha tam üye olamadı. Şimdi bir örnek vermek gerekirse 2014'ten beri Erdoğan tabii ki BM şemsiyesi altında yürütülen Birleşmiş Milletler'in revizyonu, günün şartlarına uyarlanması çalışmalarını Efkar-ı Umumiye'ye duyurdu. Erdoğan dedi ki bu mekanizma artık görevlerini, fonksiyonunu yerine getiremiyor. Bunun muacil olarak değiştirilmesi lazım. Bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurul faaliyetleri esnasında 2014 yılında gündeme getirmişti. O zamandan günümüze dünya beşten büyüktür bir motto halinde her tarafta konuşuluyor. Fakat fiili durumda bir değişiklik yok. Şu an itibariyle Birleşmiş Milletler sistemi 1945'teki dengeleri aynen koruyor. Bir örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bir kompütür bilgisayar aldınız ya da cep telefonu aldınız. Bunu belli periyotlarla güncel gelişmelere göre update etmeniz lazım, yenilemeniz lazım, güncelleştirmeniz lazım. İşte Birleşmiş Milletler bir türlü bunu yapamadı. Mesela Güvenlik Konseyi bakımından 1965'te bir revizyon, değişiklik yapıldı. Fakat son derece sembolik. O tarihte Güvenlik Konseyi'nin üye sayısı 11 taneydi. 5 tanesi daimi üye, 6 tanesi geçici üye 2 yıl sürelerinde seçiliyordu. Bu geçici üyelerin sayısını 1965 yılında 10'a çıkardılar ama esas Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin görevlerinde ve bunların
0: İrfan Hocam, Genel Sekreter Guterres konuşuyor, kulak veriyoruz.
2: İnsanlık öldürüldü. Uluslararası hukuk bir kenara bırakıldı. Güven zarar gördü. Yapay zeka öyle bir noktaya geldi ki kör nokta olabilecek seviyeye geldi. Bunlar birbirinden ayrı krizler değiller. Bunların hepsi aynı hikayenin bazı bölümleri ki bu da güç hikayesi. Güç kimde? Bıçak kimde? Kim kullanıyor? Ve neler değişiyor? İşte sayın başkanlar, hepsi bununla ilgili. Güç öyle bir yer değiştiriyor ki, öyle bir noktaya geliyor ki artık yeni dünyada ekonomi, politik meseleler. Şu anda güç öyle bir noktada ki artık devletlerden uzaklaşmış ve politik meseleler, ekonomi
3: meseleleri. And little autonomous weapons going from science fiction to military reality.
0: Yet, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuşuyor, kulak veriyoruz.
4: Gerçekleştiği okulda birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz

0: görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında, metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşabilecek bir şey de değil. Bunun için biz 7 bakanlık olarak bir araya geldik. 3 aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı. Ve dün Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla, İçişleri Bakanlığımızla bu protokolü imza altına aldık. Buradaki de muradımız herhangi bir sızıntı olması durumunda, çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, işte kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nın görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Burada Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. Özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili. Ve o da dün itibariyle valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu. Az önce de ifade ettim. Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evler kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı, dedenin evinde çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekün olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiseler de yaşanmamış olacak. Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da malumlarınız Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili çocuklarla ilgili gözaltı yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Siber devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum. Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, Milli Eğitim Camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres konuşuyor. Devam ediyoruz oradan efendim.

0: nation as enshrined in the UN Charter, that force cannot be the final
1: güç,
0: arbiter of whose lives, rights and future matter.
1: Zorla yapılan güç hiçbir şekilde hukuku sağlamaz. Bugünün dünyasında ancak hukukla hareket edebiliriz. Şu anda sözde ateşkesler, güya bir ateşkes var, ancak bakıyoruz ki ateşi hiç azaltmıyorlar ve bu yeterli değil, artık yeter. Artık inanıyorum ki bu dünyada barış için gerekli adımlar atılacak. Lütfen buradan topluca bir mesaj gönderelim. Savaş durmalı. İnsanlık artık yükseğe çıkmalı, daha da yücelmeli. Artık dünyada olup biten krizler uluslararası hukuk tarafından yönetilmeli. Bu yıkıcı durumlar karşısında susmamalısınız. Yüzyıllardır görüyoruz ki Hamas'ın terörü kendini gösteriyor. Durmadan Filistin'de Gazzelilere saldırılar yapılıyor. Ben ömrümde böyle bir saldırı görmedim. Meslek hayatımda böyle bir saldırıya tanık olmamıştım. Şu anda bütün ölçüleri, sınırları, her şeyi aşıyorlar. Artık belli cezalar verilmeli ve uluslararası hukuka uygun şekilde bu durumlar değerlendirilmeli. Geçen yıl şurada mutabık olmuştuk. Artık Gazze'deki insanlık durumuna karşı bir şeyler yapılmalıydı ve oradaki insanlar korunmalıydı. Bir sürü paktlar için, anlaşmalar için adımlar atıldı. Ancak ne oldu? Hala daha orada şiddet, saldırı devam ediyor. Şu anda orada saldırıları daha da şiddetini artırarak devam ettiriyorlar. Artık buna izin veremeyiz. Biz bir ulusun bu şekilde gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz. Ukrayna'da Rusya'nın full halde, yani tamamı, ülkenin tamamını hedef alacak şekilde olan saldırılarını görüyorsunuz. Artık bunlar sınırları aştı. Ukrayna'daki insanlar, ancak tabii şunu da söyleyelim, son zamanlarda Rusya'daki insanların da bir kısmı artık bu saldırılardan gerçekten bıkmış haldeler. Ve oradaki savaş, dünyadaki ulusal, uluslararası enerji meselelerini de etkiliyor. Milyonlarca yerde bir sürü insanlar bu saldırılar yüzünden evlerini kaybediyorlar. Hiçbir şekilde etike, ahlaka uymayacak şekilde saldırılarla karşı karşıya kalıyorlar ve dünya da onlara bakıyor. Artık bu krizler, bu saldırılar son bulmalı. Evler yerle bir ediliyor, insanlara saldırılıyor. Başkanlar, bir sürü daha kriz var. Anlatmakla bitmez. Ama şunu da mutabık olalım. Bir gücün toplanması gerekiyor ve o gücün askeri bir güç olması gerekiyor. Ancak sadece askeri güç de değil ve bir karşı koyma gerekiyor burada. Bir hukukla, hukuka uygun şekilde artık yeter demeliyiz. İşte biz çifte standart uygulamamalı ve oradaki çocukları, insanları savunmalıyız. O saldırılara karşı durmalıyız. Silahsız insanlara olan yapılan saldırıların karşısında durmalıyız. Korkmadan ve hiçbir şekilde kaçmadan. Aynı zamanda da bir güvenlik konseyi oluşturmalıyız. Ve bu güvenlik konseyi hukuka uygun şekilde savaşlara karşı nasıl durulabilir, bununla ilgilenmeli. Güvenlik konseyi aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlatılmıştı. Ancak bakıyoruz, dünya o zamandan beri hiç

0: görüşte değişmedi. Hatta görüyoruz ki Güvenlik Konseyi maalesef ki etkili olamadı. İşte en büyük örneği de Afrika. Hala daha birçok Afrikalı orada kendi milletlerinden koparıldı. 21. yüzyıldayız ve Güvenlik Konseyi'ne bakıyoruz işte. Ve ne yazık ki hala daha uluslarından koparılan insanları görüyoruz. 21. yüzyılın Güvenlik Konseyi artık kalıcı bir çözüm bulmalı. Artık bu düzen değişmeli. Sayın başkanlar.
1: On présente souvent les inégalités comme un enjeu économique. Or, c'est un enjeu de pouvoir. Le pouvoir de décider qui a ses chances, qui a accès aux ressources, qui a voix au chapitre. Jamais l'humanité n'a disposé d'autant de richesses, de savoir et de puissance technologique. Mais pour des milliards d'êtres humains, le progrès reste hors de portée. Ils observent la prospérité tout autour d'eux, mais pas dans leur propre vie. On leur dit que la mondialisation ouvre de nouveaux horizons. Eux ne connaissent que l'exclusion. On leur promet que la technologie ouvrira de nouvelles perspectives. Beaucoup redoutent qu'elle ne leur prenne leur revenu. Pendant ce temps, des milliards de personnes...
2: Evet, Genel Sekreter Antonio Guterres konuşuyor. Kritik noktalar var elbette. Özellikle de Gazze'deki saldırılara ilişkin konuştu. Savaş durmalı ki bu kapsamda geçtiğimiz sene özellikle anlaşmalar, patlar imzalandı ama bir adım atılmadı. Görev süren boyunca da böyle bir saldırı görmedim diye ekledi. Geçen senelerdeki anlaşmalardan bahsetti. Şiddetin arttığını söyledi ve bir ulusun gözlerimizin önünde yok olmasına izin vermemeliyiz diyor. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı da benzer şekilde konuştu ve çifte standart uygulanmamalı dedi. Peki bu kapsamda üzerine konuşalım. İrfan Kaya Ülger hocamız bizlerle birlikte. İrfan hocam, kısaca özetlemeye çalıştım ama silahlı saldırıların karşısında durmalıyız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu etkili değil. En büyük örnekte de Afrika, bir anda Afrika yatıfı vardı. 21. yüzyılın Güvenlik Konseyi kalıcı çözüm bulmadı. Gazze için insanlar korunmalıydı ifadesi var. Korunmalıydı, koruyamadık. Anlaşma yaptık, anlaşma uygulanmadı. Bu şekilde ifadeleri vardı Guterres'in. Neler söylersiniz, buyurun.
3: Evet, Antonio Guterres, Fransız eski başbakanı, Fransız Sosyalist Parti lideriydi daha önce ve uzunca süre orada görev yaptı. Ve 10 yıl önce seçildi. Bir görev süresi bittikten sonra bir dönem daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın CEO'su. Aslında çok fazla yetkisi yok. Yani konuşmalarında da böyle bir sonuç çıkarmak mümkün. Devletler arasındaki güç dengesiyle zaten bu göreve getiriliyor ve kendisi de şikayet etmenin ötesinde somut olarak devletleri, uluslararası toplumu bir kanala, bir çözüme sevk etme bakımından zafiyet yaşıyor. Bu sadece şu an görev yapan Antonio Guterres'in sorunu değil. Aslında önceki genel sekreterlerinde benzer zafiyetlerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Mesela bundan önce Güney Koreli bir genel sekreter vardı, Ban Ki-moon. Onun evliliğinde Kofi Annan, Butros Ghali gibi genel sekreterler vardı. Onlar da görev yaptıkları dönemde arzu ettikleri, bekledikleri bir mekanizmayı pratikte göremediler. Yani dışarıdan objektif olarak baktığımızda çok da fazla Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın tepe yöneticisinin çok da fazla yetkileri yok. Şimdi az önce yarım kalmıştı. Oradan devam edelim. Buyurun, yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı bir telefonu aldığınızda, kompütürü satın aldığınızda eğer onu güncellemezseniz, update etmezseniz bir süre sonra olan biteni takipte zorluk yaşarsınız. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın yapısı da bu şekilde. Muacil olarak bunun günün şartlarına uyarlanması, yeniden bir uluslararası yapılanma içerisinde

0: ele alınması lazım. Erdoğan'ın bu kanaldan yaptığı katkı şu: Birleşmiş Milletler sistem içerisinde çeşitli komite ve komisyonlar kanalıyla aslında bu çalışmalar yürütülüyordu. Erdoğan en yüksek perdeden bu meseleyi uluslararası toplumun gündemine taşıdı. Fakat pratiğe baktığımızda da pek de fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Mesela bu 81. dönem Birleşmiş Milletler faaliyetlerine Amerikan yönetimi, Filistin devlet başkanının katılımını,
1: İzin
0: Mahmut
1: vermedi.
0: Abbas'ın katılımını engelledi, bize vermedi. Neden? Yani mesela buna karşı sistemin örgütlenmesinde bir değişiklik gündeme gelmiyor. 6 tane Birleşmiş Milletler'in organı var. Avrupa'da olan sadece Uluslararası Adalet Divanı, diğer organlar yok da, ve temelde ABD bunu da bir baskı aracı olarak kullanıyor. Öte taraftan Birleşmiş Milletler'in bütçesine yapılan katkı bakımından da ABD görevi olarak daha fazla ödeme yaptığı için bazen geciktiriyor ve bu geciktirmeyi pazarlar da istediği kararların çıkarılması karşılığında ödemeleri serbest bırakıyor. 1945'teki güç dengesinin aradan 81 yıl geçtikten sonra sürdürmeye çalışma garabetiyle karşı karşıyayız. Bunu hepimiz söylüyoruz. İşte şimdi az önce genel sekreter de bundan yakındır mesela.
1: Evet, genel sekreter bundan yakındı ama tabii bir yandan da o çifte standart dediğiniz gibi Netanyahu geliyor genel kurula. New York'a inemedi. Belediye başkanıyla alakalı bir veto, ardından New Jersey'ye gelecek, kalmayacak ama yine de yani bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bağlamında Amerika'dan geçebilirsin, gelebilirsin izin alıyor. Karşı tarafta bakıldığında Filistin Devlet Başkanı gelemiyor. Bunun dışında İran noktasında da aslında ev sahibi olduğu için protokol gereği, kurallar gereği katılımlarına kısıtlı da olsa izin vermesi gerekiyordu Amerika'nın ama hep böyle bir yerlerde o ikircikli durumu görüyoruz. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek dedik ki hocam size Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri üzerinden atıf yaptınız. Yani bugüne kadar gördüğümüz üzere savaşları durdurabilecek buna ilişkin üretilebilmiş bir diplomasi yok. Yani Birleşmiş Milletler'de mevcut uluslararası düzenin geleceğini hali hazırda herhangi bir yeni karar alınmazsa nasıl tarif edeceğiz? Önümüzdeki yıllarda keza neler göreceğiz?
0: Yani olağanüstü bir değişiklik beklememek lazım. Aslında geçmiş zamanlarda da çeşitli ihtilafların, çatışmaların tırmandığı ortamda Birleşmiş Milletler'de reform yapılması konuşuluyordu. Fakat pratikte çok da fazla bir şey değişmiyor. Global düzeyde Birleşmiş Milletler'in iyi tarafı devletlerin tamamının buraya üye olması. Evet, üye olmayanlar da var. Bir kısmı genel kabul görmeye bakımından sıkıntı yaşıyor. Bir kısmı tam devlet niteliği kazanamadı. Fakat global düzeyde şu an itibariyle işte 200'ün üzerinde devlet var. 193'ü Birleşmiş Milletler sistemine üye. Birleşmiş Milletler'in 1945'te kabul edilen evrensel yol gösterici nitelikte bir kurucu tüzüğü var, charter olarak biliniyor. Mesela burada diyor ki tüm devletler nüfusları ne kadar olursa olsun, coğrafi genişlikleri ne olursa olsun, hukuken eşittir. Devletlerin bağımsızlığına yapılamaz. Birleşmiş Milletler sisteminde tüm devletler temsil edilecek. Birleşmiş Milletler'in görevi uluslararası barış ve güvenliği korumak, insan haklarının tam anlamıyla gerçekleşmesi için çaba göstermek, global sorunlarda kolektif hareket etmek, zengin milletlerle yoksul milletler arasındaki refah uçurumunu ortadan kaldırmak. Yani teoride baktığımızda her şey iyi. Fakat pratikte revizyon yapılamadığı için, update yapılamadığı için sistem bu Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeler tarafından kilitleniyor ve zaman içerisinde en azından bunları dönüşümlü olarak işte güçlü statü elde eden devletler onlara öncelik vermek suretiyle değiştirilmesi konuşuluyor. Fakat pratikte pek de fazla bir şey değişmiyor. Birleşmiş Milletler sistemi aslında baktığımızda 1945'teki statükoyu 21. yüzyılın ilk çeyreği sonunda hala sürdürme gayret ve çabası içerisinde
1: Bir
0: ve bu
1: değişim
0: dünyadaki
1: yok.
0: kronik sorunları
1: Evet.
0: çözemiyor maalesef.
1: Yani işte İkinci Dünya Savaşı sonrasını yansıtıyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bir değişime gidilmedi. Bu kapsamda da zaten veto hakkı var. O kaldırılmalı. O 5 daimi üyeden ve onların sadece karar merci olmasından hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir reform çağrısı var. Hani bakıldığında ilk o modda açıklandığında size de konuştuk. Dönüşüm olmalı, bir değişim olmalı. Bunun üzerine konuşacaklar ama hadi böyle bir karar alınsa mesela veto hakkını ülkeler bırakın mı? O 5 ülkeden bahsediyoruz. Biz böyle bir karar aldık. Veto hakkı olmayacak. Ülkelerde eşitlik sağlanacak. Onların kararları birbirine denk olacak gibi bir meseleye evrilse mesela vazgeçerler böyle.
0: Yani şimdi daimi üyeler, işte bunlar biliyoruz. Aynı zamanda bunlar nükleer güç halinde, yani nükleer silaha sahip ülkeler. ABD, Sovyetler Birliği'nin buradaki daimi üyelik hakkı 1991'de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu'na geçti. Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere. Şimdi bu aktörler kendilerine avantaj sağlayan bu mekanizmayı bitirmeye sonsuza kadar koruma çabası içerisindeler. Çünkü en ufak bir revizyonda ayrıcalıklarını kaybedecekler. Oysa komite çalışmalarında da görüyoruz. Erdoğan'ın önerilerinde de var. Bloomberg'e bugün yazdığı yazıda da var. En azından yani burada global düzeydeki devletlerin arasında bir denge gözetilmeli, kıtalar arasında bir denge gözetilmeli ve günün şartlarına göre Birleşmiş Milletler sisteminde revize yapılmalı ki adalet tesis edilebilmiş olsun. Bunun yüksek perdeden ulusal toplumun gündemine getirilmesi de aslında tabii ki bir etki doğuruyor fakat dini durumu çok daha fazla değiştirmiyor ve ayrıcalıklarını eski hegemon güçler yani İkinci Savaş arası dönemde Fransa ve İngiltere yeni dönemde ise ABD ve işte Sovyetler Birliği'nin ardından Rusya ve içinde bulunduğumuz dönemde son işte Mao'nun ölümünden sonra son 50 yılda hızlı bir şekilde sosyoekonomik olarak büyük gelişme kaydeden sanayi üretim kapasitesini artıran Çin. Yani bunların hiçbirisi bu fiili durumun değişmesini istemiyorlar ve en ufak bir girişim teşebbüs olduğu zaman bunu da veto gücüyle bu bloke ediyorlar. Şimdi yeni genel sekreter seçilecek. Yani bu Antonio Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2000
1: 26
0: 26'da sona
1: bitiyor.
0: eriyor. Şu an itibariyle işte 8 tane aday var. 5 tanesi bunların bayan kadın. 3 tanesi erkek. Bence yani tabii kesin olarak bir şey söylemenin zorlukları var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın biraz daha şansı fazla olabilir. Bunların seçimi temelde yani tüm devletlerin oy verdikleri bir mekanizma içerisinde adaylar genel sekreter olarak seçim sonrasında iş başına gelme hakkı elde ediyorlar. Fakat Güvenlik Konseyi'nde tavsiyede bulunması gerekiyor. Güvenlik Konseyi 9/15 ile karar alıyor. Her konuda böyle karar alıyor. Yani uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren konularda da 2/3, 9/15 ile karar alıyor. Bu tarihi konularda da aynı şekilde karar alıyor. Burada da yani herhangi 9/15'in sağlanmasının ötesinde daimi üyelerden birisinin karşı çıkmaması lazım. Herhangi bir adayın güvenlik
1: Hepsinin de o beş
0: konseyinde
1: daimi
0: onay alıp
1: üyenin de
0: genel
1: onaylaması
0: sekreter
1: gerekiyor.
0: olması için.
1: Orada dahi o genel sekreter seçilirken bile hocam dediğiniz gibi onların
0: Evet.
1: onay vermesi gerekiyor. Şimdi az
0: Veto
1: önce
0: hakları var.
1: şunu sormuştum aslında. Yani burada veto tamamen kalkmalı değil de işte bu kapsamda diğer ülkelere de mesela aynı imtiyazlar verirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli söylediği bir şey var. Reform ihtiyacını diyor somut bir yol haritasına dönüştürmek istediğimizde burada yeni üyeler eklemek, karar alma gücünü başka devletlere de vermek değil diyor. Veto imtiyazının tamamen kaldırılmasından, aslında bundan tamamen vazgeçilmesinden bahsediyor. Yani hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunun iradesini kalıcı olarak engellemesi mümkün olmamalı. Aslında önerisi çok mühim, iyi de anlaşılması lazım. Diğer ülkelere verilmeyecek, tamamen kaldırılacak diyor. Böylesi bir durumda keza değil mi, hali hazırda yaşadığımız o küresel meseleler, sorunlar, krizler, savaşlar belki de Guterres örnek verdi. Hukuki boyuta gitmeli, hukuk üzerinden konuşulmalı. Güç veriden, algoritmadan geliyor, işte teknolojiden bahsediyor ama sanıyorum
0: Aha,
1: bunlardan önce
0: şimdi
1: o
0: ben de örnek
1: eşitlik.
0: vermek gerekirse,
1: Buyurun, buyurun.
0: yani diyelim ki kısmi revizyon yerine Erdoğan yeni bir charter, yeni bir sözleşme hazırlanmasını istiyor. Yani tıpkı yeni bir anayasa hazırlanması gibi kısmi değişikliklerle aslında yama ile eski mekanizmayı kurtarma imkanı yok. Yapılması gereken Erdoğan ideal durumu gündeme getiriyor. Yapılması gereken Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın dünyadaki global düzeydeki gelişmelere paralel olarak yeniden kurulması. Yoksa kısmi değişiklikler de burada global sorunların çözümü, uluslararası adaletin gerçekleşmesini beklemek çok da rasyonel değil. O bakımdan ben bir kademe daha Bloomberg'de yazdığı yazıyı esas aldığımızda Erdoğan'ın önerilerini bir kademe daha ileriye taşıdığını görüyorum.
1: Evet, oldukça önemli. Bir yandan da konuşmasında sürdürüyor Guterres. Şu anda yapay zeka üzerine gitmeye başladı. Öldürücü robotlar, son günlerde konuşulan işte yapay zekanın kendi bilinciyle birlikte insanı tehdit edip etmemesi, buralara doğru gitmiş durumdalar. Ama bizim konuştuğumuz noktasıyla genel kurulun yetkileri güçlendirilmeli. Daimi üyeliklerin bulunmadığı Güvenlik Konseyi üyelerinin genel kurul tarafından belirli süreler içinde dönüşümlü olarak seçildiği bir süreçten, bundan bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisinin devamı için konuşursak. Ve son çeyrek asırda yaşanan gelişmeler hiçbir güç dengesinin uluslararası nizamın baki olmadığını da gösterdi. Değişen güç dengelerine cevap veremiyor Birleşmiş Milletler diyor. Tabii önümüzdeki saatler içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da hitaplarını gerçekleştirecek. Bakacağız ama hep zaten biliyoruz, krizler, savaşlar doğrultusunda barışı önceleyen açıklamaları oldu. Gazze konusunda keza sanıyoruz yine bu minvalde bir açılışı olacaktır. Güçlü bir mesaj bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Bu zamana kadar konuştukları da malum, onlar hakkında da neler söylersiniz. Şu anda yavaş yavaş Guterres'in ardından diğer liderler de konuşacak keza. Buyurun.
0: Evet, yani bir taraftan Erdoğan konuşmasında bu revizyona dikkat çekecek, bir kez daha güçlü biçimde dile getirecek. Öte taraftan global düzeyde hepimizi etkileyen sorunları Erdoğan konuşmasında gündeme getirecek. Kasım ayında Antalya'da küresel iklim değişikliği konferansı COP31 var ve ona değinmesini bekliyorum. Öte taraftan insani yardımları arttırılmasına devletlerin katkısını talep edebilir. Çünkü Türkiye bu konuda üst üste birkaç senedir global düzeyde şampiyon. Gayri safi milli hasıla içinde insani yardımların oranı %4'lere falan yükseltmiş durumda. Olağanüstü ölçüde yüksek. Ya diğer devletler de bu derece hassasiyet gösterse dünyada pek çok sorun çözülebilir. Ayrıca Erdoğan'ın konuşmasında ve global sorunlar arasında yabancı düşman, ırk ayrımı, xenofobi, İslamofobi ile mücadele vurgusu yapacağına inanıyorum. Yine Gazze meselesine, İsrail saldırganlığına dikkat edeceksiniz. Dikkat çekecektir. Uluslararası toplumun bu saldırganlığı durdurmasının ehemmiyet taşıdığına dikkat çekecektir. Hassas olduk konuları Erdoğan. Bu an benim tahminime göre yine gündeme getirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Ermeni-Azeri barış anlaşmasının evveliyatında Kafkasya'daki istikrara vurgu yapması, global düzeyde hepimizi etkileyen çatışmaların muacil olarak sonlandırılması gibi hususları Erdoğan'ın konuşmasında
1: evet.
0: gündeme
1: getireceğini
0: getirmesini bekliyoruz. Son
1: bekliyoruz.
0: olarak enerji krizine de ben vurgu yapacağını düşünüyorum. Çünkü bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı, öte taraftan İran-ABD savaşı ve en sonunda Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilafın tırmanması neticede enerji fiyatlarının da yükselmesine yol açtı Erdoğan'ın konuşması.

0: basında buna da vurgu yapmasını bekliyorum.
1: Evet, ekranlara da getirdiğimiz üzere sanıyorum artık Genel Sekreter Guterres'in konuşması sona erdi ki 1955 yılından beri geleneksel hale geldiği üzere Brezilya ilk konuşmayı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4. sırada 16. kez hitaplarını gerçekleştireceğini söyleyelim. Geçen sene neler söylemiş? Şöyle kısaca Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ateşkesle barış için çalışmayı sürdüreceğini söyledi. O cümlesi ki savaşın kazananı adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu mühim cümle korumuştu. Acil ateşkes kesintisiz insani yardımdan bahsetmişti İrfan Hocam. İsrail ve bölge içinde Gazze, Batı Şeria, Suriye, İran, Yemen, Lübnan bu saldırılar bölgesel barışı tehdit ediyor. Hani siz sanıyorsunuz ki sadece Suriye, İran, Yemen kriz yaşıyor. Bakıldığında aslında İsrail'in bu yayılmacı ve saldırgan politikasıyla birlikte tam bütün Orta Doğu etkileniyor demişti ve Suriye için de konuşmuştu. Suriye'de istikrarın güçlenmesinin yalnızca Suriyeliler için değil komşu ülkeler ve tüm bölge için de olumlu olacağını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Geçtiğimiz yılki aslında hitaplarından kısa bir özet geçtik. İrfan hocamızla konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz saatler içerisinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları dün akşam Dışişleri Bakanları düzeyinde bir araya geldiklerinden sonra ortak bir açıklama yayınlamışlardı. Burada da aslında Filistin ve Gazze özelinde bir an önce saldırıların sona erdirilmesi ve hali hazırda bir anlaşma varsa ki ikinci aşamasına geçildiği iddia ediliyor Gazze için. Buna uyulması gerektiğinin de altı çizildi. Diplomatik temaslar devam ediyor efendim. Ve tabii ki devam edeceğiz, bu kapsamda takip edeceğiz. Konuşmalar gerçekleşiyor. İrfan Kaya Ülger hocamız bizlerle birlikteydi. Hocam evet, sizleri de tabii ki böyle yoğun da bir programınız var. Araçtan değindiniz şimdi sanıyorum. Diğer programınıza geçeceksiniz. Ama böyle dar bir zamanda bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size de.
0: Evet. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Genel Sekreter Guterres'in açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malum kitaplarını bekliyoruz. Bunun üzerine konuştuk efendim. Çok kısa bir ara, birazdan devam edeceğiz.

0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için 150'den fazla lider bir araya geldi. New York'ta diplomasi trafiği devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler için reform çağrısı yaptı. Veto hakkını kaldırmalı dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail uyarısı. Bölgesel istikrar için nüfuzunuzu kullanın. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya nasıl mesajlar yansıyacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve TAB araştırmacısı Bekir İlhan cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Vakıfbank sunar.
1: Moderatöre virgül koyduk, ekonomi bülteniyle devam ediyoruz efendim. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerine yönelik

0: liraya 25 indirim kampanyası başladı. Peki kampanyanın ayrıntıları neler, kimler, hangi koşullarda yararlanabiliyor, haberimizde izleyelim.
1: TOKİ indiriminde başvuru başladı. Borcunu peşin kapatana %25 indirim yapılacak.
2: TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat geldi. Evinin ve iş yerinin borcunun tamamını ödeyenlere %25 indirim yapılacak. Başvuru tarihleri ise 22 Eylül ile 19 Ekim arası.
1: Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyenlere %25 indirim, bir kısmını kapatmak isteyenlere ise borç bakiyesinin en az %25'ini ödeme koşuluyla %25 indirim uygulanacak. Kampanya 340 milyar lira tutarındaki 228 bin konut ve iş yerinin satışını kapsıyor.
3: TOKİ'nin her yıl uyguladığı standart bir kampanya ama tabii tarihleri değişebiliyor. Bu yıl bugün itibariyle 22 Eylül'de başladı, 19 Ekim'e kadar devam edecek kampanya.
2: TOKİ'nin indirim kampanyasından yaklaşık 228 bin kişi faydalanabilecek. Peki başvuru şartları noktasında herhangi bir kriter aranacak mı?
3: Kampanyanın başvurusunun en önemli kısmı 12 taksitten fazla borcunuz olması lazım. 12 ve 6 taksitlerde kampanyadan yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla 2025 Haziran'dan önce ödemenizi yapmaya başlamanız da gerekiyor. Bu da ödeme tarafındaki, yani daha öncelikli taraf. Yani bundan sonra alınan konutlarda henüz bu sene bu kampanyadan faydalanamıyor. Onlar önümüzdeki seneki kampanyayı bekleyecekler. Bunun dışında herhangi bir emlak vergisi borcunuz olmaması gerekiyor. TOKİ'ye taksitlerinizi aksatmamış olmanız gerekiyor. Bunlar önemli ve ya tamamını kapatacaksınız ya en az kalan borcun %25'ini, biz burada da bir örnek yaptık zaten, 1 milyon TL diyelim TOKİ'ye bir borcunuz var, ya tamamını, 1 milyonun hepsini kapatıp tapunuzu alacaksınız veyahut minimum 250 bin TL kapatıp orada kapattığınız tutarın %25'i kadar yine bir indirim alacaksınız. Bunlar temel şartlar.
1: Hak sahipleri satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek.
3: TOKİ'yi alırken, TOKİ'deki konutunuzu alırken sözleşmeyi imzaladığınız bankaya gideceksiniz. Bu bankada ödemenizi yapıp tapu için müracaatınızı da daha sonrasında TOKİ'ye yapabilirsiniz. Bunun dışında bir şans daha var. Çok kullanılacağını düşünmüyorum. Çünkü TOKİ'nin şu andaki taksit oranları zaten bankalardaki kredilerin hepsinin çok altında olduğu için çok kullanılmayacaktır. Ama işte tapumu bir an önce almam lazım. Daha doğrusu işte buradaki taksitleri ödeyemiyorum gibi düşüncelerde olup banka kredisi çekmek isteyenlere de bu kısımda mevcuttaki bankaları kredi verebiliyor. Konut ve işyerleri için tamamı için TOKİ'deki kampanya geçerli. Bunu da belirtelim.
0: Borsa İstanbul'un 2026 yılının 4. çeyreği için açıkladığı dönemsel revizyonlar kapsamında BIST 30'da 1, BIST 50'de 6 ve BIST %27 şirket endeks dışı kaldı. Borsa İstanbul AŞ 2026 yılının 4. çeyreğinde geçerli olacak endeks değişikliğini açıkladı. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada BIST 30, BIST 50, BIST 100 ve BIST 500 endekslerinde uygulanacak dönemsel değişiklikler kamuoyuna bildirildi. 4. çeyrek döneminde destek finans factoring BIST 30 endeksi dışında kalırken yerine TR Anadolu metal madencilik dahil edildi. BIST 50 endeksinde ise 6 değişiklik yapıldı. Destek finans factoring, efor yatırım, katılım evim tasarruf finansman, kuyas yatırım, MIA teknoloji, Pasifik Euroasya lojistik endeksten çıkarıldı. Endekse CVK Maden, CW Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB dahil edildi. BIST %27 şirket endeks dışı kaldı. BIST 500 endeksinde ise toplamda 18 değişiklik yapıldı. TÜİK verilerine göre tüketici güveni Eylül'de yükselişini sürdürdü. 91,9 değerini aldı. Endeksi böylece Temmuz 2018'den beri en yüksek seviyesine çıktı. TÜİK, Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi %1,3 oranında arttı, 91,9 oldu. Endeks böylece Temmuz 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi 75,3'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 93,7'ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi

0: Endeksi bu ay 89,8'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de 108,8'e yükseldi. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin 12,3 milyon ton hububat aldığını, çiftçilere de 180 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.
1: Kadın girişimci kardeşlerimizi, genç kardeşlerimiz, genç çiftçi kardeşlerimizi bekliyoruz.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da bağ bozuma etkinliğine katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarımsal üretimde TMO'nun alımlarına ilişkin rakamları da paylaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl 12,3 milyon ton hububat aldı. Yumaklı bu rakamın TMO açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu belirtti.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 13,2 milyon ton için çiftçilerimize ödediği rakam 180 milyar lira. Şu anda diğer fiyatını açıklamış olduğu ürünlerde de alıma devam ediyor.
2: TMO'nun güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı doğrultusunda piyasaya sunmaya başladığını belirten Yumaklı, üretici ve tüketici arasındaki dengenin korunacağını ifade etti.
3: Sadece ürünü almıyoruz. Biraz önce söyledim, piyasa regülasyonu yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi dolayısıyla elindeki ürünleri, bu güçlü stoklarını piyasanın ihtiyacı olduğu süreçte piyasaya vermeye devam ediyor.
2: Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 3 milyon 850 bin ton üzüm üretmesi bekleniyor. Bakan Yumaklı, bitkisel üretiminde 140 milyon tonu aşacağını söyledi.
0: Bu haberle birlikte ekonomi bültenini noktaladık. Saat başında İbrahim Güneş moderatörle karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Meteorolojik açıdan önemli iki gün bizi bekliyor bugün ve yarın. Gerçekten önemli. Neden? Çünkü 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk alan içine gireceğiz. Yani bir alçak basınç alanı içine gireceğiz. Atmosfer kararsız koşullara girecek. Ve kuvvetli bir soğuk cephe geçecek üzerimizden. Yavaş yavaş geçecek. Yavaş yavaş havayı soğutacak ve sağanaklar da uzun süreli olarak gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek önümüzdeki iki gün. Hem sıcaklık toplamda 10 derece azalacak, bugün yarın toplamda 10 derece azalacak. Şimdi dün

Tam Ağustos normalindeydi sıcaklık. Bugün bu düşüşle birlikte, toplamda yarın daha doğrusu 10 derecelik düşüşle birlikte Ekim ayı normallerine ineceğiz. Dolayısıyla sert bir düşüş bizi bekliyor. Bu da tabii ki bağışıklığımızı düşürebilir, bizi virüslere açık hale getirebilir. O yüzden

besleyen önemli bir parametre. Dolayısıyla bugün Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimi yağmurlu, gök gürültülü sağanaklar halinde yağış görülecek. 20 kilo civarında yağış beklentimiz var ama Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın. Bu illerde metrekareye düşecek yağış miktarı 50-75 kiloya kadar çıkabilir. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Aman dikkat, ve Poyraz'la birlikte görülecek rüzgar kuzeyli ve kuvvetli olacak. Tabii ki hava sıcaklığındaki düşüşün yanı sıra bir de rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklıkta daha düşük hissetmemizi sağlayacak havayı. Doğuda ise lodos kuvvetli esiyor güney yönlerden saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla. Şimdi yarına bakalım hemen. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde sağanaklar devam edecek ve Akdeniz bölgesinde sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Şimdi yarın Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Yine bu kez bu illerde 50-75 kilo arasında yağış düşme ihtimali var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Toplamda bugün yarın toplamda 10 derecelik bir soğuma meydana gelecek. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de. Sonrasında Perşembe günü Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de hava yağmurlu olacak ama diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı değişmeyecek. 10 derece azalacak. Perşembe günü o noktada kalacak. Cuma günü yüksek basınç alanı etkisine girmeye başlayacağız ve hava sıcaklığı tekrar Türkiye'nin batı bölgeleri itibarıyla yükselecek. Hem cuma günü hem de hafta sonu tüm yurtta hava güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı Eylül ayı normallerine çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün sağanaklar şiddetli, lokal ama şiddetli sağanaklar aralıklarla görülecek. Saat 18 sonrasında sağanakların daha da şiddetlenme ihtimali var. Gece 12'ye kadar da şiddetli sağanaklar devam edecek. Hatta yarın günün ilk saatlerinde sabah 6'ya kadar da şiddetli sağanaklar devam edecek. İstanbul'da sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Dün 28 dereceydi sıcaklık. Çarşamba günü 19 dereceye inecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağmur var. Yarın da hava yağmurlu. Perşembe günü parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık Ankara'da da azalacak. Son olarak İzmir'de sağanak yağmur var bugün. Yarın da gök gürültülü sağanaklar aralıklarla ve lokal şekilde devam edecek. Perşembe günü hava az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı özellikle yarın sert şekilde azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları.

0: Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları özetle paylaşacağım. Elbette en temel ve ana gündemimiz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki verilen mesajlar. Onlarla başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ABD Başkanı Trump'ın da birazdan konuşma yapmasını bekliyoruz. Peki manşette ne var? Gazze'de insanları koruyamadık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aslına bakarsanız itiraf gibi bir cümle kurdu. Daha önce de pek çok kez duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Vicdani kanaati bu meselede yetersiz kalındığı yönündeydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yönelik eleştirileri paylaştı ve 21. yüzyılda bu sorunları çözecek bir güvenlik konseyine ihtiyaç var mesajı verdi. Bu düzen değişmeli dedi. Birazdan ABD Başkanı Donald Trump hangi mesajları verecek hep beraber dinleyeceğiz. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sizlerle paylaşacağız. Manisa'da lise yakınında silahlı saldırı oldu. 3'ü ağır, 10 öğrenci yaralandı. 11'de biri hafif yaralıydı, hemen taburcu edildi. Ve 15 yaşındaki saldırgan annesi, babası ve dedesi gözaltına alındı. Av tüfeğini koruyamayan, daha doğrusu saklayamayan bir aile ve sonrasında ortaya çıkan bu acı tablo var. Eski MİT'çi Cozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Bu dikkat çeken manşetlerimizden birisi, günlerdir konuşuyoruz ve FETÖ hükümlüsü, eski darbe ile adı anılan bir isim vardı. Enver Altaylı, karanlık bir isim olarak kamuoyunun gündemine zaman zaman gelmişti. Bu kez de Kaşif Cozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak kasten öldürme meselesinden tutuklanması talep edildi. Mahkemeye sevk edildi, yakından takip ediyoruz. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini oynayan bir oyuncu vardı. Emin Olcay, o da adliyede ifade veriyor. Bilgi sahibi sıfatıyla kendisi bir şüpheli ya da sanık değil, onu söyleyelim. FETÖ'nün izdivaç yapılanması, Fethullahçı terör örgütüne yönelik de operasyonlar devam ediyor. Bu süreçte 8 ilde 9 şüpheli gözaltına alındı. Örgütü canlandırmak için verilen bir alttan alta mücadele de var. Bu yüzden güvenlik güçlerimiz teyakkuz halinde diyebiliriz. Fon soruşturmasında yeni dalga var. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten mesajlar geldi. Mağdurların haklarının takipçisi olacağız diye söyledi. Gözler bu meselede SPK'ya çevrilmiş vaziyette. Ve yüzümüzü güldüren, tebessüm ettiren ve sevindiren bir haber. Tekvando'da bir zafer daha geldi. Tarihi bir başarıya imza attı milliler. Türkiye'ye dönüş yaptılar. Hedefleri 2028 Antalya Dünya Şampiyonası, Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Pumse Şampiyonası'nda altın madalya, bronz madalya ve birçok başarıyla geri döndüler diyelim ve hadi başlayalım.

0: ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde olacak. Onları sizlerle paylaşacağız. Peki neler oluyor, neler konuşuluyor? Dünya bu zirveden neler bekliyor? Hepsini değerlendireceğiz. Bugün manşetimizi küresel reform olarak seçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önerisi vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını değiştirmesi yönünde. Bu mümkün mü soruları gündemimizde ve konuklarımızla da konuşacağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı, TAV Araştırmacısı Bekir İlhan bizimle. Hoş geldiniz yerimize. Sayın Taşçı, sizinle başlayalım müsaadenizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirmesi yönündeki önerisini siz nasıl buldunuz? Guterres az önce işte bir anlamda veda konuşması da yaptı. Açık konuşmasında Gazze'de çocukların, insanların öldürülmesini ne yazık ki önleyemedik diye böyle hani hüznünü acısını da paylaştı. Ve bu düzen değişmeli mesajı da verdi ama... hatırladığım kadarıyla yıllardır da bu mesele bu şekilde gündeme geliyor. En son ABD Başkanı, eski Başkan Joe Biden bile ben de çok çaresiz kaldım, bu işleri düzeltemedim diye itiraf edip gitmişti. Siz yansıyanları nasıl okuyorsunuz, mesajları nasıl okuyorsunuz ve Türkiye'nin tabii ki verdiği mesajlar size nasıl yankı buluyor?
1: Evet İbrahim Bey, tekrardan merhabalar. Öncelikle Guterres'in konuşmasıyla başlayalım. Kendisi en reform yanlısı belki de BM Genel Sekreterlerinden birisiydi, buna şüphe yok. Hatta bununla alakalı olarak Fletcher'ı biliyorsunuz yardımcısı yaptı ve direkt olarak bu reform süreciyle ilgilenmesi için bir ayrı mekanizma dahi oluşturdu. Fakat bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in özellikle bu sistemin kendisini reforme edememesinin bir defa temel soru, kökenlerine inmemiz gerekiyor. Bugün San Francisco konferansında oluşan statüko, 1945 itibariyle oluşan küresel sistem, daha 1948'de İsrail'in katliamlarına bir defa bigane kalarak başlamış bir sistem. Sonrasında Ruanda'da, Kamboçya'da, Srebrenica'da, dünyanın farklı bölgelerinde tamamen kimliğine ve etnik grubuna bağlı olarak belirli grupları cezalandırmış, belirlerini ödüllendirmiş veya onlara kesinlikle bir yaptırım uygulamamış bir mekanizma. Şimdi tarihsel süreç içerisinde sadece reform çağrısı yapan şu andaki güncel aktörler değil ama biliyorsunuz G4 grubu dediğimiz işte Almanya'sı, Brezilya'sı, Hindistan'ından tutun da Arap Ligi'ne, Afrika Birliği'ne kadar birçok ülkenin, birçok organizasyonun özellikle ciddi anlamda bir reform talebi vardı. Buna karşılık olarak 1965'teki genişleme hariç, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye sayısının 15'e çıkarılması haricinde dişe kemiğe dokunur bir şey ortaya çıkmadı. 1990'lardaki Razali planı falan işe çok yaramadı ve geldiğimiz aşamada işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi evet genişletildi ama 10 tane dönüşümlü ve veto hakkı olmayan dönüşümlü üyelerle sadece yapılmış bir reform var. Dolayısıyla bugün geldiğimiz aşamada bu çok çetrefilli bir mesele. Türkiye'nin özellikle son 13 senedir 12-13 sene oldu sanırım. Yani bu sistematik itirazı daha dünya bu kadar krize bulanmamışken, evet Arap Baharı ve dönemsel karışıklıklar o zaman da vardı ama şu andaki gibi küresel anlamda yayılmış bir kriz ortamı, işte Rusya-Ukrayna savaşı, Babülmendebi konuşuyoruz, Hürmüz'ü konuşuyoruz, İran-ABD savaşını konuşuyoruz, İsrail'in soykırımcı politikalarını konuşuyoruz. Yani böylesi bir ortamda bile buna çözüm üretemezse bu sistem zaten çökmeye mahkum. Nitekim bugüne kadar insanlığın güvenini kaybetmesinin temelinde de hep bu sorunlar vardı. Şimdi gelelim işin reform kısmına. Türkiye'nin yaptığı çağrı neden önemli? Bakın bugüne kadar adını dahi anmayan, bu statünün parçası olan ülkeler bu çağrının o kadar büyüdüğünü ve Türkiye'nin BM kürsüsünde bunu defaatle dile getirdiğini, sadece bir retorik üretmediğini gördüler. Bugün Fransa ve İngiltere, Meksika'nın falan da katılımıyla 128 ülkeyle beraber veto hakkında bir reform konuşuyor. Fakat şunu konuşmuyorlar. Türkiye zaten buna da itiraz ediyor. Şimdi Birleşmiş Milletler şartının 108. maddesi yanlış hatırlamıyorsam, buna göre olası bir reformda 193 tane ülkenin en az 3'te 2'sinin bununla alakalı onay vermesi lazım. Sonrasında iç parlamentolarında bununla alakalı bir sürece girişmeleri gerekiyor ve bu esnada 5 tane üyeden bir tanesi bile hayır dememesi gerekiyor. Yani siz isterseniz hani 193 ülkeden 5'ini çıkarın, buradaki 188 ülke gerçekten bunu istesin, bir tanesi Güvenlik Konseyi üyelerinden hayır reform istemiyorum dediğinde hiçbir şeyi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bugün Peskov'un açıklamasında da gördük. Yani Rusya bu konuda hep Batı ikiyüzlüğünü eleştiren aktör. Hakkı da var. Ama şu konuda da tek taraflı davranıyor. Peskov ne dedi? Evet biz özellikle Güvenlik Konseyi ve daimi üyelik konusunda varız ama veto hakkının alınmasında yokuz dedi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın nezdinde Türkiye ile beraber kurumsallaşan bu itiraz artık sadece Türkiye'nin değil, gerçekten küresel Güney'in ve dünyanın geri kalanının tamamının itirazına dönüşüyor. Ve ben bugün özellikle bu Birleşmiş Milletler

0: genel kurul toplantısı vesilesiyle. Guterres tabii ki giderayak biraz da vicdanen kendi üzerindeki yükleri atmaya çalıştı belki de, ama gerçekten bu oturumda da ve bundan sonrasında da bir dönüşüm yaşanamazsa, zaten sistemin kurucu olan ABD'nin 66 tane falan BM şeyinden bütçemesi, finansmanını kestiği, artık küresel sistemin hegemon aktörünün tamamen bunları umursamadığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu sistemin darma duman olabilme ihtimalini de konuşmamız lazım. Dolayısıyla bugün çok kutuplu bir dünya düzeninin bize açtığı, getirdiği çeşitli fırsat pencereleri var. Şu anda Türkiye'nin itirazı Cumhurbaşkanımız nezdinde buna öncülük ediyor. Ümit ediyoruz ki insanlık Türkiye'nin 12 senedir daha ortalık bu kadar karışmadan yapmaya başladığı çağrıyı en azından bugünkü sonuçları görerek dikkate alır.
1: Peki, Sayın İlhan, buradan devam edelim. Şimdi iki tane mesaj var. Bir tanesi şu an Brezilya Devlet Başkanı konuşuyor. Silva diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bizi rehin aldı diyor. Tüm dünya için söylüyor. Guterres'in mesajlarını paylaşmışım. Trump da birazdan konuşacak ama öncesinde hani merdivende ayaküstü demiş ki ya Putin'e sesleniyorum, şu savaşı artık sonlandırsın demiş. Bu hani 5 ülkenin veto yetkisi kendi ayaklarını da bağlıyor gibi sanki. Siz hani nasıl okuyorsunuz tüm bu mesajları?
2: Şunu söyleyebilirim ben İbrahim Bey, yani Birleşmiş Milletler dediğimiz yapının kesinlikle ve kesinlikle reforma ihtiyacı olduğu aşikar. Zaten bunu artık kelimelerle ifade etmemizin de bir anlamı yok. Hali hazırda
1: Ama
2: Gazze'de
1: Sayın
2: yaşanan
1: Tarçın'ın tarif ettiği tabloya baktığımızda hani yani tespiti hata olmasın ama Nasrettin Hoca'nın koyunların işte yünlerinin tellere takılması gibi o kadar uzun bir prosedür var ki yani bu mümkün değil yani.
2: tabii
1: Kapatıp
2: az sonra
1: açacak mıyız, ne yapacağız?
2: Ben de az sonra zaten kendimce bu reform, hani bu sistem değişikliği nasıl olur açıklamaya çalışacağım İbrahim Bey, aslına bakarsanız. Tabii ki ülkelerin, hani hocamın da belirttiği gibi, iç hukuklarını ilgilendiren bir şey var. Ama o daha çok prosedürel bir süreç olarak tabii ki okunabilir. Ama asıl olan, aslına bakarsanız, yani bu sistemi İbrahim Bey temel olarak iki şekilde değiştirebilirsiniz. Bakın, iki, yani bir üçüncü yol yok. Ya Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak, güç bölüşümü yeniden yapılacak ve sistem değişecek, ya da reformla değiştireceksiniz. Adı üstünde, yani reform meselesini zaten biz tartışıyoruz. Yani şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı olsun, yine küresel anlamda dünyanın farklı bölgelerinden gelen çağrılar olsun, uzun yıllardır zaten Birleşmiş Milletler sisteminin reforma ihtiyaç olduğu aşikar. Az önce de anlatmaya çalışıyordum. Yani sadece bunu biz ifadelerimizle, kelimelerimizle anlatmamız da hani artık anlamsız. Zaten tecrübe ettik. Yani 7 Ekim sonrasında Gazze'de yaşanan soykırımı gördük. Yine zaten 7 Ekim öncesinde sistem süper miydi? Yine süper değildi. Yani Birleşmiş Milletler dediğimiz yapı, ya yani birçok noktada başarısızlığa mahkum olmuş bir yapıydı. Bunun da en büyük nedeni, aslına bakarsanız, bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi meselesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bu 5 daimi üyenin veto hakkı meselesi. Bakın İbrahim Bey, Birleşmiş Milletler'i temel olarak ikiye ayırabiliriz. İki tane komponent, iki tane bileşenden oluşuyor. Birincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, diğeri de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün üye ülkeler egemen ve eşit şekilde yer alırlar. Orayı bir nevi bir parlamento gibi düşünün. Bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5'i daimi, 10 tane de geçici üyeden oluşur ve bu 5 daimi üye ülke Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa ve İngiltere. Bunların 5 tanesinin veto hakkı vardır ve bunların, yani dediğimiz gibi, genel kuruldan geçen herhangi bir karar olsun veya herhangi bir geçici BMGK, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesinin sunmuş olduğu bir tasarı olsun, bunların onayı olmadan geçmiyor. Bunların onayı olmadan da Birleşmiş Milletler hareket edemiyor. Aslına bakarsanız genel kurum, İbrahim Bey, anlamsızlaşıyor. Genel kurum sadece ve sadece diğer kalan üye ülkelerin mış gibi yapmış olduğu, eşitmiş gibi davrandığı, seslerinin çıkmış gibi olduğu aslında bir düzenek oluşturuyor. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle genel kurulun güçlendirilmesi hususunda yapacağı çağrı da son derece önemli olacak. Ve yine aynı şekilde de veto hakkının kaldırılması meselesi konusunda da yine bu 5 tane daimi üye yine aynı şekilde İbrahim Bey maalesef mış gibi yapıyorlar. Neden? Çünkü kendilerine bir imtiyaz tanınmış vaziyette bu 5 daimi üye ülke kendilerine bir imtiyaz almış ve aslında Rusya'ya da bakıyoruz, Çin'e de bakıyoruz. Sözüm ona, uluslararası sistemi eleştiren ülkeler, ama baktığınız zaman uluslararası sistemdeki bu veto hakkından da son derece faydalanan
1: çünkü
2: ülkeler.
1: Çünkü 5'i de birbirine güvenmiyor, o yüzden mi acaba?
2: Tabii zaten sistem 1945 sonrası kurulduğu için, yani az önce hocam da bahsetti, 1945 sonrası kuruldu ama ya şu an biz 1945'in şartlarını artık taşımıyoruz. Yani yeniden bir güç bölüşümü, yeniden bir düzenin kurulması gerekiyor. Az önce de ifade ettiğim gibi İbrahim Bey, bunun iki yolu var. Birisi son derece maliyetli, birisi de biraz maliyetsiz. Yani son derece maliyetli olan 3. Dünya Savaşı, maliyetsiz olan reform çağrısı. Şimdi onu anlatmaya çalışacaktım. Yani bir tarafta savaş var, bir tarafta da işte üye ülkelerin kendi iç hukuklarını işletmesi var. Yani şimdi kendi iç hukuklarını işletmesinin hususu işte biraz prosedürel anlamda zaman alabilir, maliyetli olabilir ama savaşla kıyasladığımız zaman aslında devede kulak kalıyor yani. Geldiğimiz noktada şöyle bir durum var. Birçok ülke zaten hali hazırda bu çağrıyı yapmış durumda. Yine bu noktada da bu çağrıların en güçlüsü üstüne Türkiye'den geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten Birleşmiş Milletler kürsüsünü, Birleşmiş Milletler sahnesini son derece etkili kullanabilen bir lider. Bu akşamki konuşmasında da zaten muhakkak bu reform çağrısını yenileyecektir. Ve Türkiye, bakın İbrahim Bey, somut bir planla geliyor. Türkiye böyle hayali veya afaki bir söylemle gelmiyor. Şimdi bakın, Birleşmiş Milletler'in öncülüğü neydi? Milletler Cemiyeti'ydi. Milletler Cemiyeti'nde de bakın daha şeydi, idealist bir yapıydı ve Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştu. 2. Dünya Savaşı'na engel olamamıştı. Şimdi Milletler Cemiyeti gibi de olmasın diyoruz biz Türkiye olarak. Ama mevcut durumdaki bu 5 daimi üyenin veto hakkının olduğu şekilde de kalmasın diyoruz. Yine gerçekten...
1: Yani mesela Erdoğan önerisinden birkaç satır okuyayım ben size müsaadenizle Sayın İlhan. Diyor ki reform ihtiyacı artık somut bir yol haritasına dönüştürülmeli diyor ve merkezinde ise veto imtiyazının ilgası, yani veto hakkının alınması gerektiğini söylüyor. Hesap verilebilirlik arttırılmalı. Güvenlik Konseyi ile kurul arasındaki denge yeniden kurulmalı. Aynı zamanda daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesi, kapasitesi ve iradesi ortak bir zeminde buluşturulmalı diye söylüyor.
2: Tabii. Ya bakın İbrahim Bey, yani farklı coğrafyalar diyoruz. Mesela işte şimdi evet, daimi üyeler var, geçici üyeler var dedik. Yani 5 metreler Güvenlik Konseyi'nde. Ama Güvenlik Konseyi'nin bu 5 daimi ülkesine bakın. Yani bakın, İslam dünyası temsil edilmiyor. Afrika temsil edilmiyor. Latin Amerika temsil edilmiyor. Bakın yani ve yine Asya'nın belli bölgeleri temsil edilmiyor. Yani kültürel anlamda dünya temsil edilmiyor. Yine kıtasal anlamda dünya temsil edilmiyor. Yine aynı şekilde bakın, yükselen güçler temsil edilmiyor. Güç anlamında da bakın, temsiliyet anlamında şu anda büyük bir sıkıntı içerisinde. Şimdi bu noktada yine az önce ifade etmeye çalıştım ya, Türkiye'nin temel tezi genel kurulun güçlendirilmesi. Yani bu noktada genel kurulla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi arasındaki dengenin yeniden aslında tesis edilmesi gerekiyor. Bu noktada da zaten olması gereken mesele veto meselesinin yeniden ele alınması. Evet. Ama tabii ki Türkiye somut bir planla geliyor. Diğer büyük güçlerin buna yaklaşımını da göreceğiz bakalım.
1: Peki Sayın Tarıkçı, şimdi Türkiye-ABD ilişkileri üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim. Trump birazdan neler söyleyecek, evet, hepimiz merakla bekliyoruz. Muhtemelen tabii gündeminde önce kendi iç siyasetine dair mesajlar olacaktır seçim öncesi diye düşünüyorum ama sonrasında dünyaya dair mesajlar da bekliyorum. Türkiye-ABD ilişkileri üzerinden bir yorum rica edeyim sizden. Bizim beklentilerimiz ne? Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi planlanıyor. Bunun öncesinde mesela Tom Barak'tan açıklama vardı. Kendisi 2 yılda çok büyük işler ve önemli işler yaptık Türkiye ile diye söyledi. Aynı zamanda evet, Kongre üyesi Wilson'un açıklamaları vardı. Türkiye'nin hani savunma sanayi kapasitesine dikkat çekiyor. Bu alanda işbirliğini genişletmeliyiz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün işte verdiği mesajlarda hem ticari hedefleri paylaştı hem de Türkiye'nin 10. büyük savunma sanayi ülkesi haline gelmeye hedefinden bahsetti. Gidişata dair bir değerlendirme rica etsem, Türkiye'de ABD ilişkileri açısından neler söylersiniz?
0: Tabii ki. Buraya geçmeden yine buraya bağlayacağım, bir cümle edebilir miyim reformla alakalı? Özellikle az önce Bekir Hocam'ın söylediği hususu herkesin düşünmesi gerekiyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında bir defa League of Nations dediğimiz hani Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış bir Birleşmiş Milletler düzeni. Fakat Sovyetlerin dağılması ve sonrasında ortaya çıkan yeni düzeni inşa edememiş bir sistemden bahsediyoruz. Ve dönüşemeyen şey deforme oluyor. Dolayısıyla belki de bunu tarihsel bir kırılma olarak yapılabileceği zaman bundan 35 sene kadar öncesiydi. Fakat o gün yapılmayan şeyin bugün getirdiği yeri bizi görmemiz lazım. Şimdi sistemin kurucu aktörü Amerika Birleşik Devletleri bugün Birleşmiş Milletler'de kendi lehine işleyen bir statüko bulunmasına rağmen rağmen 66 tane falan BM'ye çalışan organizasyondan finansal desteğini çekmiş durumda. Sistemi ve bütün aktörleri şu anda tehdit eder durumda ve desteklediği İsrail ve işte onun politikaları sebebiyle hiçbir hesap verilebilirlik mevzusuna bir türlü muhatap olmamış durumda. Gün sonunda geldiğimiz noktada böyle bir aktör, yani İsrail'e istisnacılık uygulamak adına kendi lehine olan bir sistemi bile ayaklar altına aldıran bir aktör, bugün İsrail'dense Türkiye'yi tercih ediyor. Şimdi bunun sebebine çok iyi inmemiz lazım. Bugün ortaya çıktığımız tablo, zamanında yapılmayan o adımlar şöyle bir güvenlik atmosferi oluşturdu. Herkesin gücü nispetinde muteber olduğu, artık ideolojik sapkınlıklar özellikle marjinallik üzerinden değil, yayılmacı politikalar değil, siyasi, askeri ve özellikle sosyolojik anlamda nüfuz alanı geniş olan aktörlerin kale alındığı bir senaryodayız. Nitekim özellikle Trump'ın ikinci döneminden beri Beyaz Saray'da herkesin önünde Netanyahu'ya uğruna fırça attığı belki de tek aktör Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi buradan herkes bir paranoyaya kapılıyor. Aman Allah'ım, hani Türkiye ile Amerika gizli bir anlaşma mı yaptı? Tom Barak yeni bir BOP projesi mi yapıyor? Öyle, hayır, bu böyle bir şey değil. Bir defa Amerika Birleşik Devletleri kendi dış politika önceliklerine dönebilmek adına sancılı bir süreçten geçecek ve bunu artık çok kutuplu bir dünya düzeninin içerisinde Türkiye gibi, hani kendi savunma sanayi öz yeterliği olan, sosyolojik anlamda sadece kendi ülkesinin sınırları değil, daha geniş coğrafyada etkili bağlantılar, özellikle kimlik üzerine hani sosyolojik anlamda bağlar inşa edebilmiş ülkeler üzerine daha bir önemle yaklaşıyor. Bugün Malakka Boğazı'nda yer alan işte ülkelerden tutun da Pete Hegseth gibi bir Müslüman düşmanının dönüp dolaşıp Endonezya ile sürekli görüşmeler yapmasının sebebi de bu. Şimdi Amerika özellikle Çin endeksli bir, Çin'e karşı rekabet endeksli bir politika benimsediği şu günlerde, tarihinde belki de ilk kez İsrail değil ama Türkiye'yi daha önde gördüğü bir konjonktür yaşıyor. Dolayısıyla bugün gördüğümüz her şey Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında gizli saklı kapalı kapılar ardındaki bir anlaşma değil. Real politiğin gerçeğini kavramış bir Amerika'nın Türkiye ile ilişkilerini bozmama çabasıyla alakalı. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile ilişkilerini bu kadar çatırdadığı ve orada diasporasıyla var olan, Karadeniz güvenliğinde var olan, Balkanlarda var olan, Doğu Akdeniz denkleminde var olan, özellikle Garp Ocakları işte Kuzey Afrika'da, Sahra Altı Afrika'da ve bugün Kızıldeniz'in batı yakasında Malakka Boğazı'na kadar uzanan, yani Asya Pasifik'e kadar giden her cephede işte Türk Devletleri Teşkilatı'yla, Kafkasya'daki varlığıyla aktif olan bir Türkiye var. Siz böyle bir ülkeyle mi işbirliği yapmak istersiniz? Soykırımcılığı dolayısıyla artık başbakanıyla tek bir kişinin bile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşmek istemediği bir katille mi beraber olmak istersiniz? Bunun cevabı çok net. Dolayısıyla bir paranoya kapılmaya gerek yok. Tarihsel konjonktür Türkiye'nin kıymetinin sadece Amerika değil, Rusya'da dahil, Çin'de dahil birçok aktör tarafından daha çok anlaşılacağı bir sürece gidiyor. Ümit ediyoruz hani iktisadi problemlerimizi de aşarak bu sürece gireriz. Ekonomik ve enerji konularındaki. Ama Amerika ile Türkiye'nin görüşmesi bugün bence F-35 meselesi Amerika'nın Türkiye'ye verdiği güncel değer yanında çok küçük bir mesele olarak kalıyor.
1: Peki Sayın Taç, tam buradan mesela Tom Barak'ın hani ABD'nin Ankara Büyükelçisi olmakla birlikte Irak ve Suriye özel temsilcisi, hatta Orta Doğu özel temsilcisi belki diyebileceğiz bir isim olduğu için kritik bir isim. Şöyle bir ifadesi var, diyor ki Türkiye ve ABD ilişkisi her zamankinden daha yakın. Türkiye çok dominant bir ülke. NATO'nun en güçlü, en büyük savunma ortağı, Kaan jetlerini ve İHA'ları biz gördük diye söylüyor. Bir diyor ki Türkiye F-35'ten bağımsız olarak kendi kendine yetebilen güçlü bir savunma sanayine sahip. NATO bünyesindeki en büyük ikinci savunma ortağı konumunda. İnsansız hava araçlarında ve Kaan motorlu jetlerde kaydedilen gelişmelere baktığımızda durumun ne kadar somut olduğu da görülüyor. Yani bu birlikte çözüme kavuşturmaya çalıştığımız konulardan sadece biri F-35 meselesi diye söylüyor. Evet. Tom Barak da sizinle aynı görüşte anladığım kadarıyla. Yani Türkiye ile ilişkilerin hani bazı başlıklarda yaşanan sıkıntılara rağmen çok önemli ve kritik olduğunu vurguluyor galiba.
0: Hem öyle hem de artık bölgede ABD'de, Tom Barak'ta da dikkat ederseniz bir sıkılmışlık var. Yani kurumsal hafızası olmayan, bu bölgede sadece reflektif bir siyaset izleyen ülkelerden bunalmış durumdalar. Buna bence sadece İsrail değil, İran'da. Hani İran'da, İsrail'de ikisi de dahil ve ikisi de yayılmacı ülkeler. Türkiye evet dominant bir ülke ama yayılmacı dominant bir ülke değil. Türkiye bir defa ikili anlaşmalar üzerinden güvenlik, askeri varlığını kurguluyor. İkincisi savunma sanayini çok üst düzey bir aşamaya taşıdığı için bir defa stratejik bağlar inşa ederek daha geniş bir şey alıyor. Bir de Türkiye'nin sosyolojik bir karşılığı var. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Emin olun ABD'dekiler unutmuyor. 64'te bize bir Johnson mektubu yazdılar. Sonrasında 74'te kadar biz belirli şeylerin hazırlıklarını yaptık. 10 sene sonrasında kimseye bakmadan bir gün Kıbrıs'a çıktık. Suriye'de 13 sene Rusya'sı, Amerika'sı, Çin'i, İsrail'i bilmem ne, herkesin olduğu bir sahada, teröristlerin olduğu, PKK'ların olduğu, Avrupalı sahiplerin olduğu bir sahada 13 senelik bir iç savaşı 10 günde bitirdik. Şimdi Türkiye'nin kurumsal hafızası biz sadece bu aziz millete müntesip olduğumuzdan dolayı değil ama gerçekten çok kadim bir dış politika hafızası, hariciye kültürü vardır ve birçok adımını dikkat ederseniz Türkiye meşru zeminde inşa ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu bölgede İran ve İsrail gibi herkesin irit olduğu iki aktörden farklı, çok daha geniş bir sosyolojik karşılık bulmasının altı bugüne kadar askeri anlamda boştu. Artık o da doldu. Ve biz şunu sunduk Mekke İttifakı'yla, bunu söyleyerek bitireyim. ABD'nin de bence buna itiraz edemeyeceğini düşünüyorum. Özellikle Cemal Abdülnasır ve sonrası dönemde bütün Müslüman ülkelerin, bölge ülkelerinin bir tercihi vardı. Amerika, ya Amerikalı olacaksın, Yankee olacaksın ya da karşı durmak istiyorsan komünist olmak zorundasın. Cemal Abdülnasır'dan mülhem bir Bağız rejimi olacaksın. Kendin bir diktatör ortaya çıkaracaksın. Bu sıkışmışlıktan bölgeyi çıkaran üçüncü ve onurlu bir yolu Türkiye sadece bölgesel anlamda değil, küresel güney anlamında da inşa ediyor. O yüzden ben ABD'nin artık Türkiye'yi kolay kolay önümüzdeki orta ve uzun vadede gözden çıkarabileceğini düşünmüyorum. İsrail de buna dahil.
1: Peki, şimdi devam edelim müsaadenizle. Sayın İlhan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da dün mesajlar vardı. Diyor ki 2027 yılı ABD için söylüyor. Her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı stratejik bir dönüm noktası olacaktır. 100 yıllık tarihin, dünya tarihinin bir özetin niteliğinde bir ilişki süreci olacaktır. Gelecek yıla dair ABD ile beklentiler çıtayı biraz yukarıya mı taşıdık vaziyette? Pozitif mesajlar geliyor. Siz nasıl okuyorsunuz? Bunu soracağım. Sonra birazdan bir sorum daha var. Sayın Tahçin işaret ettiği Mekke Anlaşması ile ilgili de görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü bugün Fidan'a soruluyor. Diyor ki yani hani NATO diyor tarihine sadece bir kere kullandı 5. maddeyi. Mekke Anlaşması'nın daha hani çiçeği burnunda, durun bakalım, bu kadar acele etmeyin. Hani bu iş hani kağıttan kaplan diye söylemeniz doğru değil mealinde mesajlar veriyor. Daha önce de hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün eri bir lider olduğunu söylemişti. Hani biz bu konularla ilgili Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajı vermişti. İki soruyu da yorumlamanızı rica etsem, neler söylersiniz? Hem işte ilişkilerin ivmelenmesi bakımından bir gelişme bekliyor musunuz? Hem de bu Mekke Anlaşması. Çünkü bugün aynı zamanda Dışişleri Bakanı Fidan'ın da önemli temasları oldu. Onları soracağım.
2: Tabii İbrahim Bey, yani Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki hani münasebetler yani 100 yıla yakındır devam ediyor. Bunun zaten büyük bir çoğunluğu da NATO kapsamında müttefiklik ilişkisi içerisinde. Yine baktığımız zaman bu dönemde Türk-Amerikan ilişkileri sürekli gelgitler yaşamıştır. Yani biz Türk-Amerikan ilişkilerinde en dip noktaları da gördük, iyi noktaları da gördük. Şimdi gelinen noktada ise Trump yönetimiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımının değiştiğini görüyoruz. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü biz Obama döneminde biliyoruz, Biden dönemini de biliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşımının aslına bakarsanız çok da dostane olmadığı ortadaydı. Şimdi Trump yönetimiyle beraber bu değişti ama şöyle değişti. Bakın Türkiye, bakın bütün dış politika meselelerinde Suriye'den tutun Doğu Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'den tutun Karabağ'a, Karabağ'dan tutun Libya'ya kadar Türkiye dış politika meselelerinde pozisyonunu değiştirmiş veya Türkiye'ye pozisyonunu Amerika'ya yakınlaştırmış değil. Türkiye 5 yıl önce de, 10 yıl önce de, 15 yıl önce de buralarda neredeyse hala ve hala orada. Yine Türk-Amerikan ilişkileri söz konusu olduğu zaman da Tom Barak üzerinden de bir tartışma yapılıyor sürekli. Sanki Tom Barak geldi ve Türk-Amerikan ilişkileri düzeldi veya Tom Barak'ın bölgeye bir vizyonu varmış da Türkiye kendini o vizyona uyumlanmaya çalışılmış gibi böyle aklı hayale gelmeyen iddialar var. Bu noktada şunu söyleyeyim İbrahim Bey. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle Suriye konusunda da Brett McGurk varken de pozisyonu belliydi. Tom Barak varken de pozisyonu belliydi. Yani biz Brett McGurk varken aslında ölmedik, Tom Barak varken de dirilmedik. Yani doğru. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Türkiye yani Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin siyasal birliği, Suriye'nin meşru anlamda bir hükümetin oraya hükmetmesi noktasında, halkın desteğini almış meşru bir hükümetin hükmetmesi anlamında 2011'de de neredeyse, 2020'de de, 2024'te de, 26'da da aynı yerde. Amerika Birleşik Devletleri artık Brett McGurk gibi adamlarla yola devam edemeyeceğini anladıktan sonra, bakın orada bir yönetim değişikliği geldikten sonra pozisyonunu artık Türkiye aleyhtarı bir noktadan çevirdi. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Yine 2027 yılı için de ben Türk-Amerikan ilişkileri için hani en önemli öngörüm şu olacak: Amerika'daki ara seçimler. Şimdi Amerika'daki ara seçimler önemli çünkü Amerikan Kongresi baktığınız zaman değişecek. Şimdi Amerikan Kongresi'nde demokratların hakim olduğu bir resim çıkarsa farklı bir nokta göreceğiz. Cumhuriyetçilerin hakim olduğu bir kongre çıkarsa farklı bir nokta göreceğiz. O da şöyle kısaca açıklayayım. Demokratlar geldiği takdirde Trump'ı dış politika üzerinden sıkıştırmaya çalışacaklar ve Trump'la demokratlar dış politikada biraz alver ilişkisi içerisine girmeye çalışacaklar. Dış politikada da kongreye bağımlı
1: Sayın
2: bir Trump
1: İlhan,
2: aslında bak.
1: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump da kürsüye geldi. Bir evet. Kısacık bir kulak verelim müsaadenizle. Gülistan Yazbaşı bizim için simultane tercüme yapacak. 250 years of glorious freedom.

0: independence. 2.5 centuries after the cause of liberty found its home.
1: Yüzyıllardır özgürlük için yapılan savaşlardan sonra şu anda şunu söyleyebilirim ki gururla söylüyorum. Amerika geri döndü ve ülkemiz şu anda her zaman olduğundan daha güçlü. Bizim ekonomimiz dünya tarafından kıskanılıyor. Bizim teknolojimiz şu anda dünyada lider seviyede. Enerjimiz resmen gezegende bilinen bir güç halinde. Gücümüz genişliyor, ülkemiz her zamankinden daha iyi bir şekilde yoluna devam ediyor ve geleceğimiz çok parlak. Ben göreve geldiğimden beri biz özel sektörde milyonları aşan alanlar açtık. Geçen hafta şu anons edildi. Yoksulluk seviyesi her zamanki Amerika tarihinin en düşük seviyesine geriledi. İşte bunlar da bizim rekorlarımız. Yoksulluk seviyesi şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde. Amerikalılar şu anda tarihteki en yüksek standartlarda yaşıyorlar. İşte ben bunların hepsini ilk dönemimde söylemiştim, vaat etmiştim. Bütün gereksiz engelleri, sorumluluk sahibi olmaya iten o engellerin hepsini kaldırdım. Ve şu anda işte benim o getirdiğim kurallar sayesinde her zamankinden çok daha para kazanıyoruz. Çünkü dünyadaki bütün ülkelerden çok daha iyi yatırımlar yapıyoruz. Son 12 ayda ortaya çıkan veriler de gösterdi ki biz 21 trilyonu aşan yatırımlarda bulunduk. Tabii önceki başkanlıktan çok çok daha yüksek ücretler bunlar. Önceki başkanlık ölüydü, bunu kabul edelim. Biz geldiğimiz zaman ülke sınırları dünyanın en tehlikeli sınırlarıydı ama biz bütün tehlikeleri yok ettik ve şu anda en güvenli sınırlar bizim ülkemizde. Bütün yasa dışı olayların, yasa dışı işler yapmak isteyenlerin önünde durduk ve şu anda bizim başarılarımızın sayesinde rekor seviyede güvenlik önlemleri alındı ve başarılar elde edildi. 1900'lerden beri ben hep söylüyordum. Bütün suçların düşmesi gerektiğini. En önemlisi de geldiğim zaman ilk dönemimde bunu söylemiştim Washington'da. Dedim ki burası resmen suçla kaynıyor. Ve %100'e varan bir güvenlik sağlayacağız dedim. Turizme bir bakın. Turizm resmen şu anda en iyi dönemini yaşıyor. Ve insanlar gurur duyuyor bizimle. İnsanlar ülkeleriyle, Amerikalı olmakla gurur duyuyorlar. Son 12 ayda herkes gördü Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünün her zamankinden daha iyi olduğunu. Biz çok karanlık bir Amerika devraldık önceki dönemden. Ve onu şimdi altın çağa getirdik. Bütün dünya şu anda güç ve enerji ve birçok faktör yüzünden hareketli halde. İşte biz tam o döneme geldik, o sorunların arasından ayağa kalktık, harekete geçtik ve dünyayı yeniden şekillendirmek için gerekenleri yaptık. Ve uzun zamandır da bunu yapıyoruz. Bu odadaki bütün liderler, hepiniz çok iyi liderlersiniz biliyorum. Hepiniz çok iyi işler yapıyorsunuz. Ama şunu da bilelim, bu kadar başarıyı çok kısa bir sürede yapmak da gerçekten büyük bir iş. Ve işte biz bunun da övgüsünü almalıyız aslında. Bir gün daha tehlikeli yaşamaya izin vermedik biz. Bütün sorunları herkesten daha hızlı.

0: hızlı çözdük. Çözülmez sorunları çözdük. Diğerleri barıştan bahsediyorlardı ama ben barışı getirdim. Onlar tehditleri görmezden gelirken ben bütün tehditlerle yüzleştim. Onlar kaçarken ve Amerika bunun hepsini görürken, onlar güç sözü verirken ben Amerika'yı dünyanın en güçlü ülkesi yaptım. Burada bir sürü ulus var, bir sürü millet var. Hepiniz buradasınız. 10 yıllardır bir sürü problemle uğraşıyoruz. Yıllardır bir sürü savaşı bitirmeye çalışıyoruz ama görüyorsunuz işte. Tabii dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tehdit vardı. Ve o Republic of Iran. İran'ın, İran'daki İslami birlikler dünyadaki terörü destekliyordu. Terörün sponsorluğunu yapıyorlardı. Ve orası kanla besleniyorlardı. Terörle besleniyorlardı. Bütün Orta Doğu'da ve daha da ötesinde sürekli saldırılarda bulunuyorlardı. Ama artık yapamayacaklar. Ben politik dünyaya girdiğim anda dedim ki bir daha asla İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. Ve geçen yıl ofise girdim ve dedim ki bu işi başlatıyoruz. Ve bu işin karşılığında da nükleer silah meselesini kökünden çözeceğime söz verdim. Tabii. Onlar ne yaptılar? Karşılık verdiler. Büyük bir hata yaptılar. Biz de ne yaptık? Gece yarısı çekici operasyonuyla onlara öyle bir karşılık verdik ki ve onlar şimdi anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Anlaşmaya yanaştık, onlar reddettiler. Daha sonra tekrar biz de durmadık tabii ki ve karşılığını verdik. Her bir Amerikalı orada görevlerini sürdürdüler ve şu anda da şu anda biliyorsunuz ki umarım Avrupalılar fark etmiştir. Biz onların korktuğu o nükleer tehdidi Amerika karşı çıktı ve nükleer tehdidin kökünü kazıdı. Eğer biz olmasaydık oradaki rejim dünyaya terör saçacaktı ve hiç kimse onları durduramayacaktı çünkü hiç kimsenin onlarla yüzleşmeye niyeti yoktu. Ama Amerika olarak biz kalktık, terörün 28. yılında teröre doğru adım attık. Buradan birkaç mil ötede bir olay yaşanmıştı, hatırlıyor musunuz? 11 Eylül olaylarıydı. Ve tabii birkaç gün sonra da göreceksiniz ki İsrail'e olan saldırının yıl dönümü geliyor. Bir sürü masum öldü, Amerikalılar da dahil, bebekler de dahil bir sürü İnsan orada öldürüldü. Kim yaptı bunu? Tabii ki de İran yaptı. İran'daki lider bu saldırıyı destekledi. Kendi ülkelerinde 72 binden fazla vatandaşı öldürdüler. 10 binlerce vatandaşlarını öldürdüler. Bir düşünsenize, böyle şiddetli bir rejimin, böyle şiddetli bir hükümetin dünyaya hakim olduğunu düşünün. Kendi vatandaşlarını öldürdüler. Biz de ne yaptık? Biz de bu tehlikeyle yüzleşmek zorunda kaldık. Ve artık onları görmezden gelemezdik. Bir sürü başkan geldi geçti. Hepsi görmezden geldiler. Hiçbiri hiçbir şey yapmak istemiyorlardı teröre karşı. Biz İran'a bir sürü şans verdik anlaşmak için. Ama en son anladık ki onların anlaşmaya niyeti yok. Ve biz de dedik ki o zaman onlara o kabusu yaşatacağız. Onlara öyle bir problem vereceğiz ki, işte o zaman da efsane operasyonumuzu başlattık ve denizin dibinden geldik ve onlara silahlarımızla saldırdık. Onların dronlarını, drone operatörlerini, misilleme saldırılarını hepsini bitirdik. Onların ekonomisini bitirdik. Şu an orada bitmeyen tek şey onların enflasyonu ki o enflasyon da o ülkenin sonunu getirecek. Çünkü orada enflasyon giderek artıyor. Bir tabii ki ateşkes için konuşmalar oldu, görüşmeler oldu. Ama hayır, onlar buna yanaşmıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne teşekkür etmek istiyorum. İran'la olan bu saldırılara karşı yapılan Anlaşmaya imza attıkları için onlara teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar hiç kimse o anlaşmaya verilen desteği bu kadar yüksek vermemişti. Güvenlik Konseyi'nin verdiği onay sayesinde İran'ın önü kesildi. Bizim Hürmüz Boğazı'ndan binden fazla, 1 milyon milden fazla petrol akışı sağlandı. Bunların hepsi Amerika sayesinde sağlandı. Her gün oradan onlarca gemi geçiyor, yüzlerce gemi geçiyor. Bir karar vermem gerekiyordu. Anlaşma yapılacak mı İran'la? Yoksa onları bitirip daha büyük bir ülke mi kuracağız? Belki de dünyadaki, Orta Doğu'daki en büyük ülkeyi kurabilirdik. Ben bu İslami rejimin sonunu mu getireceğim? Onları bitirecek miyim? Onları cehenneme sürükleyecek miyim? Ve böylelikle geleceğin önünü açacak mıyım diye kendime bir sordum. Ve dedim ki onların bir karar vermesi gerekiyor, onların bir anlaşma için bana yanaşması gerekmiyor mu? Mantıklı olan bu. Onlar görmediler mi bizim denizlerde neler yaptığımızı? Ama hala farkında değiller. Benim vazgeçmediğimin hala farkında değiller. Yeni bir seçim de yaklaşıyor ve ben vazgeçmiyorum. Burada olacağım. 2,5 yıl daha buradayım. Burada Cumhuriyetçi Parti de seçimlere giriyor. Ben onları da destekleyeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Seçimleri de bırakmıyorum. Bu benim aklımdan bile geçmiyor. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Aklımda olan tek şey İran kurtulamayacak ve hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
1: Teşekkür ederim. The cowards and traitors would love to say the United States is low.
0: Tabii şunu söylüyorlar. Amerika geldi, yanlış işler yaptı ama bu doğru değil.
1: And we're building them at levels that we have never done before.
0: Hiçbir zaman yapılmayan o yapıyı dikeceğiz biz. Öyle kurallar getireceğiz ki dünyadaki en güçlü, en iyi alanında zirveye çıkacak olan ülkeyi getireceğiz.
1: There are 18 of them being built by the greatest defense companies in the world right now. 18.
0: Şu anda dünyada 18 tane çok güçlü yapı var. Ve orada çok iyi biz saldıracağız ve orayı dümdüz edeceğiz. Biz müttefiklerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz askeri anlamda. Ben bütün uluslara seslendim. Gelin bize katılın dedim. Ve İran'a karşı bir olalım dedim. Bu saldırıları durduralım dedim. Ve denizler aşırı olan bu gücü durduralım dedim. Bu terörist rejim çok kötü davranıyor. Güçlü olduklarından değil, çünkü güçlü değiller. Onlar zayıflar. Eğer birlik olursak dünyayı onlardan kurtarabiliriz. 51 yıldır İran'ın terörünü görmüyor musunuz? Artık şu anda her zamankinin en düşük seviyesine geldiler güç olarak. Çünkü onları Amerika düşürdü. Eğer bir olursak her şey mümkün olabilir. Değişimi de getirebiliriz. Yeni bir dünya da kurabiliriz. Gazze'deki saldırıda savaş da hala daha sürüyor. Hamas tünellerinde hala daha devam ediyor hareketlilik. Ama artık genel kurulda bugün bir karar alalım ve bunun önünü keselim. Gazze'deki binlerce hayatı kurtarmalıyız. Aynı zamanda da kalan o rehinelerin de bir an önce salıverilmesi için gerekenler yapılmalı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Herkes bizim tüm bu başarıları yapmamızı bir mucize gibi görmüştü. Ben şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne minnetlerimi iletmek istiyorum. Gazze'deki barış planına sundukları destekten dolayı şu anda barış kurulu görevine devam ediyor. 30 ülkenin de katılımının aktif olduğunu söyleyebilirim ve onların hepsine, bütün üyelere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milyonlarca dolarlar yatırıyorlar bu işe. Bunu niye yapıyoruz? Yeniden orada bir inşa başlatmak için. Ülkeyi yeniden kalkındırabilmek için. Kazakistan, Türkiye, Suudi Arabiya ve bir sürü ülke. Bunların hepsi yapması gerekenleri yaptı. Ve bu ülkeler çok çok cömertti. Kimsenin inanamayacağı miktarlarda yardımlarda bulundular. Çünkü onlar ne yapılması gerektiğini biliyorlardı. Aynı zamanda da askeri birliklere çok teşekkür etmek istiyorum. Endonezya'da, Morokko'da, Kazakistan'da, Mısır'da ve daha birçok ülkede görev yapan askeri birliklere teşekkür ediyorum. 8 savaş bitirdik biz. Ve o savaşların hepsinin liderleriyle de gerekli görüşmeler yapıldı. Bu onlarca savaş 10 yıllardır sürüyordu. Ben gerekli şekilde kendim dahil olup çözmemiştim çünkü o zamanlar. Ancak daha sonrasında dahil oldum. Birçok meseleden dolayı, ticaretten dolayı, terörden dolayı aralarında sürekli problemler oluyordu. Kamboçya ve Tayland örneğin. Kosova ve Sırbistan. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda, Pakistan ve Hindistan, Ermenistan ve Azerbaycan ve tabii ki Gazze ve Gazze'deki savaştan bahsediyorum. Ki ben o savaşla ilgili rehin tutunanlar hakkında gerçekten çok endişeliyim. Bu savaşların hepsini bitirdik ve ben bu ülkelerin başkanlarına teşekkür ediyorum. Pakistan Cumhurbaşkanı gerçekten çok iyi birisiydi ve dedi ki, aynı zamanda Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum. Onlar da çok iyi bir mucize başardı. Ermenistan Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Kimsenin çözemeyeceği şeyi Başkan Trump geldi çözdü. Çünkü o barış istiyordu. Kamboçya Cumhurbaşkanı dedi ki, Başkan Trump geldi, çözülemeyen meselelerin içine girip onları çözdü. Kendi vizyonu sayesinde ve diplomasi becerileri sayesinde. Hızlı bir şekilde tüm bu becerileri bir araya getirip benim bu meseleleri çözdüğümü söylediler. Bir sürü hayat kaybedildi ne yazık ki. Çünkü barışı kısıtlıyorlardı. Uganda Başbakanı dedi ki, Başkan Trump barış için her şeyi yapar. Ve 32 yıldır süren barışı, 32 yıldır süren savaşı bitirdi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği savaşı bitirdi. Biz medyadaki o karalamaları da gördük ama hiçbiri başarılı olamadı. Dediler ki Donald Trump o kadar başarılı bir iş yapıyor ki dünyaya barışı, huzuru getiriyor ve asla gelmeyeceğini düşündüğümüz şekilde getiriyor. Bunları hep diğer liderler söyledi benim hakkımda. Biz o kalan savaşı da bitireceğiz. Hatta sandığınızdan daha kısa sürede bitireceğiz. 25 bin genç insan bu savaş alanlarında hayatını kaybetti. Artık ben bu savaş ortamlarını görmek istemiyorum. Bir ayda 25 bin insan nasıl olabilir? Ben artık bu görüntüleri istemiyorum. Biz halledeceğiz. Ya öyle yapacağız ya böyle yapacağız ama biz bu meselelerin sonunu getireceğiz. Bir yıl önce Ocak ayında benim emrimle Amerika Birleşik Devletleri bir operasyon başlattı. Venezuela'da başlattık bunu. Caracas'tan devam ettik ve orada ülkemizi, askeri gücümüzü çok iyi savunarak bir operasyon yaptık. Ve gittik, o suçluyu yakaladık. Maduro'ydu tabii ki o suçlu. Ve onu aldığımızdan beri binlerce Venezuelalı mahkum da aslında salındığını söyleyebiliriz. Venezuela'daki insanların geleceği için en iyisini yaptık biz. Biz dünyadaki en büyük petrol anlaşmasını yaptık. Ki bu da hem Venezuela için faydalı olacak hem Amerika için. Aslında bütün dünyadaki enerji akışı için de faydalı bir anlaşma olduğunu söyleyelim. Şu anda dünyadaki en büyük enerji şirketine sahibiz biz. Müthiş bir şirket. Venezuela ve ABD bir olacaklar ve dünyadaki en güzel, en büyük enerji anlaşmalarını yapacaklar. Evet, bir savaş belki söz konusuydu. Ama bakın şimdi en büyük enerji anlaşması bizde.
1: We're working closely with the leaders of Venezuela to forge a much better future for the Venezuelan people. Last month we signed the largest oil deal.
0: Geçen ay dünyadaki en büyük enerji anlaşmasına imzaları attık. Bu da hem Venezuela'daki insanların faydasına olacak, hem de bütün dünya için faydalı olacak. Şu anda dünyadaki en büyük enerji şirketleri de buna katılıyorlar. Sayıyı duysanız inanamazsınız. Eğer Venezuela ve Amerika bir olurlarsa dünyadaki enerji gücünün %60'ından fazlasına sahip olurlar. İşte dünyadaki en büyük anlaşmaydı bu. Ve işte bunun zaferi de bize ait. Venezuela'daki durumlar gösterdi ki Amerika bunlara daha fazla sessiz kalamaz. Çünkü oradaki terör Batı yarımküreyi tehdit ediyordu. Venezuela dünyadaki en iyi ekipmanlara sahipti, bunu bilmeniz lazım. Ama bunu Amerika'ya karşı kullanma tehdidinde bulunamaz. Orada ne yazık ki çeteler her yere hakimdi. Bu düzensiz göçler, düşmancılık, çeteler, terör durumları, bunların hepsi tehdit oluşturuyordu. Ama tabii ki artık değil. Çünkü biz orada Amerikan gücünü gösteriyoruz. Bizim bölgemiz, biz bölgemizde herkes için güvenli bir gelecek oluşturmak istiyoruz. Ve o uyuşturucu kartellerinin hepsini süreceğiz bölgemizden. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu kartellerden kurtulacak. Karteller Batı yarımkürenin IŞİD'idir. İşte böyle bir terör örgütü bunlar. IŞİD, Orta Doğu'da neyse karteller de Batı yarımkürede odur bizim için. Onlar da tıpkı IŞİD gibi öldürülmeli, sürülmeli ve dünyadan yok edilmeli ve hiçbir şekilde serbest kalmamalı. İşte Amerika Birleşik Devletleri bunu sağlayacak. Kartellerin uyuşturucu ağlarını yok edeceğiz. Çok büyük miktarlarda uyuşturucuyu buraya getirmek istiyorlardı. Ve biz de ne yaptık? Onları şu anda neredeyse %90 oranında yok ettik. Kimse yapabileceğimizi düşünmezdi. 3 ay önce Venezuela'daki bu çete başkanlığının sonunu getirdik. Anlaşmalarını bitirdik. Şimdi o kartellerin de sonu gelecek. A 2,000 mile border with a territory controlled by enemy cartels. So Mexico must reclaim control of its soil from the enemies of humanity. bir şeylerde söz hakkı iddia edebilir. Tabii bu enerji konusuyla ilgili olacaktır. Ama biliyoruz ki oradaki rejim şu anda baskı altında. Ama şunu bilelim, orası da çökmüş bir hükümet. Marco Rubio onlarla şimdi

0: Bunların hepsinin sonu gelecek. Tabii Amerika'daki demokrat sosyaller de şunu bilsinler, komünizm hiçbir zaman Amerika'ya gelmeyecek. Amerika'ya ve onlar da kartelleri istemiyorlar. Ses gidiyor. Ses yok. Ben onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Danimarka'daki ve Grönland'daki anlaşmaları dört gözle bekliyorum.
1: By expanding America's footprint in the Arctic
0: ve orada da Amerika'nın Arktik'teki yapması gerekenleri açıklayacağız. Amerika orayı da koruyacak. O anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin orada güvenlik alanında full tamamen güce sahip olmasına izin verecek.
1: Which is now growing stronger than ever before. NATO is
0: şu anda şunu da söyleyelim, NATO her zamankinin daha da güçlü bir haliyle devam ediyor. Kimse NATO'nun bugün bu kadar güçlü olacağını tahmin edemezdi. Ama işte bakın,
1: we continue to seek and end the disastrous war between Russia and Ukraine, which is killing
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı da bitirmeye çalışıyoruz. Binlerce insan, her ay binlerce insan ölüyor, tıpkı dediğim gibi. Geçen ay Lindsey Graham'le bir anlaşma imzaladık. Ve eğer mecbur kalırsam ben de bazı anlaşmaları artık bitirmek zorunda kalacağım.
1: Who has secured the safe return of many displaced Ukrainian and Russian children back home to their families? So many. Thank you.
0: Ukrayna ve Rusya'daki o savaşlardan mazlum olan halklar, savaşlar yüzünden mağdur duruma düşenler artık ülkelerinde huzur içinde yaşamalı.
1: Can you imagine? I can't see the First Lady. Thank you very much, First Lady.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Great job. She worked so
0: hard.
1: This year, she also became the only First Lady and
0: şunu bilin ki o Birleşmiş Milletler tarihinde Güvenlik Konseyi toplantısına katılan ilk birinci hanımefendidir.
1: 60 members to help improve the lives of young people all over the world. So Melania, thank you very much. Great job you're doing. Led by Ambassador Michael Waltz here at the United Nations,
0: temsilci Marco tarafından yönetilen toplantılarda da belirtmiştik.
1: We cut the UN budget for the first time ever.
0: Biz
1: slashing it
0: ilk
1: by
0: kez Birleşmiş Milletlerin bütçesini kestik.
1: 4000 positions from the UN bureaucracy. The United Nations has great potential. I've said that for many years.
0: Çok iyi bir potansiyele sahip ama artık yanlış insanları seçmeyi bırakmalılar.
1: UN body, the International Maritime Organization, from secretly
0: establishing ilk kez uluslararası alanda denizlerle ilgili karbon vergileri ortaya çıktı.
1: There is no global government, and while I'm president, there will be no.
0: Ben başkan olduğum sürece hiçbir şekilde küresel vergi olmayacak. Bu mesele kontrolden çıktı ama ben izin vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim.
1: United States is equally opposed to the out of control.
0: Birleşik Devletler kesinlikle bu kontrolden çıkan.
1: We will never allow U.S. service members or anyone else to be investigated.
0: Hukuk kararlarını araştıracak ve anti-Amerikan kararları sorgulayacak
1: ve
0: bütün şu anda uluslararası ülkelere de söyledim. Böyle durumlar bizim için kesinlikle kabul edilemez. İnsan hakları tartışmaya açık değildir ve aynı zamanda çocukları da bu cinsiyet değiştirme meselesinden korumaya çalışıyoruz. Ama onların yaptıkları kesinlikle kabul edilemez.

0: Cinsiyet değiştirmek bu kabul edilebilir bir şey değil. Çocukların buna maruz bırakılması, çocukların aklına bu fikirlerin sokulması, hayır bunlar kesinlikle kabul edilemez. Uzun zamandır bunu yapıyorlar aslında bu propagandaları. İstiyorlar ki Amerika bütün sınırlarını açsın, sonra da dünyanın en tehlikeli yerine dönüşsün. Bütün kötü insanlar gelsinler buraya ve burada istedikleri gibi at koştursunlar. Ama bunu yapmayacağız, hayır. Belki bizden öncekiler yapmış olabilir ama burası yapmayacak. UNESCO'daki birlikler, büyük göç dalgalarını her ne kadar kontrol etmeye çalışsa da,
1: no human right to illegal immigration, but there is a right to remain a sovereign nation,
0: and we want to remain a sovereign nation. Yani yasalara uygun yapılan göçlerde insan hakları yoktur. İnsan hakları ancak yasalara uygun şekilde yapılan göçlerde geçerli olacaktır. Yapay zekaya da değinmek istiyorum. Şu anda çok gelişti. Artık süper yapay zeka diyoruz buna. Ve yapay zeka o kadar gelişti ki bazen anlayamıyoruz gerçek mi değil mi? Hatta aslında biliyor musunuz, bu olması gerekenin tam tersi. Yapay zeka böyle olması için gerçekleştirilmedi, yaratılmadı. Yapay zekanın, süper yapay zekanın insanlara faydalı olması gerekiyor. Ve biz eğer bu süper yapay zeka çağını hoşgörüyle karşılayacaksak, o zaman insanlara faydalı olması gerekiyor. Ama bakalım neler bekliyor bizi bu konuda. Bakalım nasıl bir güce sahip olacak.
1: Super intelligence, every major new
0: süper yapay zeka, bütün yapay, bütün teknolojik gelişmeleri de bu şekilde ilerletiyor. Her ne kadar bazı insanlar biz küresel ısınma yüzünden 10 yıl içinde, 20 yıl içinde öleceğiz deseler de bakıyoruz kimse de ölmedi. Hala aynı insanlar devam ediyorlar. Robotlar bizi öldürecek dediler, bize saldıracak dediler. Ama bakın hala devam ediyor.
1: The Russia hoax, the Ukraine hoax.
0: Ukrayna'daki ve Rusya'daki savaşı sürekli dillendirdiler. Şunu bilin, kim yapay zekayı ele geçirirse, onu geliştirirse, kim süper yapay zekayı geliştirirse kazanır. İşte kim yapay zekayı ve süper yapay zekayı doğru kullanırsa o ülke kazanır. Biz onu çok güçlü tutmaya devam edeceğiz. Ben endüstriyel devrimden daha büyük bir devrim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok dikkatli olacağız. Bunun için de zaten ayrı bir departmanımız var bu konuyla ilgilenen.
1: Everything worked out very well and very quickly.
0: Her şey şu anda kontrol altında diyebiliriz. Ancak şu şekilde biz süper yapay zekayı destekleriz ve onun devam etmesini isteriz. Ancak adil olursa, Amerika güvenli bir şekilde devam etmesi için yapay zekayı destekleyecek. Ne kadar büyük bir zorluk olursa olsun biz onunla da baş edeceğiz ve yapay zekayla başa çıkacağız.
1: It was right here in New York City that George Washington ordered the Declaration of Independence read to his troops in 1776.
0: New York'ta.
1: As they listened to those immortal words,
0: yıllar önce o sözler üzerine hareket etmişti. İngiliz saldırılarına karşı koymuştu.

0: Yani görüyorsunuz, bizim tarihimizde işte bu şekilde çözülmez denilen sorunları çözenler, yapılmaz denilenleri yapılanlar var. Kimse Amerika'nın savaşamayacağını düşündüğü yerlerde haklı çıkamadı, çünkü hepsini hallettik. Benim prensiplerimle birlikte biz savunma gücüne sahip olacağız. Artık yarım asırlık bir tarihe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Düşmana karşı insanlık olarak bir olmalı ve bu şekilde devam etmeliyiz. Eğer görevlerimizi yapmazsak, insanlara karşı bir araya gelmezsek, cesur adımlar atmazsak, bu dünyayı iyi bir yer yapamayız. Daha güçlü olacağız, daha da büyüyeceğiz, ekonomimiz daha da iyileşecek ve huzur içinde, barış içinde yaşayacağız. Bunu nasıl yapacağız? İşte Birleşmiş Milletler olarak bir araya geleceğiz ve insanlarımız için, vatandaşlarımız için muhteşem bir gelecek kuracağız. Teşekkür ediyorum. Tanrı Birleşmiş Milletleri korusun.
1: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump açıklamalarını tamamladı. Gülistan Yazbaşı bizim için Türkçeleştirdi an be an. Ona da teşekkür ediyoruz. Tabii akşam haberleri sınırına da geldik. Hatta o sınırı geçtik. Şu an beklediğimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta Türk evinden çıkışı, Türk evinden çıkacak ve zaten malumunuz Türk evinin hemen karşısında Birleşmiş Milletler binası. Trump'ın ardından şu dakikalarda Ürdün Kralı 2. Abdullah El Hüseyin kürsüde olacak ve hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı başlayacak. Tabii ekiplerimiz New York'ta tüm gelişmeleri bir yandan takip ediyor. Gözümüzle ekranın sağında görüyorsunuz. Türk evinin önünde, Türk evinden sadece dakikalar içerisinde her an olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmasını bekliyoruz. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay da New York'ta hemen Birleşmiş Milletler'le Türk evinin arasında şu anda konumlandı. Yavuz'a gidelim. Gözü de Yavuz'un bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, çünkü her an çıkabilir ama çıktığı anda zaten ekranınızda olacak. Yavuz, söz sende. Cumhurbaşkanını bekliyoruz. Konuşmasını bekliyoruz. Sonrasında ikili temasları var. Onu bekliyoruz. Önce oradaki atmosferle başlayalım. Herhalde birkaç dakikaya çıkacak değil mi Cumhurbaşkanı?
2: Evet, gayet yapılan hazırlıklar yapıldı. Güvenlik koridoru oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bir süredir, yani Türk evi yapıldığından beri Türk evinden çıkış yapıp yürüyerek, aksi bir durum olmadığı sürece hemen karşıdaki Birleşmiş Milletler binasına geçişini yapıyor. Şu an bir hazırlık var tabii ki de. İfade ettiğim gibi Cumhurbaşkanı'nın geçişi için tüm hazırlıklar tamamlandı şu anda. Kendisinin aşağıya inmesi bekleniyor ve karşıya Birleşmiş Milletler binasına geçişini yapacak ve konuşmalarını gerçekleştirecek. Şimdi Kaan Yarkman, biliyorsunuz Gazze meselesi oldukça önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli gündem maddelerinden birinin Gazze olduğunu ifade edebiliriz. Yani hitaplarında Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap ederken Gazze meselesine öncelik vermesi bekleniyor. Bununla birlikte iklim değişikliğine ilişkin de bir konuşmasının önemli bir bölümünde iklim değişikliğine de yer vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Önümüzdeki aylarda biliyorsunuz Türkiye'de bir önemli konferans düzenlenecek bununla ilgili. Bunlarla birlikte bildiğimiz bölgesel meseleler ve terörle mücadele meseleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli konuları arasında yer alıyor Kaan Yarkman. Biz de şimdi bu hitabı bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'e geçişini bekliyoruz Tayyip Erdoğan.
1: Şimdi tamam, hitabı bekliyoruz ama öncelikle tabii Türkiye'nin çıkışını bekliyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün, bugün, yarın

0: aslında çok yoğun bir trafiği var. Sadece genel kuruldaki hitabı değil, elbette hitap çok önemli, çok önemli konulara da inecek Sayın Cumhurbaşkanı ama hemen o hitaptan sonra yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri, kabulleri olacak. Bugün ve yarın onlardan da bahsedelim istersen bir yandan.
1: Tabii Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı geldiğinde New York'a Türk evine geçerken gündemleri çok kısa bir iki cümle söylemişti. Programım çok yoğun ifade etkini kullanmıştı. Haliyle öyle de oldu. Bunu da görmüş olduk. Dün oldukça fazla bir ikili görüşme gerçekleştirdi Türk evinde. Lübnan'dan Libya, Kuveyt, Vietnam, Gürcistan, Kosova liderlerle görüştü. İkili görüşmeler gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Türkiye ile ABD arasındaki biliyorsunuz ilişkilerin artık 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan buna dair gerçekleştirilen bir etkinliğe katıldı ve orada konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasından bir iki önemli başlık aktarmak gerekirse dün akşamki konuşmasından savunma sanayinde hem Türkiye'nin dünyadaki en önemli ülke olduğunu hem de bu anlamda dünyadaki diğer ülkelerle NATO çatısı altında bir işbirliği gerektiği ifadesini kullandı. Ekonomiye dair açıklamaları vardı. Türkiye'nin mealen söylemek gerekiyor. Türkiye'nin ekonomi ataklarına karşı ciddi bir güçlü duruşu vardı. Bunu da görmüş olduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD'nin ilişkileri tabii haliyle değindi. Donald Trump'la olan ilişkisini samimi olarak nitelendirdi ve ABD ilişkilerinin ikinci yüzyılında daha da gelişmesi gerektiğini, daha da iyi noktaya gitmesi gerektiğini ifade etti. Bugün güne hitaplarla başlayacak. Yani 81. Genel Kurul'a hitap edecek, 16. kez hitap etmiş olacak. Sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir araya gelecek, ikili görüşme gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler'de. Bugün Guterres biliyorsunuz konuşmasını tamamladı. Orada önemli bir bölüm vardı. Onu da aktaralım. Gazze'ye ilişkin bugüne kadar hiç görülmemiş şeyler Gazze'de yaşanıyor dedi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve iki devletli çözümün mutlak gerekli olduğunu ifade etti. ABD Başkanı konuştu. ABD Başkanı'nın konuşmasıyla birlikte şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da yavaş yavaş hareket edecek ve Birleşmiş Milletler'de konuşmasını gerçekleştirecek. Sonrasında az önce ifade ettiğim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle görüşecek ve ikili görüşmelerine gün içerisinde devam edecek. Kayyan falan ikili görüşmeler gerçekleştirecek açıklamak için ikili görüşme olarak ifade edebiliyoruz. Sonrasında yarın da ikili görüşmelerini gerçekleştirecek. Bugün akşam için böyle bir program da var. Birleşmiş Milletler'in klasiği olan bir program. ABD Başkanı ve eşi her yıl Birleşmiş Milletler'de sonra heyet başkanları ve eşleri onuruna bir yemek veriyor. Oraya katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonrasında yarın da ikili görüşmelerini tamamlayıp New York'taki programı son bulmuş olacak.
0: Evet Yavuz Atalay, Sayın Cumhurbaşkanı bekliyoruz. Kameralar Türk evinin önünü gösteriyor. Her an kapı açılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten çok yakın mesafe senin de. Söylediğin gibi hem senin görüş alanında Türk evi de Birleşmiş Milletler binası da. Söyledin son kez açılış konuşmasını yaptı Antonio Guterres. Hitabının hemen ardından Antonio Guterres'le bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sonrasında İngiltere Başbakanı Enda Burnham'la yine bir ikili görüşme planlaması var. Tabii Japonya Başbakanı yine bu görüşmeden bir 45 dakika sonra Sanae Takaichi ile bir ikili görüşme. Tabii merak edilen bir konu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir görüşme. O görüşmeye dair tabii tam net bir planlama yok. O hitabın hemen ardından Birleşmiş Milletler binasında olabilir, gerçekleşebilir ya da başka bir vesileyle ama bir görüşme olacağını tahmin ediyoruz, biliyoruz. Ama o görüşmenin nerede olacağını tam olarak bilmiyoruz. Aslında tam da şu dakikalarda çıkmasını bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu dakikalarda. Çünkü Ürdün Kralı II. Abdullah dinliyorum.
1: Tom Barak şu anda Türk evinin önünde bir Türk evine yönelmiyor ancak Türk evinin önünden geçişini yapıyor.

0: da ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Cumhurbaşkanı için de bir hazırlık olduğunu söyleyelim. Aynı hafta.
1: Türk evinden mi çıktı?
0: Kapılar. Hayır, Türk evinin önünden geçti.
1: Ha, önünden geçti başka, Türk evinin içinden mi çıktı yoksa o yolu mu kullandı?
0: Yok, o yolu kullandı diyebiliriz.
1: Tamam.
0: Evet, Cumhurbaşkanı artık
1: Mecbur, her yer Türkiye'nin önünden geçiyor, Türk evinin önünden geçiyor, her yol.
0: Cumhurbaşkanı'nı beklerken bir bilgi de aktarmış olayım. Bugün Celal Kuşnar da yine yanında bir korumayla Türk evinin önünden geçti. O da görüldü Türk evinin önünde haliyle. Evet. Bakan Bey'i görüyoruz.
1: Evet tabii. Evet, Sayın Bakanların da tabii kapıdan çıktığını gördük. Kapı açıldı. Sadece saniyeler içinde de diyebiliriz Sayın Cumhurbaşkanını muhtemelen kapıda göreceğiz. Hareketlilik bize bunu anlatıyor. Zaten çok yakın bir mesafe. Malumunuz Türk Evi ve Birleşmiş Milletler binası karşılıklı olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan yine aynı güzergahı kullanarak karşı tarafa geçecek. Ve Birleşmiş Milletler binasına girdikten sonra da konuşmasına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşması elbette her konuşmasında özellikle evet Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. Kendisini görüyoruz. Bakanlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nı görmek, kendisini görmek isteyenler selamlıyor. Sayın Cumhurbaşkanı o selamı da verdi. Ve bakanlar eşliğinde Birleşmiş Milletler binasına yürüyor. Yanında Emine Erdoğan hanımefendiyle birlikte. Tabii zaman zaman görüntülerde kesintiler olabiliyor. Ama görüyorsunuz bir yanda Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, arka tarafta MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı görebiliyoruz. Önden zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çıkmıştı. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan hanımefendi ve birlikte olduğu heyet Birleşmiş Milletler binasının tarafına geçti. Türk evinden zaten malum hemen karşısında. Bariyerlerle zaten Türk evinden Birleşmiş Milletler tarafına geçiş düzeni de ayarlanmış durumda. Sadece dakikalar önce hani bir espriyle karışık söyledik aslında. Ankara Büyükelçisi Tom Barak da Türk evinin önünden geçerek Birleşmiş Milletler binasına geçti. Bütün yollar Türkiye'den geçiyor. Bütün yollarda işte Türk evinin önünden geçiyor. Bir tarafı tabii benzetme ama bu da bir gerçek. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve belki bir dakika içerisinde işte Birleşmiş Milletler binasına giriyor. Ve önümüzdeki dakikalar içerisinde de Ürdün Kralı 2. Abdullah El Hüseyin'in konuşmasının hitabının tamamlanmasının ardından Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yavuz Atalay bir kez daha karşımızda. Yavuz, görüntüde değilsin ama sesin yayında.
0: Evet, Kaan Akman, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden dakikalar önce hareket etti ve Birleşmiş Milletler binasına doğru hareket etti ve zannediyorum bir dakikalar içerisinde de girişini tamamlamış olacak ve senin de ifade ettiğin gibi sıradaki konuşmanın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Söyledik, 16. kez hitap ediyor olacak. Birinci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bugün önemli başlıklar var Kaan Yapman. Dünyanın en çok ne söyleyeceğini beklenen liderlerinden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Niçin? Şu arkamda gördüğünüz kürsüde konuşma yapıyorken dünyanın bütün meselelerini eğip tükmeden, çok da politik filtre kullanmadan net bir şekilde bütün dünyaya ifade eden, haykıran, çözümleri de yine aynı şekilde bütün dünyaya adaletli bir şekilde sunan bir cumhurbaşkanı var ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yaparken bunlara sıklıkla yer veriyor ve konuşması içerisinde ifade ettiğim gibi oldukça net bir şekilde bütün dünyanın meselelerini bu kürsüden dünyaya haykırıyor oluyor. Bugün bakın Gazze meselesi oldukça sorunlu bir mesele. Uzun süredir Birleşmiş Milletleri takip ediyorum. Belki de 10. 11. kez takip edeyim. Gazze meselesinde hala kötü bir noktadayız ama bu noktaya gelene kadar bile yani aslında kötünün biraz daha iyisi noktasındayız. Bunu niçin söylüyorum? Parantezini açayım. Artık dünya İsrail'in bir soykırım yaptığını haykırıyor. Dünya derken işte ABD'den bahsediyoruz. ABD'de artık İsrail'e karşı çok ciddi bir tepki var. ABD ve İsrail'in yapmış olduğu soykırımı artık ana akım medya marketlerine taşıyor, ana haberlerine taşıyor. Bu noktaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki ısrarlı konuşmaları getirdi demek hiç de yanlış bir yorum, bakış açısı olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı arkamda görmüş olduğunuz binada dünyaya 15 kez şunu söyledi. Gazze'de soykırım yapılıyor. Gazze'de soykırım yapılıyor. Gazze'de katliam var. Bunun durması gerekiyor. Oradaki insanlar öldürülüyor. Siviller öldürülüyor. Bu katliamın durması gerekiyor. Dünyanın buna el uzatması gerekiyor. Dünyanın bunu çözmesi gerekiyor. Bugün bakın Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konuşmasının en önemli bölümü diyor ki ya Gazze'de olanlar bugüne kadar görülmemiş şeyler. Bugüne kadar Gazze'de olan katliam, bugüne kadar Gazze'de yaşanan şeyler görülmüş, örneği olmayan bir şey. Bunu çözmemiz gerekiyor. İki devletli çözümün olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer konuşmalarında net, istikrarlı ve her konuşmasında buna yer vermeseydi bugün bu noktada olmak çok zordu. Bugün artık dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'ye ilişkin bahsettiği tarafa doğru geçiyor. Yani Erdoğan'la aynı tarafa doğru geçmeye başladı dünya. Ve ABD'de bunun izlerini net bir şekilde görüyoruz Kaan Yalpan. Bugün en önemli başlığı bu olacak diye tahmin ediyorum. Bölgesel meseleler biliyorsunuz Suriye, Irak, Suriye'deki gidişatın düzelmiş olması, burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bilinen net bir ısrarlı bir dış politika tavrı vardı. Ve o da Suriye'deki gidişatın düzelmesini sağladı. Bugün de yine Suriye'de başta olmak üzere, Irak'ta başta olmak üzere bütün meselelere konuşmasında değineceğini düşünüyoruz. Terörle mücadele en önemli konuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlamda önemli bir adım atmış oldu terörle mücadele konusunda. Bugün de yine terörle mücadelenin dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade ediyor olacağını bekliyoruz. Şimdi ben durduğum tam Türk evinin önünde duruyorum. Kayak falan böyle tepemde bir Türk evinin binası böyle. Orada bir afiş var. Afişte şunu söylüyor. İklim değişikliği. Antalya'da düzenlenecek olan iklim değişikliği konferansı bugün Birleşmiş Milletler'e katılan herkesin gördüğü bir afiş. Bu iklim değişikliği meselesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında zaten zaman zaman yer veriyordu ama bugün için önemli bir yer ayıracağını da düşünüyoruz. Bunun sebebi iklim değişikliği artık dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline geldi. Türkiye bu alanda da öncü bir adım atmaya hazırlanıyor. Hatırlayacaksınız, Emine Erdoğan bu anlamda çok önemli bir adım atmıştı. Sıfır Atık Projesi'nin kurucularından ve öncülerinden biriydi ve dünyaya yayılmasını da sağlayan isimlerden biriydi. Onun projesi şu an dünyada ciddi anlamda bir projesi, Sıfır Atık Projesi. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili olarak bir proje yapılıyor ve bir konferans düzenleniyor. Bununla alakalı olarak da Türkiye öncü bir rol üstleniyor diyebiliriz Kaan Yakupak. Bu meseleler konuşmanın önemli bir bölümünü oluşturacak diye tahmin ediyoruz. Az önce programı vermiştik konuşmalarından sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladığında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'yle bir araya gelecek ve sonrasında ikili görüşmelerine devam edecek. Kaan Yakupak Türk evine dönüşünü gerçekleştirecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmeleri biz ancak yapıldığında söylemek mümkün oluyor. Çünkü zaman zaman programlarda değişiklik olabiliyor. Sonrasında da akşam ABD Başkanı ve eşinin her başkanları ve eşleri onuruna vereceği yemek

0: katılacak. Hatırlayacaksınız, Tom Barak, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi bir açıklama yapmıştı. Donald Trump'la Erdoğan'ın ilişkisinin çok iyi olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı ve Kongre'nin katsa yaptırımlarını, yani yaptırımları çözmesi gerektiğini, bunun için çalışması gerektiğini, bu yaptırımların Türkiye ile ABD arasında çok önemli bir mesele olmayan, çok önemli olmayan bir mesele olduğunu ve çözülmesi gerektiğini söylemişti. Bunu da az önce Tom Barak'ı görmüşken açıklamalarına bir de geri dönüp bakmış olalım diye ifade ettim. Sonrasında Cumhurbaşkanı yarın Birleşmiş Milletler'deki programını tamamlıyor olacak Kaan Yakıpan. İkili görüşmelere devam
1: Yarınki
0: edecek.
1: programa
0: Bu
1: geçmeden önce
0: konuyla
1: bugün geride bıraktığımız dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da açıklamalar yaptı. Yani kürsüden o hitabını gerçekleştirdi. Yine aslında o bildik ifadeler 8 savaşı bitirdik dedi ama hangi 8 savaş olduğunu alt alta topladığımızda bulmak mümkün değil. Bir yandan hani Putin'e mesajı oldu, bu savaşı bitirin dedim ifadesini kullandı. Sonra hali hazırda aslında çözülemeyen o gerilimler, krizlerle ilgili teşekkürleri vardı. Türkiye'ye teşekkür etti bu noktada. Çok yardımcı oldular ifadesi dikkati çekti ki bunu aslında Trump pek çok bölgeye dair, coğrafyaya dair, krizlere dair pek çok noktada hem Sayın Cumhurbaşkanı'nı zikrederek hem Türkiye diyerek o teşekkürlerini iletiyor. Yine geride bıraktığımız dakikalarda biten işte o konuşmasında da yine Türkiye'ye teşekkürleri vardı. Bu da şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler binasına girdi. Biraz önce birlikte heyetiyle beraber az sonra genel kurul oturumunun yapıldığı salona da girecek ve orada da yoldayken yani heyetle birlikte geçerken pek çok isimle de selamlaştı ki şu anda görüyoruz MİT Başkanı Kalın Genel Kurul Salonu'nda Sayın Cumhurbaşkanı da yerini almak üzere dakikalar sonra çok da uzun olmayan dakikalar öyle söyleyelim. Ürdün Kralı'nın açıklamasının tamamlanmasının ardından ki şu anda 2. Abdullah el-Hüseyin konuşmasını sürdürüyor. Şimdi tabii pek çok liderin, 150'den fazla liderin olduğu bir Birleşmiş Milletler Zirvesi'nden genel kurul toplantısından bahsediyoruz. Zaman zaman görüntülerde, seste kesintiler olabiliyor. Neden diyeceksiniz? Bu kadar çok liderin bulunduğu, bu kadar üst düzey güvenlik önlemlerinin bulunduğu bir noktada pek çok sinyal kesici de kullanılıyor olmalı. Haliyle bu sebeple zaman zaman kesintiler oluyor değil mi Yavuz Atalay? Oradaki güvenlik önlemlerine dair de söyleyeceklerin, aktaracakların var mı? Ayrıca İsrail karşıtı gösteriler dedin ama hani göz tanıklığı ettiğin orada neler vardı?
0: Kupan, bu sene gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler'deki güvenlik prosedürlerinin yine değiştiğini söylemek mümkün. Geçen sene daha farklı, geçen sene durabildiğimiz noktalar oluşturulan güvenlik koridorunun konumu daha farklıydı. Ancak bu sene yeni bir değişikliğe gidildi ve bu bizim için biraz daha zor oldu ama oldukça fazla bir güvenlik prosedürünün uygulandığını söyleyelim. Buna şu neden olmuş olabilir. Biliyorsunuz Donald Trump bir kez mitingde suikaste uğramıştı. Bir kez de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gecesinde bir saldırı girişimi gerçekleştirmişti kendisine karşı. ABD'de bu anlamda liderlere, yüksek profilli insanlara karşı yükselen bir saldırı girişim olduğu tahmin edilmiş olabilir. Böyle bir öngörüde bulunulmuş olabilir. Bu öngörüde bugün buradaki bütün güvenlik önlemlerinin alınmasına neden olmuş olabilir. Çünkü çok daha fazla bir güvenlik önlemi olduğunu söyleyeyim. Türkiye birinin önünde dahi alanımız oldukça kısıtlandı ve inanılmaz derecede bir bariyer kontrol var. İnanılmaz derecede bir kısıtlama söz konusu. Yani bu seneye daha da farklı olacak gibi duruyor ama bu sene biraz daha fazla zorlandık. Kablosuz iletişime gelince Kaan Yakupan, kablosuz iletişim maalesef bizim her seneki sorunumuz. Yani bütün burada takip eden gazetecilerin, Türk basını da olsun, diğer basın grupları da olsun fark etmeksizin kablosuz iletişim her zaman problemli bir iletişim, bir bağlantı yöntemi oluyor Birleşmiş Milletler için. Bunun da çözümünü henüz bulamadık diyebiliriz. Dolayısıyla yayınlarda birçok hatta ajansın dahi yayınlarında, ajansların dahi yayınlarında bir bağlantı sorunu, yavaşlama ve donma sorunu mümkün gözüküyor. Dolayısıyla herkes de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor diyebiliriz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaya başlayacak olmasının ardından şu an burasının çok daha rahat olduğunu söylüyorum. Çünkü liderler içeride yeni bir lider henüz girişini gerçekleştirmiyor. ABD başkanı da çıkışını gerçekleştirmedi henüz. Şu an buranın rahat olduğunu söyleyelim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasıyla birlikte ben de buraya geri dönecek olmasıyla birlikte yine de bir kaos yaşanması bekleniyor Kaan
1: Şimdi
0: Yarkuman.
1: tabii spekülasyon olmasın ama Amerikan Başkanı Trump'ın çıkmadığını söyledin. Tamam, bu bir işaret hala Birleşmiş Milletler binasında. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabının ardından şimdi Amerikan Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi olacak ama hani bugün mü olacak, hangi vesileyle, nerede, hangi binada olacak, nasıl olacak bunu bilmiyoruz. Belki Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabının ardından Birleşmiş Milletler binası içerisinde de bir görüşme olabilir. Olabilir diyorum. Olur demiyorum. Olacak demiyorum. Olabilir. Böyle bir görüş de var. Çünkü daha önce de benzer şekilde görüşme olmuştu, değil mi Yavuz?
0: Yapman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında her an, her yerde, her saniye görüşme olması çok muhtemel. Çünkü iki isim de birbirine inanılmaz şekilde açık ve iki isim de birbirine saygı duyuyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler olmasa 5 dakika sonra hadi Türkiye evine geliyorum. Orada görüşelim. Olmazsa başka yerde görüşelim. Görüşmek gerekiyorsa mutlaka iki isim New York'ta görüşecek. Ve yine görüşmek gerekiyorsa mutlaka iki isim de birbirlerine vakit ayırıp görüşebileceklerdi. Dolayısıyla hatırlayacaksınız önceki başkanlarla çok daha geriye gidersek işte örnek veriyorum belki Obama olabilir, belki Joe Biden olabilir. Bu isimlerle görüşülme durumu olduğunda mutlaka çok uzun süreli ayarlamalar gerekiyordu. Ve biz de bunu mutlaka çok uzun zaman önceden biliyor oluyorduk. Çünkü inanılmaz bir şekilde ayarlanmış görüşmeler her şeyin en ince ayrıntısına kadar ayarlandığı görüntüler. Ancak bugünün iki başkanı arasında, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında bu kadar büyük bürokrasi yok. Kaan Yapman. İstedikleri anda, istedikleri yerde çok hızlıca görüşebilecek iki liderden bahsediyoruz. Kimi zaman oturarak, kimi zaman karşılaştıklarında, kimi zaman telefonla mutlaka çok rahat ve sürekli görüşebilen iki liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında spekülasyon bile değil. Çok da ötesinde belki girerken bile görüşmüşlerdir. Belki çıkarken görüşeceklerdir. Belki başa baş bir görüş, baş başa bir görüşme ayarlayacaklardır. Bunların hepsi çok muhtemel. Sadece şu an bizim bildiğimiz bir detay yok. Ama onun dışında iki ismin görüşmesinin çok muhtemel olduğunu ifade edelim.
1: Şimdi tabii şu dakikalarda Ürdün Kralı'nın konuşması devam ediyor. O da yine coğrafyamızda Gazze'ye, Batı Şeria'ya dair şeyler de söylüyor. Batı Şeria'da yaşananlar birbirinden bağımsız bir dizi eylem değil. Tek bir politikanın unsurları ifadesini kullanıyor. Tüm bir nüfusu topraklarından ayrılmaya zorlamak. Bunun bir adı var. Zorla yerinden etme ve bu bir savaş suçudur. Filistin-İsrail çatışmasını çözmek istiyorsak dünya bazı yanılsamalardan vazgeçmelidir. Bunlardan ilki Gazze ve Batı Şeria'nın ayrı hikayeler olduğu yanılgısıdır. Bunlar ayrı hikayeler değil. Bunlar aynı İsrail stratejisinin iki cephesidir ifadesini kullanıyor ki hani az önce de konuştuk, hep konuştuğumuz bir şey.

0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk defa Filistin meselesini, Gazze'de yaşanan zulmü, savaş suçunu, insanlık suçunu kürsüden zikretmesinin ardından diğer ülke liderlerine de belli ölçüde bir cesaret geldi. Şu anda Ürdün Kralı'nın konuşması tamamlandı. Kürsüye sadece saniyeler sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Mikrofonlar Sayın Cumhurbaşkanı'na göre ayarlandı. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasına başlayacak. Ve tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında altını çizeceği meseleler önemli olacak. Pek çok önemli mesele var ama özellikle şu son bir yılda, geride bıraktığımız bir yılda dünya aynı dünya değil. Bir yılda çok şey değişti. Türkiye'nin coğrafya için, süre gelen gerilimler için, başta arabuluculuk olmak üzere pek çok attığı adım var, atmaya devam ediyor. Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın kürsüden yapacağı konuşmada da yine sisteme yönelik eleştirileri olacağını tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı kürsüde ve konuşmasına başlıyor.
1: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Baerbock'a teşekkür ediyor. Başkanlığı devralan Sayın Rahman'a da başarılar diliyorum. 10 yıla yakın süredir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve anlaşmadan doğan yükümlülükler saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.

Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken, diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz. Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi
devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimiyle birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü

edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi teşkilatın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması
önceliği

Bildiğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avustralya ile geliştirdiğimiz ortaklıkla COP31'i finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama COP'u, özellikle COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir. Bu fırsattan istifadeyle sizleri COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum. Eşim Emine Erdoğan'ın 2017'de dünya ortak evimizdir diyerek başlattığı sıfır atık hareketi o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum. Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu anlayışla Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğü'ne aday gösterdik. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları

son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı
Bu ortam

0: Çıplak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden 16. kez dünyaya seslendi. Yine önemli açıklamalar yaptı, önemli çağrıları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Elbette konuşacağız. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesini takip eden Murat Çiçek birazdan yayınımıza katılacak New York'tan. Diğer yandan Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocamızla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabını başından sonuna dinledi. Şimdi sayın hocamızla biz konuşmaya başlayalım. Ali Fuat Gökçe hocam merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhabalar Kaan Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, önemli bir konuşmaydı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarda. Her konuya değindi. Coğrafyamızda olanlar, bitenler, haksızlık, teknolojiye varıncaya kadar, COP31 çağrısına kadar. Ama tüm bunların ötesinde öncelikle tabii konuşmanın başında da ifade ettiği gibi Filistin meselesi, Gazze konusu, Batı Şeria konusu, İsrail'in zulmü, savaş suçları ağırlıklı olarak konuşmanın da zaten zeminini oluşturdu yapmış olduğu çağrıyla birlikte. Mahmut Abbas malumunuz Filistin Devlet Başkanı bu yılda gelemedi. 2 yıldır New York'a gidemiyor. Vize verilmediği için gidemiyor. O gelemese bile biz Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz ifadesiyle başladı. Ve ne zaman Gazze'den, Batı Şeria'dan, Filistin'den yitip giden canlardan bahsetse Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması esnasında büyük bir teveccüh gördü, büyük alkış aldı. Siz nasıl değerlendirdiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında altını çizdiği noktalara ilişkin neler söylersiniz?
2: Şimdi Kaan Bey, zulme uğrayan bir halkın devlet başkanı, uluslararası bir kuruluşa üye, kabul görüyor, tanınıyor ama konuşma yapması için malum bir devletin vizesi yüzünden orada olmuyor. Ama buna mukabil onlara soykırım uygulayan, yüz binlerce insanı katleden, çocukları on binlerce insanı katleden, çocuğu katleden ülkenin başbakanına Uluslararası Adalet Divanı tarafından tutuklama kararı verildiği halde o kişiye vize veriliyor ve orada konuşma yapmasının önü açılıyor. Bir kere bu uluslararası toplumun o bölgede bunun ABD vizesine ihtiyaç duyulup duyulmaması, içeri girip girmemesinin ABD'ye ya da o malum ülkeye bağlı olup olmaması bir kere çok büyük bir sıkıntı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına geleceğiz ama bu çok çok elem verici bir durum, acı verici bir durum. Yani siz uluslararası bir kuruluş tarafından tanınıyorsunuz, konuşma yapacaksınız, bir ülkenin devlet başkanısınız ama bir başka ülkenin devleti bir başka ülke tarafından sizin ülkeye girişinize izin verilmiyor. Ne yaptınız siz? Hiçbir şey yapmadınız. Halkınız zulme uğradı, soykırıma uğradı. Ama diğer tarafta zulüm yapan, soykırım yapan bir ülkenin başbakanı gelip konuşma yapıyor ki hakkında uluslararası hukukta hüküm var, tutuklama kararı var. Şimdi bunları dediğim gibi kabul etmek mümkün değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman belirttiği gibi uluslararası hukuk maalesef mazlumlara uygulanmıyor. Üstün olanların hukuku haline geldi. Ve burada işte bu kişiler de hani bu soykırımcı kesim de bunlardan güç alarak buradaki faaliyetlerini yürütüyorlar. Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yapmış olduğu konuşmada işte kendi döneminde neler yaşandığını belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu dönemde bu bölgede ne kadar kişinin hayatını kaybettiğini, kaç kişinin hayatını kaybettiğini hepsini belirtti. Kanayan yara Gazze. Ama bu kanayan yaraya çözüm bulmaktansa bu kanayan yarayı iyice kaşıyarak bir İran savaşı çıkardılar. Bir İran savaşından sonra da karşımıza onun yansıması olarak bir Suudi Arabistan Husi savaşı çıkardılar. Şimdi bakın bunları onlar çıkardı. Bizler değil, Müslüman halk değil.

0: Müslümanlar savaşıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada bu adamların, buradaki bu zihniyetin karşısında tek duran kişi, tek böyle sağlam duran ve bugüne kadar bunu da söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı. Konuşmasının içeriği o kadar dolu ki hangi cümlesini alıp paylaşım yapacaksınız, hangi cümlesini alıp değerlendirme yapacaksınız. Ama en son cümlelerden bir tanesi şuydu. Kimden kurtulursanız kurtulun, Allah'ın gazabından kurtulamazsınız. Bu net. Bizden kurtulabilirsiniz, tarihten kurtulabilirsiniz ama Allah'ın gazabından kurtulamazsınız. Evet, bu hakikaten biz buna inanıyoruz. Bizim inandığımız bundan yana. Ama bu adamlar öyle bir tiniyete sahip ki buradaki konuşma metninin içeriğini şöyle vicdanlarını dinleyerek okusalar, inceleseler sanırım Gazze'de herhangi bir sorun kalmayacak diye düşünüyorum. Ama öyle değil. İşte Şarm El Şeyh'te imzalanan anlaşmanın bugüne kadar uygulanamaması, üzerinden 2 kış geçmesi, ikinci kışın gelmesi, 1 kış geçti. Oradaki mazlum halkın soğuklarda bir çare bir şekilde beklemesi hiç kimsenin vicdanını sızlatmıyor. Buradaki sorun bu. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar izlemiş olduğu Türkiye'nin etki ve ilgi alanındaki tüm çatışma bölgelerinde, istikrarsızlık bölgelerindeki tüm insancıl ve barışçıl politikalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Bunu net bir şekilde söylemek gerekiyor.
1: Şimdi Sayın Gökçe,
0: Sadece bu konuşması
1: tabii
0: yeter.
1: şurasından da bakmak lazım. İki konuşmacı önce işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tı. Şimdi bir Trump'ın yaptığı konuşmaya bakıyoruz, bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya bakıyoruz. Trump ne dedi? Kendisini övdü. 8 savaşı bitirdim dedi. İşte Amerikan ekonomisini şöyle yaptım. Demokratlar böyle bozdu ama ben böyle düzelttim dedi. İran'ı düşünüyorum, yok edeyim mi etmeyeyim mi, onları bitireyim mi bitirmeyeyim mi? Yani böyle böyle üstenci, sadece ben merkezci bir açıklama. Sadece Amerika'nın gözlüğüyle bakan ve dünyada olup bitenlere kayıtsız kalan bir açıklama. Ama işte bir böyle konuşma var, bir de tüm dünyayı, insanlığı, tüm zulüm görenleri kucaklayan bir lider konuşması. Ha tabii bir de yarın sığıntı bir başbakan gelecek oraya. Neden sığıntı? New York'a bile inemeyecek. Muhtemelen New Jersey'ye inecek. New Jersey'den New York'a gidecek. Netanyahu'dan bahsediyorum. Gösteriler var. İstenmiyor. Çok daha fazla lider Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk olarak gündeme getirmesinin ardından, dünya beşten büyüktür demesinin ardından, hem Birleşmiş Milletler'in sistemik sorunları hem İsrail'in savaş suçlarıyla ilişkili olarak daha fazla lider aslında konuşma cesaretini kendinde bulmaya başladılar, öyle değil mi? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocamızla konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsayıcı, Birleşmiş Milletleri göreve çağıran, Birleşmiş Milletler'deki o görevini icra edemez hale gelen yapının reforme edilebilmesi için ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları paylaştık. Cumhurbaşkanı çok net konuştu. Son 3 yılda 74 bin kardeşimiz devlet terörüyle katledildi. Ateşkes sonrası bile 1500 Gazili hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler bir an evvel reform yapmalıdır. Biz hani hep söylüyoruz, neler yaptık ve bu yaptıklarımız neyin aslında habercisi? Rusya-Ukrayna arasında süren savaşta tahıl koridoru, İstanbul Anlaşması, tüm bunlarda Türkiye önemli bir rol üstlendi. Hatta bu savaşı bitirme noktasına kadar getirdi. Ama orada Ukrayna, işte araya giren diğer ülkeler, İngiltere'nin bir şekilde devreye girmesiyle o dönemde o anlaşma sağlanamadı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği pek çok şey vardı. Ali Fuat Gökçe hocamızla onları konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Ali Fuat hocam, kısa bir kesinti oldu. Buyurun, siz dinliyoruz.
0: Evet, şimdi Kaan Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın yani bugüne kadar hep onu ben belirtirim izlediği politikalar yani iktidarı döneminde izlediği

0: politikaları şöyle bir gözden geçirirlerse, hem ülke içerisinde hem de ülke dışında gerçekten insancıl ve barışçıl bir politika izlediğini görüyorsunuz. Mesela bir Suriye politikasına bakın. Şimdi Suriye politikasının, Suriye'de güneyimize meydana gelen olaylar, hani Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, biz belki sıkıntı yaşayabiliriz, acı çekebiliriz ama bundan geri dönmeyeceğiz diye belirtti. Şimdi bakın, Suriye politikasında Türkiye misafir bir ülke olarak Suriyeli Suriye vatandaşlarını, Suriyelileri Türkiye'de misafir etti. Ekonomik sıkıntıları olmadı mı? Oldu. Göğüslemedik mi? Göğüsledik. Ama bugün ne oldu? Dost ve kardeş bir ülke kazandık. Oraya giden, yine sizin ekranlarda orada yapılan bir programda oradaki çocukların konuşmaları, gençlerin konuşmaları, diğer programlarda gençlerin konuşmalarını görüyoruz. 20 yaşında, 25 yaşında Türkiye'de 10 yıl kalmış, 12 yıl kalmış ve ağızlarından Türkiye'den başka bir kelime düşmüyor. Ülke dediğin zaman en sevdiğin ülke Türkiye diyorlar.
1: Türkiye bakın, ve dostluk. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyorlar.
0: Evet, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ne kadar güzel. Şimdi bu çocuklar, bakın, bu bir tohumdur. Ektiniz ve bu tohumlar yeşerdi, çiçek oldu, ileride ağaç olacak, ülkeyi yönetecek. Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde bir politika izliyor. Ama karşı tarafta sizin de dediğiniz gibi Trump. Ben Nobel ödülü alacağım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na kaç kez söylendi bu? Ben bunun arka planını söylüyor. Hayır diyor, biz Nobel ödülü için bunu yapmıyoruz dediğinden eminim. Bunlar konuşuldu, bunlar söylendi. Dolayısıyla böyle bir aktör var. Öbür tarafta da ABD başkanı bir kişi var. Ben savaşları bitirdim. Ama hangi savaşı bitirdin? Ne yaptın? Yeni savaş başlattın mı? İran'daki o çocukları katlettin mi? Onları bir hesabını ver.
1: Şimdi 8 savaş bitirdik diyor ama o 8 savaşı şöyle bir ard arda sıralamaya çalışırsa bence sıralayamaz. Çünkü kesinlikle yeni savaşlar başlattı. Sadece geçen yıldan bu yana başlattığı savaşlar, sürdürdüğü savaşlar, bir günde, bir haftada bitiririm ben olsaydım hiç olmazdı dediği savaşlar hala devam ediyor. O savaşları bitirecek kararlılık, atılacak diplomatik adımlar her noktada Türkiye vardı. Eğer Türkiye'nin sözünü dinleseydi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, başkalarının söylediklerine kanmasaydı o savaş şu an çoktan bitmişti. Yanlış mı söylüyorum?
0: Kesinlikle. Kesinlikle binlerce insan ölmeyecekti. Ukrayna vatandaşı ölmeyecekti. Yani bakın, bugün Nobel ödülü, tekrar oraya geleceğim, lütfen kusura bakmayın. Nobel ödülü alan eski liderlere baktığımızda, eskiden Nobel ödülü alan liderlere baktığımızda ya bir gıda krizine çözüm bulmuş, açlığa çözüm bulmuş, ya bir yerde bir çatışmayı bitirmiş, ya bir yerde arabuluculuk yapmış. Şimdi bakın, bunlar 4-5 madde sayabiliriz. Ama bu her birinin bir maddeden dolayı Nobel ödülü aldığı hususları Sayın Cumhurbaşkanı hepsini birden yaptı. Tahıl krizini çözdü. Tahıl sorunu. Arabuluculuk yaptı. Çatışmaları önledi. Bakın, bunlar bütün hepsi var ama Sayın Cumhurbaşkanı o kadar iyi niyetli bir insan ki, o kadar kendini bu işe vermiş ki, hayır diyor, ben bunu yapmıyorum diyor. Ama öbür tarafta Trump denen kişi, siz de belirttiğiniz gibi, üstenci bir konuşmayla ben işte bütün savaşları bitirdim. Hangi savaşı bitirdin sayamazsınız. Hangileriniz başlattın dersek, en azından Venezuela devlet başkanını gidip sarayından aldınız. Bu haydutluktur. Gittiniz
1: hala da Küba'dan bahsediyor. Hala işte evet. O konuşması bittikten sonra gidip Grönland anlaşması. Yani işte bu da bir egonun sonucu aslında. Onu imzalamaya. Ali Fuat Hocam, devam ederiz. Murat Çiçek New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler hem temaslarını hem zirvede yaptığı konuşmayı yakından takip etti. New York'tan karşımızda Murat Çiçek. Merhaba.
2: Merhabalar Kaan, yayınlar diliyorum.
1: Yine tarihe not düşecek bir konuşmadan bahsediyoruz. En küçük bir geri adım yok. İlk defa kürsüde Sayın Cumhurbaşkanı ne söylediyse 16 yıl önce geliştire geliştire, üstüne basa basa, uygun politikaları uygulaya uygulaya, gereğini yerine getire getire, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı yerde. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak veren, destek veren, geç de olsa gerçekleri görmeye başlayan ülkeler de var. Bunu biraz da şundan anlıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını yaparken özellikle Filistin, Gazze, İsrail vurgularında almış olduğu alkışlar bana bayağı yüksek geldi. Ne dersiniz?
2: Aynen öyle. Sayın Cumhurbaşkanı 16. hitabını yaptı genel kurula. Bundan birçoğuna katıldım. Katılmak hakikaten nasip oldu ve takip ettim burada. Salonu gözlemleme imkanı oldu. Salondaki hakikaten insanların, oradaki liderlerin Sayın

0: Cumhurbaşkanı konuşurken tepkilerini birebir gözlemleme şansı oldu. Senin dediğin gibi Sayın Cumhurbaşkanı bu 16.sını yaptığı konuşmada bir öncekine göre hep çıtayı yükselterek bu noktalara getirdi. Bugün de altını çizmemiz gereken meselelerden bir tanesi. Hep öyle oldu ama bu sefer kendisi adını koyarak, altını çizerek ifade etti. Kalbimle kelamım arasına bir sınır koymadan konuşacağım cümlesini ifade etti. Hiç kimse kusura bakmasın cümlesini de ekleyerek. Evet, yani hani Sayın Cumhurbaşkanı birileri kızsa da, birileri bozulsa da, birileri bu konuyla ilgili olarak bize operasyon yapmayı düşünse de, kelimeyi ben söylüyorum bu anlama gelecek ifadeyle, biz gerçekleri söylemekten, gerçeklere haykırmaktan, mazlumların, mazlum coğrafyaların, mazlum insanların sesi olmaktan asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Bununla ilgili olarak da çok bedel ödedik. Önemli değil, bedel ödemeye devam edeceğiz. Ama bu mazlumların sesi olmayı da ömrüm el verdiği sürece, burada olduğum sürece konuşmaya, dile getirmeye, gerçekleri haykırmaya devam edeceğim cümlesini kullandı. Artık yani hani zaman zaman ima ettiği, zaman zaman imanın ötesine geçtiği çizgiyi artık direkt, açık ve net bir şekilde ifade ederek bir şey yapmıyorsunuz. Barış diye bir şey kararı aldınız ama ondan sonra bile 1500 kişi vefat etti, öldü, öldürüldü, bir soykırıma maruz kaldı diyerek Gazze'ye dikkat çekiyor. Şimdi bir cümlesi daha var. Tabii bunların hepsi iş kelama, söze, kalbe geldiği zaman hakikaten yürekleri titretmesi gereken, insanların gözlerinden bırakın yaşı, kan akması gereken bir noktada, kan ağlaması gereken bir noktanın altını çiziyor. Yani Filistin çocuk hapishanesi, çocuk dünyanın en büyük çocuk şehitliği olmasının ötesinde dünyanın en büyük çocuk ampute, yani ayakları kesilmiş, evet, bir uzuvlarını kaybetmiş çocukların olduğu bir ülke, bir toprak oldu cümlesini sarf etti bu konuşmasında. Daha ne desin? Yani öyle bir şey ki, yani hani bu konuşmanın hemen başında da ya bu zulmü yaşayan o toprakların şu anda başkanı olan Mahmut Abbas'ı 2 yıldır siz Birleşmiş Milletler'e getirmiyorsunuz, çağırmıyorsunuz dedi. Şunu eklemedi ama anladı herkes. Netanyahu geliyor buraya. Ya burada bir konuşma yapacak. Tamam. Konuşmasını gecenin bir saatine almışlar. Gecenin ilerleyen vaktinde salonda hemen hemen kimsenin olmayacağı bir noktada boş koltuklara hitap edecek. Ama hitap edecek.
1: Bir sığıntı başbakan olarak gelecek. New York'a bile inemiyor değil mi?
0: Aynen öyle. Yani ama buna rağmen düşünebiliyor musunuz? Yani zulme uğrayan, soykırıma uğrayan, insanları katledilen, şehit edilen, dünyanın en büyük çocuk şehitliğinin olduğu, dünyanın en büyük çocuk amputelerinin yaşadığı bir ülkenin devlet başkanı Mahmut Abbas'ı 2 yıldır siz New York'a getirmiyorsunuz, vize vermiyorsunuz, müsaade etmiyorsunuz, BM Genel Kurulu'nda konuşmasına imkan tanımıyorsunuz. Şimdi yani hani öyle bir noktaya geldi ki artık Sayın Cumhurbaşkanı bunu açık açık soruyor ya, BM ne işe yarar? Yani şimdi Trump az önce ifade ettim, yani 8 sene savaşı bitirdiğini söylüyor ama Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında şu anda dünya üzerinde var olan son 12 ayda, yani son 1 yılda 20'den fazla çatışma ve savaşın yaşandığını ifade ettiriyor. Yani kim çıkarıyor bunları? Bugün bu salonda bulunan ülkelerin devlet başkanları ya da yöneticileri ya da her kimse, bunları da açık açık ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama şöyle bir gerçek var Kaan. Şimdi hep bu arada seninle yayın yaptığımızda ben özellikle altını çiziyorum.
2: Yani bazı ülkeler egemen devletlerin egemonyası altında çok seslerini çıkartamayabiliyorlar. Buna isterseniz çekinme deyin, isterseniz korkma deyin, isterseniz hangi kelimeyi, sıfatı kullanırsanız kullanın, olabiliyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın son yıllarda bu İsrail'in korkusunu diğer devletlerin üzerinden atabilmek adına göstermiş olduğu cesaretin ne kadar bulaşıcı olduğunu ben burada bir kere daha teşhis ettim, bir kere daha gördüm. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı konuşmadan hemen önce 3. sırada Ürdün Kralı Abdullah bir konuşma yaptı. Bunlar tabii yayını almadı, yani hani başından sonuna şey olmadı ama orada mesela Kral Abdullah'ın konuşması da çok çarpıcıydı. Benim çok hoşuma gitti. Ve şunu söyledi Kral Abdullah. Yani İsrail denen bir devlet sürekli alan genişletiyor ve genişlettiği alanda işgali genişletiyor ve genişlettiği alanda şöyle bir bakıyor ne tepki verecek diye. Dünya diyor, Batılılar özellikle.

0: kafasını çeviriyor, görmemezlikten geliyor ve İsrail bir adım
1: Orada
0: daha devam ediyor.
1: belki Kral Abdullah'ın söylediğine bir ekleme yapmak lazım. Yani Abdullah söyledi ama Batı Şeria ile Gazze sanki farklı şeylermiş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor dedi. Yani
0: Bravo,
1: dikkatlerden
0: aynen
1: kaçırmak
0: öyle.
1: adına. Oysa aynı şeydir, hepsi İsrail'in yaptığı bir şeydir dedi.
0: Bravo, aynen öyle. Ve final cümlesinde şunu ifade etti. Ulusal güvenliğime tehdit olarak gördüğüm anda gereğini yapmaktan çekinmem dedi. Tamam, şimdi çekinir mi çekinmez mi? Gereğini yapar mı yapmaz mı? O ayrı bir mesele. Ama nihayetinde ben bunu Erdoğan etkisi olarak yorumluyorum. Yani bu ülkelerin liderleri, bu coğrafyada yer alan ülkelerin bilinen isimleri bu zamana kadar açık bir şekilde bu görüşlerini ifade etmiyorlardı, edemiyorlardı. Artık adını ne dersiniz? Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce ifade ettiğim gibi o korkmanın bulaşıcı olduğu gibi cesaretin de bulaşıcı olduğunun örneklerinden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı bu yolu açınca ve biz bu yolda her türlü sıkıntıya, cezaya, cefaya, bize yönelik komplolara, bize yönelik operasyonlara rağmen doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayacağız. Mazlumların yanında yer alacağız cümlesini ifade etmesi ve buna uygun davranış sergilemesinin ardından birçok ülke artık İsrail terörüne, İsrail'in soykırımcılığına, İsrail'in yapmış olduğu bu işlere karşı net bir tavır alıyor. En azından net bir tavır alacağını rahatlıkla, korkmadan, büyük cesaretle söyleyebiliyor. Bu Erdoğan etkisinden başka bir şey değil.
1: Şimdi tabii tevazu dedik biraz önce Ali Fuat hocamızla konuşurken, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bir tevazu var aynı zamanda. Hani hep der ya,
0: Kesinlikle.
1: dikleşmeden ama tüm gerçekleri ortaya koyuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diğer tarafta şimdi Trump diyor ki işte şu savaşı bitirdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Aslında yaptığı bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın içinde dahil olduğu işte Azerbaycan, Ermenistan meselesinden tutun, Suriye'deki fiili duruma gelin, Rusya-Ukrayna savaşında tahıl koridoru ve diğer çabalar, İstanbul Anlaşması, bunların sayısı çok fazla. Ama birinde bile ben yaptım, biz yaptık, hiç duyduk böyle bir şey?
0: Söylemiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye özelinde geliştirdiği, Türkiye özelinde adını koyduğu ve bütün dünya tarafından da özellikle muhatapları tarafından da kabul edilen bir doktrini var. Yani bu sözde söylediğimizde bir anlam ifade etmiyor ama bunun uygulamasının neticelerinde muhatap olduğu ülke liderlerinin açıklamasından anlıyoruz bunları. Ne diyor? Beraber hareket edelim, beraber kazanalım. Yani o win-win dediği her iki tarafında kazanacağı, her iki tarafında fayda sağlayacağı bir adım silsilesi, bir dış politika doktrinini hayata geçiriyor net bir şekilde. Dolayısıyla burada muhatabını küçümseyerek, tırnak içinde söylüyorum, muhatabını kendinden hor görerek ya da göz seviyesini batılı devletlerin yaptığı gibi farklı konumlandırarak kendisini bir üstenci bakış açısıyla hareket etmiyor. İşte böyle hareket etmediği zaman da zaten bir anlam ifade ediyor ve ülkeler yapmış oldukları açıklamadaki hatırladığım kadarıyla en son zannedersem Çad Devlet Başkanı'ydı. Kimsenin bize Fransa'ya özellikle söyleyerek silah bile vermediği bir noktada çünkü biz de içimizde bu ülkemizi, kendi ülkemizi yok etmeye çalışanlarla uğraşıyoruz. Sayın Erdoğan bize parasına falan bakmayın. İstediğiniz kadar bu terörle mücadelede silah teminini ya da ihtiyacınız olan ne varsa biz sağlayacağız cümlesini kullandı. Paradan bile bahsetmedi. Biz Erdoğan'a borçluyuz. Ülkemizin refaha huzura kavuşması açısından diye bir cümle kurmuştu. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani hani böyle olduğu için zaten Türkiye bugün Afrika coğrafyasında Fransa'yı silebiliyor. Afrika coğrafyasında Türkiye'nin adı yıllarca o ülkelerin kanını emen ülkelerin yanında hakikaten bir yıldız gibi parlayabiliyor. Bu siyaset zaten özellikle üçüncü dünya diye sınıflandırdıkları ülkelerin büyük devletlere karşı söz söyleme cesaretini getiriyor. Dolayısıyla hakikaten bu adımlar ve göstermiş olduğu tevazu hem Türkiye açısından hem Türkiye'nin beraber hareket ettiği, işbirliği yaptığı, ortak kazanıma yönelik adımlar attığı ülkeler tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.
1: Şimdi Sayın Murat Çek,
0: Ha, Batılılar bunu
1: işbirliği
0: seviyor mu?
1: dediniz.
0: Batılılar çok çok çok
1: Evet.
0: memnun değil bu uçlardan tabii ki.
1: Şimdi Sayın Çek, işbirliği dediniz. İşbirliği deyince o zaman bir sonraki aşamaya geçelim. Tam

0: Tam da bu konjonktürde, tam da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemleri ve tabii ki tüm diğer katılımcıların teveccühü, alkışı, bir yandan da şunu konuşmak gerekiyor. Mesela bir yılda bir yapılıyor bu toplantılar. Geçen yıl Mekke Anlaşması yoktu, artık var. Ve yeni katılımlar bekleniyor. Yeni katılımlar olabilir. Her an bunun haberi de gelebilir. Hatta belki New York'tayken bile bu haber gelebilir. Neden olmasın? Ali Fuat Hocam, ne dersiniz? Yani Mekke Anlaşması, evet tabii her şey hızlı bir şekilde olmayacak. Yavaş yavaş olacak. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı Fidan da bahsetti. Hani hemen bir şeyler bekleniyor Mekke Anlaşması'nın sonucu itibarıyla ya da yapabilecekleriyle alakalı, ama o kadar kolay değil. Ama emin adımlarla Mekke Anlaşması yoluna devam edecek gibi görünüyor. Ali Fuat Hocam, ne dersiniz?
1: Şimdi Kaan Bey, bakın bu bölgedeki Suudi Arabistan Husi gerginliği ve çatışması Mekke Anlaşması'ndan duyulan rahatsızlığın bir yansımasıdır. Bunu net bir şekilde belirtmek lazım. Çünkü bakın, adı üzerinde Mekke, İstanbul değil ya da işte Pakistan'da yapılan bir anlaşma değil ya da herhangi bir şehirde değil, Mekke. Tüm İslam coğrafyasını bir arada toplamayı hedefleyen bir buradaki İslam ülkelerini birlikte hareket etmeye teşvik eden ve davet eden bir anlaşmanın yapıldığı yer Mekke. Müslümanlar için hassas olan bir yer. Hepimizin hassasiyetinin en yüksek derecede yaşandığı bir yer. Şimdi böyle bir yerden rahatsız olanlar tabii ki olacaktır. Peki bu nasıl istismar edilecek? Bu nasıl provok edilecek? Onun çabası içinde olanlar bugün bu politikaları, çatışma politikalarını bölgede yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Bugün bu anlaşmaya dahil olması beklenen ülkelerin başında gelen Mısır, nasıl çevrelendiğini, nasıl kıskaca alındığını hemen ertesinde net bir şekilde gördük. Mısır'ın bu bölgede bu ittifaka girmesi demek, o İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan İsrail'in Doğu Akdeniz'de zemin kaybetmesi anlamına gelecek. Doğu Akdeniz'de alan kaybetmesi anlamına gelecek. İşte bunu istemeyen İsrail, kendisi de dahi gitmeden Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderlerini alelacele Mısır'a gönderdi. Fotoğraf servis edildi ve Mısır'ı kendi yanlarına çekmeye çabası var. Ama nafile çabadır bunlar. Bakın, bir başka ülkeler, Körfez'den başka ülkelerin buna katılma ihtimalini siz de belirttiniz. Her an olabilir. Dolayısıyla genişleyen bir ittifak olabilir ama bunların hepsi birdenbire olmaz. Bugün NATO dediğimiz kurulduğu tarihten itibaren 5. maddeyi kaç kez çalıştırdı? Sayın Dışişleri Bakanımız söyledi. Bir kez çalıştırdı. Şimdi hemen böyle bir savunma anlaşmasının birdenbire bunun maddesinin birbirine yardım maddesini çalıştırmasını beklemek çok sığ bir yaklaşım. Şimdi yardımın da seviyesi var. Yani bugün Türkiye'nin yardım etmediğini, Pakistan'ın yardım etmediğini nereden çıkarıyor olabilirsiniz? Bunun dediğim gibi illa fiil olarak asker göndermek değildir yardım. Yardımın çeşitli seviyeleri var. Bugün NATO'nun müdahale ettiği yerlerde, Afganistan'da gittiği yerde Türkiye oraya fiil olarak asker gönderdi ama sahada çatıştırdı mı? Çatışmalara katıldı mı? Hayır. Başka misyonlar yüklendi. Başka şekilde bir destekler verildi. Ya da NATO'ya üye olan kıta Avrupa'sının ülkelerinin hepsi Afganistan'da mı toplandı? Hayır. Herkes belli bir şekilde, belli bir seviyede destek verdi. Burada da aynısı söz konusu olacaktır. Yani şimdi Suudi Arabistan'a bir saldırı var diye İslam dünyasını birbirine düşürmek için nerede Türkiye? Türkiye neden yardım etmiyor? Pakistan neden yardım etmiyor gibi söylemler tamamen bölgede kışkırtıcı söylemlerden başka bir şey değildir. Türkiye'nin bu konuda taraflar arası ara buluculuk yapıp yapmadığını ya da görüşmeler yapıp yapmadığını nereden çıkarıyorsunuz? Mesela ben bilmiyorum ama belki de olabilir diye düşünüyorum. Siz nereden çıkarıp kesin hükümde bulunuyorsunuz? İşte böyle kesin hükümde bulunanlar, Joe Wilson gibi Amerika'dan birdenbire Mekke Medine hassasiyetine sahip olup da açıklama yapanlar, Mescid-i Aksa'da Müslümanların namaz kılınması yasaklanırken, girişinde üzerleri aranırken, gençler oraya sokulmazken ya da Gazze'de on binlerce çocuk ölürken siz neredeydiniz Joe Wilson? Neden bir tane sosyal medya paylaşımı yapmadınız? Joe Wilson bir örnek. Çok bariz bir örnek gündeme geldiği için. Ama iş burada bir provokasyona gelince, İslam dünyasını birbirine düşürmeye gelince, Mekke Anlaşması'nı test etmeye gelince birdenbire içinizde Mekke Medine hassasiyeti görülüyor. Mekke Medine hassasiyeti ortaya çıkıyor. Biz de bunlara gülüyoruz. Evet. Gülmemiz gerekir. Ona göre de politika öğretmemiz gerekir Kaan Bey.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii orada yapmış olduğu açıklamada her konuya değindi. Yani coğrafyamız, bizim coğrafyamız dışındaki ülkelerde yaşananlar, bunların hepsine değindi. Ama değinirken yani illaki hadi bakalım gelin Mekke Anlaşması'na girin demedi. Ama koşulların ne olduğunu ortaya koyduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı zaten bu üstü kapalı bir çağrı niteliği de taşıyor. Şimdi Sayın Murat Çek, sizinle devam edelim. Yine Trump'a dönmek zorunda kalıyorum. Neden zorunda kalıyorum? Çünkü Trump'ın söylediklerinde mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatmış olduğu Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te yaşananlar var, İsrail zulmü var. Diğer taraftan Trump takılmış hala Hamas'ta Hamas, Hamas hala rehineleri serbest bırakacak. Metinlerini yazanlar çok mu geride kaldı acaba? Yani bir de orada bir şey dikkatimi çekti. Ben mi yanlış duydum acaba? Geçen gün Lindsey Graham'le konuşuyorduk dedi ama Lindsey Graham ölmedi mi?
2: Öldü.
0: Nasıl konuşuyor? Yani,
2: Trump... gülüyorum. Başka bir şey diyecek halim yok. Yaşa şimdiye başka bir şey ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin maalesef J.D. Vance başkan yardımcısı o zinciri kırmaya çalışıyor. Kırmaya çalıştığı zincir de şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasını İsrail tayin edemez, etmemeli cümlesiyle hakikaten belki Amerikan tarihi okumadım ama Amerikan tarihinde bu kadar net ifadelerle İsrail'e karşı çıkan hani belki bir Kennedy vardı biliyorsun, o Dimona nükleer santralinde nükleer başlıklar var mı yok mu mektubunu yazıp oradan acil cevap bekleyip ve ondan sonra da bir suikaste gitmesiyle ilişki kurulan bir dönem, belki o dönem İsrail'in aleyhine olabilecek adımlar atılmıştı ama o zamandan bu zamana herhangi bir şey yoktu. J.D. Vance ilk defa yapıyor. Şimdi Trump'ın önünde seçimler var. Bu seçim sürecinde kamuoyunu domine eden lobilerin bir şekilde desteğini almak gibi bir ihtiyacı var. Bunları söylerken Trump'ın yapmış olduğu bu konuşmayı ya da Trump'ın bu anlamda Hamas'ı yermeye çalıştığı cümlelerde bir haklılık payı olsun diye söylemiyorum bunları. Sadece durum tespiti, durum analizi yapmak üzere ifade ediyorum bunları. Böyle bir açmazı var. Bu açmazı olduğu için de bir şekilde içerideki bu İsrail lobisini, Musevi lobiyi de seçim sürecinde kızdırmamak gibi bir politik duruşu olabilir. Onunla ilgili bilmeyiz ama işte aradaki fark da burada ortaya çıkıyor. Ha, yani bir tarafta her türlü provokasyonu, her türlü komployu, bize yönelecek her türlü düşmanca tavrı, görünen ya da görünmeyen, hepsini karşılamak, göğüs germek üzere bunlarla ilgili sıkıntının ne olduğunu bilerek doğruları söylemeye ve mazlumun yanında yer almaya yettiğim, böyle davranıyorum diyen Sayın Cumhurbaşkanımız var ve diğer tarafta da politik doğruculuk adına ya da politik duruş adına, oy kaygısı adına gerçeklerin üzerine örterek bir soykırımcıya öyle veya böyle kanat gelen bir başka isim var. Muhtemelen Lindsey Graham ile ilgili şey yaparken konuşma metninin dışına çıktı herhalde. Bazen öyle yapıyor. Orada herhalde bir dil sürçmesi diyelim. Demek içerisinde daha söyleyecek başka bir şey yok.
0: Peki diyelim.
2: Ama yani başka başka bir şey diyemiyoruz. Şu anda New York'ta FK'at. Bunları söyleyebiliyoruz en fazla. Ama dediğim gibi yani hani şaka bir yana seçim, çünkü seçimde çok zorlanacağı aşikar. Buradaki gazeteci meslektaşlarımızla konuştuğumuzda uzunca bir aradan sonra belki de ilk defa çok uzun bir süre içerisinde parlamentonun iki kanadını da yani senatoyu da parlamentoyu da kaybedecek, azınlığa düşecek bir seçim olduğundan bahisle konuşuyorlar.
0: Şimdi burada. Bir de daha önceki seçimlerde yani bir önceki seçimlerde hani medya ile olan o kapışması sanki işe yaramıştı gibi görülmüştü, o dönemde öyle değerlendirilmişti. Şimdi yine Amerikan medyasıyla çatışmaya, kavga etmeye başladı, öyle değil mi?
2: Avucunu ovuşturuyor şu anda, biliyorsun CNN'e yönelik bir ambargosu vardı. O ambargonun neticesinde aralarında Fox'un da olduğu, NBC'nin de olduğu, Fox ki yani kendilerine yakın görüyorlar, televizyon grupları Trump'ı yayınlamama kararı aldı. Bence bu Trump açısından Kendisi öyle görüyor en azından. Artı hanesine yazacak bir hamle olarak düşünüyor bunları. Görüyor musunuz? İşte konvansiyonel medya bana karşı argümanını kullanarak seçmeni biraz daha konsolide etmeyi hedefleyecek. Ama evet, böyle bir durum var. Şu anda bilinen büyük medyaların tamamına yakını Trump'ın karşısına geçmiş vaziyette ve onunla ilgili haberleri, görüntüleri, konuşmaları yayınlamama yönünde bir karar aldılar. Ha, politik olarak dediğim gibi bu Trump'ın işine de yarayabilir. Bunu buradan kullanarak kendi seçmenini konsolide etmek adına, bakın işte ben kimlerle mücadele ediyorum cümlesini kullanabilir. Trump bunu da yapacaktır büyük ihtimalle. Çok farklı başladığını duyuyorum. En azından buradaki meslektaşlarından avantaja çevirmeyi hesap ediyordur, ama tüm bunlar bile Trump'ın önümüzdeki seçimlerde parlamentoyu ve senatoyu kaybedeceği yönündeki güçlü inanışının ya da kamuoyu yoklamalarının tersine çevirebilecek güçlü olmadığını söyleyebiliriz.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında bütün söylediklerinin üzerine konuşsak herhalde 3-4 saat burada konuşuruz. Çok fazla detay var ama son olarak zaten süremizin de son 3 dakikası. O yüzden Sayın Çiçek, Sayın Gökçe, bir yandan da COP31 çağrısı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden. Biraz ona değinmek, bir de Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de New York'ta çok yoğun bir programı var. Yani adeta hani bir bakan gibi, bir bakandan daha fazla yoğun bir hem görüşmeleri hem katıldığı toplantılar. Biraz da ondan bahsedelim bu son 3 dakikada, ne dersiniz?
2: Bir dakikasını ben alayım Ali Fuat Hocam'dan müsaadeyle, geri kalanını ona bırakmış olayım. Sayın hanımefendinin yoğunluğu inanılmaz derecede. Yani biz yarın akşam, yani buranın saatiyle çarşamba 22 gibi Türkiye'ye dönüşü gerçekleştireceğiz. Türkiye saatiyle de zannedersem perşembe sabahı 5 gibi harekete geçmiş olacağız. Uçağımıza binmiş olacağız. Ama bu 3 günlük gündem içerisinde hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nı takip etmek zaten çok zor. Yani onun temposuna ayak vurdurabilmek. Ama Sayın Hanımefendi de Sayın Erdoğan'la yarışıyor. Onu net bir şekilde ifade edebilirim. Pazartesi günü New York'ta iklim hakkında bir konuşması var. Daha sonra biz yine buradaydık. Birleşmiş Milletler'deydik. Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanı aralarında Belçika Kraliçesi'nde olduğu lider eşleriyle bir zirve gerçekleştirdi. O zirvede de mesela çocukların siber güvenliğiyle ilgili atmış olduğu adımları ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün zaten konuşmasında Sayın Hanımefendi'nin bu sıfır atık projesiyle ilgili ve özellikle bu gıda israfına yönelik adımlarını dünya genelinde bir kabul gördüğünü ifade ederek Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Hanımefendi'nin de yoğun gündemine atıfta bulundu. Hakikaten şu anda Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Hanımefendi de birbirleriyle yarışıyorlar diyebilirim Kaan.
0: Peki Murat Çiçek, çok çok teşekkür ediyoruz. Ali Fuat Gökçe Hocam, son 1,5-2 dakika en fazla size de teşekkür edeceğim. Murat Çiçek, çok teşekkür ediyoruz. Sizin programınız yoğun, istiyorsanız ayrılabilirsiniz.
2: Çok sağ olun.
0: Peki. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet Ali Fuat Hocam, buyurun.
1: Şimdi Kaan Bey, tabii Antalya'da düzenlenecek olan iklim zirvesi çok önemli. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmasında israftan bahsetti. Gıda israfından bahsetti ki o yani adeta bir hastalık gibi yayılıyor ve bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani bir pirinç tanesinin dahi, bir makarna tanesinin dahi israf edilmemesi gerektiği bugünlerde, su da dahil olmak üzere, içilebilir sudan bahsediyorum, çok kıymetli olduğu bugünlerde ülkelerin vermiş oldukları taahhütleri yerine getirebilmesi ve onun sahadaki yansımasının net bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. İşte Antalya'da düzenlenecek olan zirve bunu amaçlıyor. Yani bölgede meydana gelen, yani ülkelerin vermiş olduğu taahhütler, daha önce yapılan iklim zirvelerinde verilen taahhütler nasıl yansıdı sahaya, neler yapıldı, ne gibi sonuçlar alındı, bunların net bir şekilde görülebilmesi amacıyla yapılan bir zirve. O iklim zirvesi, biraz önce belirttiğim gibi, israfın, yani hava israfının, su israfının, gıda israfının, bütün bunlar, enerji israfı da dahil olmak üzere, israf kelimesinin içerisine her şeyi buraya sokabilirsiniz, zaman israfı da dahil olmak üzere, maalesef günümüz çağında oldukça hor kullanılan, böyle heba edilen bir durum vaziyetinde. Bunun için de bu zirve oldukça önemli. Sonuçlarını da yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Peki. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe Hocam, çok çok teşekkürler. Eğer süreyi iyi ayarlayamadıysak da hakkınızı helal edin.
1: Estağfurullah. Yok, çok güzeldi. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Evet.

Akşam haberlerinin süresi doldu bile. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitabını ekranınıza getirdik. Sonrasında Murat Çiçek ve Ali Fuat Gökçü hocamızla değerlendirdik. Ama akşam haberlerine nokta koyma zamanı geldi. Sözümüz tabii ki bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Kulak verelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'a sonrasında yorumlayacağız. Buyurun.
1: Bir oyuncu var, onu çok beğendim.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti sırasında aldığı akaryakıttan eğer ÖTV ve KDV şu savaş koşulları sona erene kadar alınmazsa, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir talimat verirse, biz de İBB olarak taşın altına elimizi sokacağız ve bilet fiyatlarını 35 liraya indireceğiz.
0: 35 liraya indireceğim ama diyor şu ÖTV ve KDV'yi diyor yakıttan çıkartırsanız. İkinci meşrutiyet döneminin bir Maarif Nazırı var. İkinci meşrutiyet döneminde Maarif Nazırlığı efendim, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir isim Emrullah Efendi. Ona atfedilen yani bazı kaynaklarda Haşim Paşa olduğu da dillendirilir. Ona atfedilen bir söz var. Diyor ki Eğitim Bakanı, şu mektepler olmasa Maarif'i çok güzel yönetecek. Ama mektepler var, sıkıntıyı oradan yaşıyorum diyor. Tıpkı mevcut durum gibi. Sayın Nuri Aslan.
1: Nietzsche'nin dediği gibi kadınlar olmasa savaş çıkmaz. Öyle diyor yani.
0: Nuri Aslan. Mansur Bey, suyun bedava olması noktasında öyle bir talebi vardı zaten. Size elektriği bedava yapın, bak nasıl bedava su getiriyorum diye. Öyle yapsınlar. Komple yakıttan para alınmasın. Bu sayede de ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi, görevi, hani o ortada olmadığı iddia edilen 100 yıllık yolsuzluk davasında adı geçen rakamlar var ya, işte o rakamlar bu bahsedilen ulaşımın sübvanse edilmesine, su faturası, tabii, elektrik faturasının 3 katı olur mu ya?
1: Üstadım Ali Nuri Bey, 10 milyarlarca dolar. Dolaylı bir şekilde kayıp. 10 milyarlarca. Nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kaç yılda? 150 yılda değil. 6 yılda. Kayıp. O kadar, dediği gibi çok güzel teklif etti. Dönün içeri, girin içeri, şu anda tutuklu yargılanan kişilere bir sorun bakalım. Oradan belki dediğin çok doğru. Oradan sübvanse edilir mi? Paralar nerede? Mesela şu İmamoğlu inşaata ait 3 tane villayı satsan seneyi çıkartırsın.
0: O savaş döneminde.
1: Evet. Şaka yapmıyorum.
0: Evet.
1: Rahat çıkartırsın.
0: Hatta ödenen para İmamoğlu'na bak, iade edilsin. Tabii. Bak o 15 milyon iade edilsin.
1: Tabii. Çıkar.
0: Rahat kalan
1: çıkar.
0: Miktara tabii. O savaş dönemi sonuna kadar ÖTV ve KDV'yi sübvanse edebilir İstanbul Büyükşehir
1: Belediyesi. Hocam diğerleri
0: net olarak söylüyorum.
1: Yani bir sıvacının banka hesabında 1 milyarı da dahil edip de eğer tamamını yaparsanız bu sene sonuna, hatta 2027 ilk çeyreğine kadar bütün ulaşım bedava bile olur. Bak. Sadece bakım parası çıkart koy oraya. O yüzden dalga geçmeyin.
3: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini.

0: Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde

0: getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi Hepsi Bro'da. Hepsi Bro'da'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla Hepsi Bro'da.
3: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle.
4: Otobit'te. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 22 Eylül Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. 2 hafta aradan sonra tekrar Mercek'le yine sizlerle buluştuk. Bugün de önemli bir gün. Gündem çok yoğun, çok önemli. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları başladı. Önemli konuşmalar yapıldı. Bugün yapılan konuşmaları da göz önünde bulundurduğumuzda hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşması hem de Donald Trump'ın konuşması çok önemliydi. Önemli konu başlıkları var. Hepsini konuşacağız teker teker. Ama 81. Genel Kurulu'da özellikle yüksek düzeyli genel görüşmelerin yanı sıra yalnızca devlet liderlerinin peş peşe konuşmadığını, aynı zamanda bu toplantının önümüzdeki yıllar içerisinde de uluslararası sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin giderek büyüyen bir tartışmanın da sahnesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vurgular sadece Birleşmiş Milletler'in reforma duyduğu ihtiyaç değil, aynı zamanda dünyada peş peşe çıkan savaşlar, çatışmalar ve krizler doğrultusunda bunlara nasıl dokunabiliriz ve gerçekten kendi çıkarlarımızı, sadece kendi çıkarlarımızı gözetmeden uluslararası anlamda özellikle gelişmekte olan ülkeleri de göz önüne aldığımız zaman krizleri nasıl sonlandırabiliriz, nasıl çözebiliriz, güveni yeniden nasıl tesis edebiliriz, dönüşümü nasıl yönetebiliriz ve herkesin sonuç ürettiği, herkesin çözüm ürettiği bir Birleşmiş Milletler yeniden nasıl inşa olur? Aslında en çok tartışılan konulardan bir tanesi de buydu. Çünkü uzun yıllardır tartışılan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da dünya beşten büyüktür mesajını verdiği, artık Birleşmiş Milletler'in İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu uluslararası kurumların artık bugünün sorunlarına cevap vermediğini, güç dağılımları ve kriz yönetimleri konusunda ciddi anlamda eksik kaldığını yaşadıklarımızla da görüyoruz. Bugün yine verilen mesajlar bunlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Gazze konusunda çok önemli mesajlar verdi. Abbas'ın 2 yıldır salonda olmamasına dikkat çekti ve Özgür Filistin'in sesi olacağını söyledi. Bizler özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız dedi. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir dedi. Çok önemli bir şey söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki aslında hepimizin ses çıkartması gereken noktada, sessiz kalınan bu durumda hepimiz gerçekleri açık açık burada söyleyeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlar özellikle dünyada sesi olmayan, ses çıkartamayan, sesini duyuramayan toplulukların, toplumların yaşanan işte dramlar, soykırımlar, krizler karşısında çıkarlar doğrultusunda sesi duyurulmayan, sadece sesini duyuramayan değil, sesi duyurulmayan toplumlarında sesi olmak, onların isteklerini, onların durumlarını dünyaya anlatmak için çok önemli platformlardan biri. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı her toplantıda Filistin'in, Özgür Filistin'in sesi olarak Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekiyor. Yine bu Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmada da ana gündem buydu. Çok önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler'in çaresizliğini anlattı. 5 ülkenin keyfine bağlı bir yapı dedi. 4 başlıkta önerileri sundu. Hepsini teker teker konuşacağız. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlamaması gerektiğiyle ilgili önemli bir mesaj verdi. Kıbrıs meselesine değindi. Doğu Akdeniz Konferansı ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Özellikle komşuluk ilişkilerini bu anlamda değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapay zekaya değindi. Birleşmiş Milletler'in bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağımızı da ifade ederek yine bir davetle de konuşmasını sonlandırdı. Detayları ele alacağız, konuşacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor öğretim üyesi Ayşe Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden bizimle birlikte. Şimdi detaylarıyla Mercek'te tartışalım. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir gün, önemli konu başlıkları var. Hem Donald Trump'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar var. Biz Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Özellikle şimdi Şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerçekten önemliydi. Çünkü NATO zirvesi de çok önemliydi. NATO 3.0'dan bahsedildi. Geleceğe perspektif tutması açısından bugünün sorunlarını hem geleceğe taşımamak hem de dünden bugüne gelen sorunları nasıl çözeceğiz? Aslında biz gerçekten hayal ettiğimiz geleceğe bu kadar yakın mıyız? Yoksa var olan sorunlar biraz dünyanın ayağına takılmaya devam ediyor. O sorunları çözerek mi daha teknolojiyle aslında harmanlanan hedeflere ulaşılabilir? NATO sonrasında en çok konuşulan konulardan biri buydu. Şimdi Birleşmiş Milletler'de de uluslararası düzeni belki tartıştığımız bir noktadayız. Siz ne dersiniz? Genel anlamıyla 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öneminin çerçevesini nasıl çizersiniz bugünkü konjonktürle?
1: Genel olarak şöyle başlayayım hocam isterseniz. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulları Birleşmiş Milletler'in böyle en demokratik organı. Yani bütün ülkelerin aslında eşit şekilde temsil edildiği, daha konuşabildiği, daha kendisini iyi ifade edebildiği, hı hı, sıklıkla insanların, çeşitli insanların, eskiden daha çok aslında diplomatlar falan katılıyordu ama bugünlerde, günümüzde daha çok devlet başkanlarıyla temsili edilmeye başlandı ve uluslararası sistemde aslında çok ciddi sorunlar var. Aynı zamanda da biz bir dönüşüm döneminin içerisindeyiz. Malum AI ile beraber hayatımız değişti. Eskiden sadece belki bilim kurgu filmlerinde yer alan bir şeydi böyle. Makineler dünyayı, evet, ele geçirecek mi? İnsanların hayatı bu noktada nasıl değişecek soruları çok gündemdeydi. Bugün artık o dönüşümün böyle bir noktada biraz içerisindeyiz ve önemli parametrelerden bir tanesi buydu bu bence. Hı hı. Böyle bir geçiş dönemi yaşanırken, yani hem uluslararası sistemde bir geçiş dönemi yaşanırken hem de aslında bizim hayatlarımız da değişirken, çok ciddi oranda değişikliğe uğrarken Birleşmiş Milletler buna nasıl bir sonuç üretecek? Nasıl bakılması gerekiyor? O yüzden belki de en demokratik organ olması hasebiyle de ben Birleşmiş Milletler'in genel kurulunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan içinden geçtiğimiz süreç itibariyle de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya krizler, savaşlar ekseninde devam ediyor. Ve çok ciddi çatışmaların da yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu noktada aslında Birleşmiş Milletler'in genel kurulunu en önemli yapan şey bu. Yani insanların kendilerini, devletlerin kendilerini en üst karar alıcıları üzerinden çok net, çok açık bir şekilde ifade edebildiği bir kurum ama aslında o kadar da her zaman çok demokratik değil. Öyle söyleyebilirim, evet. Mahmut Abbas özelinde bakıldığında yine toplantıya katılamadı çünkü vize sıkıntısı nedeniyle.
0: Geçtiğimiz sefer de aynı şey olmuştu.
1: Aynı zamanda İran heyetine de sınırlı bir vize verildiğini biliyoruz. O da hani en demokratik kurumun dahi, en demokratik platformun dahi ne kadar evet, demokrasi herkes için her zaman çok iyi bir şey değildir aslında. Ve bunun bile bu kadar demokratik olup olmaması yönünde bir tartışmayı gün yüzüne çıkarttı bence. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi bence bu dönemin konusu. Yani Donald Trump konuştu, Guterres konuştu.
0: Guterres'in de son toplantısıydı.
1: Son toplantısıydı ve aynı zamanda da ondan sonra kim olacak meselesi de gündeme geldi genel kurulda. Ve aslında Latin Amerikalı ve özellikle olumlu bir şey olarak görmek lazım. Daha çok kadınların adaylığından söz ediliyor. Fakat işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin 9'unun oyunu almak şartıyla iki adet de erkekten bahsediyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi, evet, Kurumu'nun başkanı, bir de Afrika'dan 3. bir aday var. Fakat hani kendisinin şansı sınırlı olduğu için çok da isminden bahsetmemek lazım. Ama burada en önemli olan mesele şu: bir dönüşüm dönemindeyiz ve bu dönüşüm nasıl yönetilecek? Birleşmiş Milletler'i biz reforma mı edeceğiz bir şekilde? Reforma etmeyecek miyiz? Doğru. Bugün burada en önemli olan şeylerden bir tanesi aslında belki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mekanizmasını kitleyen şey aslında veto yetkisi. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin veto yetkisi var ve bu veto etkisi nedeniyle aslında karar çıkmıyor. Pek çok konuda karar çıkmıyor. Tabii. Rusya üzerinde, Rusya'nın vetosu ya da Suriye üzerinde çok hatırlıyoruz biz. Rusya'nın vetosu oluyordu, Amerika'nın vetosu oluyordu. Ortada karar yok ama müdahale de yok.
0: Hocam çok özür dilerim, böldüm ama şunu da eklemek isterim. Şimdi siz konuşurken yapay zeka ile ve teknolojiyle ilgili

0: ilgili alınması gereken kararlar var. Şimdi burada Çin ne yapacak? Yani hani Çin acaba alınacak bu kararlarda veto yetkisini kullanacak mı, kullanmayacak mı ya da katılacak mı, katılmayacak mı tartışılır. Hani her ülke kendi çıkarına göre tabii, hareket ettiğinde ki 5 ülkeden hani 5 ülkenin domine ettiği aslında bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla hakikaten işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili çatışmalar, kararlar olduğu zaman Rusya karşı geliyor. İşte Çin'i ilgilendirdiği zaman Çin, Amerika zaten bütün çıkarlar kendine dönük olsun istiyor.
1: Amerika hala korumak istiyor. Bugün Donald Trump'ın konuşması bu anlamda da ilginç. Evet. İşte aslında süper yapay zeka olsun ve biz buna müdahale edemeyiz. Yapay demeyelim, süper zeka diyelim. Neden diyoruz ki gibi bir anlatı söz konusuydu. Ve aslında ülkelerin bu noktada da fikirlerinin ayrı olduğunu da görüyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersine aslında regülasyon getirilmesi gerektiğini vurguladı toplantı esnasında. Bence burada en önemli önerilerden bir tanesi Fransa'nın önerisi Birleşmiş Milletler'in yapısının reform edilmesi yönünde. Evet. Özellikle her konuda reforma etmeyelim ama diyorlar ki soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları noktasında en azından veto yetkisinin kullanılmasını azaltalım. Bunu kullanmasınlar. Vetoya hakları olmasın. Evet. Ki böylelikle aslında uluslararası sistemdeki çatışmalarda daha etkili bir aktör olsun Birleşmiş Milletler. Kesinlikle. Deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten sistemin tamamen temsil etmediğini, pek çok kişiyi temsil etmediğini söylüyor. Yani doğru da nitekim Afrika hiç yok.
0: Hiç yok
1: ve aslında Afrika'da çok sayıda ülke var. Evet. Ve kıtasal olarak da baktığınızda dünya haritalarında her ne kadar küçük görülse de Afrika çok daha geniş bir yer oysa ki.
0: Doğru.
1: Ve bu temsil noktasına uzaklar. Evet. Hindistan çok büyük, yani nüfusunun Çin'i geçtiği ifade ediliyor ama temsil noktasında yok. Yani aslında bugünkü Birleşmiş Milletler sistemi aslında 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin çıkarlarına hizmet ediyor. Ve o çıkarın ne kadar sürdürülebileceği, yani o kazanımın ne kadar devam ettirilebileceği onlar açısından bugün tartışmalı, çok da eleştirilen bir sistem olduğunu ifade etmek lazım. Evet. Ama bu sistem içinde de söz konusu değil diyemeyiz. Yani hiçbir zaman diğer ülkeler müdahale etmiyor mu? Edebiliyor. Edebildiği oluyor. Evet. Eğer şayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri değil, eğer orada bir veto vermezlerse kendileri bir karar çıkarabilirler ama zor ve nadiren ortaya çıkan bir şey olduğunu da ifade etmek lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi Birleşmiş Milletler'in yapısı ve reform gerekliliği ile ilgili aslında çok uzun zamandır yapılan çalışmalar var. Türkiye'de de yapılan çalışmalar var ve özellikle yurt dışında bu konuyla ilgili konuşmalar, işte kitap çalışmaları vesaire. Bu temsil, özellikle hocamın da söylediği gibi temsil açısından sorunların masaya gelmesi ve adil ve eşit bir düzenin sağlanması açısından en önemli gereklilik. Bir de tabii kaynakların yönetimi şimdi en önemli kriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bu konuya da dikkat çekti. Özellikle kaynak yetersizliği ya da kaynakların kullanımı ile ilgili ülkelerin artık bundan sonraki süreçlerde bu gıda da olabilir, enerji de olabilir, karşı karşıya gelebileceği durumlar, çıkar çatışmalarının, düzensiz göç dalgalarının belki önümüzdeki yıllarda küresel ısınmayla birlikte daha fazla göreceğiz ve tüm bu süreçte belki büyük savaşlar değil ama küçük çatışmalarla dünyanın düzeninin yeniden şekillenebileceği, zaten o sürecin içindeyiz ama belki daha fazla bölgede göreceğimiz bir duruma evrilecek. Dolayısıyla bu reform yapılmak zorunda. Yani bu sistemi de kapsayacak, bu sorunlara çözüm bulacak bir temsil kabiliyeti yüksek bir Birleşmiş Milletler sisteminin oluşması gerçekten çok ciddi bir gereklilik. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Filistin'e özellikle başladı. Çok daha önceki Birleşmiş Milletler toplantılarında da Cumhurbaşkanı'nın elinde haritalarla, özellikle İsrail'in nasıl toprak işgalini gerçekleştirdiğini, kurulduğu yıldan itibaren günümüze kadar nasıl gerçekleştiğini haritalarla gösterdiği süreçten itibaren Filistin'de yaşananlar, Gazze'de yaşananlar Birleşmiş Milletler kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının hep ana gündem maddesi oldu. Çok güçlü bir konuşma yaptı bugün yine. Çok duygulu da bir konuşma yaptı. Yani herkesin kalbine dokunacak bir konuşma yaptı. Abbas'ın 2 yıldır salonda olmamasından bahsetti. Bu benim şahsi meselem değil dedi. Burada dedi kalbimle kelamım arasına perde koymadan gerçekleri söyleyeceğim. İsrail sabote ediyor dedi. Filistin direniş hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor dedi. Aynı zamanda Donald Trump'a da teşekkür etti. Donald Trump'ın çabaları önemliydi burada barış kurulu için ama... Ne yazık ki Netanyahu daha geçtiğimiz haftalarda ben dedi bu kurulu da barışı da tanımıyorum diye açıklamada bulunmuştu. Belki de en çok kalbimize dokunan cümlesi Gazze'nin bugün dünyanın en büyük çocuk kabristanı olduğunu söylediği ve yine en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölge olduğunu söylemesi oldu. Birleşmiş Milletler'in çaresizliğinden bahsetti. Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri dedi. Ve tabii ki burada Sudan'da olanlar, Lübnan'da olanlar, Filistin'de olanlar derin bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti BM açısından. Şimdi öncelikle bunu konuşalım Gazze ile ilgili. Tabii ki bu platformlar çok önemli. Bunları dile getirmek, tüm dünyaya dile getirmek açısından. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını hem siz nasıl değerlendirirsiniz Filistin'le, Gazze ile ilgili mesajlarını hem de yani bunları söylüyoruz da bu meseleyle ilgili de hani hangi noktadadır dünyanın aslında algısı da bakış açısı da İsrail'i bu konuda durdurma. İşte savaş suçundan bahsettik ya hani evet. Rusya Putin savaş suçlusu da Netanyahu neden değil.
2: Doğru.
0: Yani hani bu adalet sizce bu noktada nasıl inşa edilir?
1: Yani aslında ne kadar adil olduğu tartışmalı bir sistem sistemin içerisinde yaşıyoruz. Aslında sistem kuruluş yönü itibariyle tamamen bir adaletsiz mekanizma üzerine kurulmuş durumda. Hı hı. Filistin meselesi üzerinden değerlendirdiğimizde bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada söyledikleri çok önemli. Çünkü konuşmasını ben o esnada tam geliyordum ve konuşmayı nereden başlatacak diye merak ettim. İlk kez değil, daha önce de sıklıkla Filistin'deki hı hı. mağduriyetlerden söz etmişti. Ama bugün bence bunun tekrar hatırlatılması çok önemli. Çünkü artık... Eskisi kadar sanki Filistinlilerin sesi duyulmuyormuş gibi bir evet. algıya sahibiz. Yani bir dönem evet dünya gündemini çok meşgul etti Filistin konusu. Herkes ifade etti. Herkes soykırımı uğradıkları noktasında hemen hemen bir uzlaşı içerisinde sadece herhalde Almansanız değilsinizdir. Hı hı. Bunun dışındaki herkes hemen hemen dünyada herkes İsrail yönetiminin bir soykırım yaptığına kani durumda. Ve bu ifade edilmiyor. Çünkü dünya çok büyük bir hızla değişirken aslında gündemden düşüyor bu meseleler. Dolayısıyla ilk başlangıcı Sayın Erdoğan'ın buradan yapmış olması özellikle önemli bence. Çünkü tekrar dünyayı hatırlatmak, hı hı. oradaki vahşeti hatırlatmak, oradaki çocukların aslında ne kadar acılar çektiğini hatırlatmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve diğer taraftan da bunun mağdurların sesini bütün evet. dünyaya yayan bir şey olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda da bunun da birisi tarafından bu rolün de üstlenilmesi evet. gerekiyordu ki Sayın Erdoğan bu rolü çok ciddi şekilde üstleniyor. Diğer taraftan da dünya çapında baktığımızda da biz aslında İsrail algısının dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Yani eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde pek İsrail'i eleştiren şeylerle karşı karşıya kalmazdık, duymazdık.
0: Evet.
1: Filistin meselesi bizim burada algıladığımız şekilde, yakından algıladığımız şekilde o bölgede, orada algılanmazdı ya da insanlar bir şekilde İsrail'den çekinirlerdi. Bugün artık bunun böyle olmamasında ben Sayın Erdoğan'ın rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ifadenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da buna da Bu duruma getiren şey de aslında Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası, evet. Dünyadaki algının tam olarak değişmesinde Netanyahu'nun izlemiş olduğu soykırımcı politikanın büyük bir katkısı oldu diyeceğim. Olumlu bir fiil kullanayım. Bu hani dünya açısından olumlu, doğru. Da İsrail açısından ne kadar olumludur, o tartışmalı bir şey bence.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi söylediğiniz hani mağdunun sesi oldu dediniz. Bu çok önemli.

0: Gerçekten ben buradan da tabii şimdi iki akademisyen konuşunca da hani Spivak'ın da bir makalesi vardır. Mağdum konuşabilir mi? Hakikaten okunmasını da tavsiye edeyim buradan. Ona da bir parantez açmış olalım. Şimdi dönelim tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Dedi ki dört başlıkta önerilerimiz neler? Güçlüye farklı, zayıfa farklı hukuk olmaz dedi. İşte bu tam da adalet vurgusuydu. Uluslararası krizlerde tahıl koridorunda olduğu gibi bölgesel sahiplenme kullanılmalı dedi. İşbirliği ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine konulmalı. Gelir adaletsizliklerine çözüm üreten paradigmalar inşa etmeliyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı olarak da Türkiye'nin daha öncesinde aldığı rolü de ifade ederek, yani o İstanbul Anlaşması, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı da ifade ederek aslında burada da yine bir çözüm bulabilecek bir role sahip olduğunu da ifade etti. İnsan merkezli teknoloji anlayışı olmalı dedi. Dijital hegemonya, teknolojik kutuplaşmadan bahsetti. Bunlar ne Birleşmiş Milletler merkezi olmalıdır dedi, ne de onun asli unsuru olan devletlerin burada hegemon olmaması gerektiğini söyledi. Temelde insan olmasının vurgusunu yaptı. Aslında bu da yapay zekada belki de en çok tartıştığımız şey. Çünkü yapay zekayı da hani meslekleri ele geçirecek mi, dünyayı ele geçirecek mi, savaşlar çıkacak mı, insanlığa karşı mı olacak tartışmasının yapıldığı noktada insan vurgusu yaptık ve şunu soracağım. Bence çok önemli ve bizim de önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz Konferansı ile ilgili bir talebini yineledi diyelim ve aynı zamanda KKTC'yi tanıma çağrısı yapıyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle iyi komşuluk ilişkilerinin altını çizdi. İsrail ile Yunanistan arasındaki son anlaşma ve tabii ki uluslararası hukuka uygun biçimde bu sürecin çözülmesi, yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ile ilgili, burada adaletin sağlanması ile ilgili çağrıda bulundu. Doğu Akdeniz vurgusu da önemliydi hocam. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Aslında Sayın Erdoğan'ın yaptığı ilk konuşma değil bu Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'e ilişkin olarak söylediği şey, yani bir Akdeniz konferansı toplanmalıdır düşüncesi ilk kez söylediği bir ifade değil. 6 yıl önce, tam olarak 6 yıl önce de aynı şeyi söylemişti. Ve burada önemli olan nokta şu, Doğu Akdeniz özelinde biz baktığımızda şeyi göremiyoruz artık. Yani Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri temsil edilmiyor sistem. Yani Avrupa Birliği üyesi olan bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaşadığı iddia ediliyor. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin içerisinde Türkler yok. Türklerin egemen hakları yok, eşitlik hakları yok. Onlar tanınmıyorlar ve bunun yaralarıyla çok uzun süredir mücadele ediyorlar. Burada Türkiye'nin aslında bütün taraflara çağrı yapmış olması da çok önemli. Unutmamak gerekiyor ki Türkiye'nin Avrupa Birliği rotasındaki en büyük engellerden bir tanesi Kıbrıs'tı.
0: Evet.
1: Ve aynı metinde Sayın Erdoğan konuşurken Avrupa Birliği'nden de Türkiye'nin dışlanmaması gerektiğini tekrar ifade etti. Ve bunların ikisinin ben birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu da aslına bakarsanız bölgesel sorunlara bölgesel çözümler getirelim şeklindeki Türk dış politikasının son 5-6 yılda daha yoğun olarak geliştirdiği anlayıştan bağlantısız bir anlayış değil bana soracak olursanız. Aslında bu konuşma bir içerik olarak baktığınızda her yerinden birbirine bağlanıyor. Bölgesel kesinlikle. Sorunlara bölgesel çözümler getirelim. Küresel sorunlara küresel çözümler getirelim. Bir değişim dönemi içerisindeyiz. Burada dijital hegemonyaya izin vermeyelim. Çünkü geçtiğimiz günlerde hocam şey yapmıştım, böyle bir yapay zeka programıyla konuşuyorum. Çin merkezli bir yapay zeka programı. Şeye inandıramadım. Esad'ın devrildiğine inandıramadım yapay zekayı. Yalan söylüyorsun. Hayır öyle değil. Haber paylaşıyorum. Hayır öyle değil diyor. Aslında şu esas mesele, dijital bir hegemonyadan bahsediyoruz ya. Yapay zekayı geliştiren uluslar öyle ya da böyle çeşitli ön yargılara sahip. Tabii. Ve yapay zeka da onun ön yargılarıyla beraber bizimle konuşuyor. Yani her söylediğini o yüzden doğru kabul etmeyin diyorlar ya. Altında da yazıyor ama insanlar hani doğru bilgi olarak kabul etme eğiliminde, kimin geliştirdiği çok önemli. Yapay zeka
0: yüklediği çok
1: hangi
0: önemli.
1: Bilgiyi yüklediği çok önemli. Hangi bakış açısını yüklediği kesinlikle. Çok önemli. Bir diğer taraftan sistem içerisinde baktığımızda birbirinden çok farklılar. Yani birisiyle konuştuğunuzda yaptığı şey, söylediği bilgilerle diğeriyle konuştuğunuzda söylediği bilgiler tam olarak farklı. Yani farklı devletlerin insanlarıymış gibi düşünülebileceğini düşünüyorum ben bu yapay kesinlikle. AI modellerinin. Evet. Ve burada yeni bir kutuplaşmanın ortaya çıkmaması da çok önemli. Ben bu yüzden regülasyon çağrısını Sayın Erdoğan'ın çok değerli buluyorum. Yapay zeka ile ilişkili olarak regülasyon bir en azından geliştirilmesi noktasında olmasa bile çeşitli konular etrafında bir regülasyon gerçekleştirilmeli. Çünkü ön yargıya çok sahip bir şeyden tabii. bahsediyoruz. Gerçek anlamda çok ciddi ön yargıları var. Kadınlara karşı mesela ön yargılı ya da başka unsurlara karşı ön yargılı davranabiliyor. Kim geliştiriyorsa onun çıkarına hizmet eden bir hale sokmamamız lazım bence yapay zekayı ve sanki böyle devletler arası hani realist teorinin anlattığı savaş ihtimalinin yükselmesi ifadelerini yapay zeka üzerinden de görmemeliyiz. Yani dijital savaşlar da olmamalı. Tabii. Bunun için bir ortak paylaşım, ortak anlayış getirilmesi gerekiyor. Bir düzenleme yapılması muhakkak gerekiyor.
0: Evet, BM'den istediği bugün o düzenlemenin yapılması, evet. ortak bir düzenlemenin yapılması çok önemlidir. Şimdi az vaktim kaldı. Biraz da tabii COP31 çok önemli. Umarım konuşuruz tekrar o konuyu. Özellikle insanların çöpten yemek topladığı bir dünya var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve her yıl 5.8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte, 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmelidir dedi. Yapay zeka sözleşmesini zaten konuşmuştuk. COP31'e de davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel farkındalık seferberliğine ortak olmasını istedi Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyanın. Şimdi diğer taraftan biraz şunu konuşmak isterim. Ben iki konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın konuşmalarını böyle yan yana koyduğum zaman aslında tek bir cümleyle belki şunu paylaşıp sonrasında da sözü hocamıza bırakacağım. Donald Trump'ın açıklamaları daha çok böyle Amerika'nın askeri üstünlüğü daha doğrusu egemenliği İran'a kuracağı baskı ve gerektiğinde tek taraflı gücün ne kadar sert bir şekilde uygulayabileceği üzerineydi. Ama diğer taraftan Erdoğan aynı kürsüde konuşurken uluslararası sistemin temsil sorunundan ve Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasından bahsetti. Yani Donald Trump ABD Başkanı sistem sonuç üretmiyorsa güçlü devlet harekete geçer gibi yani devletin tüm gücünü kullanarak harekete geçebileceğini söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sistem sonuç üretmiyorsa sistemin yapısını değiştirmek gerekir ve daha insani, barışçıl ve gerçekten çözüm sunan bir yaklaşımla çerçevesinde konuşmasını şekillendirdi. O yüzden bunu özellikle konuşmak istedim. Çünkü dünyanın hegemon gücü güçlerinden biri. Hani tek kutuplu bir dünya düzeninde değiliz artık ama Amerika Birleşik Devletleri askeri güç açısından, nükleer güç açısından üstleri dünyanın her yerinde üstleri var. Aynı zamanda uluslararası hukuku aslında temsil eden ama o hukuku da hiçe sayan zaman zaman bir ülke. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip olan bir ülkenin başkanının bugün verdiği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani şunu da çok kısa izleyicilerimiz için şey yapalım, paylaşalım. Dedi ki İran nükleer silah sahip olmayacak ama ABD hani savaşa girdi, bunu savundu. Bunun için ben savaşa girdim dedi. Fakat dedi ki önümde iki tane seçenek var. Hani çok sert bir cevap verebilirim. Ya anlaşacaklar ya da yine yok etme noktasına giden bir mesaj verdi İran'la ilgili. Dolayısıyla bir ara seçime de gönderme yaptı. Hani çok ben merkezci, çok ABD merkezci ve hani yakarım yıkarım ABD gücüyle haritadan silerim noktasına giden bir söylemdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Açık söylemek gerekirse bir seçim konuşması yapıyormuş gibiydi. Gibiydi, değil mi? Yani genellikle çünkü liderler Birleşmiş Milletler kürsüsünde tamam iç kamuoylarına konuştuklarında çok daha sert söylemlerde bulunabilirler. Hı hı. Orada milli birliği harekete geçirmek için farklı şeyler söyleyebilirler ama Donald Trump Birleşmiş Milletler'de bunu gerçekleştirdi. Bu oldukça ilginç evet. aslında. Birleşmiş Milletler'in anlayışına çok uygun olan birisi sen diye. Evet, içeride bunu söyle, bunları söyler mi? Söyler, gayet de anlamlı olabilir. İki, yakın zamanda seçime, ara seçimlere gideceğini düşündüğümüzde. Ama Birleşmiş Milletler'de söylemesi bence çok kaba. Nobranca geldi ve kendisini konumlandırdığı pozisyonla aslında diğerlerini konumlandırdığı pozisyon arasında çok ciddi bir farklılık esas alınıyordu burada. Yani aslında siz benim dışımdakiler, hegemon benim, hala benim ve benim dışındakiler kim ki gibi bir anlayışı vardı Donald Trump'a. Bu oldukça kaba, oldukça nobran. Diğer taraftan da aslında Birleşmiş Milletler'le beraber, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda inşa edilmeye çalışılan böyle herkesin eşitliğine dayanan o anlayışın tamamen karşısında yer alan söylemlerde bulunuyordu ki çok sert söylemlerde de bulunduğunu unutmamak lazım. Yani dinlerken oldukça şaşırdım. Çünkü İran'a mı konuşuyor, İsrail'e mi konuşuyor, yani kime konuştuğunu, ya da alıcısının kim olduğunu sanki belirleyememiş formattaydı. Yani ya da her yerde aynı şeyi konuşmaya başladı bir noktadan sonra.
0: Ha, şu da olabilir, kendisine tehdit oluşturabilecek, bu durumda ABD'nin yanında olmayacak olanlara da bir gözdağı aslında.
1: Tabii ki. Şüphesiz yani. Ki ben hegemonsam bu hegemonyayı sürdürmek için elimden geleni yapacağım demeye getiriyor. Bu da aslında bugün gelişen sistemde, yani Birleşmiş Milletler'in bu genel kurulunun ismi zaten hani ne amaçla toplandığına doğrudan ters. Güveni yeniden tesis etmek, güven yok uluslararası sistemde. Donald Trump bu güveni sağlıyor mu? Sağlamıyor.
0: Hukukun olmadığı yerde hocam güven de olmuyor.
1: Adaletin olmadığı yerde de hiçbir şey olmuyor ama hani bu dönüşüm nasıl yönetilecek meselesinde Donald Trump olayı hiç anlamamış bence. Birleşmiş Milletleri de sanki soğuk savaş dönemindeki gibi, daha doğrusu soğuk savaş ardılı dönemdeki gibi görüyor. Tek kutuplu dönemin Birleşmiş Milletleri gibi okuduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Yani şimdi Donald Trump'ın kürsüde söylediği cümlelerden bir iki tanesini paylaşmak istiyorum. Sonra çok kısa bir Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeden beklentinizi de soracağım. Diyor ki mesela, 2 yıl önce ölmüş bir ülke gibiydik. Şimdi dünyanın en sıcak, en ateşli ülkesiyiz. Amerikan ordusuna son bir senede tarihinde görülmemiş yatırım yaptık. Tüm dünyayı yüceltiyoruz ABD'nin gücü ve momentumuyla diyor. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için de tüm fırsatlarımızı kullanmalıyız. Daha fazla bekleyemem gibi yani cümleler. Dolayısıyla eleştiriye çok açık, çokça da üstüne konuşulabilecek cümleler. Şimdi son bir dakikam, şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesinden çıkabilecek olan başlıklar neler olur?
1: Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile uzun zamandır devam eden çeşitli meselelerimiz var. Kasa meselesi, F-35 meselesi bunların başında geliyor. Öncelikli olarak Türkiye, Donald Trump çünkü NATO zirvesinde bu sözü Türkiye'ye verdi. İlk olarak bunların halledilmesine yönelik olarak görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bunlar en önemli gündem maddeleri. Yani aslında Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde olan krizli konuların çözülmesi, diğer taraftan da bölgesel gelişmeleri görüşeceklerdir. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze Savaşı, İsrail bölgede bölgesel tehditler üzerinden devam edecektir.
0: Çok teşekkürler. Belki bir de Suriye olabilir.
1: Suriye atladım.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Ayşe Küçük bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini paylaştı. Tabii ki sizlere çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izlediniz. Kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız efendim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: işte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İçindeki renkler tüm dünya...

0: Dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
6: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a. Değerinde Trink sat.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
11: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Aslına bakarsanız dünden bu yana çok yoğun bir şekilde hem bizde hem de tüm ekranlarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez düzenleniyor. Ve özellikle bugün merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde dünyaya hangi mesajları vereceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Aslında birçok platformda daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da dile getirdiği gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya haykırmış oldu, dile getirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonda İsrail heyeti vardı. Onlar da adeta kaçtılar. Çünkü gerçekleri duymak belli ki hoşlarına gitmedi. Şimdi konuşacağız tabii, 3 değerli konumuz var. Hepsini ele alacağız. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, ABD Başkanı'nın mesajları. Guterres de konuştu, o da son kez genel kurulda. Dolayısıyla birçok önemli mesaj var. Ele alacağız hepsini. Öncelikle değerli konuklarımızı tanıtalım. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Mehmet Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Hoş geldiniz
2: Kurtuluş. Hoş bulduk.
0: Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii çok uzun bir konuşmaydı bu ama bir bölümünü ekranlara taşıyalım. Önemli çarpıcı noktaları sizlerle paylaşalım. Ardından değerli konuklarımızla hemen konuşmaya başlayacağız.
3: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde İnsanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii çok önemli mesajlar verdi. Biz bir bölümünü ekranlara taşıdık. Sizinle başlayalım İsmail Bey. Sadece bu meseleler değil, Avrupa Birliği ile ilgili mesajları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 zirvesine değindi. Evet. Yapay zeka, aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın da konuşmasının bir bölümünde değindiği gibi. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler yapay zeka sözleşmesi yazılmalı dedi. Aileyi korumalıyız gibi önemli mesajları var. Ama tabii ki en çok beklenen aslında Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin, İsrail'in katliamlarına ilişkin vereceği mesajlardı. Bu arada biz konuşurken hani ben arkadaşlardan rica edeyim, şöyle bir LED'imiz de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da hazırladık. O da ekrana gelir. Hem de hatırlatmış oluruz. Çünkü birçok başlık var. Genel olarak bir nasıl değerlendiriyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını? Öyle başlayalım evet. İsterseniz.
1: Tabii ki çok çok kapsamlı bir konuşma. 16. defadır Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya sesleniyor. Yani artık bu noktada en kıdemli siyasetçi ve devlet adamı olarak boy gösteriyor. Mesela Trump'ın konuşmasıyla kıyasladığımızda arada dağlar kadar fark var. Yani neredeyse temas etmediği, değinmediği önemli bir mesele kalmadı. Tabii
0: aslında
1: ki
0: her masada Türkiye var diyebiliriz herhalde. Çünkü
1: her masada Türkiye var ve var. Her konuda da söyleyecek sözü var. Yani burada evet Filistin ağırlık merkezini teşkil etti. Doğrusu da budur. Çünkü 3 seneden beri soykırım suçuyla yüz yüze ona maruz kalmış durumda. Ve insanoğluna karşı bu dünyada işlenebilecek en ağır suç da insanlık suçudur, soykırımdır. Bunu bütün dünyanın gözü önünde İsrail 3 senedir ika ediyor. Dolayısıyla oradan başlaması, Filistin'in sesi olacağız demesi, zaten öteden beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep tekrarladığı bir şey. Bütün platformlarda Filistin davasını gündeme getirdi bugüne kadar. Mazlumların, kimsesizlerin sesi olacağız dedi. Aslında sadece tabii Filistin değil ama Filistin'de, Gazze'de yangın var, soykırım var. Kıbrıs meselesi öyle, Keşmir meselesi öyle. Dünyanın diğer bölgelerindeki haksızlıklar, iç savaşlar, çatışmalar, Afrika kıtasında, işte Somali'de, Etiyopya'da, Sudan'da, efendim Libya'da, birçok yerde rahatsızlık bulunan, ihtilaf bulunan, çatışma bulunan, kanın döküldüğü, insanların mutsuz olduğu, insanların hayatta kalmaya can attığı ama beceremediği ortamlarla ilgili olarak bir çarpıcı tabloyu bütün dünyanın gözü önünde bir kere daha özetlemiş oldu. Şüphesiz bu konuşma çok büyük yankı yapacaktır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ben bütün dünyada aksülamelere yol açacağını düşünüyorum. Bu kadar samimi, bu kadar içten gelen bir konuşma. Hani kalemimle, kelamımla kalbim arasından bir perde koymadan olduğu gibi konuşacağım dedi. Şimdi bu bakımdan tekrar Trump'ın konuşmasını hatırlatacak olursak, birinde ne kadar çelişki, ne kadar samimiyetsizlik, ne kadar enaniyet, ne kadar kibir, ne kadar gerçek dışı efendim olgular varsa toplanmış, öbür tarafta dünyanın içerisinde kıvrandığı bütün sıkıntıları en çarpıcı bir şekilde dile getiren bir konuşma. Yani bunun tesir uyandırmaması, yankı yapmaması mümkün değil. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan zaten bu konuşma bekleniyordu. Yani bunun aksi de beklenemezdi. Dediğim gibi 16. kez bu kürsüden bütün dünyaya sesleniyor. Gerçekleri kayıtlara tekrar tekrar geçiriyor. Ve insanlık adına sesleniyor. Vicdanen yani. Çünkü oralarda vicdanları kanatan olaylar cereyan ediyor. Dolayısıyla buna isyan etmek lazım insanlık için. Hani bu Gazze soykırımı, ona benzer katliamlar, Srebrenica katliamı da dahil, insanlık tarihi adına kara leke. Dolayısıyla bunların hatırlanması, hatırlatılması, faillerinin cezalandırılması için çağrıda bulunulması çok çok önemli. Şimdi Gazze'de soykırım var. Bazıları failin kim olduğunu, öznenin kim olduğunu söyleyemiyor. İsrail'in yaptığını söyleyemiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres aslında ilkeli bir adam. İyi niyetli de sayılabilir. Kendi çapında bu haksızlıklara karşı çıkmaya çalıştı görev sırası boyunca. Ama mesela İsrail'in orada soykırım suçu işlediğini bitiriş konuşmasında bile, son veda konuşmasında bile dile getiremedi.
0: Bugün yok değil mi konuşmasında? Ben de bakıyorum yani, notlarıma. Yani tepki var ama dediğiniz
1: tepki
0: gibi...
1: Tepki var ama fail o yok. Kim, muhatap kim yani? Uluslararası Adalet Divanı'nın kayıtlarına göre İsrail orada soykırım suçu işliyor. Bu Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in yargı organı. Diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi bu soykırımcıları efendim mahkum etmiş, tutuklanma talebinde bulunmuş durumda. Şimdi bu kadar haksızlık karşısında Amerika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerini cezalandırma yoluna gidiyor. Onların kredi kartlarını kullanamayacağı

0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bir hakikat çığlığı mesabesinde. Yani bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar kapsayıcı ve dünyanın şu anda hali hazırda rahatsız olan bütün bölgelerindeki durumlarla ilgili fikrini efendim ifade eden bir konuşma. İşte Kafkasya'da barışın kalıcı olması, Keşmir çözümü, Keşmir meselesi de Filistin meselesi gibi 80 küsur yaşında. Orada da her gün kan akıyor, zulüm var, baskı var. Pek seslerini duyuramıyorlar ama Hint zulmü orada İsrail zulmünden hiç aşağı kalmıyor. Dolayısıyla bunların tek tek dile getirilmesi, efendim, öncelikle Birleşmiş Milletler gerçeğinin bir kere daha vurgulanması. Yani Birleşmiş Milletler, bendenizle birçok konuşmada, programda dile getirmeye çalıştım. 2003 yılından beri paralize vaziyette, mefluç, felçli durumda. Neden 2003? Çünkü 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler'in karşı çıkmasına rağmen, net bir şekilde muhalefet etmesine rağmen, Birleşmiş Milletleri çiğneyerek, adeta buruşturup bir kenara atarak Irak'ı işgal etti. O günden bu tarafa Birleşmiş Milletler üzerine düşen hiçbir görevi yerine getiremedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak şunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler kan kaybediyor. Kan kaybetmeye devam ediyor. Devam ediyor. Birleşmiş Milletler'de bir statüko var. Veto hakkına sahip 5 ülkenin kabul etmediği, benimsemediği hiçbir karar geçmiyor. Bu soğuk savaş döneminin yapısı olan Birleşmiş Milletler'in mutlaka reforme edilmesi lazım. Bu çağrıda bulundu. 2014 yılından beri seslendirdiği Dünya 5'ten Büyüktür çağrısını orada bir kere daha dile getirdi. Ve bu çağrı aslında dünyada karşılık da buluyor gün be gün. Daha bu karşılık genişliyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bunca zamandır üzerine düşen hiçbir görevi yerine getiremiyorsa bunun mutlaka üzerine gidip bu problemin çözülmesi lazım. Uluslararası hukuk adına, uluslararası düzen adına 190 küsur ülkenin neredeyse dünyadaki bütün devletlerin üye olduğu bir teşkilat.
1: 193 üyesi değil mi? 193
0: evet, 5 olması. Tane de gözlemci var. Gözlemci 198. Var. Dolayısıyla yani dünyanın bütün devlet formatındaki bütün yapıları buraya üye. O zaman buradan bir karar çıkamıyorsa, burası karar almaya muktedir değilse, o gücü kaybetmişse veya birilerinin efendim kabul etmemesiyle bütün yetkileri askıya alınabiliyorsa, o zaman en büyük problem burada. Çünkü dünyadaki sayısız meseleye müdahale edecek olan uluslararası teşkilat Birleşmiş Milletler. Ama kuşa çevrildi. İsrail aleyhine karar alan alt organlarından Amerika Birleşik Devletleri çekildi hepsinden tek tek. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in kavram olarak içi boşalmış bir durumda. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında en net biçimde bu hususları da dile getirdi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hem sahadaki fiili durum, dünyada olup bitenler, hem bu olaylara seyirci kalmak yerine müdahale etmesi gereken teşkilatların durumu, hem de insanlık adına adaletsizliklere karşı çıkmak, zulüme dur demek, erdemini göstermek üzere Sayın Cumhurbaşkanı çok muhtasar ama çok kuşatıcı, çok çarpıcı bir çağrıda bulundu diye ben şimdilik...
1: Şimdilik evet, tabii detaylandıracağız. Mehmet Bey sizinle devam edelim. Aslında İsmail Bey de değindi. Yani Trump'ın konuşmasını biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısa bir süre önce takip ettik, dinledik. Orada genellikle bir kibir hakimdi ve ben özelinde ben diyen bir Trump. İşte 8 savaşı bitirdiğini söyledi. Bilmiyorum hani şu anda o 8 savaşı sayabilir miyiz, yani hangi savaşlardan bahsediyor ama birçok krizinde bu dönemde ortaya çıktığına da tanıklık ettik. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına baktığımız zaman tabii son derece kapsayıcı, kucaklayıcı ve önemli mesajlar içeriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii şimdi Birleşmiş Milletler'in bu kadar fonksiyonsuz hale gelmesinin temel müsebbipleri arasında Amerika Birleşik Devletleri var. İşte İsmail abinin hatırlattığı 2003 Körfez Savaşı, Birleşmiş Milletler kararı almadan başlattığı bir savaş ve o savaşla birlikte Birleşmiş Milletler'in daha da itibarını kaybettiği, fonksiyonunu yitirdiği bir dönemin önü açılmış oldu. Şimdi tabii ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını dikkatli bir şekilde dinlediğim zaman

0: Esasen bu işte 16 defadır BM kürsüsünde konuşuyor. Hep birbirini tamamlayan, birbiriyle bir bütünlük arz eden bir konuşma metni karşımıza çıkıyor. Verdiği mesajlara baktığımız zaman da esasen yaptığı uyarılara baktığımız zaman da dünyanın gidişatına dair ne kadar haklı bir pozisyonda olduğunu biz her yenilenen yıl boyunca karşımıza çıkan gelişmelerle görüyoruz. Şimdi mesela dünyanın gidişatı gidişat değil anlamına gelen vurguları oluyor. Burada dünya beşten büyüktür söylemiyle birlikte, yani Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'ndeki o adaletsiz yapının krizlere karşı, çatışmalara karşı bir çözüm bulamamasına yapılan vurgu orada söz konusu. Bu yönüyle baktığımızda, yani BM kürsüsünden bütün dünyaya hitaben yapılan bu konuşmalarda ben bu vurguyu görüyorum. Yani gidişat gidişat değil, dünyanın bu gidişatı gidişat değil vurgusunu görüyorum. Ve bu vurgunun, yani mütemadiyen kendisini tekrar ediyor bu vurgu ve her sene daha yeni örneklerle kendisini teyit ettiğini, doğruladığını görüyoruz. Şimdi ben mesela 2021'de gittiğimde bugünkü bu çatışmaların hiçbiri yoktu. Yani şeyi saymıyorum, İsrail'in yaptığı işkaller.
1: Rusya-Ukrayna savaşı
0: yoktu. Rusya-Ukrayna savaşı yoktu. İran'daki bu savaş yoktu. Daha dingin bir dünya vardı ama bunun varacağı yer burasıdır biçiminde yorumlayacağımız konuşma vardı yine orada. 2021'deki konuşmasını ben hatırlıyorum. Bir bu. İkincisi, hani Sayın Erdoğan'ın Türkiye'de işte aşağı yukarı çeyrek asırdır girdiği bütün seçimlerde halkın teveccühüyle iş başında tutan temel sahiplerden biri nedir? Halk adamı olması. Bu halk adamı, halk adamlığı sadece Türkiye için geçerli değil. Burada verdiği mesajların da bütün dünyada, yani dünya halklarının, biraz sol jargonla bu tesbihi yapıyorum, dünya halklarının sesini temsil eden bir duruş, bir konuşma oluyor. Birleşmiş Milletler'de yaptığı bu konuşmalar. Şimdi bunun karşılığı buluyor. Yani Türkiye'de 25 senedir ülkeyi yönetiyor, girdiği seçimleri kazanıyor. Bu halk adamı, yani sessiz kitlelerin sesini temsil eden bir dil var burada karşımızda. Nerede bir zorbalık var, bunu o kürsüye taşıyan. Nerede bir çığlık var, nerede bir açlık var, bunları o kürsüye. Nerede bir adaletsizlik var, bunları oraya. Bu bazen işte İsrail'in haritasını gösterip 48'de şuydu, şimdi bu. En sonunda da işte İsrail'in sınırları nerede bitiyorsun? Hala bir cevabı yok. Dünyada benim sınırlarım şurada başlıyor, şurada bitiyor demeyen bir tane ülke var, İsrail. Şimdi aklıma şu geliyor benim her seferinde, bunu bu senede tekrar edeceğim. Bu 2009 Ocak'ta Davos'taki o One Minute çıkışının olduğu konuşma ve orada Shimon Peres'e söyledikleri "siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz" cümlesinde karşılığını bulan, artı yapılan bir adaletsizliğe karşı esasen o çıkışı aynı zamanda gündeme getirmişti. Ama dönem olarak da yine İsrail'in orada Gazze'de Filistinleri katlettiği ve o günlerde Gazze'de sahilde, kumsalda oyun oynayan 8 yaşındaki kız çocuklarının hedef alınarak katledildiği bir ortamda o çıkışı yapmıştı. Ve o dönemden bir cümle benim böyle zihnimde asıldı kaldı. Yunanistan medyasından bizim basına yansımıştı o cümle. Şu gezegende herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyi söyledi Türkiye'nin başbakanı şeklinde bir cümleydi bu. Şimdi burada da bakıyorum böyle mütemadiyen 16 olmuş demek ki, ben bu sayıyı bilmiyordum. 16'dır şu gezegende herkesin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu işin, yani halk adamı olması ve burada da dünya halklarının dilini, dünya halklarını temsilen bu konuşmaları yapması Sayın Cumhurbaşkanı bir dünya lideri yapıyor. Bakın bu cümleleri rastgele kullanmıyorum. Ben yine 2021'de o New York'a gittiğimde Central Park'ta yürüyüş yapmak istedik. Orada bir faytoncu gördüm, Afrikalı kökenliydi. İşte nereden geldiniz Türkiye deyince, o Erdoğan dedi. Niye Erdoğan dedik? Dedi ki çok dedi çetin bir lider dedi. Bakın bu tabiri kullandı. İngilizce tough man dedi.

0: çok çetin bir, zor bir lider. Ama aynı zamanda da çok dedi Afrikalıları çok seven birisi olduğu için dedi. Ben de onu çok seviyorum dedi. Ben o devamlı Senegal'e gittim mesela. Benzeri cümleleri orada da aynı şeyleri işittim. Yani şimdi o Batı'nın o emperyal sömürgeci tarihini böyle yine kitabın ortasından bütün dünyaya anlattığı zaman, geri geldiğinde haykırdığı zaman burada tabii doğal olarak bir reaksiyon, karşılık görüyor. Yani Afrika'da bu emperyal sömürgeci tarihe karşı bir bilinçlenme olduysa, bu bilinçlenmenin arkasında bu tür gür sedaların çok ciddi katkısı olmuştur. O nedenle hani konuşuyor da ne oluyor falan diyenler oluyor ya böyle. Hayır, konuşuyor ve gerçekten karşılığını buluyor. Ben onu söyleyeyim. Yani Afrika'da buluyor, başka coğrafyalarda, İslam coğrafyasında zaten çok geniş bir şekilde karşılık buluyor bu konuşmalar. Ama gerçekten de dediğim gibi, şimdi bakın Filistin meselesinde orada konuşurken İsrailler terk etmişler. Evet, protesto mu ediyorlar yoksa kaçtılar. Yani bir sahicilik arayacak olsaydık diyecek daha bulamadıkları için mahcubiyetten kaçmaları, terk etmiş olmaları beklenirdi. Şimdi son durum orada şu. Tekrar hani Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor ya, ikinci aşamaya geçişi Filistinler kabul etti, İsrail kabul etmedi. Amerika da kabul etti aslında. Orada bir geçiş formülü konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Amerika'nın da tamam dediği bir uzlaşmaydı o. Neydi o? İşte Hamas silahları bir yerde toplayacak ve yeni gelecek Filistin yönetimine devredecek. Bunu Amerika kabul etti. Bunu Türkiye yine ikna etti. Yani Hamas'a bunu Türkiye ikna etti. Çünkü arka planda da Amerikalıların bu konuda bir arzusu vardı. Bunu Hamas kabul etti, Filistinler kabul etti, Amerika Birleşik Devletleri kabul etti. İsrail yok dedi, ben dedi kabul etmiyorum dedi. Ve yine yani Gazze'de bu saldırıları tekrar taraftan da başlattı yani. Yine onun üzerine.
1: Cumhurbaşkanı onu da söyledi yani, evet, o ateşkesten sonra da devam ediyor.
0: Devam etti, ediyor yani. Şimdi burada bunu açık yüreklilikle Birleşmiş Milletler kürsüsünde ifade etmenin küresel ölçekte bir karşılığı oluyor. İfade etmeye çalıştığım husus bu. O nedenle sessiz cıvıların sesi olmak bir tarafıyla büyük halkların, kitlelerin sesi olmak, yani dünya halklarının sesi olmak derken bunu özellikle kastediyorum. Bunu çok az kişi yapıyor orada. Bunu çok az kişi yapıyor ve uzunca bir süredir de artık sahnede olan birisi olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı bilinen ve bu yönü artık tanınan bir lider haline gelmiş durumda. Dünya çapında bunu bu şekilde kastediyor. Bir de yani analiz olarak da şimdi bir yerde zorbalık varsa, bir yerde zulüm varsa, zulüm gören insanlar, halklar varsa, katliamlar varsa bunları dillendiriyor. Bu yönüyle karşılık buluyor. Bir de analitik olarak baktığımızda da sözlerinin gerçekten karşılığını, yani bir rasyonel tarafının da olduğunu ben düşünüyorum, görüyorum. Neyle alakalı? Mesela işte dünyanın gidişatıyla alakalı, dediğim gibi. Birleşmiş Milletler'in giderek daha fazla kan kaybettiği. Ve yani en başta da söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Bu gidişat, gidişat değil anlamına gelen vurgular var burada. Bu da dediğim gibi yani dünyanın geleceğine dair dertlenen insanlar üzerinde etki bırakan, iz bırakan bir konuşma içeriğine sahip. Bu da bu bakımdan bence önemli. Yani orada bir hani kimilerinin hamasi olarak suçladığı yani özellikle Türkiye'deki bir takım muhalif çevrelerde bunu görüyoruz. Ama ben de diyorum ki sadece burada sessiz kitlelerin, zulüm gören halkların sesi olmuyor. Aynı zamanda dünyanın genel gidişatına dair burada gündeme getirdikleri, yani buradan Trump'ın da dersler çıkarması gerekiyor. Putin'in de dersler çıkarması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü şey olduğu zaman, yani bu uluslararası adalet kavramı ikinci plana, üçüncü plana atıldığı zaman savaşların, çatışmaların önüne geçilemez hale geliyor. Ben bu anlamda yani dünyanın gidişatına dair yaptığı uyarıların da yine gerçekten çok önemli olduğunu

0: düşünüyorum.
1: Yani aslında konuşulan gibi, konuklarımızın söylediği gibi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte 16. kez hitap ediyor ve bugün geldiğimiz noktada o ilk hitabından bu yana ne söylediyse aslında gerçekleştiğini de görüyoruz. Galiba şunu da söyleyebiliriz herhalde, artık muhalefet de şeyden vazgeçti. Yani biliyorsunuz hep Cumhurbaşkanı konuşurken salonun boş olduğu iddiasında bulunurlardı. Bir de söylediklerinin karşılığı olmadığı iddiasında bulunurlardı. Ama artık onlar da bundan vazgeçtiğine göre demek ki gerçekten söylediklerinde çok ciddi, evet, bir karşılığı var Cumhurbaşkanı.
2: Evet, ya şu an yani bir işte yerel bir, ulusal bir parlamento gibi düşünün. Burada bir iktidar olur, bir muhalefet olur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bu küresel arenada küresel güçlere karşı bir muhalefeti sergiliyor, simgeliyor. Yani 16 kez bu zirvede bulunmuş, konuşmuş. Özellikle son yıllardaki konuşmaları küresel sistemin krizlerine yönelik, özellikle de eleştirilerinde bu mevcut Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzeninin ne kadar yanlış olduğunu ve sınırlı bir ülkeyi temsil ettiğini, dünyanın geri kalanını temsil etmediğini vurguluyor. Şimdi burada şu aslında genel olarak şöyle bir bakmak gerekiyor. Yani uluslararası sistem kriz yaşadığında bu uluslararası kuruluşlar da en zayıf, en güçsüz dönemlerini yaşıyorlar. Şimdi şöyle, dünyada böyle bir evrede uluslararası sistemin krizinden bahsediyoruz. Nedir bu kriz? Ya Batı merkezli hegemonya sistemi, yani dünyaya hakim olan Batı merkezli sistem devam edecek mi? Yoksa dünyada çok kutuplu bir düzen kurulacak mı? Yani çok kutuplu, çok
3: dengeli bir düzen diyelim.
2: Çok gücün bulunduğu, yani tek merkezli değil de güçlerin ülkelere göre dağıldığı bir sistem kurulacak mı, kurulmayacak mı? Şimdi aslında şu çatışmayı söyleyelim. Batı merkezli sistem hala dünyada tek bir hegemonya modelini dayatıyor.
3: Bilhassa işte bunun Sovyetler Birliği'nin çöküşünden, evet, sonra.
2: Tabii. Şimdi bunun dışında da bir dünya var. Bu Çin kendine göre duruyor. Rusya kendine göre duruyor. Ya bunlar da tabii çok kutuplu bir dünya sistemini savunuyorlar ama bunun yanında bir sürü dünyanın geri kalanı var. Yani Türkiye'si var, Brezilya'sı var. Yani başka birçok ülke var. Bunlar da kendi çapında güçlü ve Batı'nın önceki yüzyılda olduğu gibi hegemonyası altında kalmak, yaşamak istemiyorlar. Uluslararası sistemin de buna göre dizayn edilmemesi gerekiyor. Şimdi uluslararası sistem bu dönüşümün evresinde. Bu dönüşümü yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Birleşmiş Milletler sistemi bu dönüşümü yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Ya burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem ifadelerinde ya hem bu gerçeği, dünya durumunu işaret etmesi hem de küresel vicdanın sesi olması, özellikle de mevcut uluslararası sistemin batılı devletlerin İsrail'i müdafaa etmesi, sessiz kalması. Bakın dünyada İsrail'e karşı, Gazze'deki soykırıma karşı, yani Avrupa'daki sokaklardan tutalım İngiltere'ye, Amerika'daki sokaklardan tutalım Atina'ya, yani dünyanın işte Latin Amerika'ya, Güney Avrupa, bu buralarda insanlar bir defa çok büyük bir vicdan ayaklanması gerçekleştirdi. Ama hükümetler, birkaç hükümeti bunun dışında tutacaksak, çok korkunç bir sessizlik, ikiyüzlülük, bu seviyeyi daha da şey yaparız, yani soykırıma destek gibi yaklaştırabiliriz. Şimdi o anlamda aslında bu küresel kamuoyunun sesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani orada siz bu yüzyılda bir soykırım gerçekleşiyor. 70 binden fazla işte yani.
1: 74 bin, evet, oldu. Tabii daha ulaşılamayan
2: İnsan Filistinli öldürüldü. Bu dünya buna ses çıkarmadı. Böyle bir dünya düzeni olmaz yani bu hükümetler nezdinde böyle. Ama toplumlar düzeyinde gerçekten bunun Sayın Cumhurbaşkanı bunun sesi oldu. Ama sadece bununla da ilgili değil, çok ciddi uyarıları oldu. Mesela Avrupa'ya ilişkin. Ya Avrupa Birliği bizi dışlıyor. Güvenlik mimarisinin dışında tutmaya çalışıyor. Ama şöyle bir kurnazlığı var Avrupa'nın. Güvenlik ihtiyaçlarımızı NATO üzerinden Türkiye'ye yükleyebiliriz. Ama biz kendi aramızda bir güvenlik mimarisi oluşturunca Türkiye'yi dışlarız.

0: Ya bunu görüyoruz zaten. Türkiye buna müsaade etmez.
1: Cumhurbaşkanı da onu söylüyor.
0: Evet,
1: AB
0: buna
1: Türkiye'yi
0: işaret
1: dışlayamaz diyor.
0: etmez. İkincisi, yani bu yılı vurgularken yahu öyle bir yıl yaşadık ki son 2 yıl diyelim, hatta 3 yıl, yani bu Rusya-Ukrayna son 2022'den 2021'den günümüze aslında son
2: 4,5
0: 50
2: sene
0: yılın
2: aldı. Tabii.
0: 60 yılın en kanlı dönemini yaşıyor dünya. En kanlı dönemini yaşıyor ve en iradesiz uluslararası bir irade, yani bir örgüt, kuruluş en zayıf, en güçsüz, en müdahalesiz, en izleyici pozisyonunu yaşıyor. Bu şeyde. Diğer bir nokta, bu Filistin devletini boğamayacaksınız. İsrail'e uyarısı. Filistin devletini boğamayacaksınız. Yani bu da uluslararası platformda İsrail'e, bu korkunç terör devletine tek muhalefet olan Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, dünya açısından aslında çok önemli olan, geri kalan açısından utanç verici olan bir pozisyon. Yani bizim sorunumuz değil ki, Sayın Cumhurbaşkanı sorunu değil ki bu. Sayın Cumhurbaşkanı sorunu mudur yani tek başına?
1: Tabii onu da söyledim. Bu
3: konuşmanın
1: dedi,
3: en çok
1: bu
3: alkış alan bölümü o
1: tabii
3: oldu.
1: Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir diyor Cumhurbaşkanı. Yani dediğiniz gibi o dikkat
0: Ne,
1: çekiyor.
0: yani bizim sorunumuzmuş gibi sürekli, ama biz neyse bunu dile getiriyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bu Türkiye adına, dünyada bak ben de tek kalsam diyor, ben bunu dile getiririm. Hiç bu mesele de ne politik bir mesele ne bilmem, böyle yaklaşmıyor. Bu dünyanın en büyük insani meselesi ve şöyle ifade ediyor ya, insanlığınızla ilgili bir mesele bu. Ona vurgu yapıyor. Bir de bu dikkat çekici bir başlık daha söyleyeceğim. Bu biliyorsunuz küreselcilerin geliştirdiği bir şey var. Böyle dünyada biz şeyden bahsediyoruz. Yani bu yeni Batı merkezi hegemonya modeli değişsin, yeni bir sistem oluşsun. Onlar bunu daha inceltilmiş bir şekilde küresel bir yeni egemenlik modeli dayatıyorlar. Bu cinsiyetsizleştirme de bunun araçlarından, vasıtalarından biri. Yani ulus devletleri zayıflatmak, toplumlar ortak kimlikleri zayıflatmak.
3: Belki
0: Buna
3: de en
0: karşı
3: tehlikeli,
0: evet,
3: en
0: aileyi
3: tehlikeli sandım.
0: korumalıyız. Aileyi korumalıyız. Yasalarımızla da bütün bu Birleşmiş Milletler'deki bütün işte devletler, Birleşmiş Milletler bunu öncülük etmeli. Aileyi korumalıyız. Buna göre yasalar çıkarmalıyız. Bir nokta da bu yapay zeka sözleşmesi. Ya yani ortak bir yapay zeka sözleşmesi hazırlanmalı. Yine orada bir kavram kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dijital hegemonya biçimi. Şimdi bu hegemonya biçimi aslında biz Carl Schmitt'ten bu yana dünya şunu bilir, yani egemenlik nedir? Toprağa dayalıdır, kültüre dayalıdır. İşte sırayla gelir, yani bir mekan üzerinden. Ama şu an egemenlik biçimi değişmeye başladı. Sınır tanımıyor. Yani eskiden bir ülkede egemenlik için bayağı bir atla şeyden kalkacaksınız da bir başka yerde bir işgal gerçekleştireceksiniz ya da başka vasıtalarla bunu kuracaksınız. Bir toprağa dayalı olacak. Değil. Artık hegemonya dijital etkinlikle ve hegemonya ile alakalı. Yani eğer bu dijital hegemonyaya karşı da tedbirler alınmazsa, bir model olmazsa, biz efendim bağımsızlığımızı kazandık dediğimiz noktada dijital olarak fethedilmiş olabilirsin. Yani bunlara ilişkin de Türkiye aslında kendi açısından çok önemli tedbirler alıyor. Biz artık bu uzay programlarımız çok önemli. Yani uzay programı denildiğinde insanlar skeçlerde alay etmek için kullanıyor olabilirler. Ama değişen dünyada egemenlik biçimleri de,
1: Değişiyor
0: iktidar biçimleri de değişiyor. Dijital bir hegemonya modeli var. Buna karşı ülkenizi ya da bağımsızlığınızı koruyabilmeniz için kendi adınıza yazılımlarının kendinize ait olduğu, programlarınızın bağımsız olduğu bir uzay programlarınız olacak. Siber alemde bütün sahip kendi siber aleminizi kendiniz kurmuş olacaksınız. Sanal ortamlarda kendi damganız olacak. Yoksa egemenliğinizi kaybedersiniz, ama biz buradayız falan diye bir yanılsamaya da kapılabilirsiniz. Yani egemenlik modelleri de değişiyor. Yani Cumhurbaşkanı işaret ettiği çok önemli noktalardan
1: Noktalar var.
3: Bir küçük nokta,
1: Tabii.
3: ona ilintili olarak teknolojik kutuplaşma

0: Onun tehlikesine işaret etti. Bir taraf teknolojiyi iyi kullanan gelişecek, gelişmeye, daha çok gelişmeye devam edecek. Öbür taraftan bunu kullanamayan, geri kalan daha berbat geri kalmış olacak. Dolayısıyla uçurum daha derinleşecek. Buna mani olunması lazım ve teknoloji gelişmesinde insan merkezli bir yaklaşım gösterilmesi lazım.
1: Şimdi sizinle devam edeceğiz ama birkaç böyle ufak hazırlığımız vardı. Hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ilişkin ben arkadaşlardan rica edeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti dedik. 15 hitabında ne söylemişti? Onunla ilgili bir ledimiz var. Hazırsa ben arkadaşlardan rica edeyim. Şöyle bir bakalım ona. Böyle ufak ufak hem de hatırlatmalarda bulunmuş olalım. Peki buna bakalım önce. Şimdi bu Bloomberg için bir makale kalemi aldı Cumhurbaşkanı. Aslında burada da bugün yapacağı konuşmanın şifrelerini verdi diyebiliriz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız, bir sorumluluk daveti dedi Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler veto hakkını kaldırmalıdır. Bu çok çarpıcıydı. Aslında bu makalenin başlığı da bu olabilir diyebiliriz. Hesap verebilirlik artırılmalı. Daha adil dünya için ortak bir zemin gerekiyor. Reform ihtiyacı yol haritasına dönüşmeli diyor Cumhurbaşkanı. Kalıcı barış kopuk bloklarla kurulamaz. Reform arayışında sorumluluk üstleneceğiz. Trump'la diyalogumuz güçlü ve samimidir diyor. Tabii bu konuda konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD başkanıyla da görüşecek. ABD ile engelleri artık geride bırakmalıyız. Savunma sanayinde dünya aktörüyüz. Türkiye krizlere rağmen istikrar adası oldu. Şimdi 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılıyor dedik Cumhurbaşkanı. Aslında birçok kez çok önemli mesajlar vermişti. Onu ben arkadaşlardan şimdi rica edeyim. Hazırsa onu paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki hitaplarında neler söylediği, hangi başlıkları gündeme getirdiğine dair. Peki hazırsa... Evet işte bakın az önce Mehmet Acet de söyledi. Elinde haritayla da konuştu oldu Cumhurbaşkanı'nın 2019 yılında. Daha sonra geçtiğimiz yılda Gazze'de yaşanan Filistin'deki drama dikkat çektiği fotoğraflar da oldu. İlki 2005'te Birleşmiş Milletler 60. Genel Kurulu'nda bu ilk konuşmasıydı. Daha demokratik ve şeffaf, daha aktif ve dirayetli bir Birleşmiş Milletler Teşkilatı insanlığın ortak yararınadır dedi Cumhurbaşkanı. Tabii 2009'daki konuşmasında 64. Genel Kurul'da Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ve 2014 tabii ki çok önemli, 69. Genel Kurul. İlk konuşması burada Cumhurbaşkanı ilk olarak zikrettiği dünya 5'ten büyüktür ifadesi. Zaten sonrasında da bu ifadeyi birçok ortamda, birçok platformda, Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında da sık sık dile getirdi. Ve reform ihtiyacını bu biçimde, bu şekilde ortaya koymuş oldu. 2018'e bakalım. Güvenlik Konseyi'nin sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya büründüğünü bir kez daha tüm dünya liderlerine söyledi, aykırdı. 2019'da düzensiz göç sorununu o hepimizin hafızalarında, belleklerinde yer eden Aylan Bebek örneğiyle anlatmıştı. Filistin haritasındaki değişimi bakın işte 2019'da göstermişti Cumhurbaşkanı ve Filistin sorununa dikkat çekmişti. Yine 2021'de iklim değişikliğiyle mücadeleye vurgu yapmıştı. 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru ve Türkiye'nin çalışmalarını anlatmıştı. 2023'te önemliydi, 78. Genel Kurul'da uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırmıştı ki bugünkü konuşmasında da yine değindi ve 2024'te İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası topluma çağrıları olmuştu Cumhurbaşkanı'nın ve geçtiğimiz yılı zaten hatırlıyoruz hepimiz, yine büyük bölümünü Gazze'de devam eden soykırıma ayırmıştı. Yani aslında tüm konuşmalarında Cumhurbaşkanı küresel meselelere, küresel sorunlara değinen ve bu çarpık düzeni net biçimde ortaya koyan tek lider olarak karşımıza çıkıyor. Peki Birleşmiş Milletler'in yapısı nasıl değişecek? Nasıl bir reforma ihtiyaç var? Aslında Cumhurbaşkanı biraz ondan da bahsetti. Önerileri de oldu. Güçlüye farklı, zayıfa farklı hukuk olmaz dedi. Uluslararası krizlerde tahıl koridorunda olduğu gibi bölgesel sahiplenme kullanılmalı. İşbirliği ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koymalı gibi öneriler de oldu. Evet. Yani bir reform ihtiyacı olduğu tabii çok açık ama bu nasıl olacak?
0: Şimdi Birleşmiş Milletler de daha önceki cemiyeti, akvam gibi, kavimler cemiyeti gibi Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin haklarını korumak üzere teşkil edilen bir yapıydı biliyorsunuz. Sözde barışı korumak içindi cemiyeti akvamı ya da kavimler cemiyeti. Ama mantığı üzerine dayandığı argümanlar, sütunlar galip devletlerin haklarını korumaya devam etmek bir biçimde. Şimdi bu kısa zamanda çöküverdi ve hemen 20 yıl geçmeden İkinci Dünya Savaşı başladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler de aynen Cemiyet-i Akvam gibi yine galiplerin haklarını korumaya dönük, onların sultasını devam ettirmeye dönük bir yapı oldu maalesef. Şimdi baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in bir genel kurulu var. Bütün üye devletlerin liderlik seviyesinde temsil edildiği genel kurul var. Bir de yaptırım gücü olan Güvenlik Konseyi var. Esas mesele burası. Diğer yerleri yaptırım gücünden yoksun. İşte UNICEF'ti, efendim, FAO'ydu, Gıda Örgütü, Kalkınma Programı filan, bunlar hepsi tamam Birleşmiş Milletler'in birer organı ama hiçbirisi Güvenlik Konseyi gibi yaptırım gücü olan, başka ülkelere karşı zor kullanabilen ve zorla bazı kararları icra ettirebilen bir yapıda ve salahiyette değil. Şimdi genel kurul, bakın 140 tane devlet, 148 tane devlet İsrail aleyhine karar alıyor.
1: Ama
0: İsrail Amerika ile birlikte 5 tane Karayip adalarından devletçikle birlikte azınlıkta kalıyor. Yani 148'e karşı 7 tane devletçik, devlet ve devletçik ama hiçbir anlamı yok. Oysa dünya devletlerinin 4'te 3'ü neredeyse bu karara katılıyorsa bunun bir ağırlığı, bir anlamı, bir manası olmalı. İşte Birleşmiş Milletler'in aslında en zayıf tarafı bu. Hani yumuşak karnı mı deriz, başka bir şey mi deriz? Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminin bir yapısıydı. 45 sene şu veya bu şekilde bazı meselelere müdahale ettiyse de sadra şifa derecesinde bir çözüm getiremedi. Ama bazı şeylerde, küçük olaylarda yine bir fonksiyon ifa ettiği görüldü. Ama 2003'ten beri tamamen dediğimiz gibi felçli durumda. Bir karar alamıyor, bir müdahalede bulunamıyor. Sadece lafla çağrıda bulunuyor. Onun da hiçbir ağırlığı, anlamı kalmıyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu zaafı, bu yumuşak karnı gördüğü için 2014'ten bu tarafa istikrarlı bir şekilde her platformda bu dünya beşten büyüktür argümanını gündeme getiriyor ve seslendiriyor. Gerçekten öyle. Dünya nüfusunun yapısına baktığınız zaman, yani eğer Çin'de olmasa hepten bir dengesizlik olacak. Ama beri tarafta koca bir Hindistan var mesela, koca bir İslam dünyası var. Temsilcisi yok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Yani daimi üyelik bazında. Dolayısıyla bu artık yürümüyor. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Buna cesaretle eğilip bir reform yapılması lazım. Ama bu reformun da adilane olması lazım. Yani yeni şartların, yeni çağın şartlarına göre bir yeniden yapılandırma olması lazım. Bu o kadar kolay değil. Çünkü hegemonik güçler buna müsaade etmek istemiyor. Yani bir konfor var ellerinde. Hayır dedikleri zaman her şeye mani olabiliyorlar. Dolayısıyla onu muhafaza etmeye, devam ettirmeye çalışıyorlar. İşin açmaza düştüğü nokta da burası zaten. Ama Birleşmiş Milletler'in de bu haliyle artık ileriye doğru yürüyemeyeceği çok net ve kesin. Şimdi dünya gerçekçi olarak cesaretle bu problemin çözümüne mi gelecek, yoksa kendini kandırıp böyle gözlerini gerçeklere mi kapatacak? Burası önemli bir şey. Yani dünya yeniden şekillenirken asgari seviyede de olsa bir adilane yapının ortaya çıkması için objektif şekilde bir görüş ve irade ortaya konulması lazım. Ama baktığımız zaman bu 5 tane daimi üyenin çok fazla buna böyle yanaşacak gibi görünmediği anlaşılıyor. Bu da dünyanın en büyük meselesi. Çünkü zulümlerin, haksızlıkların, zorbalıkların önlenebileceği, müdahale göreceği teşkilat olan Birleşmiş Milletler eğer bu noktada kendini reforme edemezse bugün yaşanan olaylar daha büyüyerek devam eder.

0: Ben bir soru
1: Yok yani
0: sormadan bir
1: aslında
0: şey
1: tabii buyurun.
0: yani zikretmek istediğim bir
1: Bitmiş
0: husus
1: miydi bu
0: var.
1: arada, özür
2: Tabii.
1: dilerim.
2: Yok, birkaç bir şey
0: buyurun,
2: daha
0: buyurun.
2: var.
0: Ben, o
2: Yani
0: virgülü nokta olarak algıladım ben.
1: ben de öyle algıladım. Buyurun hemen alalım onları da o zaman
2: Evet. Yani bir kere değişim kaçınılmaz. Yani ihtiyaç büyük. Ama bu ihtiyaca karşı Avrupa'nın bu güvenlik mimarisinde yaptığı ikiyüzlülüğün bir benzeri orada tekrar etmemeli. Yani Avrupa bir taraftan NATO üzerinden kendi şeyini, eski şemsiyesini devam ettirmek istiyor ama bir taraftan da kendini kendi başına ayrıca sağlama almak istiyor. Dolayısıyla orada büyük bir çelişki ve ikiyüzlülük var.
1: Benzer bir durum
2: Şimdi
1: burada olmamalı
2: Birleşmiş
1: diyorsunuz.
2: Milletler'in yapılanmasında da bu olmamalı.
1: Olmamalı.
2: Yani gerçek manada dünyanın bütün bölgelerinin ihtiyaçlarını, ağırlıklarını dengeli biçimde dağıtan ve etkili, objektif bir şekilde görev yapacak bir kıvama getirecek bir yapılandırma olması lazım.
0: Peki. Şunu ben ifade etmek istedim Kahraman Bey. Şimdi hani Sayın Cumhurbaşkanı her sene gidiyor, işte 10 saat yol kat ediyor. Orada 4 gün 5 gün kalıyor. İkili görüşmeler de yapıyor ama hani bu tabii BM kürsüsünden yapılan görüşmeler, konuşuyor da ne oluyor cümlesinin altını doldurmak adına birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu tabii sadece vicdanlara hitap eden veya sessiz yığınların sesini orada Birleşmiş Milletler kürsüsünde dünyaya haykıran bir konuşmadan ibaret bir mesele değil bu. Şimdi bu şekilde konuşunca bir geniş bir sempati hâlesi oluşuyor. Nerede oluşuyor? İşte İslam dünyasında oluşuyor. Nerede oluşuyor? Afrika'da oluşuyor. Şimdi bu sempati, yani bu konuşmayla ortaya çıkan bu sempati siyasal alanda Türkiye'ye çok büyük kazanımlar getiriyor. Ekonomik anlamda Türkiye'ye çok ciddi getiriler sağlıyor. Hani konuşuyor da ne oluyor? Mesela biraz önce önümde rakamları yanlış konuşmayayım diye açtım. 2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmi 5.4 milyar dolar iken, 5.4 milyar dolar, 2025 itibariyle bu rakam 36.7 milyar dolara gelmiş. Yani neredeyse 10 katlık bir artış söz konusu. Şimdi böyle bunlar rastgele, spontane gelişecek şeyler değildir. Yani buradaki bir konuşmanın, hani şeyde, siyasette kelebek etkisi vardır ya, burada da yani bir taş attığınızda okyanusun bir kıyısında onun bir şekilde öbür tarafta da etkisi görülür tezinden hareketle bunu söylüyorum. Burada Afrika'nın sesini duyurduğu zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki sömürgeciliğe, yani soyup soğana çevirdiler demişti bir ara, bir Afrika gezisinden dönerken onu hatırladım. Bu işte aynı zamanda çok bu ülkeye, yani Türkiye'ye ciddi geri dönüşler ve kazanımlar sağlıyor. Şimdi mesela belli dönemlerde birkaç kere yapıldı. 2018'de ben yapıldığını hatırlıyorum. Galiba 2021'de de oldu. Burada İstanbul'da Türkiye-Afrika zirveleri yapıldı. Bu şöyle, yani Türkiye bir tarafta...
2: 2005'te ilki yapılmış.
0: O zamandan beri ben hani son evet. dönemde yapılanları hatırlıyorum. Türkiye bir tarafta, öbür tarafta bütün Afrika ülkelerinden şey, onlarca devlet başkanı, bakanlar, hükümet başkanları, başbakanlar falan. Ve bunun neticesinde işte savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda, yani bu 37 milyar seviyesine gelmişse yıllık ticaret hacmi, savunma sanayi bunun içinde çok ciddi bir yekün Bayağı tutuyor baktım. Mesela. Yani şu anda bu biz çift... Yani yıllık 10 milyar doları aştı Türkiye. İlk yüzde işte 4-5 tane Türk şirketi var. Bunlar hiç yoktu daha önce. Şimdi burada çok ciddi bir ekonomik pazar haline geliyor. Ve size geliyorlar. Büyük bir coşkuyla size geliyorlar. Yani Türkiye'den almak istiyorlar. Gidip de Amerika'dan, Fransa'dan almak yerine büyük bir iştahla gelip bunları Türkiye'den, Türk teknolojisi tabirini kullanıyor. Övünerek böyle. Ben diyor mesela Nijerya'ydı galiba, burada terörle mücadelemi Türk teknolojisi kullanarak başarı elde ettim diyor. Ve yani hatırlıyorum da şimdi o dönemde bazı konuştuğumuz yetkili isimler, hani şöyle bir görseniz hani Türkiye'deki bu gelişmelerden o kadar mutlu oluyorlar ki, Afrikalılar adına

0: söylüyor. Yani Türkiye SİHA üretiyor. Onlar orada bizden daha çok mutlu oluyor. Türkiye savaş uçağı üretiyor. Endonezya'dan
1: zaten
0: daha büyük.
1: Bir düzineden fazla ülkenin ordusunu da Türkiye eğitiyor.
0: Eğitiyor. Şimdi dolayısıyla buradan yükselen bir ses, bu çünkü Türkiye'de var bu. Konuşuyor da ne oluyor? Ben hani çok bunu bir sloganik hale getirdim. Konuşuyor da ne oluyor? Diyorlar ya hani. Havaya konuşmuyor diyorum ben de. İşte bakın bu bir tanesini örnek verdim.
2: Ama bugün çok özür dilerim. Mesela ben Brezilya Devlet Başkanı'nı biraz dinledim. Hani o tabii simultane. Mesela o da diyor ki hepimiz diyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından rehin alınmış durumdayız.
0: Tabii.
2: Saygınlığı hiç bu kadar düşük olmamıştı diyor. Mesela geçen sene yanılmıyorsam Ürdün Kralı da çok eleştirilmişti. Soykırıma, katliamları hiç değinmiyor diye. Yine İsrail'in adını almıyor ama baktığımız zaman mesela o da değiniyor. Yani Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlara değiniyor. Yani sanki böyle diğer liderler üzerinde de bir Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajları sanki biraz bir baskı oluşturuyor. Yani ya, bir şekilde.
0: Baskı demeyelim de bir senkronizasyon diyelim buna. Şimdi Lula da Silva, Brezilya Cumhurbaşkanı bu adaletsiz uluslararası sistemin kendi ülkesinde bedelini, maliyetini ödemiş birisi.
1: Yani hapse girip çıktı. Evet. Ama güçlü bir siyasi lider.
0: Evet, yani biz 1,5-2 sene önce o Brezilya'daki zirveye ben gitmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir zirveydi. Orada Lula da Silva'nın yaptığı açıklamalar var. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı görüşme sırasında. Bu 2013'te bizde gezi olayları olduğu zaman onun hemen sonrasında Brezilya'da da benzer bir buradaki gezi olaylarını orada da tekrarlamak istediler. Kime karşı? Lula da Silva'ya karşı. Brezilya Cumhurbaşkanı diyor ki ben diyor olaylar sırasında Erdoğan aradı ve uyardı diyor. Bak bunlar çok tehlikeli şeyler. Dikkat et kendine. Mealen söylüyorum. Burada bunların niyeti bozuk. Kendine dikkat et dedi diyor. Tamam mı? O dönemde. Şimdi Lula da Silva Brezilya ben de kısmen izledim onu. Bunları söylüyorsa tabii orada bir şey var. Yani bir dert ortaklığı var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesele ettiği, dert edindiği konular neyse orada da çünkü o da o dediğim gibi bu adaletsizliğin ceremesini çekmiş.
1: Amerikan tasallutuna şeyde bulundu ya.
0: Tabii o Bolsonaro döneminde bizatihi yani Amerika'nın da devreye girmesiyle birlikte cezaevine girdi. Şimdi o da sosyalist kökenli birisidir şeyde Lula da Silva. Ama yani var evet bu şekilde gerçekleri görüp de bunu dillendirenler var. Ama ben sadece şimdi burada kalbimle kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri ifade edeceğim cümlesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet bu yönüyle çok kıymetli doğrudan perdesiz bir şekilde düşüncelerini oradan o kürsüden bütün dünyaya ve karşısındaki muhataplara aktarıyor. Ama bu aktarım Türkiye'nin lehine çok pozitif sonuçlar da üretiyor. Orada aktarımla kalmıyor yani demek istediğim. Bu örnek Afrika örneğinden bahsetmemin bir sebebi de budur. Yani ekonomik anlamda, siyasal anlamda Türkiye'nin dış ticaretine, ekonomisine, iki ilişkilerine çok ciddi katkı sağlayan sonuçlara da destek sağlıyor bu konuşmalar. Türk Hava Yolları dünyanın bu kadar işte geçen dünyanın en çok yolcu taşıyan hava yolların arasında. İstanbul Havalimanı dünyada 6. olmuş, Avrupa'da 1. 2. oluyor. Şimdi bakın burada da mesela şimdi bu kadar dünyanın her tarafına gidiyorsa Afrika'ya bir ülkeye işte haftada şu kadar sefer yapılıyorsa bu da bu etkileşimin buna da bir katkısı var. Yani bilmiyorum ifade edebildim mi? Dolayısıyla bunu hani siz sormadan bir şey söylemek istiyorum derken ifade etmeye çalıştığım husus buydu.
2: Altını yani doldurmuş olduk yani.
0: Yani mesajda. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan 85-90 milyon ne kadar insan varsa onların menfaatini de gözeten, onların da menfaatini konuşmalar oluyor burada yapılanlar. Havaya gitmiyor, boşa söylenmiyor. Karşılığı olan, somut anlamda sonuçlar üreten konuşmalar oluyor bunu derken biraz da maksadım buydu.
2: Şimdi Cumhurbaşkanı bu veto hakkı kaldırılmalıdır ifadesi dikkat çekici. Özellikle farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız diyor Cumhurbaşkanı. Olabilir mi sizce?
3: Paradigma değişmeli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da mevcut uluslararası sistem ve bunun içindeki BM'nin rolünü değerlendirirken çözüm modelleri öneriyoruz değil mi? Tek tek böyle diyoruz ki ya şu olmalı, bu olmalı, şöyle yapılmalı. Bunlardan temel, yani temel değişim, bir anlayış, görüş, paradigma değişimi olmadığı sürece bu bahsettiğimiz gelişmelerin başlık altında olması mümkün değil. Tabii ki tek başına Güvenlik Konseyi'ni biz reforme ediyoruz. Oturduk, şey yaptık. Ya buraya 10'a çıkardık ya da 20'ye çıkardık da denilebilir. Ama öncelikli gördüğümüz problem bu paradigma değişimi. Böyle bir değişim söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor, konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı dünyadaki uluslararası sistemdeki değişim dinamini temsil ediyor. Hmm. Yani bir ihtiyaca, bir ihtiyacı dile getiriyor. Bir ihtiyacın öznesi. Yani dünyaya bakış açısıyla Sayın Cumhurbaşkanı kendi görüşüyle, düşüncesiyle şunu diyor. Böyle bir dünyada böyle bir Birleşmiş Milletler olmaz. Kendisi zaten hukuksuz. Kendisi zaten haksız. Kendisi zayıf ülkeleri ikinci plana atıyor. Burada 5 tane güçlü devletin devlete göre kurulmuş, dizayn edilmiş bir sistem var. Bunu değiştirmek lazım. Yani şunu demek istiyorum. Yani dünyada da mevcut geldiğimiz durumda zaten bu değişim ihtiyacı var. Ama bunu kim dile getiriyor? Ya bunu dile getiren kim? Bunun bayraktarlığını yapan isim kim? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Yani bunun sadece ulusal siyasette değil, küresel siyasette de çok etkili bir aktör. Ama bu dik duruşuyla olabilecek bir şey zaten. Yani sadece realpolitik icabı, ya şu bizi zorlar, şunu söylemeyelim, yok bunu söylemeyelim pozisyonunda. Mesela
1: Trump dedi ki İran'a baskı yapın. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki İsrail'e daha fazla baskı yapın. Yani orada çok enteresan bir şey var.
0: Evet. Cevap mı verdi ona?
1: Bir nevi cevaptır yani. Orada şimdi İsrail kimle iş tutuyor?
0: Tabii.
1: İsrail kimle birlikte İran'a saldırıyor veya Amerika kimle birlikte İran'a saldırıyor? Kusura bakma araya girdim ama
3: ne bu demek? Çok Mehmet abinin o bahsettiği, ya konuşuyor da ne oluyor? Konuşuyor işte, ne oluyor? Bütün İslam coğrafyası İsrail'e karşı en azından bir tane güçlü bir ülkenin liderliğinde hem diplomatik hem siyasi hem askeri hem ekonomik bir ittifak oluşturuyor burada. Yani bu
1: şimdi Netanyahu New York'a şey geldiği zaman göreceği protestolar.
2: Evet. O da var mesela, Netanyahu onu soracaktım zaten ama mesela birkaç saat kalıp dönecekmiş, yani New York'a gelecek. Birleşmiş Milletler Genel
3: Kurulu'nda
2: boş salonlara hitap edecek.
3: Tutuklanmazsa New York'ta tutuklanmama sözü veriyorlar herhalde. Evet. Öyle geliyorlar.
1: Onun tedbirini, yani pozisyonu, onun tedbirini almışlardır.
3: Onun pozisyonu o seviyede. Bu pozisyonda tabii ki bu, ben öncelikle dünyada harekete geçen o küresel vicdana bağlıyorum ama bu uluslararası platformlarda, uluslararası düzeyde bu Netanyahu'nun ve İsrail'in bu soykırımcı gerçek yüzünün afişe edilmesinde Cumhurbaşkanı da çok tartışılmaz bir önemde yeri olduğunu vurguluyorum. Ya Birleşmiş Milletler dediğim şey paradigma değişimi. Bu tür cemiyetler işte Büyük Dünya Savaşları'ndan sonra kuruldular genelde. Yeni bir düzen ihtiyacını karşılamak amacıyla oturdular. O düzenin, o dönemin şartlarının, koşulların ve güç dengelerinin uzantısında bir sistem kurdular. Yani o dönemin güç dengelerini yansıtan bir sistem. Ama bu güç dengeleri değişti dünyada. Fakat hala bu şey değişmedi. Yani gömlek küçük geliyor. Büyük bir değişime ihtiyaç var. Bunun da savaşla olmaması istiyoruz. Yani sorun bir, bunun içinde bir dünya savaşına gerek yok. Ama öbür taraftan da bu sistemlerle insanları oyalayıp uluslararası sistemi kendine göre yazan işte güçler var, şirketler var. Bir küresel bir odaktan bahsediyoruz, güç odağından bahsediyoruz. Biz burada Birleşmiş Milletler'le oyalanırken onlar aslında yeni dünyanın kurallarını yazmaya çalışıyorlar. Neyle yazmaya çalışıyorlar? Teknoloji üreterek ve bu teknolojiyi kullanarak, sadece kendileri sahiplenerek dünyaya bir düzen vermeye çalışıyorlar. Bunu tabii biz

0: İşte dünya kendince yani BM'ye gidiyoruz şey yapıyoruz ama öbür taraftan kendi tedbirimizi alıyoruz. BM'nin insafına da kalmamamız gerektiğini
1: Sizin
0: biliyoruz.
1: dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı diyor ki güvenlik konseyine ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez. İmtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Bir de şu ifadede dikkat çekici. Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır diyor Cumhurbaşkanı.
0: Ya mevcut durumda zaten ya kalıcı barış bazen yani son yıl ya sadece son birkaç yıl yani dünyanın geri 30 yılından daha fazla kanlı geçmiş.
1: Evet.
0: Ya toz pembe bir şekilde bakmıyoruz. Biz ülke olarak zaten kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Her tarafın istikrarsızlık içerisinde olduğunu da görüyoruz, farkındayız ve buna göre de şu son yıllardaki özellikle geliştirdiğimiz politikalar şunu gösterdi yani diplomasi daha doğrusu şunu gösterdi. Biz ülkemizin kalkınmasını sürdürmekle beraber dünyayla ticaret bağlarını, ilişkilerini devam ettirmekle beraber askeri anlamda istikrarsızlık üretecek çatışmaların içerisine girmiyoruz. Yani bunlardan kaçınıyoruz ya da yangının kendi ülkemize sıçramasını istemiyoruz ya. Rusya bakın bazen atlattığımız felaketler atlattığımız için yaşamadığımız için bize o kadar büyük gelmiyor. Ya Rusya ile karşı karşıya geliyorduk.
2: Tabii. Evet.
0: Yani
2: Ramak
0: Rusya
2: kalmış.
0: ile karşı karşıya geliyorduk. Yani Rusya ile karşı karşıya geliyorduk.
3: Getiriyorlardı.
0: Evet getiriyorlardı. Tuzak kuruyorlardı. Getiriyorlardı. Belki de Ukrayna'nın yerinde bizi
1: Zaten herhalde
0: sürükleyeceklerdi.
1: biz olmayınca Ukrayna oldu orada, değil mi?
0: Tabii. Ya o bizimle beraber NATO'yu da bu işe sokmak istiyorlardı. Belki
2: Ukrayna'nın
0: daha
2: biraz
0: büyük bir dünya
2: öncesi
0: savaşında.
1: Var tabii.
0: Ya bunun ağır sonuçları olacaktı ülkemiz için. Ama bu tuzağa düşmedik. Şimdi bu tuzağa düşmedik ama savaş başladığında bir anda Avrupa eski demir perde ayarlarına geri döndü. Bizim ülkemizde eski tuhaf o şey ayarına gitti. Hemen biz Avrupa'nın yanındayız. Hemen demir perde şeylerine biz de uyacağız. Yani
2: Savaş ilan edilsin diyen
0: hatıra
2: parti
0: evet
2: liderleri oldu.
0: yani tarafımızı hemen ya ülke yani ülke yönetmek gerçekten başka bir şey ama
2: Şimdi
0: ülkenin çıkarlarını düşünmek de
2: o
0: başka bir
2: benzeri
0: şey.
2: felaketin en büyüğü Birinci Dünya Savaşı'na katılma kararıdır.
0: Evet.
3: Değil mi? Rus gemilerinin Rusya'yı bombalaması bizim
2: Yani savaşa girmek
3: savaş
2: kolaydır ama
3: gemileri.
2: çıkmak zordur.
0: Yani savaşa nasıl giriliyor? Bakın Mehmet abi hatırlattı. Bir tertiple girdik biz savaşa. Bak yine Rusya'ya karşı bir tertiple girdik. Bir Sivastopol'u burada bir tertip işte denizaltıların bilmem bayrakları değiştirerek gittik Sivastopol'u bombaladık. Savaş ilan edildi. Biz de Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Ama bir tertiple bak. Aynısı yine Rusya
3: Tabii.
0: üzerinden Dünya Savaşı'na neredeyse girecektik. Obama'nın açıklamasını çok şey yapıyorum, hatırlıyorum. Ya ilk defa ya o günkü düşüncem ve duygum şu. Obama bize tavır aldı. O böyle sopalı mesajlar verdiği bir dönemde burada Rus uçağı düşürdüğünde Türkiye'nin yanındayız dedi. Bizim yanımızda niye bizim yanımızdasınız yani bizi nereye sürüklemeye çalışıyorsunuz teşvik etmeye çalışıyorsunuz çok büyük bir tuzaktı.
3: Yani Montrö'yü doğru bir şekilde Türkiye yorumlamamış olsaydı
0: Evet.
3: yine savaşın içine çekilebilirdik biz
2: Evet.
3: bu son savaşta. Yani boğazlardan savaş
0: Evet.
3: gemilerini geçişini daha ilk gün hemen
0: O iradeyi
3: yasakladı.
0: gösterdik.
3: Tabii ya yani bunu gör yani
2: Evet,
3: gelecek
2: çok
3: olan
2: kritik bir
3: muhtemel bir
2: şey o.
3: felaketi
0: Evet.
3: öngörüp ona göre tedbir alınca önünü kesmiş oluyorsun.
0: Şimdi Ukrayna'dan görüntüler vardı. Ukrayna'da zaten nüfus kalmadı. Zorla askere savaştırılmanın
2: 50 sene
0: yanı
2: belini
0: sıra
2: doğrultamaz. Ya.
0: büyük bir nüfus boşalması var. Yani terk ettiler ülkelerini. Bir Ukrayna gibi bir millet dağıldı dünyanın bir yanına. Ya bunun şunu demek istiyorum. Ya biz bu büyük felaketleri biz yaşamadık, yaşatılmadı diye
1: Yani
0: şey
3: ay bir de çok affedersin yani güzel bir yere getirdin sözü de Almanya'da şimdi Ukrayna'ya şunu öneriyor. Biz buraya gelen genç Ukraynalıları toplayalım. Size geri gönderelim. Siz askeri alın onları savaşsınlar Rusya'ya diye. Böyle bir haber
0: Evet.
3: gördüm ben şimdi.
0: Yani
1: iyi bir cümle
3: Avrupa'ya,
1: alın oraya.
3: Almanya'ya gitmek de güvenli
0: Evet,
3: değil
0: evet,
3: yani
0: evet,
3: Ukraynalılar
0: evet.
3: için.
0: Yani Dünyanın durumu, biz ülke olarak Birleşmiş Milletler'in durumunu gözetiyoruz ama kendi kaderimizi yine burada kendimiz biraz çizmeye, belirlemeye çalışıyoruz.
1: Peki o zaman bir ara diyelim, saat başında devam edeceğiz.

yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: fiyatları. Doğuş 1 kilo siyah çay 259 lira. Bir Şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Herkesin gözü onda. Yeni iPhone 18 Pro şimdi hepsi Brota'da. Hepsi Brota'ya gel. iPhone 18 Pro siparişini ver. Eski telefonunu kapında yenile. Pil ömründe dev bir gelişmeyle ve son teknoloji Pro kamera sistemiyle yeni iPhone 18 Pro eskiyi kapında yenile fırsatıyla hepsi Brota'da.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Macera aramıyorum ki. Değerinde Trink sattım.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar hoş geldiniz. Boston Express devam ediyor. Yine bu bölümde özellikle tabii devam eden savaşlar var. Bunları konuşacağız. Yani Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında tabii ki dünya liderleri bir araya gelecek. İkili görüşmeler de gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın Putin'e bir çağrısı vardı. Savaşı sonlandırmasını istedi. Aynı zamanda gözler bir yandan da tabii ki Trump'la Zelenski arasında gerçekleşecek görüşmede. Bir hedefimiz var, onu da paylaşalım, sonra devam edelim. Şimdi dün yani 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'ydü. Şimdi Uluslararası Barış Günü diyoruz ama barışa belki en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden geçiyoruz. Çünkü birçok savaş ve birçok işte sözlü ateşkes ama devam eden soykırımlar ve işgaller söz konusu. İşte Lübnan'la İsrail zaten genelde başrolde hep İsrail'i görüyoruz. 27 Kasım 2024'te bir ateşkes sağlanmıştı ama 2 Mart 2026'da yoğun hava saldırıları başlattığını görüyoruz İsrail'in.

0: 17 Nisan 2026'da yine bir ateşkes yürürlüğe giriyor. Ancak İsrail ordusu buna rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. 26 Haziran'da bir çerçeve anlaşması imzalandı. Ancak buna rağmen İsrail'in katliamları durmadı. Halen de devam ediyor. Lübnan topraklarını işgalini sürdürüyor. Gazze'de yaşananlar zaten malum. Ekim 2023'ten bu yana 3 ateşkes oldu. Ama nihayetinde geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün söyledi. Uygulanmıyor maalesef. İşte ikinci aşamaya geçildi dedik ama orada da ciddi sıkıntılar var. Zaten İsrail, ABD, İran üçgeninde de aslında İsrail'in biraz artık geride durduğunu, ABD-İran savaşına dönüştüğünü görüyoruz ama 28 Şubat'tan bu yana devam eden bir savaş var. 8 Nisan'da bir 2 haftalık ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı. O uygulanmadı. 17 Haziran'da İslamabad mutabakatı imzalandı ama 8 Temmuz'da çatışmalar yeniden başladı. Bu arada İran Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı düzeltiyorum, orada olacak, New York'ta olacak ama hani bir Trump'la görüşme olur mu, o biraz meçhul. Rusya-Ukrayna savaşı da 2022'de başladı, 24 Şubat'ta 4,5 yıl oldu artık, 5. yıla doğru gidiyoruz, halen devam ediyor ve işte İstanbul'da biliyorsunuz bir tahıl anlaşması, tahıl girişimi anlaşması imzalanmıştı. 5 Ocak 2023'te bir 36 saatlik ateşkes, 18 Mart 2025'te enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları 30 gün durdurma, yine bir 8-11 Mayıs 2025'te Zafer Günü dolayısıyla bir ateşkes 3 günlük olmuştu. Ama geldiğimiz noktada halen karşılıklı olarak tam da bu zirve sürecinde de çatışmaların çok yoğun şekilde devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle bir tablo var. Dünyanın genelinde savaşlar devam ediyor yoğun şekilde. Buradan biz de İsmail Bey'e sözü verelim. Trump'ın da açıklamaları var bu arada İran'la ilgili. İran diyor nükleer silaha sahip olamayacak. Bu önemliydi. Bir de seçimlerden sonrasını işaret ediyor. Orada bir hani bir barış yolunda en azından diyelim. Diğer taraftan işte Putin'e yönelik mesajları var. Savaşın sonlandırılmasını istiyor. Zelenski ile görüşecek. Ne olur ne biter. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi barışın sağlanabilmesi için tarafların biraz samimi olması lazım. Yani Trump diyor ki 8 tane savaş durdurdum. Siz de demin söylediniz bu savaş 8 tane savaşı sayabilir miyiz? 8 tane savaş başlattım dese daha kolay onu bulmak. Şimdi bir taraftan barış çağrısı yapılıyor ama öbür taraftan bugüne kadar sattıkları silahların dışında Amerika 2.7 milyar dolarlık hava savunma sistemi takviyesinde bulundu son zamanlarda. Yani Ukrayna'yı savaşa devam ettiriyor. Bunun bir fazlasını Avrupa Birliği yapıyor. Avrupa Birliği ülkeleri peş peşe destek paketleriyle. Diğer taraftan Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı ambargolara destek vermek suretiyle. Bir taraftan Rusya'yı köşeye sıkıştırma, yıpratma hedefinden hiç şaşmadan devam ediyor. Bir taraftan da Ukrayna'nın bütün yanıp yakılmalarına rağmen savaşa devam diyorlar. Yani ne zaman Ukrayna bir barış masasına oturacak gibi olsa hemen Avrupa'dan ters bir hareket geliyor. Hatırlayınız İstanbul'daki ilk esaslı ve bütün aslında görüşmelerin onun üzerine hala kurulmakta olduğunu görüyoruz. Yani tam çözüme yaklaşmışken İngiltere'nin o dönemin başbakanı olan Boris Johnson bir anda Kiev'e gitti ve her şey ters yüz oldu. Şimdi Avrupa bir 10-15 sene uğraşarak Rusya'yı tahrik etmeye devam etti. 2014'te işte Kırım'ı işgal etti. Rusya çok sert bir karşılık verdi. Ondan evvel Gürcistan'ı 3'e böldü. Buna rağmen Avrupa o renkli devrim sevdasından vazgeçmedi. Ve şeylere söz vererek, işte sözde Ukrayna ve Gürcistan'a üyelik için söz vererek ya da hayali vaatlerde bulunarak onları savaşa teşvik etti ve sonunda buraya geldi. Rusya bu savaşa girmemek için aslında çok uğraştı. Hatta malum Putin 5000 küsür kelimelik bir makale de yazdı bu hususta, yani girip girmeme noktasında Rusya'nın yaklaşımının ne olduğu, endişelerinin ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Yani yazılı ve sözlü olarak Rusya bu savaşa heveskar değildi baktığınız zaman. Ama renkli devrim sevdası maalesef bu duruma getirdi.

0: Bu da bunun burada Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ve gizli niyetleri. Yani gizli niyet nedir? Aslında açığa çıkmış durumda. Rusya'nın muhtemel tehlikesini ve tehdidini bertaraf etmek için bu koca devleti, bu en büyük nükleer gücü, en geniş toprağa sahip devleti, en fazla kaynağa sahip olan ülkeyi savaşla yıpratmaya çalışıyorlar. Bakın, bu kadar şey oldu. 4 senedir, 4,5 senedir bu savaş devam ediyor. Bütün Avrupa desteği Ukrayna'nın arkasında. Bugüne kadar Amerika'da çok destek verdi. Rusya ambargolara rağmen çok da fazla sarsılmadan bu savaşı devam ettirdi ve daha da devam ettirebilecek kapasitesi ortada. Dolayısıyla eğer beri tarafta aynı kör mantıkla devam edilirse bu barış Ukrayna'ya gelmez ve şu an itibariyle baktığınız zaman Ukrayna 40-50 yılda belini doğrultamayacak bir noktaya gelmiş durumda. Demin Kurtuluş da bahsetti. İşte nüfus boşaldı, kaçıyorlar, gidiyorlar. Yakıldı, yıkıldı her taraf. Şu anda arada bir Avrupa'nın verdiği silahlarla Ukrayna, Rusya işlerine taarruzda bulunuyor. Hedefler vuruyor. İşte en son etkili bir rafineriyi vurdu. Rusya'da efendim akaryakıt sıkıntısını meydana getirdi ama bunlar geçici durumlar. Ha, bu Rusya'nın mağlup olduğu, olacağı ya da pes edeceği anlamına gelmiyor.
1: Trump'ın sözlerini nasıl değerlendiriyorsun? Yine savaşı hızlıca bitireceğim dedi. Bu
0: Şimdi doğrusunu isterseniz Trump'ın sözlerine hakikaten inanmak çok çok zor. Yani bunu samimi olarak söylüyorum. Yani keşke doğruluk tarafı olsa. Şimdi kol bükmek suretiyle İran'ı
2: bir değeri
0: yola
2: kalmıyor
0: getirmek.
2: değil mi sözlerim?
0: Yani tehdit ediyor. Mesela Pezeşkiyan gitmiş New York'a, hani belki bir görüşme ihtimali, en azından dolaylı bir temas yollarını kapatmak üzere bir konuşmasında baştan aşağı İran'a hakaret eder derecede böyle tehditle, kol bükmekle barış sağlanmaz. Barış diplomasiyle, esneklikle, makul yaklaşımla elde edilebilir ama bu tavır en azından Trump'ın üslubunda yok. Yani göremedik bunu. Kendisinden başka herkesi karalıyor. Bazen göklere çıkarıyor Putin'i, bazen de şey yapıyor. Yani daha dikkatli bir dille tabii onu ve Xi Jinping'i eleştirmeye kalkıyor. Ama tutarsız yani. Ne tarafa oynadığı belli değil. Şimdi Ukrayna savaşını gerçekten bitirmek istiyor mu? Tam emin olamıyoruz yani. Eğer isteseydi Ukrayna'yı baskılayarak barışa biraz daha zorlayabilirdi. Ve Rusya o zaman masaya yanaşmakta daha istekli davranabilirdi. Ama o objektiviteyi gösteremediği için Amerika bütün çabalar göstermelik olarak kalıyor. Yani ileriye dönük bir şey getiremiyor. Dolayısıyla şu an itibariyle tarafların tutumuna baktığımız zaman maalesef barış adına konuşulan noktalarla ilgili önemli, olumlu bir gelişme göremiyoruz. Yakın zamanda da olacak gibi değil eğer böyle devam ederse. Ama beri tarafta daha çok savaş ve savaşların genişleme tehdidi var.
1: O şimdi, sanki daha yakın ihtimal
0: işte
1: değil mi sanki
0: bitmesine? Baltık ülkeleri tehlike ve tehdit altında. Efendim Doğu Avrupa, Polonya başta olmak üzere, Romanya, Moldova, buralar mesela büyük tehdit altında. Her an için Rus silahlarına, füzelerine hedef olabilir.
1: Şimdi dün bir haber vardı. Mesela bu İHA üretim kapasitesini genişletmeye hazırlanıyor Moskova diye.
0: Evet.
1: Yani 2029 yılına kadar her yıl ek 500 ton askeri sınıf havacılık karbon füveri üretecekmiş yeni bir tesis ve
0: Evet.
1: Bu güçlü hafif malzeme İHA'ların yapımında kilit rol oynuyormuş. Diğer taraftan NATO'nun askeri komite başkanından bir açıklama var. O da diyor ki ittifakın Rusya'nın olası bir saldırısına karşı yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiriyor.
0: Hazır diyor ama ne kadar hazır onu Allah bilir. Şimdi biliyorsunuz Rusya bir sene sonrasında bir reforma gitti. Yani savaş ekonomisi düzenini kurmak üzere yapılandırma yaptı. Eski Savunma Bakanını o işin başına getirdi. Gerasimov değil de o şey olan, Türk asıllı olan Savunma Bakanı. Sergey
1: Şoygu.
0: diye ismi. Şoygu. Evet.
1: Şoygu.
0: Sergey Şoygu'yu o savaş ekonomisinin başına getirdi.

0: Den beri Rusya'nın ekonomisinin çarkları ona göre dönüyor. Yani uzun soluklu bir savaşa hazırlık, onun ikmali, onun hazırlığı. Ama şu anda Avrupa daha yeni başladı. Bunu ne kadar sürdürür, ne kadar devam ettirir? Çünkü Avrupa ülkelerinin ekonomileri çok iyi durumda değil. Ha denilecek ki Rusya'nın da ekonomisi iyi değil ama Rusya'nın kaynakları Avrupa'ya göre
1: Daha
0: çok
1: geniş.
0: daha geniş, çok daha zengin. Ve Rusya tarihinde de direnç manasında daha büyük performanslar da ortaya
1: Evet.
0: koymuş bir ülke. Dolayısıyla kendi şartlarının kabulünü bekliyor Rusya. Aslında Trump dolaylı olarak bunu Ukrayna'dan istiyor. Yani işgal edilen bölgelerin işgal edilmiş kabul edilmesini ve kayıpların bu noktada tutulmasını telkin ediyor. Fakat bunu çok açıktan yapmıyor. Burada da Avrupa ile olan ilişkiler herhalde etkili oluyor. Çünkü Avrupa'nın bunca savaş çığırtkanlığı yanında Amerika'nın ters tarafta yer alması beklenemez. Amerika Rusya'yı karşısına almak istemiyor. Bunu Çin'e fazla yaklaşmaması noktasında bir tutamak olarak görüyor. Fakat sonunda da mesela yeni bir ambargo kararı imzalandı biliyorsunuz. Çok sert, çok daha kapsamlı ve etkili. Yani iki arada bir derede Amerika. Ama Amerika için en kötüsü İran'la başladığı savaşı gün be gün daha fazla kaybediyor olması. Yani Amerika girdiği bütün savaşlarda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir zafer elde edemedi. Vietnam öyle oldu, Afganistan öyle oldu, Irak öyle oldu. Şimdi efendim İran'la aynı şey devam ediyor. İran bir hafta içinde ya da 3 gün içerisinde teslim olması beklenirken 8-9 aydır giderek sertleşen bir direniş gösteriyor ortaya ve her seferinde de Amerika'yı daha bir zora sokuyor. Yani şimdi bu şartlar altında ben 8 tane savaş durdurdum diye Trump'ın söylediklerinin hiçbir anlamı
1: Anlamı
0: kalmıyor.
1: yok.
0: Ve bu gidişle de olmayacak ama şimdi bir nirengi noktası var. İşte Kasım seçimlerinde durum ne olacak? O zamana kadar bu vaziyeti yani İran'ı yola getiremeyeceğine göre, İran'a gerekli tavizleri vermeden yola getiremeyeceğine göre, Rusya'ya karşı da fazla bir şey yapamayacağına göre Trump zorda.
1: Tarzan
0: Tarzan zorda.
1: zorda. Evet,
0: Evet.
1: şimdi gözler tabii bir yandan da burada yapılacak görüşmelere, ikili liderlerin temaslarına da çevrildi. Şimdi Zelenski ile de görüşecek Trump. Bir yandan işte Putin'e yönelik mesajları var. İran'a sesleniyor. Bir yandan da diyor ki ABD geri döndü. Yani çok daha güçlüyüz diyor.
2: Şimdi İsmail abinin bıraktığı yerden birkaç şey söylemek istiyorum. Esasen Trump'ın bu Rusya-Ukrayna savaşında başlangıçtaki pozisyonu son dönemde biraz değişti. Bu İran savaşına bağlı olarak onu izah edeceğim. Yani öncesinde Rus tezlerine yakın bir yerde duruyordu. Umursamıyordu Ukrayna'nın işgal edilmiş olması vesaire. O ve Rusya'nın o Donbas bölgesindeki taleplerine de hak veriyordu. Zelenski'yi fırçaladığı Beyaz Saray'daki
1: Göz,
2: görüşmeyi
1: herkesin
2: hatırlayalım.
1: gözü önünde.
2: Azarladığı diyelim daha doğrusu. Şimdi yeni durum şu. Bu çok gözle görülür bir yeni durum. İran Savaşı'nda Putin Amerika'yı bilinçli bir şekilde zora sokarak o durumu kendi lehine kullanmaya çalıştı. Ne yaptı? İran'a Ruslar uzayda güçlüdür biliyorsunuz. Uydu istihbaratı verdi. Ve o istihbarat sayesinde İran nokta
1: Nokta
2: atışı
1: atışları yaptı.
2: saldırılar yaptı. Yani Orta Doğu'daki Amerikan üslerine ve aynı şekilde diğer Körfez ülkelerine. Bunu Amerikalılar ve Trump bunu gördü ve çok kızdı Putin'e. Çünkü ciddi anlamda canı yandı. Bir taraftan da bitiremiyor savaşı. Bir öfke içerisinde yani. İran'la alakalı ben Temmuz'da Türkiye'ye geldiğinde NATO zirvesi çok yine çok ağır hakaretlerle dolu laflar etmişti. Bir dünya laf etmişti yani İranlılara. Çünkü kendi içinde tutamadığı bir öfke var. Yani bir türlü neticeye varamıyor. Ve sürekli bir şekilde savaşın uzamasına daha hazır bir görüntü veren bir İran var. Seçimlere gidiyor. Amerika

0: Amerika'da akaryakıt fiyatları almış başını gidiyor. Bütün dünyada olduğu gibi. Bir de kendi kendisiyle zaten bir çelişki içerisinde. Yani Orta Doğu savaşlarını bitirip Orta Doğu'da Amerika'ya masraf çıkartan, bütün bu yükü üzerine atmak isteyen bir ideolojiye sahipti. O MAGA ideolojisi Trump'ı iş başına getiren, bu Orta Doğu'daki sonu gelmeyen savaşlara bitirme taahhüdüyle destek vermişlerdi. Yani kendi kendine inanmadığı bir savaşı yürütmek zorunda kalıyor. Uzayan bir savaş, bitiremiyor bir türlü. Dikiş tutmuyor, bir yerden bir şey yapıyor, öbür taraftan patlıyor falan. Şimdi burada Putin bu okumayı yaptı ve Amerika'nın İran'da zorda kalmasını hesap ederek kendi pozisyonunu Ukrayna Savaşı'nda güçlendirmeye çalıştı. Bu da çok öfkelendirdi Trump'ı.
1: Tabii.
0: Ve son dönemde bir pozisyon değişikliği oldu.
1: Evet.
0: Yani şimdi artık Zelenski'ye daha yakın duruyor.
1: Ama hala Rusya ile ipleri
0: Yok,
1: koparmıyor
0: tabii koparmadı. Bir şekilde şeyin geri adım atmasını bekliyor aslında yani Putin'in. Yani Putin bugün bıraksa, İran'a destek vermeyi bıraksa, tekrar hemen eski pozisyona dönecek.
1: yani.
0: Yani
1: Dönüş.
0: biraz konjektürel bir durum burada söz konusu. Ben Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Moskova'ya 1600'den fazla, rakamı yanlış vermeyeyim, drone saldırısı olduğunu ve savaşın başından bu yana ilk defa bu kadar yoğun bir drone saldırısıyla ilk defa karşılaştık diye Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Ben bunun da bu BM zirvesine denk getirilerek yapıldığını düşünüyorum. Yani eğer bir masaya oturulacaksa, tekrar bir ateşkes arayışları başlayacaksa, bir tarafın elini zayıflatmak ve masaya daha güçlü bir şekilde oturmak adına. Şimdi burada eğer bu görüşmelerde BM marjında yapılan ikili temaslarda daha güçlü bir şekilde ve bir taraftan da tabii Putin'i elini zayıflatmak için burada çok açık bir destek durumu söz konusu. Dolayısıyla giderek zorlaşan, yani İsmail abi hatırlattı, daha savaşın 40. günü burada İstanbul'da Türkiye'nin inisiyatifiyle bir ateşkes zemini oluşmuştu. Yani 2022 Nisan ayından bahsediyorum. Bu ateşkes zemini çerçevesinde Rusya Kiev'e yaptığı kuşatmayı geri çekti. Askerlerini işte Çernihiv'den, kuzeyden geri çekti. Fakat yine İsmail abinin hatırlattığı gibi o dönem İngiltere Başbakanı Boris Johnson gitti Zelenski'yi. Mükafat cezalandırma sarmalı içerisinde. Yani şunu yaparsan mükafat, bunu yaparsan ceza, bir şekilde ikna etti ve o dönem Zelenski bozdu o ateşkesi. Sürdürmedi yani gerçekten de. Ama şimdi bu iş daha da dal budak saldı diye ben düşünüyorum. Yani İran Savaşı ve Rusya'nın bu savaştan kendi pozisyonunu güçlendirmek için yararlanma arayışı içine girmesi işi daha da zora soktu. Bir de bunun üzerine yani şeyi çok yakın takip etmek gerekiyor. Ciddi bir orada tehdit var çünkü Avrupa'ya dönük olarak. Yani hibrit savaş deniyor buna. Fransa bile işte bir alarm seviyesine geçti Macron orada. Baltık ülkeleri yine aynı şekilde. Almanya'da tuhaf şeyler oluyor. İşte
1: Evet.
0: havaalanlarında
1: İHA'lar
0: bomba
1: oluyor.
0: yüklü İHA'lar tespit ediliyor falan. Şimdi Avrupa kendi ensesinde hissediyor Rusya tehdidini. Ve bu şekilde zora düştükçe, Rusya açısından bunu söylüyorum, sıkıştıkça daha agresif bir reaksiyon verme ihtimali artan bir Rusya durumu var şu anda karşımızda. O nedenle ben Avrupa'ya dönük bu tehdidin de arttığı algısı içerisindeyim son dönemde. Bu iş uzadıkça, bu iş böyle dal budak saldıkça, Rusya özellikle Putin kendi vatandaşlarına karşı mahcup olduğu bir takım durumlarla karşı karşıya kaldıkça, neyi kastediyorum? Yani dünyanın petrolünü, doğalgazını temin eden bir Rusya kendi vatandaşına akaryakıt
1: Evet.
0: veremiyor. Rafinerileri saldırıya uğruyor. Türkiye'nin Rusya'ya petrol sattığını biliyoruz biz yani. Şimdi böyle bir ortamda kendi vatandaşlarına karşı bu mahcubiyeti yaşayan bir Putin, sıkışmış durumda bir Putin demektir. Ve bu hani nereye nasıl tepki vereceği belli
1: Belli
0: olmayan
1: değil.
0: bir ana doğru gidebilir bu
1: O
0: iş.
1: konuda sözünü unutma. Bir şey var, açıklanan bir durum. Rus tehlikesinin Avrupa'ya yönelik

0: Yönelik olarak tabii 3 sene daha öne çekildiği noktasında bir kanaat hasıl olmuş. İstihbari kanaat tabii bu. Yani normalde 2030'larda beklenen tehlike aslında
1: yanbaşı yani
0: hemen hemen bugüne gelmiş. Yani.
2: Şu anda mesela en çok dillendirilen NATO'yu bir test etmek. NATO'nun özellikle 5. maddesi birimize yapılan saldırı diğerlerimize yapılmış sayılır. Buna karşı NATO'nun refleksini ölçmek, test etmek için bir aksiyon alabileceği söyleniyor Rusya'nın. Ve bu tabii ciddi bir soru. Yani NATO böyle bir durumda, ne şimdi yapacak? İsmini zikretmeyeyim de Baltık ülkelerinden bir tanesinde bir hareket çekti, bir şey yaptı. Orada ne olacak mesela? Kim ne kadar bununla ilgili? Çok şey yazıldı, çizildi. Böyle yabancı basında hani bir Estonya, bir Litvanya, bir Letonya, bunlara yapılacak bir Rus saldırısı, işte Avrupa'nın en batısındaki İspanya'yı niye şey yapsın yani tetiklesin veya Fransa'nın ne kadar umrunda olur böyle bir şey, yani bu ülkeler için Fransa savaşa girer mi? Hani çok şey yazılıyor, ben bakıyorum bazen yani Avrupa basınında da bunlar çok yazılıyor. Yani şeye de müsait bir iklim bir taraftan oluşuyor. Rusya'nın bunu test etmesi ne elverişli bir ortam da oluşuyor.
0: Ama Rusya'yı hakikaten tahrik ediyorlar yani.
2: O baştan beri o var zaten. Yani o 2014'ü hatırlattınız, ben dinlemiştim.
0: Öncesi var. 2004'de
2: de var tabii. Geriye gidiyor. O Kadife gidiyor. Devrimler, evet. Turuncu devrimlerle böyle nasırına basarak şeyin Rusya'nın harekete geçirmişlerdi. Bir pervasızlık şeyi içerisinde. Ukrayna'ya da bunu yaptılar. Yani tarafını seç kardeşim. Bizimle misin, Rusya'yla mısın? O 2014'te giden süreçte bu pervasızlık içerisinde hareket ettiler. Doğru, bir tahrik durumu da aynı zamanda söz konusu. Dolayısıyla bu gidiş değil.
1: Gidiş değil. Yani hep konuşuyoruz işte NATO zirveleri, Birleşmiş Milletler genel kurulları, ama değişen de bir şey yok. Ve hani gidişat sanki ortaya çıkan manzara tablo daha kötüye gittiğimiz yönünde. Ya
3: bu bölgesel çatışmaların en büyük endişe bu bölgesel çatışmaların küresel bir savaşa dönüşme ihtimalinin olmasıydı. Burada en yakın tehlikede zaten küresel diyebileceğimiz bir kavramın içerisine koyabileceğimiz savaş ancak Rusya, NATO, Avrupa ve NATO savaşı şeklinde olabilir. Şimdi önce şunu söyleyelim. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra Batı Rusya'yı biraz yağmaladı. Yani sınırlarını yağmaladı, kontrol hegemonya alanlarını yağmaladı, çıkar bölgelerini yağmaladı, ele geçirdi. Rusya'nın ya o dönemki işte Kremlin'in zayıflığı ile ilgili geçirdiği bir dönem ve evre. Daha sonra tabii Rusya Federasyonu adı altında bu toparlanma gerçekleşti ama yani bir Rusya Avrupa, Rusya NATO savaşı dediğimizde şunu görüyoruz. Yani Batı sürekli aslında ilk Rusya'yı böyle kışkırtan bir güç, mobbingi uygulayan taraf. Şimdi bunu hep şöyle örnek verirler. Ya işte bak Rusya Ukrayna'ya saldıracak dedik, istihbaratı doğru çıktı diyorlar ve Rusya Avrupa'ya da saldıracak. Bu da bakın doğrudur diye kabul edin diyorlar. Şimdi Ukrayna meselesini Rusya ne diye algıladı? Zaten NATO ve Avrupa nasıl bir program izledi bu konuda? Hatta Trump öncesi Amerika diyebiliriz. Biden Amerikası ve o bildiğimiz soğuk savaş ayarlarına sahip Amerikan sistemi NATO'nun sınırlarını Rusya'ya kadar genişletmeye çalışıyor. Zaten NATO'nun varlık sebebi ne? Rusya, Sovyetler Birliği'ne karşı aslında.
0: Varşova Paktı'na karşı.
3: Evet, yani buna karşı kurulmuş bir yapı. Yani siz ısrarla ve ısrarla hep Rusya'ya yakın sınırlarında müzahir stratejik ülkeleri, noktaları kontrol altına almaya çalışırsanız burada bir reaksiyon gelişir. Ukrayna bir reaksiyon. Yani Rusya'nın kendi hegemonya bölgesi şüphesiz var. İşte bu kabul edilebilir mi? Hayır, elbette kabul edilemez. Ama NATO'nun bu savaş

0: başı özellikle kışkırtmasını biz Biden'ın o dönemki açıklamalarından gayet iyi çözdük, anladık. Yani nedir buradaki mesele dediğimizde, Biden zaten daha önceki pek çok konuşmasında, toplantı konuşmasında şunu demiş: biz NATO agresif bir genişleme gerçekleştirecek ve Rusya'yı da burada kışkırtmaya, reaksiyon vermeye zorlayacak. Şimdi Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşı çatışması biraz bunun neticesi. Ama öngördükleri belki bir NATO-Rusya savaşı ya da Rusya'nın sindirilip Ukrayna'nın en azından NATO'ya dahil edilmesi gibi hedeflere hiçbirine ulaşılmadı. Ters tepti. Rusya bu süreçten daha da güçlenerek çıktı. Çok büyük bedeller karşılığı, çok ciddi savaş kayıpları karşılığı şüphesiz bunlar gerçekleşti. Ama şu tehlike hep masada duruyor. Rusya-Avrupa Savaşı. Yani tarihte de bakıyoruz, böyle bir 100-150 yılda bir Avrupa bir Rusya'nın üzerine gidiyor. Şimdi
1: Napolyon gelmiş, Hitler gitti.
0: Napolyon da gitti. Yani şimdi hep Rusya geliyor diyorlar ya, daha Rusya'nın gittiği bir örneği biz bilmiyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Berlin'e girdi. Yani o da Hitler'e sebebi malum yani. Doğu Avrupa'nın, Doğu Almanya'nın kendi kontrolüne alınması, işgali falan, onlar doğru. Ama Rusya gitmedi, hep Avrupa gitmiş. Gitmiş, yenilmiş gelmiş. Bonaparte de öyle, Hitler de öyle. Demek istediğim, biraz şu, Avrupa bunu gerçek kıldı. Yani bu savaşı, bu noktaya, savaş ihtimalini bu noktaya taşıyan, gerçekçi bir ihtimale dönüştüren
2: Avrupa.
0: Avrupa'da da kim bunun öncülüğünü yapıyor? İngiltere. İngiltere, Rusya arasındaki ne bileyim tarihsel işte hegemonya mücadelesinin bir parçası. İngiltere'de NATO'yu kendisine şemsiye olarak biraz da burada kullanmak istiyor.
1: Amerika'nın rolünü de çalmış oldu.
0: Tabii. Ama Trump'ın gelişiyle yani 2. Dünya Savaşı'na da 1. Dünya Savaşı'na da çok çok sonradan dahil olan bir güç olarak, yarın öbür gün Dünya Savaşı çıktığında bile büyük ihtimalle her şey çözüldükten sonra dahil olabilecek bir aktör olarak duruyor şu anki pozisyonunda.
2: Bu arada çok özür dilerim, son dakika da var. Şimdi ABD İran heyetleri bir araya geldiler New York'ta. Evet. ABD adına Witkoff ve Kushner.
3: 3 saat görüştüler.
2: Ve Arakçı ile görüştükleri belirtiliyor. Bu da sıcak bir gelişme. Bilmiyorum hani buradan ne olur ama ne dersiniz?
1: Yani bu görüşmenin gerçekleşmesi bile tek başına bir önemli hadisedir.
0: Evet, yani çok önemli. Yani bu Trump'ın Zelenski ile görüşmelerine benziyor. Trump'ın Putin'le görüşmelerine benziyor. Yani yine de önemlidir de. Fakat ya yani Trump ya da Amerikan çıkarları gerektiriyor diye anladık ki ne Ukrayna, ne Rusya, ne de İran öyle hevesli değil o kadar. Yani düşünsenize, İran çok razıdır bu işlere denilmesine rağmen altın değerinde ki anlaşma bile sunulmasına karşın İran kabul etmedi. Yani bu olaylar bu noktaya geldi. Yine de olumlu. Ama orada zaten ucu açık bir çatışmalı evreni kalacağını biliyoruz. Yani o kapanmaz. O çatışmanın ucu açık. Şimdi ateşkes, fiili ateşkes gibi bir şey uygulanıyor. Evet. Bu belki devam eder ama ya dünyada çok büyük sorunlar var. O şu ihtimal devam. Bu bölgesel savaşların küresel bir savaşa dönüşme ihtimali masada.
2: Şimdi iki farklı açıklama var. ABD'li kaynaklar Arakçı ile görüşüldüğünü ve yaklaşık da 3 saatlik bir görüşmeden bahsediliyor. Ama İran Devlet Televizyonu da diyor ki Arakçı ABD temsilcisinin ısrarı üzerine BM'de ayaküstü Witkoff'la bir araya geldi diyor. Yani İran'da bu şekilde açıklama yapılmış.
1: Bu şaşırtıcı değil. Yani İran hep bunları şey yapıyor. Daha önceki görüşmelerde de işte şöyle şunu görüştük, şunu görüşmedik. Sürekli olarak inkar politikası. Şimdi İran tabii şu testi yaptıktan sonra biraz özgüven geldi. Hani Amerika'nın yaklaşımı neydi? Bir hafta içinde İran'ı teslim almaktı. Evet. Bu olmayınca İran'a bir cesaret geldi ve bu cesaret neticesinde neler elde edebileceğini tekrar gözden geçirmeye başladı. Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak ta Babül Mendeb Boğazı'na kadar. Yani Amerika'nın zayıf taraflarını, tabir yerindeyse tırnak içinde söyleyelim, Amerika'nın zaaflarını keşfettikçe İran

0: meseleyi derinleştirmek için şey değiştirdi, politika değiştirdi veya geliştirdi. Dolayısıyla Amerika'da dişini çok gösterdi. Hani Trump yok edeceğim, görülmemiş saldırı, şu olacak, bu olacak. Evet, belki İran'a ciddi tahribat verdi ama İran'ın da buna karşılık Amerikan üslerine ve Körfez ülkelerinin efendim bölgedeki varlıklarına verdiği zarar ve hasar çok da aşağı değil.
1: Yine geçen hafta da o ABD medyasında gündeme geldi. Ölen askerlerin sayısı hep hala tartışma konusu.
0: Gizliyorlar. Yani o Amerikan askeri sayısının gizlendiği gerçek. Onda hiç tereddüt yok. Yakılmış yerlerde işte uçak enkazları falan. Yani neticede özellikle demin Rus uydu hizmetlerini de aldıktan sonra nokta atışlarıyla ciddi hasar verdi Amerikan tarafına. Ve en önemli şey tarafı da pes etmemesi İran'ı. Yani çatışmaları göze alıp zorlamaya devam etmesi. Yani şartlar konusunda. Tabii bu Amerika'nın beklemediği bir şeydi. Bu noktaya geldikten sonra şimdi bir taraftan seçim var. Seçimi kaybetme tehlikesi var. Çünkü Amerikan yakın tarihinde benzin ve motorin fiyatlarının bu kadar yükseldiği hiç görülmemişti. Amerika deyince de hepsi böyle zengin, ultra milyarder kişiler değil. Amerikan halkının çoğu orta halli, ay sonunu zor getirebilen, efendim çoğu kez borca batık vaziyette devam ettirmeye çalışan. Burada benzin fiyatlarının artması onlar için ölüm demektir. Yani hakikaten Amerikan halkının önemli bir kısmı şu anda büyük sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bu da Trump'ı fena halde sıkıştırıyor.
1: Ama o şey geçti herhalde artık. Yani ilk başladığında da hani seçime kadar bu işler hani biter, bir sonuç alınır diyorduk ama bu saatten sonra kısa bir zaman da kaldı. Yani
0: gene zorluyor yani Trump. Şimdi halk desteği %32'lere inmiş vaziyette anketlere göre. %32 ne demek? Hem temsilciler meclisinde hem senatoda çoğunluğu kaybediyor olması anlamına geliyor. En azından %40'larda filan bir destek yanında tutabilmek için atraksiyonlara başvuruyor Trump. Ama şu ana kadar hepsi sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla demin söyledik Tarzan'ın zor durumda olması devam ediyor. Ama bir tarafta dünya ekonomisi çok büyük zarar görüyor. Yani sadece Amerika değil, petrol fiyatları böyle uçtukça bundan etkilenmeyen yok. Zaten uzun zamandır Rusya'ya ambargo yüzünden Avrupa akaryakıtı 3 misli fiyata mal ediyor. Amerika'nın keyfi yerinde, o pahalı şeyi, yakıtı Amerika satıyor. Efendim Amerika para kazanıyor. Avrupa ekonomileri de borç yükü altına gidiyor. Bunu nereye kadar sürdürebilir? Burada da böyle bir acayiplik var. Ama şu anda hem Ukrayna cephesinde hem İran cephesinde bir yani barışa evrilebilecek bir gelişme hani belli olmaz. Bir anda da olabilir ama bu heyetin görüşmesinden mesela dişe dokunur bir şey çıkacak mı acaba? Yani bu görüşmenin ilk başta Pezeşkiyan seviyesinde yani Trump'la Pezeşkiyan arasında olması bekleniyordu. O bir alt seviyeye indiğine göre çok da fazla bir netice çıkacak gibi görünmüyor.
1: Tabii İran devlet televizyonundan gelen açıklama yine görüşme sırasında İran'ın kararlı tutumları ABD temsilcisine aktarıldı deniyor. Hemen hani ABD'den gelen açıklama hemen karşı bir açıklamayla yanıt veriyor İran.
0: Şimdi İran da tribünlere oynuyor tabii. Evet, Trump da oynuyor. İran daha fazla. İran kitlesel yani olarak oynuyor.
2: Pezeşkiyan konuşsa ne olacak Trump'dan? Yani ne olacak? Pezeşkiyan'ın
0: bir yetkisi yok, bir şey yok.
2: Evet, şey var mı? O da var. Yani. Var mı?
0: Ama istisnai olarak belki de bir açık kapı bırakmış olabilirler. Neticede aynı ülkenin insanları hani giderken bir yere hazırlıklı gitme noktasında böyle bir altyapı olabilir.
1: Peki Mehmet Bey.
3: Şimdi hani hangi İran diye sormak gerekiyor. Yani İran şimdi bir taraftan işte bu göz önünde diplomasi kanallarını kullanan aktörler var. Pezeşkiyan var, işte Arakçı var. Bir taraftan da mesela ateşkes sağlandıktan sonra bu ateşkes

0: İran bozmuştu. Kim bozmuştu? Devrim muhafızları bozmuştu. Şimdi orada asıl aktör kim? Asıl işte daha önce Ali Hamaney, şu anda da oğlu, dini rehber olarak
1: yüzünü göremediğimiz işte Hamaney.
0: Ama netice itibariyle son sözü söyleme hakkına sahip olan kişi o. Ve onların etrafında kümelenen işte devrim muhafızları örgütü yapısı başta olmak üzere. Yani o ikili sistemi İran içindeki bilmeden İran'ın reflekslerini doğru yere oturtamayabiliriz.
1: Çok özür dilerim. Trump'ın bir açıklaması var. Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi diyor. Bunun sonucunda neler olacağını göreceğiz. Bence bir anlaşmaya varmak için büyük bir ivme var diyor.
0: Evet.
2: Trump bunu söyleyen istiyor. Trump olunca tabii başlangıçta hemen soru işareti geliyor.
1: Beyaz Saray'da galiba şu anda bir Trump'ın da açıklama yaptığı bilgisini veriyor arkadaşlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaymış. Dönecek miyiz yoksa peki bir dönelim.
3: Silahlar, nükleer bombalar üretiliyordu ama bunun olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve bana soracak olursanız zaten bitti bile aslında. Epik Öfke operasyonu çok başarılı oldu. 150 kadar gemi vardı ve bu gemilerin her biri şu an denizlerin dibinde, hava kuvvetleri aynı şekilde, silah fabrikaları yerle bir edildi, mühimmat depoları yerle bir oldu, yok oldu. Şu an hala var ama çok bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Hava savunma sistemlerini yok ettik. Neredeyse tamamen sıfırladık. Bu terörlerin liderliğinin bir son verdik. Ekonomiye bakacak olursak şu an İran'da %300 seviyesinde enflasyon var. Para birimlerinin hiçbir değer karşılığı yok. Yani aslında ekonomik olarak dışlanmışlar ve aslında sizlerle birlikte, Scott'la birlikte mükemmel bir iş çıkarmış olduk. İran şu an finansal olarak izole oldu diyebiliriz, yalıtıldı. Çok geç olmadan biz harekete geçtik. Biz şunu söyleyebilirim, bu masanın çevresindeki insanlar bunun olmasını sağladı. ABD'nin deniz kuvvetleri mayınları temizledi Hürmüz Boğazı'ndan ve artık petrol akışı yeniden geçiyor. 1 milyar kadar varil petrol Körfez'den geçiyor. Tamim'le birlikte bu işleri hallet.
4: Evet, Cumhurbaşkanı
5: 1 billion barrels of oil just in the recent period and we're taking out 25 to 30 ships a night sometimes during the day but a lot of
6: it yaptık bunu 25 gemiye kadar getirdik. Aynı şekilde çelikten bir duvar ördük. Donanmamız muhteşem bir abluka uyguladı İran'a karşı hava kuvvetlerimizle birlikte. Aynı şekilde şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çatışma başladığından sonraki en üst düzeyde petrol akışını sağladık. Tabii ki bizim yaptığımızın %99'u İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için yaptık bunları. Ve Kazma Dağı'nı da belki patlatmamız gerekebilir ama orada çok fazla hareket görmüyoruz ama bir şey görürsek derhal orayı patlatabiliriz. Tabii ki bunların hepsi İran'ın bölgedeki ülkelere Orta Doğu'nun enerji altyapısını İran'dan uzaklaştırma konusundaki iradesini ortaya koymuş oldu. Orta Doğu ve Avrupa ekonomik koridorunun yanı sıra petrolün bölgeden çıkarılması, yani petrol boru hattı olsun ve diğer alternatifler olsun, biz birlikte çalışarak bu noktadaki onlarca yıldır bölgenin başına bela olan sorunları çözüyoruz. İran'a 51 yıl boyunca Orta Doğu'nun zorbası dediler. 47 yıl aslında ama ben de 4 yıl daha ekliyorum ve böylece doğru rakam 51 yıl oluyor ama artık zorbalık yapamıyorlar. Zorba değiller ama Orta Doğu'nun zorbasıydı İran ve herkes gerçekten çok endişeliydi ve korku içerisindeydi diyebilirim ama artık kimse korkmuyor. Aynı şekilde birlikte durmaya devam edeceğiz. %100 birbirimizin yanındayız ve bu bölge ve dünya için her zamankinden daha parlak bir gelecek inşa edeceğiz. Tabii ki bu bölge belki de dünyanın en yüksek potansiyeline sahip bölgesi.

0: diyebilirim. Sadece petrolden bahsetmiyorum. Tüm bu beyinlerden, zekalardan ve bu kadar yüksek enerjili insanlardan bahsediyorum. Bazen fazla yüksek enerji olabiliyorlar ama biraz daha düşük enerjiyle kullansak da olabilir, öyle değil mi?
1: With Iran could end right after the midterm elections, and maybe before, I don't know, you never know. But they don't understand, what they really don't is that.
2: Tam da şimdi üstüne konuşurken ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları geldi. New York'ta Körfez İşbirliği Konseyi ile düzenlenen toplantıda ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada, onu da söyleyelim ama bilmiyorum ne dersiniz yani Trump'ın açıklamaları. Biraz da biz de aslında yüzümüzde tebessümle takip ettik. Yani yine bir anlaşma yolu belki doğacak ama Trump'ın bu mesajlarından sonra İran tekrar tepki gösterebilir. Yani yine yok ettik, mahvettik.
3: Şimdi izleyicilerimiz görmedi ama biz burada her cümlede kendi aramızda bir reaksiyon gösterdik mesela bazı. Propaganda cümleleri de var tabii. Doğru olmayan cümleler var. Hürmüz'de bir defa durum iyi değil. Yani Hürmüz'de onda bire düştü şu anda tanker geçişleri. Orayı çok normalmiş gibi
4: anlatıyor. Eski haline getirdik diyor.
3: Eski haline getirdik diyor. Şimdi burada tabii masa dikkat çekici. Masayı ilk gördüğüm anda geçen seneki
2: yine bir araya gelmişti liderler.
3: Fotoğraf aklıma geldi. O zaman tabii yani Trump'tan bu gördüğümüz liderlerin hepsinin ortak bir isteği vardı. Bu İsrail'in bu soykırımını durdur. Bunu ancak sen durdurursun şeklinde bir talepti o. Netice de verdi. Yani onun devamında bir Gazze ile alakalı bir süreç işledi ve o korkunç boyuttaki soykırım, katliamlar yine devam etti devamında ama bir ateşkes sağlanabildi. Yani şeyi saymıyorum bunu, İsrail'in devamında da yine o ateşkesi bozan kıyımları devam etti ama o ölçekte yani bu New York öncesindeki dönemde olduğu yoğunlukta
2: değil.
3: Değildi. Dolayısıyla bu format orada bir netice aldı. Trump üzerinde nüfuzunu kullandı bu isimlerin hepsi bir araya gelerek ve dediler ki bu İsrail'i durdurabilirsen sen durdursun, durdur dediler. Ve Trump onun üzerine harekete geçti ve Gazze'de bir ateşkes zemini o zaman ortaya çıkmıştı. Burada da şundan yararlanmaya çalıştığını anlıyoruz. Yani İran'a karşı Batı, bakın bütün bölge ülkeleri benimle birlikte hareket ediyor mesajı vermeye çalışıyor bu fotoğrafla birlikte. Yani burada tabii kısmen doğru. Yani zaten bu özellikle Körfez ülkeleri doğrudan İran'ın
5: İran savaşını da yine bu aynı bu formattaki ülkeler şey yaptı, durdurdu.
3: Durdurdu, doğru.
2: Evet, evet, tabii.
3: Aynı yani öyle. Onların da yine aynı şekilde bir telkini, baskısı devreye girmişti. Yani bir yönüyle iyi bu, yani bu Trump'la böyle topluca belli konularda talepte bulunmak, mesela İsrail'i özellikle frenleme anlamında bu mekanizmanın ortak bir ses vermesi öyle tek mi? Tek yani
4: etkili
3: tek
4: oluyor.
3: Vermeleri
4: etkili tabii, oluyor tabii.
3: Yani tek tek konuştukları zaman bir neticeye varlamayan hususlar topluca bir şey talep edildiği zaman işte geçen sene Gazze örneğini o yüzden verdim. Sonuç verebiliyor. Ben o bakımdan hani bu verilen görüntü önemli bir görüntü olarak düşünüyorum.
2: Yani evet, ivmelendi diyor yani. Anlaşmaya varmak için büyük bir ivme var diyor ya, Trump.
5: Yani bunu çok duyduk. Biz ilk günden bu yana çok duyduk. Yani sevindirici olan şu. En azından o ilk günkü o savaş saldırı sürecinin durmuş olması. Bunun sebepleri İran'ın verdiği reaksiyon, misillemeler, işte belki de Rusya ve Çin'in istihbarat desteği ya da başka katkıları, en çok da bu bölgedeki devletlerin, liderlerin bu saldırıyı durdur deyip İsrail'i dışarıda bırakan İran-Amerika anlaşmasının ortaya çıkması. Şimdi uygulanmıyor ama o kaba taslak gidiyor aslında fiili evet. olarak şey durum. Bu önemli. Yine bu Trump'la bu yan yana geliş bir adım daha ötesini, yani bu savaşın artık daha da normalleşmesi gerekiyor. Bir neticeye bağlayın

0: bunun gibisinden. Burada sadece Amerika'nın zorluğu yok. Amerika biz görüştük, evet Arakçı ile de görüşülür. Yani İran'daki yapı şöyle, bir siyasi bürokratik bir grup var. Parlamento Başkanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın böyle simgelediği, temsil ettiği. Bir de asıl karar vericiler diyebileceğimiz, yani İran'ın, yani devrim ordusu, rehberlik makamı ve onun etrafı, bir de Ulusal Güvenlik Konseyi İran'ın. Bunlar, ya yani burada bir karar verecek bir merkezi irade de yok. Yani o anlaşmayı da yapacak merkezi bir irade de yok. Yani çok mu bir şey istiyorsunuz? Aslında o kaç maddeydi? 14 madde miydi?
1: 14
0: madde. 14 maddede İran'ın istediği her şeyi vermişlerdi. Ama biz buna evet diyebilecek merkezi bir irade var mıydı?
2: Yok.
0: Yoktu orada. Yani onu, orada sadece zorluk Amerika'dan da kaynaklı. Amerika sürekli işte biz anlaşalım demesine rağmen anlaşabileceği bir yapının olmaması. Ha İran kendisi açısından devrim muhafızları diyelim. Bunu daha stratejik bir akıl diye de bulabilir. Ona da ben bir şey söylemiyorum ama ivedilikle dünyanın ihtiyaç duyduğu, özellikle bu coğrafyanın ihtiyaç duyduğu, ya bu uluslararası ticaret rotalarını, özellikle bu enerji taşımacılığına da kullanılan bu rotaların işte bazı gerekçelerle engellenmemesi.
2: Zirve bir sonuç verir mi bu akşamdan sonra bir şeyler?
1: Yani temenni ederim ki versin ama zor görünüyor hakikaten. Yani İran cephesindeki dağınıklık, kararsızlık veya aşırı talepkar havası, çünkü biraz fazla hani özgüven geldikçe alamayacak şeyleri, evet, de alamayacakları şeyleri de istemeye başladılar. O kolay değil tabii. Yani karşısında Amerika var. Diğer taraftan Amerika'nın da sıkıntıda olması aslında çözüm için kolaylaştırıcı bir unsur olarak ortada duruyor. Tabii İran'ın bir şekilde konsensüse varması gerekir. Yani içerideki o dağınıklığın bir şekilde asgari müştereklerde birleşerek ülke adına en yararlı olabilecek ya da o ihtimali taşıyan bir karar vermeleri lazım. Bunu becerebilirlerse sonuç çıkabilir. Peki, yani tabii, Amerika her zamankinden daha ziyade istekli diyebiliriz yani.
2: Tam da değil mi? Seçim süreci de, evet, belki herhalde bunda etkili oluyordur. Peki şimdi Trump'ın mesajlarını şöyle bir kere daha hızlıca ben de hatırlatmış olayım ne söylüyor. Steve ve Jared bugün İran arabulucularıyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler. Bunun sonucunda neler olacağını göreceğiz diyor ABD Başkanı. Bence bir anlaşmaya varmak için büyük bir ivme var. Herkesten duyduklarımız bu yönde ama az önce tekrar bu açıklamaların üstüne işte İran'ın donanmasını yok ettik.
1: Denizin dibinde.
2: Denizin işte öyle yaptık. Evet. Yani yine o nasıl diyelim hani enseyi karartmıyor mu derler? Yani
1: enseyi karartmıyor ama İran halkını kızdıracak şeyler söylüyor.
2: Evet evet.
1: Onu yani söyledikçe de ne devrim muhafızları ne
2: tabii,
1: öbürleri.
2: Tam bir ivmeleniyor derken bu açıklamalar, evet, üstüne işi biraz sıkıntıya da sokuyor gibi. Tabii bugün çok fazla konuşamadık. ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir görüşmesi olacak ki burada da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan için o sizin dediğiniz tough man, yani güçlü çetin adam ifadesi yine kullandı. O görüşmeden çıkanlar ne olur? Onları da artık haftaya konuşacağız. Öyle görünüyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüş yolunda da mutlaka gazetecilere flaş açıklamalar yapacak. Onları da değerlendiririz. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Acet, İsmail Kapan ve Kurtuluş'tayız. Teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için. Basın Ekspresi'ni noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kulak verelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'a, sonrasında yorumlayacağız. Buyurun.
1: Bir oyuncu var, o çok
2: İstanbul benziyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmeti sırasında aldığı akaryakıttan eğer ÖTV ve KDV şu savaş koşulları sona erene kadar alınmazsa, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir talimat verirse, biz de İBB olarak taşın altına elimizi sokacağız ve bilet fiyatlarını

0: 35 liraya indireceğiz.
1: 35 liraya indireceğim ama diyor şu ÖTV ve KDV'yi diyor yakıttan çıkartırsanız. İkinci meşrutiyet döneminin bir Maarif Nazırı var. İkinci meşrutiyet döneminde Maarif Nazırlığı efendim, eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış bir isim Emrullah Efendi. Ona atfedilen yani bazı kaynaklarda Haşim Paşa olduğu da dillendirilir. Ona atfedilen bir söz var. Diyor ki Eğitim Bakanı şu mektepler olmasa Maarif'i çok güzel yönetecek. Ama mektepler var, sıkıntıyı oradan yaşıyorum diyor. Tıpkı mevcut durum gibi. Sayın Nuri Aslan.
2: Nietzsche'nin dediği gibi kadınlar olmasa savaş çıkmaz. Öyle diyor yani.
1: Nuri Aslan. Mansur Bey suyun bedava olması noktasında öyle bir talebi vardı zaten. Size elektriği bedava yapın bak nasıl bedava su getiriyorum diye. Öyle yapsınlar. Komple yakıttan para alınmasın. Bu sayede de ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vazifesi, görevi hani o ortada olmadığı iddia edilen 100 yıllık yolsuzluk davasında adı geçen rakamlar var ya işte o rakamlar bu bahsedilen ulaşımın sübvanse edilmesine su faturası abi. Elektrik faturasının 3 katı olur mu ya?
2: Üstadım Ali Nuri Bey 10 milyarlarca dolar dolaylı bir şekilde kayıp. 10 milyarlarca. Nerede? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Kaç yılda? 150 yılda değil. 6 yılda. Kayıp. O kadar dediği gibi çok güzel teklif etti. Dönün içeri, girin içeri şu anda tutuklu yargılanan kişilere bir sorun bakalım. Oradan belki dediğin çok doğru. Oradan sübvanse edilir mi? Paralar nerede? Mesela şu İmamoğlu inşaata ait 3 tane villayı satsan seneyi çıkartırsın.
1: O savaş döneminde.
2: Evet. Şaka yapmıyorum.
1: Evet.
2: Rahat çıkartırsın.
1: Hatta ödenen para İmamoğlu'na iade edilsin. Tabii. Bak o 15 milyon iade edilsin.
2: Tabii. Çıkar.
1: Rahat kalan
2: çıkar.
1: Miktara
2: tabii.
1: O savaş dönemi sonuna kadar ÖTV ve KDV'yi sübvanse edebilir İstanbul Büyükşehir
2: Belediyesi. Hocam diğerleri
1: net olarak söylüyorum.
2: Yani bir sıvacının banka hesabında 1 milyar da dahil edip de eğer tamamını yaparsanız bu sene sonuna hatta 2027 ilk çeyreğine kadar bütün ulaşım bedava bile olur. Bak. Sadece bakım parası çıkartık oraya. O yüzden dalga geçmeyin.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Emparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
1: Enpara, Enpara.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: faizi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Müsiyat Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ben Büşra Mutlu. Saatler 23. Bu 24'te moderatör gece zamanı demek. Gündem yoğun efendim. Zira hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasını yaptı. Tüm dünyaya oldukça önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Temasları 24 ve Akşam Gazetesi ABD temsilcisi Yavuz Atalay takip ediyor. Şimdi hemen Yavuz'a dönelim. Yavuz'dan son notlarını alacağız. Yavuz merhaba, kolaylıklar dileyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Körfez ülkeleri liderlerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştiriliyor. Biraz önce başlamıştı toplantı. Bir diğer yandan Arakçı, Kushner ve Witkoff 3 saat görüştüler. Gündem İran'dı. Erdoğan bir diğer yandan liderlerle görüşmelerini sürdürüyor, kabullerine devam ediyor. Genel olarak bize neler aktarırsın?
1: Büşra, önce arkamdan baştan Donald Trump'ın konuyu geçtiğini ve bu nedenle bağlantıda sorun yaşayabileceğimizi ifade ederek başlayayım. Sesim bana sağlıklı geliyordur. Evet, baştan Donald Trump ve baştan Donald Trump bugün Birleşmiş Milletler Sözcüsü'nde bir mesaj verdi. Dedi ki İran nükleer silahı asla sahip olamayacak dedi. Ve sözlerinin devamında

gün içerisinde yaptığı açıklamalarda şu da vardı. İran'a girmekle anlaşmaya Bulgaristan'a bir karar vermek üzereyim ve İran'la yapılacak olan anlaşma için de ABD'deki seçimlerden sonrası için bir tarih verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları bu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine bugün böyle sözlerinden dünyaya mesajlar verdi. Mesajlar içerisinde İran'da vardı. Bütün bölgesel meseleler vardı. Ama en önemlisi Gazze meselesiydi. Hatırlayacaksınız oldukça net bir mesaj verdi. 16. kez dünyaya hitap etti ve konuşmaların önemli bir bölümünde zaten Gazze'ye değiniyordu. Bugün de değinmiş oldu. Gazze'deki katliamın altı ülkesi ve dokunmak gerekleri ifade etti ABD Başkanı, ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi gün içerisinde Birleşik Milletler'deki konuşmalarında aslında görüşme gerçekleştirdi. Birleşik Krallık Başbakanı'yla görüştü, Senegal'le görüştü, Senegal lideriyle görüştü. Devamında yine Japonya Başbakanı'yla bir araya geldi. İkili görüşmelerini tamamladı. Sonrasında İran konulu bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. ABD Başkanı Donald Trump da vardı. Toplantı sona erdi. Toplantıya dair nasıl bir açıklama yapılacak, nasıl bir yazılı açıklama yapacak onu toplantıya dair. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Ben kamerayı elime alayım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor şu anda. Evet, bir yandan da anlatmaya devam edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Birazdan Türk evine doğru hareket edecek. Bakın bu kalabalığın sebebi biraz da az önceki Başkan Donald Trump'ın geçişiydi. Şimdi o kalabalık biraz dağılınca Cumhurbaşkanı'nı arkada görebildiğimi düşünüyorum. Arkadaki bir kalabalık var. Orada Cumhurbaşkanı gözüküyor. Bu kalabalık dağıldıktan sonra yani güvenlik önlemleri biraz daha netleştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan geçişini yapacak. Şimdi ben Cumhurbaşkanı Erdoğan gelene kadar şöyle biraz daha anlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiği günden itibaren ikili görüşmelerine devam ediyormuş şu an. Biliyorsunuz ilk gün Libya ile görüştü. Libya lideriyle görüştü. Lübnan'la görüştü. Gürcistan Başbakanı ile görüştü. Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü. Oldukça yoğun ikili görüşmeleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve bugün de Birleşmiş Milletler'e hitap etti. 16. kez 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap etti. Şimdi açıklamalar içerisinde şu vardı. Gazze'deki mesele bugün bir de iklim krizine aslında iklim krizi diyebiliriz. Ona biraz dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü bunun insanlığı yok etmek üzere olduğunu ifade ediyor. Yıl içerisinde inanılmaz derecede bir atık sorunu olduğundan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık projesi biliyorsunuz dünyada öncü bir proje oldu. Ona değindi. Bu tür projelere öncü olan Türkiye'nin aslında evet Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Kendisine soru da yöneltmeye çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran zirvesinden ayrıldı ve şu dakikalarda yanında kalabalık bir heyetle Türk evine doğru ilerleyişini sürdürüyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir yandan da tabii Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında bir bugün dünyaya mesajlarını duyurdu. O noktadan tabii Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'ın mesajları netti. Eylül ayı dünya diplomasisinin en görkemli toplantılarından biri demek biliyorsunuz ki ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yüzlerce dünya lideri bu önemli buluşma için New York'ta şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Hakan Fidan'la, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da eşlik ettiğini bu noktadan görebiliyoruz.
1: Efendim,
0: gazeteciler de bir yandan sorularını yöneltiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Tabii Türk evine doğru yola geçiyor Cumhurbaşkanı. İlerleyen saatlerde ABD Başkanı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran zirvesi sona erdi sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveden ayrılarak yanında kalabalık bir heyetle Türk evine doğru yola koyuldu. Şimdi tekrar Yavuz Atalay'a sözü bırakalım. Yavuz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evine girişini gerçekleştirdi. Bugün akşam saatlerinde ABD Başkanı ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği yemeğe katılacak ve bugünü böylelikle tamamlanmış olacak. Kısa bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Gazze'deki soykırımla alakalı olarak son bulmasını umut ettiğini ifade ediyor. Ve sonrasında da Türk evine geçişini gerçekleştirdi. Yarınki programlarının da çok yoğun olduğunu ifade ederim. Yine kimden olacağı, yoğun olacağı bir program olacak. Türk evinde bu programları gerçekleştirecek ve New York'taki programını da tamamlamış olacak.
0: Peki Yavuz, o noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kısa bir açıklama yaptı dedi. Neler söyledi?
1: Evet, Gazze'ye dair tam duyabildiğim kadarıyla çok kalabalık ve ses çok fazlaydı ama duyabildiğim kadarıyla Gazze'ye dair bir açıklama yaptı. Gazze'de yaşananlara ilişkin bir umutlu olduğunu ve umarım Gazze'de yaşananların son bulacağını ifade etti Başkan Donald Trump. Pezeşkiyenle ilgili bir soru yöneltildi kendisine. Görüşüp görüşmeyeceğine dair onunla ilişkin de programını danışmanları ve ekibin kendisine sunduğunu ve kendisine sunulan herhangi bir şey olmadığını şu an için ona da bakacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Peki Yavuz Atalay, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Yavuz detayları aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine tarihi mesajlar verdi bugün. Küresel adaletsizliklere ve Birleşmiş Milletler'in işlevsizliğine sert tepki gösteren Erdoğan, dünya 5'ten büyüktür diyerek Güvenlik Konseyi'nde acil reform çağrısı yaptı. Konuşmasının ana omurgasını Gazze'deki trajedi oluştururken İsrail'in eylemlerini çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı sözleriyle kınadı. Erdoğan, İsrail üzerindeki baskının artırılması çağrısı da yaptı. Tüm detaylar haberimizde.
2: Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak. Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
3: Filistin'i unutmadı. Tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha haykırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Konuşmasının merkezine Gazze'yi yerleştirdi.
2: Son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu.
3: Erdoğan bölgeyi çağımızın en insanlık dışı temerküz kampı olarak niteledi.
2: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır.
3: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasının geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Uluslararası topluma açık bir çağrı yaptı.
2: Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı, Filistin devletinin kurulmasının engellenemeyeceğini savundu.
2: Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
3: Erdoğan'ın hedefinde barışı sağlamakta yetersiz kalan Birleşmiş Milletler de vardı. Cumhurbaşkanı reform çağrısını yineledi.
2: Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir.
3: Diplomatik çağrıların bir diğer odak noktası ise Kıbrıs'tı. Erdoğan tüm dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet etti.
2: Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Suriye, Irak, Ukrayna ve Karadeniz'deki gelişmelere de değindi. Savaşların sona erdirilmesi ve bölgesel istikrarın korunması için Türkiye'nin temaslarını sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara rağmen istikrarını koruduğunun altını çizdi.
2: Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir.
3: Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecine destek verdiklerini, Türkiye'nin de Ermenistan'la normalleşme adımlarını sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı iklim krizine ilişkin de mesajlar verdi.
2: Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız.
3: Erdoğan konuşmasının sonundaysa mazlumların yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi.
2: Gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlere hitap etti. Trump, verdikleri şanslara rağmen İran'ın anlaşmaya niyeti olmadığını söyledi. Sonlarını enflasyon getirecek dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Gazze'deki süreç konusunda Türkiye dahil bazı ülkelere teşekkür etti. Ukrayna savaşını da çözeceklerini söyleyen Trump, yapay zekada önde olan kazanacağını ifade etti.
4: Şu anda şunu söyleyebilirim ki gururla söylüyorum. Amerika geri döndü ve ülkemiz şu anda her zaman olduğundan daha güçlü. Diğerleri barıştan bahsediyorlardı ama ben barışı getirdim. Onlar tehditleri görmezden gelirken ben bütün tehditlerle yüzleştim. İran'ın, İran'daki İslami birlikler dünyadaki terörü destekliyordu. Terörün sponsorluğunu yapıyorlardı. Ve orası kanla besleniyorlardı. Terörle besleniyorlardı. Biz de ne yaptık? Gece yarısı çekici operasyonuyla onlara öyle bir karşılık verdik ki ve onlar şimdi anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Anlaşmaya yanaştık, onlar reddettiler. Umarım Avrupalılar fark etmiştir. Biz onların korktuğu o nükleer tehdidi Amerika karşı çıktı ve nükleer tehdidin kökünü kazıdı. Biz İran'a bir sürü şans verdik anlaşmak için ama en son anladık ki onların anlaşmaya niyeti yok ve biz de dedik ki o zaman onlara o kabusu yaşatacağız. Onların ekonomisini bitirdik. Şu an orada bitmeyen tek şey onların enflasyonu ki o enflasyon da o ülkenin sonunu getirecek. Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyon milden fazla petrol akışı sağlandı. Bunların hepsi Amerika sayesinde sağlandı. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Aklımda olan tek şey İran kurtulamayacak ve hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak. Gazze'deki saldırı da savaş da hala daha sürüyor. Hamas tünellerinde hala daha devam ediyor hareketlilik. Ama artık genel kurulda bugün bir karar alalım ve bunun önünü keselim. Gazze'deki binlerce hayatı kurtarmalıyız. Aynı zamanda da kalan o rehinelerin de bir an önce salıverilmesi için gerekenler yapılmalı. Şu anda Barış Kurulu görevine devam ediyor. Kazakistan, Türkiye, Suudi Arabya ve bir sürü ülke. Bunların hepsi yapması gerekenleri yaptı. 8 savaş bitirdik biz. Ve o savaşların hepsinin liderleriyle de gerekli görüşmeler yapıldı. Şunu da söyleyelim, NATO her zamankinin daha da güçlü bir haliyle devam ediyor. Kimse NATO'nun bugün bu kadar güçlü olacağını tahmin edemezdi. Ama işte bakın, biz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı da bitirmeye çalışıyoruz. Her ay binlerce insan ölüyor, tıpkı dediğim gibi. Yapay zekaya da değinmek istiyorum. Şu anda çok gelişti. Artık süper yapay zeka diyoruz buna. Şunu bilin, kim yapay zekayı ele geçirirse, onu geliştirirse, kim süper yapay zekayı geliştirirse kazanır.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözler bir yandan da İranlı yetkililerde olacak ki İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Arakçı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden koruma desteği talep ettiği belirtildi. İddiayı Axios haber portalının İsrailli muhabiri Barak Ravit gündeme taşıdı. Ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığı belgesine dayanan haberi paylaştı. Buna göre talep Amerika Birleşik Devletleri'ne 17 Eylül'de iletildi. İran, Amerikan makamlarından Arakçı için koruma desteği talep etti. Amerika Birleşik Devletleri ise talebe olumlu yanıt verdi. Öte yandan gerilimin sürdüğü İran-ABD savaşının etkileri oturumun gündem başlıklarından biri. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise toplantılar kapsamında İranlı yetkililerle görüşmek istediği iddia edildi. CNN'in haberine göre koşulların uygun olması durumunda Trump bir toplantı organize edilmesine sıcak bakıyor ancak henüz planlanan bir toplantı yok.
5: Yok.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da New York'ta bir araya gelmesi bekleniyor. ABD siyasetinde de Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulması gerekliliği gittikçe kendini daha fazla hissettiriyor. Bu kapsamda Amerikan siyasetinin önemli isimlerinden de önemli mesajlar var.
6: ABD-Türkiye ilişkilerinde son yıllarda yakalanan ivme Amerikan siyasetinde de ağırlığını hissettiriyor. Bunu en çarpıcı şekilde vurgulayan isimlerden biri de ABD'li senatör Chris Coons. 100 yıllık
5: Derin ve anlamlı ortaklığımız ve dostluğumuz iş dünyası ile de kenetlenmiştir.
6: Senatör Coons 100 yıllık dostluk etkinliğinde kürsüye çıktı. Türk

0: Amerikan dostluğuna katkıda bulunanlara seslendi. Asırlık işbirliğinin önemine dikkati çekti. Bunun sadece siyasi, sosyal ya da iktisadi olmadığına vurgu yaptı.
1: Önümüzdeki yıl NATO müttefikleri olarak 75. yılımızı kutlayacağız.
0: Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson da Türkiye ile dayanışmaya dair önemli mesajlar verdi. Özellikle de İsrail'e karşı mesajları dikkat çekiciydi. Wilson, İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarına karşı çıktı. Kesinlikle yapılmamalı dedi. İsrail hükümetinden Suriye'ye saldırıları sonlandırmasını istedi.
2: Başkanın temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarına itirazlarını ifade etti. Olmaması gerektiğini söyledi. Bu konuda Başkan Donald Trump'ın liderliğini takdir ediyorum.
0: Joe Wilson, Türkiye'nin Suriye'nin kurtarılması için öncülük etmesinden dolayı çok minnettarım dedi ve ekledi.
2: Suriye şu anda huzur ve refah için bir fırsata sahip. Bu tüm Orta Doğu'ya fayda sağlayabilir. Özellikle de Türkiye'ye.
0: F-35 meselesi de gündemdeydi. Joe Wilson, Türkiye'nin F-35 programına dönmesini destekledi. Katsa yaptırımlarının kalkması gerektiğini belirtti.
2: Gerçekten umutluyum ve bunu güçlü şekilde destekliyorum.
0: Washington'la Ankara arasındaki işbirliğinin güç yoluyla barışa katkıda bulunabileceğini ifade etti.
2: Türkiye, Amerika'nın büyük bir müttefikidir. Amerika da Türkiye'nin müttefikidir ve biz karşılıklı fayda istiyoruz.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Trump'ın Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak da New York'ta. Barak, Türkiye ile ilişkilerin son 2 yılda özellikle iyice kıymetli hale geldiğini belirtti. Erdoğan ve Trump arasında iyi bir uyum olduğunu söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisi çok güçlü, ekonomide çok iyi ilişkilerimiz var diye konuştu. Katsa ile ilgili kongre süreci devam ediyor. Kongrenin S-400 sorununu nasıl çözeceği üzerine çalışması lazım dedi.
3: Soykırım Netanyahu hükümeti İsrail'in köşeye sıkışmışlığını Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimiyle birlikte yol alarak aşmaya çalışıyor. Akdeniz'deki ortak tatbikatlarla sözde güç gösterisi yapılıyor ancak Türkiye kendinden çok emin, çok rahat adımlar atıyor. Deniz kurduğu tatbikatı Milli Savunma Bakanlığı'nın Akdeniz çelik kanatlarımızın altında satırları çok net bir mesaj gibi görünüyor.
4: İsrail ve Yunanistan Akdeniz'de ortak bir deniz tatbikatı gerçekleştirdi. Atina medyası yorumcuları Türkiye'ye mesaj yayınları yaptı. Sonra anlaşmalara aykırı bir şekilde Güney Kıbrıs Rum kesimiyle İsrail işbirliğine dair videolar paylaşıldı. Barak Emix hava savunma sisteminin Kıbrıs'ın güneyine konuşlandırıldığı duyuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rumların hamlelerine karşı çok net bir mesaj verdi. Açıklamada şu satırlara yer verildi.
5: KKTC hükümeti olarak kararlılıkla vurguladığımız üzere anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek yürütülen Kıbrıs konusuna ilişkin resmi politikamız egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkelerine dayanmaktadır. Adada kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi, uluslararası toplumun KKTC'nin eşit statüsünü kabul etmesinden geçmektedir. Adada yan yana yaşayan iki ayrı halk ve iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığı temel gerçekliktir. Bu gerçekler dışında yürütülen politikalar başarısızlığa mahkum olmaya devam edecektir.
4: Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkati çeken iki hamle geldi. Biri deniz kurdu tatbikatı oldu. 100 gemi, 50 hava vasıtası, 14 bin personelin katılımıyla 25 Eylül'e kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aksiyon başlatıldı. Donanma 3 denizde, deyim yerinde ise dosta güven, düşmana korku saldı. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs semalarında mühimmatlı uçuş yapan F-16 savaş uçaklarını çelik kanatlar Akdeniz semalarında satırlarıyla paylaştı. eğitim uçuşuyla ilgili olarak gösterilen adres de en az görüntüler kadar dikkat çekiciydi. Zira paylaşımda Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.
1: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri içinde olmak istiyoruz.
4: Özetle Yunan'a, Rum'a, biz buradayız, radardan görürsün ama ancak izlersin mesajı çok net bir şekilde ulaştırıldı.
3: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli gündemlerden biri de iklim değişikliğiyle mücadele. Bu kapsamda Türkiye'de düzenlenecek COP31 toplantıları da çok önemli. Dünya liderlerinin buluştuğu New York'ta COP31 içinde yoğun bir tanıtım ve farkındalık kampanyası yürütülüyor.
0: Birleşmiş Milletler'deki zirvenin ardından dünyanın gözü Kasım ayında Türkiye'de olacak. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı yani COP31 9-20 Kasım arasında Antalya'da düzenlenecek. İklim değişikliğiyle mücadele bu yılki genel kurulun en önemli başlıklarından biri. Türkiye'de verilen taahhütlerin adil şekilde eyleme geçmesi için önemli bir zemin olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Antalya'daki zirve içinde yoğun tanıtım çabaları var. New York'ta BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Türk Evi'ne dev bir COP31 tanıtım afişi asıldı. Afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan da var. Erdoğan, BM kürsüsündeki görseliyle yer alıyor. Afişte "Dünyanın geleceği Türkiye'de" başlığı kullanılıyor. COP31 tanıtım afişleri ayrıca dijital reklam kamyonlarıyla da New York'un en işlek bölgelerinde dolaştırılıyor. Hafta boyunca da dolaştırılacak. Böylece farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bununla birlikte Times Meydanı'nda COP31'e vurgu yapmak için geleneksel Ebru sanatıyla sergiler ve sanat çalışmaları var. Bu kapsamda Ebru sanatçısı Garip Ay sunum gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olan eşi Emine Erdoğan, New York'ta Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkinde bir dizi programa katılacak. Erdoğan, 23 Eylül'de BM Genel Sekreterinin düzenleyeceği İklim Eylemi ve Adil Geçiş üst düzey toplantısında Türkiye'nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak. Diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak için ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York'ta detaylı bir program hazırlandı. Bakan Murat Kurum da aynı zamanda COP31 Başkanı sıfatıyla önemli temaslar yürütüyor.
6: COP31'i bir uygulama COP'u olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimiz de iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz. Artık yalnızca ne yapılması gerektiğini değil, nasıl yapılacağını da birlikte ortaya koymalıyız. Diyalogdan uygulamaya, hedeften sonuca hep birlikte ilerleyelim.
0: BM Genel Kurulu boyunca birçok önemli etkinlik var. Türk Evi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar yapılacak. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye'nin COP31 maskotu Karetta'nın yapay zeka destekli LED uygulaması ziyaretçilerle etkileşimli deneyim kuracak. Kaleidoskop fotoğraf alanındaysa Türk Ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerin kullanıldığı interaktif fotoğraf deneyimi sunulacak. 6. katta yer alan steteskop alanındaysa dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının sesini dinleme fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer alacak. Ayrıca Türkiye'nin iklim yolculuğu alanında iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinden anlatılacak. Bunun yanı sıra üst düzey pek çok toplantı yapılacak. We have presented our vision for COP31.
3: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 ağır, 11 öğrenci yaralandı. Tedavi altına alınan öğrencilerden biri taburcu edildi. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'ya gitti. Bakan Çiftçi soruşturma başlatıldığını hatırlatarak olayda herhangi bir sorumluluğu alan, ihmali olanlar tespit edilecek dedi. Bakalım.
7: Pompalı tüfekle geldiği öğrencilere ateş etti. Sabah saatlerinde elindeki silahla gelen saldırgan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise çevresinde etrafa rastgele ateş açtı.
8: Okulun, aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk, anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı neticesinde toplam 11 yavrumuz çocuğumuz yaralandı.
7: 9. sınıf öğrencisi olan saldırganla birlikte ailesi de gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.
8: İçişleri Bakanlığımız 2 tane mülkiye baş müfettişi, 2 tane de polis baş müfettişi görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız 2 tane baş müfettiş görevlendirdi. Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu olan, ihmali olanlar tespit edilecek. Olayın adli yönden de soruşturulması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendirildiğini belirtti.
8: Değerlendirme neticesinde okullarımızı 1., 2., 3. ve 4. dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Saldırının gerçekleştiği okulda 1. dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi.
7: Bakan Çiftçi okullar için alınan tedbirleri bir kez daha hatırlattı.
8: Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor.
3: Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkin ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
7: Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmanın SPK'nın Katılım Evim, Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda derinleştirildiği bildirildi. Operasyonların ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheli tutuklanırken 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü aktarıldı. Soruşturmanın mali boyutu da mercek altında. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlığının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmaya ilişkin açıklamasında vatandaşların birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını ve mağdurların haklarının takipçisi olunulacağı vurgulandı. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin ve Kerem Alkin isimli şüphelilerin adliyeye sevk edildiği ve ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişinin ise adli süreç kapsamında işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. Başsavcılık ayrıca sosyal medya platformlarında soruşturmaya ilişkin yer alan bazı bilgilerin dezenformasyon niteliğinde olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek bu içeriklere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Soruşturmada hukuken sorumluluğu tespit edilen şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen kazançların da takip edileceği bildirildi.
3: Kriz Pusula Portföy ve Terra Portföy şirketlerine ait bazı fonların nakit yükümlülüklerini yerine getirmeyerek temerrüde düşmesiyle patlak verdi. Peki ya neden bu olay yaşanmadan önlem alınamadı? Ortaya çıkan yeni belgeler aslında adli makamların zamanında üzerine düşeni yaptığını gösteriyor. İşte bu yüzden şimdi gözler SPK'da.
9: yatırımcılarda şöyle bir bias deniliyor. İşte ya bu fon bu kadar yükseldi, buradan tekrar alınır mı veya işte almak doğru mudur gibi sorular gelebiliyor. Yani bunu bir hisse senedinden ayrı düşünmek lazım.
4: Konuşan Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, fon soruşturması kapsamında gözaltında. Suni bir şekilde şişen fonlarını savunurken vatandaşı nedenli fütursuzca tuzağa çektiği görülüyor.
9: Bu kadar yükseldi, dolayısıyla daha fazla yükselir mi diye sormak bence doğru değil.
4: 9 ay önce Hazine Bakanı Mehmet Şimşek uyarmıştı. Hatta bazı borsa yorumcuları Ponzi sinyallerini çoktan görmüş, yayını bile yapıyorlardı.
10: Bugün ayın kaçı? 25 Ekim 2025. Tera şu anda biraz şey gibi oldu. Çok kişinin canını yakacak, haberiniz olsun.
4: Ama biz bugün öğreniyoruz ki yargı makamları çok çok önce henüz kimse hiçbir şeyin farkında değilken harekete geçmiş. Resen soruşturma başlatılmış. Bu belgede ona ilişkin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından SPK'ya yani Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiş. Tarih Şubat 2025. Neredeyse 1,5 yıl önce.
2: Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere Borsa İstanbul pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliğinin oluştuğu, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup
4: o tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek. Belgede SPK'ya bir de uyarı var. Uyarıda bulunan kişi fon skandalına imza atan başrollerden biri. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ayrı bir parantez açılmış.
2: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından müzekkerimize belirtilen isimlerle bu isimlerin yine belirtilen eylemleri de dikkate alınarak detaylı araştırmanın soruşturmanın sürüncemede kalmasına sebebiyet vermeyecek şekilde ivedi olarak yapılması,
4: oysa tüm bu uyarı ve çabalara rağmen kriz 16 Eylül 2026 tarihinde patlak verdi. Mağduriyet, Pusula Portföy ve Tera Portföy şirketlerine ait bazı fonların nakit yükümlülüklerini yerine getiremeyerek temerrüde düşmesiyle oluştu. Ancak adli makamların işin peşini bırakmadığı anlaşılıyor. Zira bugün ardarda gözaltıların gerçekleştiği fon soruşturması da aslında krizden önce başlamış. 19 Ağustos 2026, kriz ise 15 Eylül'de patlak verdi.
2: Bazı hisselerde hisse değerinin yaklaşık 100 kata varacak şekilde artışlar oluştuğu, bu durumun anormal nitelikte bir fiyat hareketi oluşturduğu değerlendirilmekte olup, hisselerin çoğunun piyasa üzerinden satın alındığı bu alımlar neticesinde hem ilgili şirketin hisse değerinde artış, ayrıca hisse alımı gerçekleştiren fon değerlerinin de hisse fiyatıyla artışlar gösterdiği tespit edilmiştir.
4: Aylar öncesinden başlayan uyarılar, yazılan müzekkereler, krizden günler önce başlayan soruşturma. Peki bundan sonrasında yetki kime ait? Savcılık makamı bu alanda tutuklama, varlık dondurma gibi adımlar atmak için SPK'nın hazırlayacağı resmi teknik raporu ve suç duyurusunu beklemek zorunda. Zira 6362 sayılı kanun gereğince piyasayı denetleme, fonları inceleme, şüpheli işlemleri raporlama ve gerektiğinde faaliyet durdurma veya lisans iptali gibi idari ve önleyici tedbirleri alma yetkisi olan tek yasal otorite SPK. Tıpkı AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın sosyal medyadan duyurduğu gibi.
3: Sigorta işlemlerinde trafik kazası geçiren vatandaşlar üzerinden yaklaşık 16 milyar liralık usulsüz gelir elde edildiği belirlendi. Vatandaşların kişisel verilerini hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktaran şebekeye operasyon yapıldı. Peki sistem nasıl işliyordu? Dolandırılmamak için nelere dikkat etmek gerekiyor? Cevapları haberde.
7: Kaza sonrası vatandaşları aradılar, kişisel verilerini ele geçirdiler ve milyarlarca liralık haksız kazanç sağladılar.
11: Günümüzün çoğu artık yoğun trafikte geçiyor. Fakat trafikteki ufak bir dikkatsizlik sizi kazaya sürükleyebiliyor. Dolandırıcılarsa işte o kazanın hemen ardından ortaya çıkıyor.
7: Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirdiler. Ardından kazazedeleri arayıp hukuki destek teklifinde bulundular.
11: Süreçse işte tam da kazanın ardından başlıyor. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde eden dolandırıcılar mağdurları ağına düşürmüş oluyor.
7: 253 bin kişiden vekaletname alındı. 15 milyar 600 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Şüphelilere yönelik operasyonun adresi ise İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep oldu.
12: Kazazede kendisine doğrudan ulaşan ve hiçbir şekilde tanışıklı olmayan bu kişilerden aldığı telefonlara itibar etmemesi gerekiyor öncelikle.
7: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından düğmeye basıldı. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete eş zamanlı arama yapıldı. 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
12: Vatandaş daha hastanedeyken, daha tedavi görürken kendilerine sigortadan işte alacaklarınızı, tazminatlarınızı

0: eksiksiz alacağız şeklinde vaatlerde bulunuyorlar ve kazazedenin vatandaşın o anki mağduriyetinden, çaresizliğinden faydalanarak vekalet alıp sigortalara başvuru yapıyor.
1: Trafik kazasının ardından kazazedenin kimlik ve iletişim bilgileri çeşitli kanallardan temin edildi. Ardından çağrı merkezleri devreye girdi. Kazazedeler kısa süre içerisinde aranarak belirli danışmanlık merkezleri ve hukuk bürolarına yönlendirildi.
0: Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesindeki kişisel verileri hukuka aykırı elde etme ve yayma suçu hem de sigorta şirketleri aracı kullanıldığı için nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmakta.
2: Önce kendimiz kaza tutanı tutarız. Sonra kendi sigorta şirketime bildiririm.
1: Alo kaza, alo tutanak ve alo trafik kazası gibi isimlerle faaliyet gösteren yapılar da mercek altına alındı. Vatandaşlara değer kaybı, hasar farkı ve benzeri talepler üzerinden hukuki destek teklif edildi. Sonrasında ise belirli avukatlara vekalet verilmesinin sağlandığı tespit edildi.
3: 10 tane avukat bürosu, 10 tane sigorta şirketi, gelin sizin mağduriyetinize gidelim.
1: İncelemelerde dikkat çeken para transferleri tespit edildi. Bazı kolluk kuvvetleri, tahkim mahkemeleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarıyla servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri yapıldığı belirlendi.
0: Kendi avukatları vasıtasıyla, yani tanıdıkları, bildikleri, güvendikleri avukatlar vasıtasıyla veya vatandaş olarak kendi hak arama hakkını kullanarak kendileri bireysel olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor.
4: Böyle olaylar yaşandığı zaman biz kendi sigorta şirketimizi arıyoruz. Onlarla herhangi bir iletişim kurmuyor. Zaten arıyorlar. Aradıkları zaman direkt kapatıyoruz telefonu.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bu kez eski tutanaklarla kamera kayıtları arasındaki fark konuşuluyor. Acil durum butonuna basıldıktan sonra görevlilerin koğuşa ulaşması 9 dakika 49 saniye sürdü. Ancak 2012'de hazırlanan tutanakta bu süre yaklaşık 1 dakika olarak yazıldı. O dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan'la başsavcısı Ali İşgören'e bu fark soruldu. İki isim de daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Verdikleri ifadelerse aynı belge konusunda birbirini tutmadı.
6: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şimdi 9 dakika 49 saniyelik zaman farkı araştırılıyor. Kayıtlara göre acil durum butonuna basıldı. Görevliler koğuş kapısını açana kadar 9 dakika 49 saniye geçti. Ama 2012'de hazırlanan kamera inceleme tutanağında bu süre yaklaşık 1 dakika olarak yer aldı. Savcılık bu farkı iki eski yargı mensubuna sordu. İlk isim dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Tutanakta imzası var. Doğan imzanın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak belgeyi nerede imzaladığını hatırlamadığını söyledi. Savunmasında belgenin muhtemelen başsavcıdan geldiğini ve kendisinin sorgulamadan imzalamış olabileceğini anlattı. Diğer isim ise dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. İşgören, Necip Doğan'ın sözünü ettiği tutanak için bu tutanağı ilk defa duyuyorum dedi. Yani Doğan belgenin başsavcıdan gelmiş olabileceğini söylerken İşgören bu belgeden haberi olmadığını söyledi. Bu yanlışın nasıl oluştuğunu, kimin tarafından hazırlandığı ve ilk soruşturmanın seyrini nasıl etkilediği inceleniyor. Kozinoğlu'nun son saatleriyle ilgili başka sorular da hala açık. Hasan Atilla Uğur'un Kozinoğlu'nun odasında yaklaşık 4 dakika kalması, elinde görülen nesnenin ne olduğu, Kozinoğlu'nun odasından çıkarılan bardağın neden Uğur'a gösterildiği soruları henüz yanıtsız. Ve ölüm günü koğuşta yaşanan 14 dakikalık karanlıkta aynı zaman çizelgesi içinde değerlendiriliyor. Savcılık şimdi 2011'deki ölüm gecesini kamera kayıtlarıyla eski tutanakları yan yana koyarak yeniden kuruyor. Ve en temel soru şu, 9 dakika 49 saniye neden 1 dakika yazıldı?
5: Oyun tutkunlarının beklediği buluşma İstanbul'da başladı. Geliştiricilerden oyunculara, teknoloji meraklılarından sektör profesyonellerine kadar oyun dünyasının tüm paydaşları Gaming İstanbul 2026'da bir araya geldi.
7: Ben de arkadaşımla beraber gezmeye geldim. F1 tarafında bayağı gezindik. Onlar güzeldi. Kazandığım hatta ödül. Öyle güzel, eğlenceli. Hemen göstereyim.

0: Bir tane şapka, kirli. Bir de anahtarlık var.
1: Ben Baldur's Gate 3'ten Shadow Art olarak geldim. Evet, kendimiz yaptık. Siz sormadan söyleyeyim, yapımı yaklaşık bir hafta falan sürdü. Peru, her şey, bütün craftları o şekilde. Etkinlik benim için çok eğlenceli geçiyor. Gerçekten oyunların bu kadar hayatımıza etki etmiş bir sektörü burada görmek bizim için çok mutlu.
2: Oyun dünyasının nabzı İstanbul'da attı. GIST 2026 yeni oyunlar, teknolojiler ve renkli etkinliklerle binlerce oyun tutkununu bir araya getirdi. Kostümler giyildi, oyunlar oynandı, son teknolojiler görücüye çıktı. Merakla beklenen Gaming İstanbul 2026 başladı.
3: Boys'tan Homelander'ı canlandırıyorum. Yarışmaya katılmayacağım şu anlık ama etkinlik şu an yeni başlamış olmasına rağmen çok beğendim gerçekten, çok eğlenceli.
4: İlk defa bir oyun fuarına geliyorum. Bence ortam çok güzel. Hem cosplayer'lar olsun hem etkinlikler olsun. Çok fazla eğlenceli zaman geçirilebilecek yer var. Öyle düşünüyorum.
2: İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılar oyun tutkunları için açıldı. 3 gün sürecek etkinlikte oyuncular yeni oyunları deneyimlerken sektör profesyonelleri de oyun dünyasının geleceğini konuşuyor.
5: Çığlık olarak geldim. Çığlık film serisinden Ghostface olarak geldim. Kostümü zaten internetten aldım. Maskeyi de arkadaşım yaptı, sağ olsun. Öyle geldik. 3 gün bakalım nasıl geçecek. Göreceğiz birlikte.
6: Etkinlik aslında oyun ekosistemini büyütmeyi amaçlıyor. İki bölümü var. Bunlardan bir tanesi konferanslar. Orada daha çok konuşmacılarımızla, yatırımcılarla yayıncıları, yeni girişimleri, indie stüdyoları buluşturmaya çalışıyoruz. Bir de tabii şu anda içerisinde olduğumuz festival alanımız var. Burada da yeni oyunları deneyimlemek isteyen oyuncuları, bu anlamda yeni gene gelişmekte olan stüdyoları aslında bütün oyun ekosistemiyle buluşturuyoruz.
2: Türkiye'de yaklaşık 50 milyon oyuncuya ulaşan oyun sektörünün büyüklüğü de 1 milyar doları aşmış durumda.
6: Oyun lansmanları var. Mesela futbol tarafında FC 27'nin ilk oynanışı Gaming İstanbul'da olacak. Türkiye'nin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi Motion Blur'ın Black Stadium oyununun ilk halka açık demosu burada yapılacak.
2: Turnuvalar, yeni teknolojiler ve çeşitli etkinliklerle festival alanında hareketlilik hakim.
7: İsveç Başkonsolosluğu olarak buraya 3 büyük oyun şirketini dahil ettik. Bugün hem endüstri buluşmalarında yer alacaklar hem de Başkonsolosluğumuzda özel bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Hem Türk yatırımcılar hem İsveçli yatırımcıların birlikte oyunlar geliştirebilmesi adına, oyun stüdyoları açabilmeleri adına, üniversiteler arasında işbirliği geliştirmeleri adına bu platformda olmak bizim için çok önemli.
2: Oyuncuların heyecanı, geliştiricilerin yeni projeleri ve teknolojinin en yeni hali bu alanda buluştu.
8: Counter Strike oynuyorum şu anda. Etkinlikten eğleniyorum, evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Standlar çok güzel.
2: Kaç saattir oyun oynuyorsun?
8: Yani daha yeni geldim oyun oynamaya. Bir 10 dakikası vardır.
9: Ya Little Nightmares'ten karakter mono olarak geldim buraya.
2: Peki seni bir de görebilir miyiz?
9: Beni?
2: Seni görebilir miyiz?
9: Tabii.
2: Şimdi fuarı beğendin mi? Bize söyler misin?
10: Fuarı çok beğendim. Acayip büyük, acayip eğlenceli geçiyor şu an. Bayağı da hani genel olarak rahat bir fuar.
11: Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağlarıyla film ve romanlara konu olan Adana'da beyaz altın olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı. Denize yakın alanlarda hasadına başlanan pamuk birçok sektöre de ham madde sağlıyor.
12: Nesiller boyu Çukurova insanının kaderini dokuyan beyaz altın için vakit geldi. Adana ovalarında pamuk hasadı başladı. Hasat için çiftçiler tarlaya indi. Bir zamanlar pamuk ağlarıyla ünlü beyaz altın diyarı Adana'da yağışlar nedeniyle bu yıl rekoltede yükseliş bekleniyor.
13: Bir zamanlar Çukurova'da pamuk denince aklımıza Çukurova'da pamukla özdeşleşmiş Adana'mızın pamuk ağları gelirdi aklımıza. Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş.
12: Adana'da denize yakın alanlarda hasadına başlanan pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor. Yeraltı suyu ve iklim koşulları nedeniyle bölgede buğday, mısır gibi diğer tarım ürünlerinde verim düşük. Bu yüzden üretici stratejik ürünlerin başında gelen pamukta üretim için destek bekliyor.
13: Aslında buraya pozitif bir ayrımcılığın yapılmasını bekliyoruz. Çünkü burada çiftçimiz pamuktan başka hiçbir ürünü ekemiyor.
11: kısa bir ara.

0: Hastalar ilk başta burun spreyini kullanınca kısa bir etkiyle burun etlerimiz hızlıca küçülür ve birkaç saat boyunca çok daha rahat nefes alırlar. Ancak spreyin etkisi geçtikten sonra burun etleri daha fazla büyüdüğü için tıkanıklık çok daha fazla olur. Ama hasta bunu tabii ki fark edemez. İlk başta kullandığında çok hızlı burnum açılıyor, çok iyi nefes alıyorum diye düşünür. Ancak sonrasında daha da et büyüdüğü için burun tıkanıklığımız oldukça artmaya başlar. Damarları kasıcı olan burun etlerini küçülten spreyler burun etinin üstündeki damarları kastığı için çok hızlı şekilde burun etlerimiz küçülmeye başlar. Küçülmeye başlayınca da hasta çok rahat nefes alır. Ama bir süre sonra damar kasıcı etkisi geçtiği için burun etleri tekrar büyümeye başlar. Bu şekilde burun tıkanıklığımız tekrar oluşur. Ortalama bizim bu spreylerimiz 3 ya da 5 gün kullanılabilir. 5 gün üstünde kullanmasını çok fazla istemiyoruz. 5 gün açtıktan sonra 1 hafta, 10 gün veya daha uzun süre kullanımı o zaman evet biz yavaş yavaş sprey bağımlılığı olduğunu düşünüyoruz. Hasta bir süre sonra hiç nefes alamıyor gibi hisseder. Burun spreyi çünkü etki etmemeye başlar. Özellikle kalp hastalıkları olanlarda, ritim bozukluğu olanlarda tansiyon artmasına, ritim bozukluğuna sebep olabilir. Çok uzun süre kullanmasını tabii ki istemiyoruz. Oradaki damarlanmamız, kan akımı arttığı için gece yatar pozisyonda çok daha fazla olur. Hastalar evet yatmadan önce, bir saat önce burun spreyini sıkar ve burun etlerini küçülmesini sağlar. Hatta gece yarısı kalkıp burun spreyi kullanan bile olur. Öncelikle alttaki problemi çözmek gerekir. Eğer burnumuzun içinde bir alerjik rinit problemimiz varsa onu çözmek gerekir. Septum deviasyonu dediğimiz kemik kırdak yamukluğumuz varsa onu çözmek gerekir. Herhangi bir viral enfeksiyon geçiriyorsak, virüs solunum enfeksiyonu geçiriyorsak onu tedavi etmek gerekir. Alttaki problemi çok iyi görmek lazım.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
2: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
3: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: Haftanın yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için Doğru Adres'tesiniz.
2: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.

0: Trink sattım.
1: Arabanı arabam.com'a. Değerinde Trink sat.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Ara bitti, gün geceye döndü. 24'te moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor Erdoğan. ABD Başkanı Trump'la Körfez İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler temasları kapsamında kritik bir zirvede yer aldı. Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri liderleriyle düzenlediği zirveye katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı toplantıda Erdoğan çok çetin birisi ve dostum dedi. Trump, İran'la anlaşma konusunda büyük bir ivmenin olduğunu belirtti. Erdoğan zirveye katıldıktan sonra Türk evine döndü. Burada gazetecilere ayaküstü açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Körfez'deki sıkıntıyı bitirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı zirveye ilişkin bu gayretlerimize Körfez'deki sorunları aşmak için çalışıyoruz. Türkiye'den temsilciler de toplantıya katıldı. Bu çalışmaların meyvelerini en kısa zamanda almak istiyoruz dedi. Erdoğan ikili görüşmelerde de bulunuyor. Genel kurula hitabının ardından temaslarına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le başladı. Cumhurbaşkanı görüşmede küresel krizleri masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha kanıtlandığını belirtti. İki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs meselesinde de net bir çizgi çekti. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini tanımayan hiçbir çözümün netice vermeyeceğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna, İran ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliği gibi konularda tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin diplomatik gayretleri sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan daha sonra Katar emiri Temim Bin Ahmet El Sani ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yatırım, ticaret, savunma sanayi ve enerji alanlarında daha ileriye taşınması kararlaştırıldı.

Bölgede enerji arzını tehdit eden gelişmelere dikkat çekildi. Enerji ve ulaştırma koridorlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Liderler, İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. New York'taki diplomasi mesaisini aralıksız sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile de bir araya geldi. Ayrıca İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la görüştü. İkili ilişkiler ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'ye de kabul etti.

0: Sevgili izleyenler, yılın o ayı yine geldi. Eylül ayı, dünya diplomasisinin en görkemli toplantılarından biri demek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Yüzlerce dünya lideri bu önemli buluşma için New York'ta genel kuruldaki verilen önemli mesajlar, ikili görüşmeler, etkinlikler, olağanüstü yoğun bir gündem, olağanüstü bir mesai söz konusu New York'ta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün 16. kez genel kurula hitap etti. Dikkat çeken açıklamaları oldu Erdoğan'ın. Artık tüm dünya tarafından ezberlenen ve her geçen yıl daha da benimsenen bir mottosu var Erdoğan'ın, biliyorsunuz ki dünya beşten büyüktür. Yine net cümlelerle seslendi Cumhurbaşkanı dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Şöyle hazırlamış olduğumuz infografik üzerinden bir bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler mesajına. Gazze'de yaşananlara geniş bir coğrafyadan örnek verdi Erdoğan. Bizler özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız. Abbas 2 yıldır bu salonda yok dedi ve Cumhurbaşkanı kendi meselesinin olmadığını dile getirdi. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim dedi. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir vurgusunu da bu sözleri dile getirdi. Tabii İsrail'in soykırımına en yüksek perdeden tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Filistin'in diriliş hareketi, barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor dedi. Ve Gazze bugün aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır dedi. En büyük çocuk kabristanı diye de ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajlarında oldukça önemli mesajları yine vardı. Biraz evvel haberimizde de aktardık efendim. Yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz infografik üzerinden de sizlere aktardık. Tekrar devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı da yaptı. Tanıma çağrısı yapıyorum sözleriyle dile getirdi bunu. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler çaresiz kaldı dedi bu arada Cumhurbaşkanı ve bunu uluslararası krizler için dört başlıkta önerilerini sundu Cumhurbaşkanı. Güçlüye farklı, zayıfa farklı hukuk olmaz dedi Cumhurbaşkanı ve insan merkezli teknoloji anlayışı olmalı diye de yine sözlerine ekledi Cumhurbaşkanı. Bilinmelidir ki teknokutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır açıklamalarını yaptı. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Dünyaya seslendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi aslında Cumhurbaşkanı her zaman mottosudur. Dünya beşten büyüktür sözleriyle ifade ediyordu. Yine bugün yankılandı. Yine net mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O noktada tabii şüphesiz İsrail'e de sert tepki gösterdi. Tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi o noktada. Tekrar bahsetmek gerekirse Abbas 2 yıldır bu salon da yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendi meselesi olmadığını da yineledi Cumhurbaşkanı. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade ediyorum dedi. Bunu da bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir sözleriyle dile getirdi. Bu cümlelerle vurguladı bu konuyu, bu meseleyi. İsrail sabote ediyor dedi. Yine burada İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Filistin direniş hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yaklaşmıyor. yanaşmıyor dedi ve en büyük çocuk kabristanı diye de bölgeyi bu şekilde değerlendirdi. Gazze bugün aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bir bölgedir. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır dedi. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlar bu yöndeydi sevgili izleyenler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajlarını infografik üzerinden ekranlara taşıdık. Şimdi bir yandan da biraz daha böyle detaylandıracak olursak çok kıymetli bir konuğumuz var. Konuğumuzla birazdan da detaylandıracağız efendim bu konuları. Biraz daha bahsetmek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan tabii 4 başlıkta öneriler sundu. Uluslararası krizler için 4 başlıkta bir öneriydi bu. Neymiş hemen aktaralım. Güçlüye farklı, zayıfa farklı hukuk olmaz dedi Cumhurbaşkanı. Uluslararası krizlerde tahıl koridorunda olduğu gibi bölgesel sahiplenme kullanılmamalı. İşbirliği ve açık diplomasi devletler arası münasebetlerin merkezine konulmalı diye ekledi. Gelir adaletsizliklerine çözüm üreten paradigmalar inşa etmeliyiz. İnsan merkezli teknoloji anlayışı olmalı dedi Cumhurbaşkanı ve bilinmelidir ki tekno, kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hazırlamış olduğumuz infografikte de gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oldukça önemli mesajlar verdi. O noktadan dünyaya seslendi. Tabii oldukça önemliydi. Tekrar bakalım Birleşmiş Milletler'deki diğer mesajlarına. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yapıyorum dedi Cumhurbaşkanı. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz dedi. Avrupa Birliği Türkiye'yi dışlayamaz dedi. Altını çizdi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir dedi Cumhurbaşkanı. Ya korku, çatışma ya ortak irade diye de yine aynı konu üzerinden cümlelerine ekledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim detaylandıracağız dedik. Kıymetli bir konuğumuz var. Gazeteci Levent Eke bizlerle. Merhaba Levent Eke, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında infografik üzerinden aktardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bugün dünyaya seslendi. Oldukça da önemli mesajlar verdi. Son iki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında aslında ağırlıklı olarak İsrail soykırımını gündeme taşımıştı biliyorsunuz ki. Bu yıl da benzer bir şey oldu. Erdoğan kalbimle kelamım arasında kenara koymadan konuşacağım dedi. Biraz evvel aktardık aslında. Genel bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz, nasıl okursunuz?
1: Vallahi Büşra Hanım, tarihi bir konuşma olarak nitelendirebilirim ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı. Bir manifesto niteliğindeydi aslında konuşma. Siz de altını çizdiniz. Çok önemli mesajlar verdi. Şimdi siz de başarılı bir gazetecisiniz. Hani önemli isimler konuşurken bizler hep not alırız. Değil mi? Baştan sona ben not aldım neredeyse konuşmayı. O kadar çok mesaj vardı, o kadar çok dünya devletlerine çağrı vardı ki hepsini satır satır satır not etmiş durumdayım. Öncelikle şunu belirteyim. Tabii ki bekleyin.

0: Dediğimiz aslında bir vurgu vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. O da yine Filistin'de İsrail'in yaptığı soykırımdı. Yine terör devleti ifadesini kullandı İsrail için ve bu konuyu sizin de altını çizdiğiniz gibi son dönemde gündeme getirdiği gibi bugün bir kez daha 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine gündeme taşıdı. Tüm dünyanın gözlerinin bir kez daha Filistin'e çevrilmesine, oradaki İsrail soykırımına çevrilmesine neden oldu diyebiliriz. Tabii aslında Filistin'de yaşananları, orada devam eden soykırımı, ne yazık ki çocukların öldürülmesini, katledilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anlamda dünya gündemine taşımıştı. İşte bugün yine o sesi, yani Filistin'in sesini dünyanın gündemine getirdi.
1: Evet.
0: Çünkü altını çizelim, Filistin'in sesi diyorum. Ne yazık ki Filistin lideri Mahmut Abbas'a geçen yılda vize verilmemişti. Tıpkı bu yıl olduğu gibi geçen yılda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmut Abbas'ın ve Filistin halkının bir anlamda sesi olmuştu BM Genel Kurulu'nda. İşte bu yıl bir kez daha Filistin halkının, o mazlum halkın sesi oldu. Aslında Filistin halkının diyorum ama tüm mazlum devletlerin de bir anlamda bugün yaptığı konuşmayla, o tarihi manifestoyla sesi oldu diyebiliriz. Böyle bir genel toparlama yapabilirim.
1: Evet, aslında biraz önce de bahsettim Levent Ek'e, her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihe geçer. Siz de biraz evvel altını çizdiniz. Yine bu sene mottosu dünya beşten büyüktür dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha. Aslında birçok liderin konuşmasında küresel sistemin işlemediği vurgusu vardı ama Cumhurbaşkanı hem teşhisi hem de tedaviyi ortaya koydu burada. Daha adil bir dünya mümkün mottosuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden şekillenmeli dedi. Bu açıklamaları salondan da büyük alkış aldı. Cumhurbaşkanı bu değişimin ateşini fitilleyen isim olabilir mi sizce? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle olabilir. Yorumunuza sonuna kadar katılıyordum. Siz de dikkat çektiniz. Az önce genel toparlama yaparken ben o noktayı unutmuştum. Alkış kısmı saydığım ve yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 kez konuşması alkışlarla kesildi. O
1: Evet.
0: dünyaya verdiği mesajlarda. Altını çizdim. Daha adil bir dünya mümkün ifadesini kullandı. Bunu ne için kullandı? O her zaman dile getirdiği ve dünya gündemine taşıdığı dünya beşten büyüktür ifadesinin o ilkeyi anlatmak için ve onun sonucunda nasıl bir dünya arzu ettiğini bir kez daha dünya devletlerine, kamuoyuna deklare etmek için bu cümleyi kurdu. Aslında bu konuşmanın bir anlamda nüvesini dün Bloomberg yazdığı makalede bir anlamda vermişti nüvelerini. Orada önemli ifadeler kullanmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi iptal edilmeli demişti ve buradaki görev yapan, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görev yapan ülkelerin dönüşümlü olarak ve
1: Evet sevgili izleyenler, Levent Efe Eke ufak bir yayınla alakalı problem yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aslında Birleşmiş Milletler mesajlarına ilişkin yapmış olduğu o dünyaya verdiği mesajların detaylarını konuşuyoruz. Tekrar üzerinden geçmek gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlara geniş bir coğrafyadan örnekler verdi. İsrail'in soykırımına şüphesiz en yüksek perdeden tepkilerini dile getirdi. Dünyaya verdi bu mesajları. Bizler özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız dedi Cumhurbaşkanı. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir dedi. Bunun altını çizdi. Şu sözlerle kurdu cümlelerini. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim dedi Cumhurbaşkanı. İsrail'in sabote ettiğini dile getirdi. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçmişti sözleriyle. En büyük çocuk kabristanı diye de bahsetti. Gazze'ye geniş ağırlık verdi, genişçe yer verdi açıklamalarında, meselesini bu sözlerle dile getirdi. Kıymetli konuğumuz Levent Eke ile değerlendirmeye şimdi tekrar devam ediyoruz. Levent Eke, merhaba, tekrar hoş geldiniz.
0: Büşra Hanım tekrar merhaba. Seyircilerimiz ne olur kusurumuza bakmasınlar. Ankara'da yoğun bir yağış var. Muhtemelen ondan kaynaklı, hava durumundan kaynaklı bir bağlantı kopması yaşadık diye düşünüyorum. Seyircilerimiz ne olur kusurumuza bakmasın.
1: Evet, zaman zaman canlı yayında böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Kaldığımız yerden buyurun lütfen Levent Eke.
0: Birleşmiş Milletler yeniden revize edilmeli fikrini savunmuştu
1: Evet.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü konuşmasında da. Şimdi altını çizdim, oradan izninizle bazı ifadelerini hata
1: Buyurun.
0: yapmamak için okuyarak aktarmak istiyorum.
1: Hı.
0: Birleşmiş Milletler görevini yani barışı koruma görevini icra edemez hale geldi ya da getirildi ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Millet Teşkilatı'nın kan kaybettiğinin de yine bugün bir kez daha altını çizdi ve umutlarını bağlayanlar, Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar ne yazık ki hayal kırıklığı yaşadılar dedi. O siz de altını çizdiğiniz cümle. Birleşmiş Milletler'in dünya beşten büyüktür ilkesi çerçevesinde reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Aslında bence en önemli altı çizilmesi gereken bir gazete manşeti olarak atılması icap ederse bence bu cümlede gizli o manşet cümlesi. Dünya beşten büyüktür ilkesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler'in yeniden revize edilmesi gerektiğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü mevcut durumuyla Birleşmiş Milletler bir caydırıcı güç olmaktan çok öte. İşte kuruluş amacını biliyoruz, 81 yıl önce 1945'te barışı sağlamak, barışı dünya geneline yaymak ve bu barışı korumak. Ama bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler'in ne yazık ki bu görevinden çok uzakta olduğunu görüyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin o 5 daimi üyeden bir tanesi hayır dese ne yazık ki alınan hiçbir karar hayata geçmiyor. İşte Birleşmiş Milletler'in yapısını bugün bir kez daha Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tartışmaya açtı ve bunu bir kez daha dünyanın gündemine getirdi diyebiliriz Büşra Hanım.
1: Evet, şimdi bir yandan da birçok lider konuşmasında daha çok kendi ülkesini ilgilendiren konulara değindi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin diyor, Somali diyor, Azerbaycan diyor, Arakanlı Müslümanlara değiniyor bir yandan. Avrupa'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan bahsediyor. Onu dünya lideri yapan şeylerden biri de bu vizyon olabilir mi peki?
0: Kesinlikle olabilir. Sizinle aynı düşüncedeyim. Tabii Suriye var, konuşmada İran var. Rusya, Ukrayna anlaşmazlığı ve Türkiye'nin üstlendiği rol var. Hemen şuradan notlarıma bakıyorum. Dediğim gibi o kadar çok not çıkarttım ki konuşmadan. Yine bir altı çizilmesi gereken ifade kullandı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim çok dikkatimi çekti. Bölgesel sahiplenme vurgusu yaptı. Tırnak içinde bir kez daha ifade edeyim, bölgesel sahiplenme vurgusu. Neden yaptı bunu? İşte bölgesinde var olan krizler karşısında Türkiye'nin üstlendiği o barışçıl ve arabulucu rolünün altını bir kez daha çizdi. Bu noktada, bu başlık altında, bu paragrafta Mekke İttifakı'na da atıf yaptı. İşte bu barışçıl ve bölge istikrarı için Mekke İttifakı'na imza atıldığının altını çizdi. Yine bu başlık altında, yani bölgesel sahiplenme vurgusu altında Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği o barışçıl role dikkat çekti ve o başlık altında da yine tahıl koridorunun, yani dünyanın açlıkla karşı karşıya kalmaması için Türkiye'nin attığı o önemli adımı ve üstlendiği o önemli rolü bir kez daha hatırlatmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii dediğiniz gibi tam bir dünya lideri konuşmasıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Başta dediğim gibi tarihi bir konuşmaydı. Bütün bunların yanı sıra bölgesel krizlere, bölgesel sorunlara, etrafımızdaki ateşlerine yönelik yaptığı değerlendirmeler, Türkiye'nin bu konulara yaklaşımının yanı sıra bir dikkatimi çeken daha nokta vardı. İzninizle onu da paylaşayım
1: Buyurun.
0: Büşra Hanım. O da Avrupa'nın güvenliği konusunda sarf ettiği cümleler oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ne dedi o başlıkta? Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın daha güvenli olması mümkün değildir ifadesi geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bu ifadeyi ben çok önemsedim. Önümüzdeki günlerde bu açılımın çokça tartışılacağını ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin daha sıcak bir hale geleceğini, yeniden gündeme geleceğini bir anlamda bu cümlelerden ben çıkarıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu mesajı verdiğini düşünüyorum. O bakımdan çok önemsediğim bir cümle oldu, önemsediğim bir başlık oldu. Bunun da altını çizmek istedim Büşra Hanım.
1: Levent Ek, şimdi mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Vaktimiz yettiği sürece alırım ama şimdi biraz İsrail'e de parantez açmak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz sene Netanyahu konuşması sırasında ciddi bir protestoya tanıklık etmişti ki genel kurulda Mahmut Abbas yok. Biraz önce siz de değindiniz ki bu üst üste vize verilmedi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Filistin Devlet Başkanı genel kurulundan hitap edemeyecek ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Filistin mücadelesine biz kürsüde her fırsatta dünyaya duyuracağız. Ve bir çağrısı var. İsrail'e daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum Birleşmiş Milletleri, dünya ülkelerini. Ne dersiniz? Trump'ın da belki konuşmasında İsrail veya Netanyahu değinmemesini de göz önünde bulundurarak bu genel kurulda ya da bu New York gezisinde Netanyahu neyle karşılaşır? Geçen seneki sahne, senaryo gerçek olur mu? Yine yaşanır mı yani?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben yine onu atlamıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında o dünyaya İsrail'in yaptığı soykırımı anlattığı sırada Genel Kurul'da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunan İsrail heyeti salonu terk etmek zorunda kaldılar. Benzer şeyi biz Netanyahu'yu kimsenin dinlemediği bir genel kurul konuşmasında yaşamıştık geçen yıl. Bu yılda muhtemelen Netanyahu'nun konuşması sırasında benzer sahneler gerçekleşecektir. Şimdi bir tarafta elbette Sayın Cumhurbaşkanı siz de altını çizdiniz. Ben de katılıyorum o cümleye. Dünya lideri sıfatıyla konuşuyor ve tüm dünyanın gözlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrilmesine sahne oluyor. Neden oluyor. Ama bir tarafta da İsrail Başbakanı Netanyahu var. İşte nereden geleceği, hangi yolu kullanacağı belli olmayan, hangi havalimanına ineceği belli olmayan, kaç saat kalacağı New York'ta, muhtemelen 4-5 saat kalıp hemen ülkesine geri döneceği şeklinde yorumlar var. Kaç saat kalacağı belli olmayan, genel kurul salonuna nasıl geleceği, nasıl gideceği belli olmayan bir İsrailli yetkiliyle karşı karşıyayız. Şimdi bu kadar haklı davanız varsa madem bunu göğsünüzü gere gere bütün dünyaya anlatmanız gerekir, değil mi? Öyle
1: Muhakkak.
0: olmuyor işte. Netanyahu tıpkı bir suçlu gibi, ülkesi gibi, terör devletinin başındaki bir terörist gibi davranıyor. Kaçak göçek yollardan Amerika'ya, oradan New York'a, orada da 4-5 saat kalarak geri ülkesine dönmek zorunda kalıyor. İşte Cumhurbaşkanı bugün bir kez daha vurgu yaptı. Siz de hatırlattınız. Daha fazla baskı yapılmasını istiyor dünya devletlerinden. Neden? Orada Filistin'in yıkıma uğramasının ardından Filistin'in yeniden inşa edilmesi konusunda dünya devletlerine hem bir çağrıda bulunuyor hem de bu konuda İsrail'e baskı yapılmasını istiyor. Bu çağrıyı yapıyor, bu davette bulunuyor dünya devletlerine ve şu o noktada da şu önemli cümleyi sarf etti. Onu da not etmiştim. Filistin'i boğma girişimleri hüsrana uğrayacak dedi ve bu cümlenin de yine alkışlarla karşılandığını konuşmasında bir kez daha hatırlatayım. Türkiye'nin tezlerini bir kez daha savunma imkanı buldu. BM Genel Kurulu kürsüsünden Cumhurbaşkanı Erdoğan 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devletini inşallah göreceğiz ifadesini de yine bu çerçevede kullandığını söyleyelim. Mazlumlara yine başta belirttiğimiz gibi bir vurgu vardı. Onların sesi olduğunun altını çizdi. Mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza göstermeyiz dedi. İşte bu noktada aslında belki de konuşmasının en ilginç, en çarpıcı, en dikkat çeken noktalarından birine de getirdi sözü Sayın Cumhurbaşkanı. Sezai Karakoç'un, ünlü şair Sezai Karakoç'un veciz dizelerine yer verdi konuşmasında. Ben de bir kez daha hatırlatayım. Cumhurbaşkanımız kadar tabii ki ben vurgulu ve güzel okuyamam ama son iki dizesini aktarayım. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar diye BM kürsüsünden İsrail'e Sezai Karakoç'un aracılığıyla bir mesaj da göndermiş oldu Büşra'nın.
1: Peki Levent Eke, kıymetli görüşleriniz, değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için teşekkürler. İyi geceler dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
1: Sevgili izleyenler, gazeteci Levent Eke bizlerleydi. Bize Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajları değerlendirdi. Şimdi moderatör gece kaldığı yerden devam ediyor. Tabii biraz evvel de konuştuk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gözlerin üzerinde olacağı isimlerden biri de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Ancak bu yıl Birleşmiş Milletler ziyareti Netanyahu için rahatsız edici ve kısa olacak.
2: Dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha fazla tepki çekiyor. Müttefiki ülkeler bile İsrail'e karşı rahatsızlıklarını yüksek sesle dile getiriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işte böyle bir ortamda gidecek BM Genel Kurulu'na. Netanyahu ABD'ye çarşamba günü uçacak. Perşembe sabahı orada olacak. Uçağı New York yerine New Jersey'de bir askeri havaalanına ya da Newark Havalimanı'na inecek. Çünkü New York Belediye Başkanı Netanyahu'nun Filistin'de yaptığı katliamlara tepkili. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararını hatırlatıp yerinin Lahey olması gerektiğini söylüyor. Netanyahu New York'a inerse uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi var. İsrail Başbakanı aynı gün yerel saatle 14'te, Türkiye saatiyle 21'de genel kurula hitap edecek. Büyük bir protestoyla karşılaşması ve çoğunlukla boş bir salona konuşması bekleniyor. Ağırlıklı olarak İran ve Filistin'le ilgili mesajlar verecek. Türkiye'ye değinip değinmeyeceği merak konusu.
3: If Hamas agrees to our demands, the war could end right.
2: İsrail Başbakanı, belediye başkanıyla kavgalı olduğu New York'ta gecelemeyecek. Sadece birkaç saat kalacak. Akşam saatlerinde tekrar ülkesine hareket edecek. Bu kararda protestolardan çekinmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Başkan Trump'la görüşmeyecek. Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesi ihtimal dahilinde. Trump ise aynı gün ülkesine gelecek Çin Devlet Başkanı'nı ağırlayacak. Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesi de iptal edildi. İsrail basınına göre Netanyahu ile New York'ta bulunan liderler arasında görüşme ayarlamak için girişimlerde bulunuldu. Ancak şu ana kadar koordine edilebilmiş bir görüşme yok. Yetkililer bunu kısa süreli ziyaret ve yoğun programa bağlıyor. Lakin pek çok liderin kendisiyle görüntü vermek istemediği de biliniyor.
1: Evet, Birleşmiş Milletler'in siyasi gündeminin yanı sıra bir de iklim krizi, sıfır atık gündemi var. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan. İşte bu gündemle önemli temaslarda bulundu efendim. Dikkat çeken mesajlar verdi Emine Erdoğan. New York İklim Haftası açılışında dünyaya seslendi Erdoğan. Sıfır atık hareketi bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü yapmıştır dedi. Haberimizde bakalım.
4: Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu. Emine Erdoğan, iklim krizinin sadece fosil yakıtlar veya dev sanayilerin değil, sınır tanımayan bir tüketim talebinin sonucu olduğunu vurguladı.
4: Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız. Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getirdik.

0: getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?
1: Emine Erdoğan'ın konuşmasının merkezinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketi vardı. 1950'lerden bu yana üretilen 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun çöpe dönüştüğünü hatırlattı. Erdoğan, israfın ahlaki bir duruşla durdurulabileceğini belirtti.
0: Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.
1: Emine Erdoğan, sıfır atık uygulamalarının Türkiye'de 2017'de başladığını hatırlattı. Uygulamaların okullardan hanelere kadar yayıldığını ve geri kazanım oranının %13'ten %37'nin üzerine çıktığını belirtti.
0: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple sıfır atık hareketinin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
1: Erdoğan, uluslararası işbirliğinin önemine değindi. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Antalya'daki COP31 zirvesinin önemine dikkati çekti.
0: Kasım ayında Türkiye'de ev sahipliği yapacağımız COP31'de de sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.
1: Emine Erdoğan konuşmasının ardından çağdaş Ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izledi. Ebru çalışmasına bizzat katkıda bulundu. Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı'nın eşi Silva ve Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Mada Bio'yla da bir araya geldi. Çevre sorunları ve iklim kriziyle mücadele başta olmak üzere ortak gündemimizdeki konuları ve COP31 sürecine yönelik çalışmaları değerlendirdik ifadelerini kullandı. Yoğun temas trafiği sürdü. Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı.
0: Çocuklar, geleceğe uzanan insanlık zincirinin en değerli halkasıdır. Himaye edilmesi gereken en kıymetli emanetlerimizdir. Fakat ne yazık ki günümüzde çocuklar zihinlerine ve dikkatlerine göz konulmuş, kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüler.
1: Dijital sistemlerin çocukları hedef haline getirdiği uyarısında bulundu. Çocuklarda psikiyatrik ilaç kullanımının 5 yaşa kadar düşmesi, bağımlılık davranışları ve çocuk beyninde ekran kullanımıyla ilişkili biyolojik tahribat bunlardan yalnızca birkaçı ifadesini kullandı.
2: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını Genel Sekreter Antonio Guterres yaptı. Guterres, Genel Sekreter sıfatıyla son kez Genel Kurulu açtı. Bu nedenle hitap bir yandan da veda konuşması niteliğindeydi. Guterres, dünyadaki krizlere değindi. Uluslararası sistemin yetersizliğine vurgu yaptı ve artık bu düzen değişmeli dedi. Detaylar için habere bakalım.
3: Gazze'de görev süren boyunca tanık olduğumuz en yüksek düzeyde ölüm ve yıkım yaşandı. Batı Şeria'da adım adım ilerleyen ilhakı ve uluslararası hukukun sürekli ihlal edilmesini kınıyoruz.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres son kez genel kurulun açılış konuşmasını yapacak. Öncesinde ise vicdanlara seslenen mesajlar verdi. İsrail soykırımına karşı tepkisini bir kez daha dillendirdi.
3: Orta Doğu'ya barış getirmenin yegane yolu iki devletli çözümdür.
1: Birleşmiş Milletler'in çaresiz kaldığını kabul eden Guterres duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İtiraf gibi mesajlar da verdi.
3: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadık. Amerika'nın İran'a saldırısını kınadık.

0: Kınadığımız gibi İran'ın bölgedeki tüm ülkelere yönelik saldırılarını da kınadık. Hukukun gücü, gücün hukukuna üstün gelmelidir. Süper güçler çatışmalara dahil olduklarında güçlerinin sınırlarını kabul etmelidir. Dünyanın sorunlarını güç kullanarak çözemeyiz. Tek yol diyalog ve diplomasidir.
1: El Cezire'ye konuşan Guterres, yapay zeka, teknoloji ve otonom silahlar konusunda duyduğu endişeleri de paylaştı. Robot savaşçılar konusunda sıkı yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Katil robotlar yasaklanmalıdır. Bir makinenin insanların yaşamı veya ölümü hakkında karar verebileceği fikrini kabul etmiyorum. İnsanların yaşamı ya da ölümüyle ilgili kararların insanlar tarafından alınması gerekir.
1: BM Genel Sekreteri konuyla ilgili çok ilginç bir örnekle paylaştı.
0: Bir askere ABD'ye karşı nükleer füze fırlatması yönünde emir verilmişti. Ancak bunu yapmamaya karar verdi. Eğer bu süreç yapay zeka tarafından yönetilseydi, bugün hayatta olamazdık.
1: Guterres, BM Genel Sekreterliği görevini 3 ay sonra bırakacak olsa da herkes için daha iyi bir dünya mücadelesini bırakmayacağım mesajı da verdi.
2: Evet sevgili izleyenler, biraz evvel haberimizde de aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın dünyaya vermiş olduğu mesajla ilgili Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen görünmeyen mimari çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinliğe katıldı. Çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapay zekaya da değindi ve yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir dedi. Bu açıklamaların detaylı.

sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinliğe katıldı. Çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapay zekaya da değindi ve yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir dedi. Bu açıklamaların detaylı.

0: Bugünün haberini vereceğiz. Ama haberin anlamına, yerine, arka planına bakınca bize yarını işaret edecek. Moderatör Gece'de Türkiye'nin ve dünyanın önemli başlıkları arasında yarını arayacağız.
1: Moderatör Gece hafta içi her gece 23'te 24'te.

0: Merhaba değerli 24 izleyenleri ve dinleyenleri. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumla huzurunuzdayım. Tam da bugün, bu akşam sizinle bu söyleşide buluşturmayı düşündüğüm konuğuma sormayı düşündüğüm sorular vardı. Neyiz, nasılız, bize ne iyi gelir gibi. Bu soruları sormaya devam edeceğiz daima. Bununla birlikte hayatı kendi başımıza yaşıyor gibi hissediyoruz zaman zaman. Ben olarak yaşıyorum. Benim yanımda, çevremde, yöremde ailem var mesela. Eşim, çocuklarım, annem, babam, kardeşim gibi. Bu halka daha da genişliyor ve onlarla birlikte hayatıma devam ediyorum. Ama bu akışta buna eşlik eden başka pek çok olay daha var. Gündemimize gelen, duyduğumuz, algıladığımız, gördüğümüz pek çok şey var aynı zamanda. Bütün bunlarla birlikte bir yol yürümeye çabalıyoruz. Bu yolu tökezlemeden nasıl yürüyeceğiz diye merak ederken karşımıza bize rehberlik etmesini umduğumuz bir konuğumuz çıkıyor. Uzman psikolog Kerem Gümüş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bu kitap sana iyi gelecek dediniz. Ben de bu sözünüze dayanarak dedim ki bana iyi gelecek bir şeyler arıyordum zaten ben de. Bana iyi gelecek şeylerin peşinde bir arayıştayım zaten. Ve bu akışta tam hani kitabın ortasından derler ya, hocam öyle girelim mi? Giriş gelişme sonuç yapmayalım ve doğrudan girelim. Bize iyi gelecek şeylerin peşinde olmak bir kere sağlıklı bir tavır mı? Bize iyi gelecek şeylerin peşinde olmak doğru bir harita arayışı mı?
1: Bize iyi gelecek şeyin ne olduğuna göre değişir bu tabii. Şimdi Aşık Veysel'in çok güzel bir dizesi var. Diyor ki dünyada tükenmez Murat var imiş. Ne alanı gördüm ne Murat aldım. Meşakkatin adını Murat koymuşlar. Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm diyor. Şimdi aslında bu dizelerden yola çıkacak olursak dünyada bizim aradığımız iyi gelecek şeylerin meşakkatli olduğunu bir bilmek gerekiyor. Öyle iyi olmak, iyiye kavuşmak, kendini iyi hissetmek için bir zaman ayırmak gerekiyor. Hemen kavuşabileceğin şeyler olmuyor onlar. Bir yolculuk istiyor, bir süreç istiyor, bir emek istiyor. Fakat bunu bu çağda, bu dünyada, hele ki şu zamanda konuşmak gerçekten bir hayli zorluyor insanı. Şundan kaynaklı birçok konu, birçok süreç mutluluk başlığı adı altında kolay bir şekilde sunuluyor bize ve mutluluğu belli bir formüle dayandırılmaya çalışılıyor. Bu da haliyle yoruyor insanı.
0: Hızlı istiyoruz, çabuk istiyoruz, hemen paket servis olayım istiyoruz. Hani var ya şimdi artık paket, evet, servisler, evet, ara internetten veya siparişini ver çat diye gelsin. İşte mutluluk da böyle gelebilir bir şey mi?
1: Oysa mutluluğun ne bir formülü var ne de bu kadar kolay gelebilir. Kaldı ki zaten eğer mutluluğa odaklanırsa bu da yıpratır insanı. Çünkü mutluluk gelip geçici bir duygu. Aslında insanın psikolojik olarak inceleyeceksek eğer, ki hani benim uzmanlık alanım psikoloji, bir insanı sağlıklı olabilmesi adına arayacağı duygu mutluluk değildir. Her günü birlik eğer iyi hissetmek istiyorsa kendini, evet, mutluluğu arasın ama bir gün sürer en fazla.
0: Ne yaptınız hocam şimdi? Kelimeler ve kavramlar üzerine biz yeniden anlamlar inşa etmek durumunda.

0: mıyız? Yani yanlış anlamlar yüklediğimizi anlıyorum sizin bu sözünüzden biraz da.
1: Yanlış anlamlar yüklüyoruz ve psikolojiyi iyi tanımlamamız lazım. Aslında bizim bu çağda en çok dikkat etmemiz konulardan bir tanesi psikolojiyle alakalı ne algıladığın. Ki benim de yine kitapta değindiğim bir şey var, başlık var. Psikoloji bizim olayları yorumlama çeşidimizdir, biçimimizdir. Olayları nasıl yorumladığına göre değişir. Eğer olayları yine mutluluk üzerinden yorumlarsan o sana günübirlik zarar verir ya da yarar verir. Biz eğer hayatımızı mutluluğun dışında huzur veya güven algısı üzerine oturtabilirsek, hayatta huzuru oturtabilirsek ve kendimizi güvende hissedebilirsek aslında iyi gelecek birçok şeyi biz göğsümüzde karşılamış oluyoruz. Çünkü ne olursa olsun eğer işin temeli sağlamsa, kişinin o duygusal becerisi dediğimiz konuda temeli sağlamsa, huzur ve güven algısı sağlamsa, acılar, kederler, üzüntüler gelse bile, o meşakkatli yollardan geçseler bile o lezzeti veya tat alamamayı dert etmiyor. Çünkü temelde zaten sağlam. Ya biz de sonuçta cennette yaşamıyoruz, dünyada yaşıyoruz. Birçok acı, sıkıntı, üzüntü bizimle birlikte geliyor, gelmeye de devam edecek. Bunların bazı planlı, bazıları plansız, bazıları beklendik, bazıları beklenmedik ve bunlar bizi çok zorluyor gerçekten. Haliyle bunlar birikiminde bakacak olursak eğer, evet, dünya meşakkatli bir yolculuk.
0: Şimdi şu işin bana toptan söylediği şey böyle ağzıma sığdırmaya çalıştığım kocaman bir ekmek gibi. Nimet de olsa onun tamamını ağzıma sığdırmaya çalıştığımda yutamıyorum ben. Onun için adım adım gitmek istiyorum birazcık. Bu kitap üzerinden gidelim fakat bakalım sohbet bizi nereye sürükleyecek bir taraftan. İlgimi çeken bir şey oldu burada. Arka kapak yazısında da gördüm. İçeride detaylarına bakınca da hissettim. En başa koyduğunuz nasılsın sorusu beni çok etkiledi. İzleyenlerimizle de öncelikle şunu paylaşayım. Değerli izleyenler ve dinleyenler, Kerem Gümüş'ün bu kitap sana iyi gelecek diye bir yönüyle çağrı, bir yönüyle vaat olan kitabı içinde gezinirken şuna dikkat ettim. Şimdi parça parça pasajlar var. Bu pasajlardan birinde bir insanın hayatından küçük bir kesit veya onunla ilgili küçük bilgiler ediniyoruz biz. Diyelim ki bir 12 yaşındaki bir danışanının derdiyle dertlenmesini veya hani onu dinlemesini de görüyoruz. 18 yaşında üniversite hazırlığında bir başka genci görebiliyoruz. Evlilik içindeki bir insanı görebiliyoruz. Orta yaşlarında bir başkasını görüyoruz. Yani tek tek insan hikayeleri gibi. Fakat bunların aslında hani anonimleşmiş hali hepimizin hayatına denk gelen taraflar taşıyor bir taraftan. Girişin nasılsın olması beni şu yüzden etkiledi. Bu nasılsın sorusu özellikle geçtiğimiz son 1-2 yıl içinde beni çok ilgilendirdi. Çünkü her ortamı da terapi odasına çevirmek gibi bir hastalığımız yok mu? Bir klinik psikolog görünce yapacağım, kurtuluşunuz yok, mecburum buna. Şunu fark ettim. Nasılsın diye sormayan insanlardan biraz uzaklaşıyorum ben. Çünkü nasılsın sorusunu duymak, samimiyetli olması en kıymetlisi ama genel geçer bile olsa nasılsın sorusunu duymak bana başlı başına iyi geliyor. Yani nasılsın diyenin derdimi çözmesine gerek yok. Onu fark ettim son yıllarda ve başa bunu almanız beni çok etkiledi bu yüzden. Nasılsın diye sorduğumuzda cevabı kötüyüm olacak diye ödümüzün koptuğu insanlarla sımsıkı bağlıyızdır hepimiz. Kimdir bunlar ve nasılsın sorusu niye bu kadar önemli mesela benim hayatımda ya da herhangi birinin hayatında?
1: Gün aşırı hepimiz belli hikayeler yaşıyoruz ve bu hikayeleri paylaşabildiğimiz insanlarla bağ kuruyoruz. Ben de bu kitabı yazarken aslında ilk nasılsın diye başlamamın en büyük sebebi benzer hikayelerden etkilenmem oldu aslında. Yine kitabın başında da belirtiyorum. Diyorum ki yani birçok hikaye var. Ben bu hikayeleri benzer hikayeler yaşayanlara ulaştırmam lazım. Çünkü ortak acılarda buluşursak eğer doğru bağlar kurarız. Bizim bu çağda doğru bağlar kurmaya ihtiyacımız var diye hissediyordum. Nasılsın diye sordum ve çünkü birçok insanın nasılsın sorusunu duymadığı için ne acılar ne eziyetler çektiğini duydum. Sadece bir kere danışanım öyle bahsetmişti. Hocam gözümün içine bakıp sadece nasılsın deseydi bugün bu noktaya gelmeyecektik demişti mesela. Ben bu sorunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve birçok kıymetli, birbiriyle bağ kurmuş kıymetli insanların da onun iyi olmaması için her şeyi yapacağına şahit oldum. O yüzden dedim ki ya böyle bir nasılsınla başlamak iyi olur. Önce bir temelden başlamak lazım. Hani az önce de dedim ya psikolojiyi sağlamlaştırmak istiyorsak bir temel kurmak lazım. O yüzden temeli de böyle bir başlangıç noktasını almakta fayda olur diye düşündüğüm için açıkçası.
0: Doğru bir giriş. Öncelikle bu soruyu duymaya ihtiyacımız var. Cevabını kendimizin de bilmediği devaların peşinde koşarken bile bir yakınımızın, karşımızdaki herhangi birinin, eşimiz, iş arkadaşımız, çocuğumuz, ebeveynimiz, herkes olabilir. Birinin nasılsın demesi, bu sorunun sorulması bile çok iyi geliyor. Tek tek örnekler olduğunu söylemiştim az önce.
1: Evet.
0: Özür diliyorum. Bu tek tek örnekler hayata teşmil edilebilir mi gerçekten? Mesela burada fazla mı korumacıyım başlığı altında 42 yaşındaki bir ev hanımından söz ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Hani faraza diyoruz buna.
1: Evet,
0: vardır,
1: evet.
0: Yoktur, anonimdir, hı-hı, şudur, budur. Evli ve bir kızı var. Kızı Ayça 18 yaşında. Üniversiteye hazırlık için dershaneye gidiyor. Deneme sınavlarına giren Ayça panik yaşıyor ve sınav zamanı baygınlık hissi geliyor. Bu sebepten Gökçen Hanım onu dershaneden alarak okula kendisi götürüyor. Kızı Ayça ne isterse evde onu pişiriyor. Kızı odasından çıkmıyor, yemeğini onun odasına götürüyor. Bazen yemek bile yemek istemeyen Ayça'yı annesi kendi elleriyle yediriyor. Ayça son 1,5 aydır evde panik atak yaşamaya başlayınca da doktora götürülüyor. Doktor tavsiyesiyle de Ayça psikolog görüşmesine başlıyor.
1: Evet. Öncelikle tabii şunu belirtmek isterim. Oradaki bütün hikayeler, isimler, yaşlar vesaire benim tamamen kurmaca, kendi ve senaryo dünyamdan yansıttım. Ama tabii yaşanmışlıklar var mı? Sadece bu hikayeyi şu an izleyenler, dinleyenler bile kendinden bir parça bulmuştur diye.
0: Özellikle şu dönemde okudum Kerem Bey, şu sebeple bugünler mesela sınavların geride kaldığı,
1: evet,
0: ama seçme dönemlerinin yaklaştığı, tercih dönemlerinin yaklaştığı dönemler. Bu ruh hali içinde olan pek çok ebeveyn, pek çok genç insan var. Kendilerini görebilecekleri bir şey bu. Gerçekten anonim. Bir kişinin yaşamasının ötesinde ortak bir hikayenin
1: birçok gencin bu süreçlerden
0: parçası,
1: geçtiği aslında süreç dediğiniz gibi. Bunu yine vurgulamakta fayda, hı hı, var. Ben kimsenin üzerine açık beyan söylemem. Bunu özellikle, hı hı, vurgulamak istiyorum bu konuda. Verdiğim örnekler de zaten büyük ihtimal insanların karşılaşamayacağı örnekler olur. Şuraya bağlayacağım. Şimdi orada aslında benim ulaşmak istediğim o hikayede aslında annesinin bu denli kızına karşı bir fazla korumacı hareket etmesinin altında yatan başka sebepler. Şimdi bunu dışarıdan baktığında izleyicilerimiz hemen şeyi düşünürler. Derler ki ya tamam işte bak çok baskı yapıyor, sürekli yardım ediyor. Bu kızın ondan dolayı kaygısı vardır. Ama o baskıya götüren süreç ne? Ona bir odaklanmak lazım. Bu insan gelişimine baktığımızda parantez içinde şunu söylemek isterim ki yetişkinlik çağına geldiğinde insan ben geçmişini veya ebeveynini suçlaması taraftarı değilim. Öncelikle bunun altını çizmesini istiyorum. Parantezi kapattım, şöyle devam edeyim. Ama bu da anne babanın çocuğu etkilemediğini göstermez. Annenin çocuk üzerine doğrudan etkisi vardır. Babasının çocuk üzerine doğrudan etkisi vardır. Anne baba ilişkisinin çocuk üzerine doğrudan etkisi vardır. Annesinin,
0: evet,
1: kendiyle olan ilişkisi ve babasının kendiyle olan ilişkisinin doğrudan çocuk üzerine etkisi vardır. Ebeveynlerin çevreyle olan ilişkisinin doğrudan çocuk üzerine etkisi vardır. Bu ilişkileri değerlendirmek aslında benim amacım. Çünkü sadece olaya ya bir hareket yaptım işte sınavı kazansın diye bakarsak aslında çok da sağlıklı yaklaşmış olmayız. Anne orada verdiğim örnekte de annesinin ciddi bir eşiyle birlikte çatışması söz konusuydu ve kızının güçlü olmasına dair bir takıntı geliştirmişti.
0: Hı hı.
1: Güçlü olması lazım. Onun ayakları üzerinde durması lazım. Peki buraya götüren sebep ne? Hocam ben okusaydım bu kadar acı çekmezdim, bu kadar üstüne gelemezlerdi. O yüzden kızım da bu şekilde okusun diye bir yanıt alıyorum hikayede.
0: Hı hı.
1: Ben de bu benzeri durumların aslında iyi niyetli yapılan ya da çocuğun en azından bir şekilde ayakları üzerinde dursun şeklinde atılan adımların çocuğa psikolojik olarak olumsuz etkilerini oluşturabileceğine aslında değinmeye çalıştım. Çünkü insanın acısı tektir. İnsanın acısı her zaman kendisinedir. Kendi çektiği acıyı eğer bir başkası üzerinden telafi etmeye çalışırsa, bu çocuğu bile olsa zarar verir çocuğa. Kimse, hiçbir çocuk ebeveynin acısını, yükünü taşımak zorunda değildir.
0: Bu bana şunu hatırlattı aslında. Hani anne babalar çocuklarına oyuncak alırken kendi küçüklüklerinde erişemedikleri,
1: evet,
0: oyuncağı ona verirler, alırlar,
1: evet,
0: genellikle.
1: Evet, evet.
0: Ben bununla oynayamamıştım diye. Halbuki çocuk belki onu istemiyor, belki gözü başka bir şeyde. Muhakkak çok büyük bir iyi niyet var. Ama aslında kendi eksikliğini telafi yönünde bir çaba gibi görünüyor bu taraftan,
1: evet,
0: bakınca.
1: Benim de özellikle son zamanlarda pandemiden sonra, hı-hı, ebeveynlerle buluşmamda çok fazla karşılaştığım konulardan bir tanesi bu. Kendini gereğinden fazla suçlu hisseden veya çocukta herhangi bir travma bırakacağını düşünen ebeveynlerle karşılaşıyorum. Hocam çocuğa bu şekilde davrandım. Acaba travmatik bir etki bırakmış olabilir miyim? Hocam acaba çocuğa sokakta bir konuda uyarsak çocuğa travmatik etki bırakmış olabilir miyim? Aslında hepsinin altyapısına baktığımızda kendisi geçmişte o kadar çok acılı süreçlere maruz kalmış ki aynı acıyı çocuğa yaşatmak istemiyor ama normalden sapmış.
0: Normalden sapmak ne demek? Yani bu acıyı o zaman herkes mi yaşamalı? Yani ne yaşamalı insan veya neden koruyabiliriz ya da korumalıyız?
1: çocuklar acı çeksin demem tabii ki. Ama
0: herkesin, tanımlayalım.
1: Tabii herkesin sonuçta bir sınıra ihtiyacı vardır. Birçok noktada uyarıyor olmanız çocuğa acı çektirdiğinizi göstermez. Hele ki çocuk zaten çok kolay ağlayan bir mekanizmaya sahiptir. Bu noktada özellikle şimdiki çocukların gözlem yeteneği de çok yüksektir. Eğer böyle iki gözyaşı döktüğünde ebeveyni yönetebileceğini düşünüyorsa o noktada o gözyaşını çok da güzel kullanır ve istediğini de çok güzel yaptırıverir. Ama eğer ebeveyn bunun bir travmatik etki olmadığını, çocuğun normal bir süreçten geçtiğini fark edebiliyorsa işte burada doğru bir ebeveyn tutumuna sahip olmuştur demektir. O yüzden girişte şunun tanımını yaptım psikolojik sağlamlığı tanımlarken. Dedim ki eğer psikolojik anlamda özetle tabii hani eğer bir psikolojik anlamda sağlam ya da sağlıklı olmak istiyorsanız dengede gitmesi lazımmış her işin. Uçlarda olmaması lazım. Yani ne aşırı mutsuzluk ne aşırı mutluluk. Ne aşırı öfke ne aşırı sakinlik. Ne kuralsızlık ne aşırı kural. Her şeyin bir dengesi var. O denge dahilinde götürdüğünüz sürece çocukta ne bir travmatik etki bırakırsınız ne kendiniz herhangi bir travma yaşarsınız.
0: Bir şey soracağım.
1: Psikolojik anlamda daha sağlam, daha güçlü hareket edersiniz.
0: Psikolojik sağlamlık yine de nedir? Birazcık daha konuşmamız gerekecek ama bizim son yıllarda neredeyse takıntı geliştirdiğimiz konulardan bir tanesi ki artık sizin gibi uzmanların özellikle sizin de hani aralardan seçtiğim kadarıyla öyle olduğunu zannediyorum. Biraz açmanızı rica edeceğim. Travma meselesi. Travmaya takıntı geliştirmişiz gibi hissediyorum biraz. Var mı böyle bir şey hakikaten? Travma dediğimiz bir kere tanımlayalım. Nedir travma? Psikolojik travma nedir? Yani ne yaşanırsa yani bir yaşanan bir şey midir? Yaşanan şeyin etkisi midir? Sonucu mudur? Yaşanan şeyin kendisi mi travma bırakır? Onu algılayış biçimi midir? Travma nedir?
1: Travma kişiden kişiye değiştiğini kendilik gösterebilen zorlayıcı yaşam deneyimleri olarak tasvir edebiliriz. Kişiden kişiye değişkenlik göstermesinin sebebi birisinde gerçekten çok daha derin etkiler bırakırken birisi daha beterini yaşamasına rağmen hiçbir etki bırakmamış olabilir. Kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bunun güçlü veya güçlülükle alakası yoktur. Tamamen biraz da hani yaşamın getirdiği bir şeydir. Sadece bu çağda şunun altını çizmek istiyorum ben. Her şey travma değildir. Her şey travmatik etki de bırakmaz. Travma olabilmesi için belli şartları vardır. Belli mekanizmayı bozması gerekiyor. Yeme düzeni gibi, uyku düzeni gibi, ondan sonra işleyişe zarar vermesi gerekiyor. Kelimeyi ifade etmek gibi, sosyal yaşama zarar vermesi gerekiyor. Ya hiç sosyalleşememe ya da tam tersi, gereğinden fazla sosyalleşme.
0: Dağılma ve savrulma gibi.
1: Yani bağlamak gerekirse dengenin kayması gerekiyor. Mesela her insan ağlar. Şunu diyebilir mi insan? Ben ömrüm boyunca hiç ağlamadım diyemez. Her insan ağlar. Ya da her insan üzülür, acı çeker. Kafasına taktığı dertler, sıkıntılar, endişeler, kederler bir sürü şey olabilir.
2: Haberin gücüne inanıyor, gerçekleri olduğu gibi aktarıyor. Her an değişen dünyada bu yoğun tempoya ayak uydurabilmek için sizlerleyiz. Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeleri doğru, etkili ve tarafsız şekilde takip edebilmek için doğru adrestesiniz.
3: Merve Aydın'la günün içinden hafta içi her gün saat 15'te 24'te.
4: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim.

0: Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için. Her birimiz için.
4: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 22 Eylül Salı Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. 2 hafta aradan sonra tekrar Mercek'le yine sizlerle buluştuk. Bugün de önemli bir gün. Gündem çok yoğun, çok önemli. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları başladı. Önemli konuşmalar yapıldı. Bugün yapılan konuşmaları da göz önünde bulundurduğumuzda hem Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşması hem de Donald Trump'ın konuşması çok önemliydi. Önemli konu başlıkları var. Hepsini konuşacağız teker teker. Ama 81. Genel Kurulu'da özellikle yüksek düzey

0: Genel görüşmelerin yanı sıra yalnızca devlet liderlerinin peş peşe konuşmadığını, aynı zamanda bu toplantının önümüzdeki yıllar içerisinde de uluslararası sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin giderek büyüyen bir tartışmanın da sahnesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vurgular sadece Birleşmiş Milletler'in reforma duyduğu ihtiyaç değil, aynı zamanda dünyada peş peşe çıkan savaşlar, çatışmalar ve krizler doğrultusunda bunlara nasıl dokunabiliriz ve gerçekten kendi çıkarlarımızı, sadece kendi çıkarlarımızı gözetmeden uluslararası anlamda özellikle gelişmekte olan ülkeleri de göz önüne aldığımız zaman krizleri nasıl sonlandırabiliriz, nasıl çözebiliriz, güveni yeniden nasıl tesis edebiliriz, dönüşümü nasıl yönetebiliriz ve herkesin sonuç ürettiği, herkesin çözüm ürettiği bir Birleşmiş Milletler yeniden nasıl inşa olur? Aslında en çok tartışılan konulardan bir tanesi de buydu. Çünkü uzun yıllardır tartışılan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın da dünya beşten büyüktür mesajını verdiği, artık Birleşmiş Milletler'in İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan bu uluslararası kurumların artık bugünün sorunlarına cevap vermediğini, güç dağılımları ve kriz yönetimleri konusunda ciddi anlamda eksik kaldığını yaşadıklarımızla da görüyoruz. Bugün yine verilen mesajlar bunlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Gazze konusunda çok önemli mesajlar verdi. Abbas'ın 2 yıldır salonda olmamasına dikkat çekti ve Özgür Filistin'in sesi olacağını söyledi. Bizler özgür ve egemen Filistin'in sesi olacağız dedi. Bu Tayyip Erdoğan'a şahsi meselesi değildir dedi. Çok önemli bir şey söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki aslında hepimizin ses çıkartması gereken noktada, sessiz kalınan bu durumda hepimiz gerçekleri açık açık burada söyleyeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlar özellikle dünyada sesi olmayan, ses çıkartamayan, sesini duyuramayan toplulukların, toplumların yaşanan işte dramlar, soykırımlar, krizler karşısında çıkarlar doğrultusunda sesi duyurulmayan, sadece sesini duyuramayan değil, sesi duyurulmayan toplumlarında sesi olmak, onların isteklerini, onların durumlarını dünyaya anlatmak için çok önemli platformlardan biri. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı her toplantıda Filistin'in, Özgür Filistin'in sesi olarak Gazze'de yapılan soykırıma dikkat çekiyor. Yine bu Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmada da ana gündem buydu. Çok önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler'in çaresizliğini anlattı. 5 ülkenin keyfine bağlı bir yapı dedi. 4 başlıkta önerileri sundu. Hepsini teker teker konuşacağız. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi dışlamaması gerektiğiyle ilgili önemli bir mesaj verdi. Kıbrıs meselesine değindi. Doğu Akdeniz Konferansı ile ilgili önemli bir mesaj verdi. Özellikle komşuluk ilişkilerini bu anlamda değindi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapay zekaya değindi. Birleşmiş Milletler'in bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağımızı da ifade ederek yine bir davetle de konuşmasını sonlandırdı. Detayları ele alacağız, konuşacağız. Peki kiminle birlikteyiz bugün? Doktor öğretim üyesi Ayşe Küçük, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden bizimle birlikte. Şimdi detaylarıyla mercekte tartışalım. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir gün, önemli konu başlıkları var. Hem Donald Trump'ın hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar var. Biz Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Özellikle şimdi şunu sorarak başlamak istiyorum. Şimdi bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerçekten önemliydi. Çünkü NATO zirvesi de çok önemliydi. NATO 3.0'dan bahsedildi. Geleceğe perspektif tutması açısından bugünün sorunlarını hem geleceğe taşımamak hem de dünden bugüne gelen sorunları nasıl çözeceğiz? Aslında biz gerçekten hayal ettiğimiz geleceğe bu kadar yakın mıyız? Yoksa var olan sorunlar biraz dünyanın ayağına takılmaya devam ediyor. O sorunları çözerek mi daha teknolojiyle aslında harmanlanan hedeflere ulaşılabilir? NATO sonrasında en çok konuşulan konulardan biri buydu. Şimdi Birleşmiş Milletler'de de uluslararası düzeni belki tartıştığımız bir noktadayız. Siz ne dersiniz? Genel anlamıyla 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun öneminin çerçevesini nasıl çizersiniz?

0: bugünkü konjonktürle.
1: Genel olarak şöyle başlayayım hocam isterseniz. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulları, Birleşmiş Milletler'in böyle en demokratik organı. Yani bütün ülkelerin aslında eşit şekilde temsil edildiği, daha konuşabildiği, daha kendisini iyi ifade edebildiği, hı hı, sıklıkla insanların, çeşitli insanların, eskiden daha çok aslında diplomatlar falan katılıyordu ama bugünlerde, günümüzde daha çok devlet başkanlarıyla temsil edilmeye başlandı ve uluslararası sistemde aslında çok ciddi sorunlar var. Aynı zamanda da biz bir dönüşüm döneminin içerisindeyiz. Malum AI ile beraber hayatımız değişti. Eskiden sadece belki bilim kurgu filmlerinde yer alan bir şeydi böyle. Makineler dünyayı, evet, ele geçirecek mi? İnsanların hayatı bu noktada nasıl değişecek soruları çok gündemdeydi. Bugün artık o dönüşümün böyle bir noktada biraz içerisindeyiz ve önemli parametrelerden bir tanesi buydu bu bence. Hı hı. Böyle bir geçiş dönemi yaşanırken, yani hem uluslararası sistemde bir geçiş dönemi yaşanırken hem de aslında bizim hayatlarımız da değişirken, çok ciddi oranda değişikliğe uğrarken, Birleşmiş Milletler buna nasıl bir sonuç üretecek? Nasıl bakılması gerekiyor? O yüzden belki de en demokratik organ olması hasebiyle de ben Birleşmiş Milletler'in genel kurulunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan içinden geçtiğimiz süreç itibariyle de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya krizler, savaşlar ekseninde devam ediyor. Ve çok ciddi çatışmaların da yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu noktada aslında Birleşmiş Milletler'in genel kurulunu en önemli yapan şey bu. Yani insanların kendilerini, devletlerin kendilerini en üst karar alıcıları üzerinden çok net, çok açık bir şekilde ifade edebildiği bir kurum. Ama aslında o kadar da her zaman çok demokratik değil. Öyle söyleyebilirim, evet. Mahmut Abbas özelinde bakıldığında yine toplantıya katılamadı. Çünkü vize sıkıntısı nedeniyle.
0: Geçtiğimiz sefer de aynı şey olmuştu.
1: Aynı zamanda İran heyetine de sınırlı bir vize verildiğini biliyoruz. O da hani en demokratik kurumun dahi, en demokratik platformun dahi ne kadar demokrasi herkes için her zaman çok iyi bir şey değildir aslında. Ve bunun bile bu kadar demokratik olup olmaması yönünde bir tartışmayı gün yüzüne çıkarttı bence. Ama burada en önemli şeylerden bir tanesi bence bu dönemin konusu. Yani Donald Trump konuştu, Guterres konuştu.
0: Guterres'in de son toplantısıydı.
1: Son toplantısıydı ve aynı zamanda da ondan sonra kim olacak, tabii, meselesi de gündeme geldi genel kurulda. Ve aslında Latin Amerikalı ve özellikle olumlu bir şey olarak görmek lazım. Daha çok kadınların adaylığından söz ediliyor. Evet. Fakat işte 15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinin 9'unun oyunu almak şartıyla iki adet de erkekten bahsediyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi, evet, Kurumu'nun başkanı, bir de Afrika'dan 3. bir aday var. Fakat hani kendisinin şansı sınırlı olduğu için çok da isminden bahsetmemek lazım. Ama burada en önemli olan mesele şu: bir dönüşüm dönemindeyiz ve bu dönüşüm nasıl yönetilecek? Birleşmiş Milletler'i biz reforma mı edeceğiz bir şekilde, reforma etmeyecek miyiz? Doğru. Bugün burada en önemli olan şeylerden bir tanesi aslında belki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mekanizmasını kitleyen şey aslında veto yetkisi. Hı-hı. Yani, evet, İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin veto yetkisi var ve bu veto yetkisi nedeniyle aslında karar çıkmıyor. Pek çok konuda karar çıkmıyor. Tabii. Rusya üzerinde, Rusya'nın vetosu ya da Suriye üzerinde çok hatırlıyoruz biz. Rusya'nın vetosu oluyordu, Amerika'nın vetosu oluyordu. Ortada karar yok ama müdahale de yok.
0: Hocam çok özür dilerim, böldüm ama şunu da eklemek isterim. Şimdi siz konuşurken yapay zekayla ve teknolojiyle ilgili alınması gereken kararlar, hı-hı, var. Şimdi burada Çin ne yapacak? Yani hani Çin acaba alınacak bu kararlarda veto yetkisini kullanacak mı, kullanmayacak mı ya da katılacak mı, katılmayacak mı tartışılır. Hani her ülke kendi çıkarına göre, tabii, hareket ettiğinde, tabii ki 5 ülkeden, hani 5 ülkenin domine ettiği aslında bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla hakikaten işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili çatışmalar, kararlar olduğu zaman Rusya karşı geliyor. İşte Çin'i ilgilendirdiği zaman Çin, Amerika zaten bütün çıkarlar kendine dönük olsun istiyor. Hı
1: hı. Amerika hala korumak istiyor. Bugün Donald Trump'ın konuşması bu anlamda da ilginç. Evet. Aslında süper yapay zeka olsun ve biz buna müdahale edemeyiz. Yapay demeyelim, süper zeka diyelim. Neden diyoruz ki gibi bir anlatı söz konusuydu. Ve aslında ülkelerin bu noktada da fikirlerinin ayrı olduğunu da görüyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam tersine aslında regülasyon getirilmesi gerektiğini vurguladı toplantı esnasında. Bence burada en önemli önerilerden bir tanesi Fransa'nın önerisi Birleşmiş Milletler'in yapısının reform edilmesi yönünde. Evet. Özellikle her konuda reform etmeyelim ama diyorlar ki soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları noktasında en azından veto yetkisinin kullanılmasını azaltalım. Bunu kullanmasınlar. Vetoya hakları olmasın ki böylelikle aslında uluslararası sistemdeki çatışmalarda daha etkili bir aktör olsun Birleşmiş Milletler. Kesinlikle. Deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten sistemin tamamen temsil etmediğini, pek çok kişiyi temsil etmediğini söylüyor. Yani doğru da nitekim. Afrika hiç yok.
0: Hiç yok
1: ve aslında Afrika'da çok sayıda ülke var. Evet. Ve kıtasal olarak da baktığınızda dünya haritalarında her ne kadar küçük görülse de Afrika çok daha geniş bir yer oysa ki.
0: Doğru.
1: Ve bu temsil noktasına uzaklar. Evet. Hindistan çok büyük, yani nüfusunun Çin'i geçtiği ifade ediliyor ama temsil noktasında yok. Yani aslında bugünkü Birleşmiş Milletler sistemi aslında 2. Dünya Savaşı'nın galiplerinin çıkarlarına hizmet ediyor. Ve o çıkarın ne kadar sürdürülebileceği, yani o kazanımın ne kadar devam ettirilebileceği onlar açısından bugün tartışmalı, çok da eleştirilen bir sistem olduğunu ifade etmek lazım. Evet. Ama bu sistem içinde de söz konusu değil diyemeyiz. Yani hiçbir zaman diğer ülkeler müdahale etmiyor mu? Edebildiği oluyor. Evet. Eğer şayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri değil, eğer orada bir veto vermezlerse kendileri bir karar çıkarabilirler ama zor ve nadiren ortaya çıkan bir şey olduğunu da ifade etmek lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi Birleşmiş Milletler'in yapısı ve reform gerekliliğiyle ilgili aslında çok uzun zamandır yapılan çalışmalar var. Türkiye'de de yapılan çalışmalar var ve özellikle yurt dışında bu konuyla ilgili konuşmalar, işte kitap çalışmaları vesaire. Bu temsil, özellikle hocamın da söylediği gibi temsil açısından sorunların masaya gelmesi ve adil ve eşit bir düzenin sağlanması açısından en önemli gereklilik. Bir de tabii kaynakların yönetimi şimdi en önemli kriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında bu konuya da dikkat çekti. Özellikle kaynak yetersizliği ya da kaynakların kullanımı ile ilgili ülkelerin artık bundan sonraki süreçlerde bu gıda da olabilir, enerji de olabilir, karşı karşıya gelebileceği durumlar, çıkar çatışmalarının, düzensiz göç dalgalarının belki önümüzdeki yıllarda küresel ısınmayla birlikte daha fazla göreceğiz ve tüm bu süreçte belki büyük savaşlar değil ama küçük çatışmalarla dünyanın düzeninin yeniden şekillenebileceği, zaten o sürecin içindeyiz ama belki daha fazla bölgede göreceğimiz bir duruma evrilecek. Dolayısıyla bu reform yapılmak zorunda. Yani bu sistemi de kapsayacak, bu sorunlara çözüm bulacak bir temsil kabiliyeti yüksek bir Birleşmiş Milletler sisteminin oluşması gerçekten çok ciddi bir gereklilik. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Filistin özellikle başladı. Çok daha önceki Birleşmiş Milletler toplantılarında da Cumhurbaşkanı'nın elinde haritalarla, özellikle İsrail'in nasıl toprak işgalini gerçekleştirdiğini, kurulduğu yıldan itibaren günümüze kadar nasıl gerçekleştiğini haritalarla gösterdiği süreçten itibaren Filistin'de yaşananlar, Gazze'de yaşananlar Birleşmiş Milletler kürsüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının hep ana gündem maddesi oldu. Çok güçlü bir konuşma yaptı bugün yine. Çok duygulu da bir konuşma yaptı. Yani herkesin kalbine dokunacak bir konuşma yaptı. Abbas'ın 2 yıldır salonda olmamasından bahsetti. Bu benim şahsi meselem değil dedi. Burada dedi kalbimle kelamım arasına perde koymadan gerçekleri söyleyeceğim. İsrail sabote ediyor dedi. Filistin direniş hareketi barış planının 2. aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor dedi. Aynı zamanda Donald Trump'a da teşekkür etti. Donald Trump'ın çabaları önemliydi burada barış kurulu için ama Ne yazık ki Netanyahu daha geçtiğimiz haftalarda ben dedi bu kurulu da barışı da tanımıyorum diye açıklamada bulunmuştu. Belki de en çok kalbimize dokunan cümlesi Gazze'nin bugün dünyanın en büyük çocuk kabristanı olduğunu söylediği ve yine en yüksek çocuk ampute oranına sahip

0: bölge olduğunu söylemesi oldu. Birleşmiş Milletler'in çaresizliğinden bahsetti. Geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri dedi. Ve tabii ki burada Sudan'da olanlar, Lübnan'da olanlar, Filistin'de olanlar derin bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti BM açısından. Şimdi öncelikle bunu konuşalım Gazze ile ilgili. Tabii ki bu platformlar çok önemli. Bunları dile getirmek, tüm dünyaya dile getirmek açısından. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını hem siz nasıl değerlendirirsiniz Filistin'le, Gazze ile ilgili mesajlarını, hem de yani bunları söylüyoruz da bu meseleyle ilgili de hani hangi noktadadır dünyanın aslında algısı da bakış açısı da, İsrail'i bu konuda durdurma. İşte savaş suçundan bahsettik ya, evet. Hani Rusya, Putin savaş suçlusu da Netanyahu neden değil.
1: Doğru. Evet.
0: Yani hani bu adalet sizce bu noktada nasıl inşa edilir?
2: Yani aslında ne kadar adil olduğu tartışmalı bir sistem, sistemin içerisinde yaşıyoruz. Aslında sistem kuruluş yönü itibariyle tamamen bir adaletsiz mekanizma üzerine kurulmuş durumda. Filistin meselesi üzerinden değerlendirdiğimizde bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada söyledikleri çok önemli. Çünkü konuşmasını ben o esnada tam geliyordum ve konuşmayı nereden başlatacak diye merak ettim. İlk kez değil, daha önce de sıklıkla Filistin'deki mağduriyetlerden söz etmişti. Ama bugün bence bunun tekrar hatırlatılması çok önemli. Çünkü artık eskisi kadar sanki Filistinlilerin sesi duyulmuyormuş gibi bir algıya sahibiz. Yani bir dönem evet dünya gündemini çok meşgul etti Filistin konusu. Herkes ifade etti. Herkes soykırımı uğradıkları noktasında hemen hemen bir uzlaşı içerisinde, sadece herhalde Almansanız değilsinizdir. Bunun dışındaki herkes, hemen hemen dünyada herkes İsrail yönetiminin bir soykırım yaptığına kani durumda. Ve bu ifade edilmiyor. Çünkü dünya çok büyük bir hızla değişirken aslında gündemden düşüyor bu meseleler. Dolayısıyla ilk başlangıcı Sayın Erdoğan'ın buradan yapmış olması özellikle önemli bence. Çünkü tekrar dünyayı hatırlatmak, oradaki vahşeti hatırlatmak, oradaki çocukların aslında ne kadar acılar çektiğini hatırlatmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum ve diğer taraftan da bunun mağdurların sesini bütün dünyaya yayan bir şey olduğunu da düşünüyorum. Aynı zamanda da bunun da birisi tarafından bu rolün de üstlenilmesi gerekiyordu ki Sayın Erdoğan bu rolü çok ciddi şekilde üstleniyor. Diğer taraftan da dünya çapında

0: orada algılanmazdı ya da insanlar bir şekilde İsrail'den çekinirlerdi. Bugün artık bunun böyle olmamasında ben Sayın Erdoğan'ın rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ifadenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da buna da bu duruma getiren şey de aslında Netanyahu'nun izlediği soykırım politikası. Evet. Dünyadaki algının tam olarak değişmesinde Netanyahu'nun izlemiş olduğu soykırımcı politikanın büyük bir katkısı oldu diyeceğim. Olumlu bir fiil kullanayım. Bu hani dünya açısından olumlu. Doğru. Da İsrail açısından ne kadar olumludur o tartışmalı bir şey bence.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi söylediğiniz hani mağdunun sesi oldu dediniz. Bu çok önemli. Gerçekten ben buradan da tabii şimdi iki akademisyen konuşunca da hani Spivak'ın da bir makalesi vardır. Mağdun konuşabilir mi? Hakikaten okunmasını da tavsiye edeyim buradan. Ona da bir parantez açmış olalım. Şimdi dönelim tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına. Dedi ki dört başlıkta önerilerimiz neler? Güçlüye farklı, zayıfa farklı hukuk olmaz dedi. İşte bu tam da adalet vurgusuydu. Uluslararası krizlerde tahıl koridorunda olduğu gibi bölgesel sahiplenme kullanılmalı dedi. İşbirliği ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine konulmalı, gelir adaletsizliklerine çözüm üreten paradigmalar inşa etmeliyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı olarak da Türkiye'nin daha öncesinde aldığı rolü de ifade ederek, yani o İstanbul Anlaşması, Tahıl Koridoru Anlaşması'nı da ifade ederek aslında burada da yine bir çözüm bulabilecek bir role sahip olduğunu da ifade etti. İnsan merkezli teknoloji anlayışı olmalı dedi. Dijital hegemonya, teknolojik kutuplaşmadan bahsetti. Bunlar ne Birleşmiş Milletler merkezli olmalıdır dedi, ne de onun asli unsuru olan devletlerin burada hegemon olmaması gerektiğini söyledi. Temelde insan olmasının vurgusunu yaptı. Aslında bu da yapay zekada belki de en çok tartıştığımız tabii şey. Çünkü yapay zekayı da hani meslekleri ele geçirecek, hı-hı, mi, dünyayı ele geçirecek mi, savaşlar çıkacak mı, insanlığa karşı mı olacak tartışmasının yapıldığı noktada insan vurgusu yaptı. Ve şunu soracağım, bence çok önemli ve bizim de önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız bir konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz Konferansı, hı-hı, ile ilgili bir talebini yineledi, hı-hı, diyelim. Ve aynı zamanda KKTC'yi tanıma çağrısı yapıyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle iyi komşuluk ilişkilerinin altını çizdi. İsrail ile Yunanistan arasındaki son anlaşma ve tabii ki uluslararası hukuka uygun biçimde bu sürecin çözülmesi, yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ile ilgili, burada adaletin sağlanması ile ilgili çağrıda bulundu. Doğu Akdeniz vurgusu da önemliydi hocam. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
0: Aslında Sayın Erdoğan'ın yaptığı ilk konuşma değil bu Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'e ilişkin olarak söylediği şey, yani bir Akdeniz konferansı toplanmalıdır, hı hı, düşüncesi ilk kez söylediği, tabii, bir ifade değil. 6 yıl önce, tam olarak 6 yıl önce de aynı şeyi söylemişti.
1: Evet.
0: Ve burada önemli olan nokta şu, Doğu Akdeniz özelinde biz baktığımızda şeyi göremiyoruz artık. Yani Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkleri temsil edilmiyor, hı hı, sistem. Yani Avrupa Birliği üyesi olan bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaşadığı iddia ediliyor. Bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nin içerisinde Türkler yok. Türklerin egemen hakları yok. Eşitlik hakları yok. Onlar tanınmıyorlar ve bunun yaralarıyla çok uzun süredir mücadele ediyorlar. Burada Türkiye'nin aslında bütün taraflara çağrı yapmış olması da çok önemli. Unutmamak gerekiyor ki Türkiye'nin Avrupa Birliği rotasındaki en büyük engellerden bir tanesi Kıbrıs'tı.
1: Evet.
0: Ve aynı metinde Sayın Erdoğan konuşurken Avrupa Birliği'nden de Türkiye'nin dışlanmaması gerektiğini tekrar, kesinlikle, ifade etti. Ve evet, bunların ikisinin ben birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu da aslına bakarsanız bölgesel sorunlara bölgesel çözümler getirelim şeklindeki Türk dış politikasının son 5-6 yılda daha yoğun olarak geliştirdiği anlayıştan bağlantısız bir anlayış değil bana soracak olursanız. Aslında konuşma, bu konuşma bir içerik olarak baktığınızda her yerinden birbirine bağlanıyor. Bölgesel kesinlikle. Sorunlara bölgesel çözümler getirelim, küresel sorunlara küresel çözümler getirelim. Bir değişim dönemi içerisindeyiz. Burada dijital hegemonyaya izin vermeyelim. Çünkü geç

0: Geçtiğimiz günlerde hocam şey yapmıştım, böyle bir yapay zeka programıyla konuşuyorum. Çin merkezli bir yapay zeka programı. Şeye inandıramadım, Esad'ın devrildiğine inandıramadım yapay zekayı. Yalan söylüyorsun, hayır öyle değil. Haber paylaşıyorum, hayır öyle değil diyor. Aslında şu esas mesele, dijital bir hegemonyadan bahsediyoruz ya, yapay zekayı geliştiren uluslar öyle ya da böyle çeşitli ön yargılara sahip. Tabii. Ve yapay zeka da onun ön yargılarıyla beraber bizimle konuşuyor. Yani her söylediğini o yüzden doğru kabul etmeyin diyorlar ya. Altında da yazıyor ama insanlar hani doğru bilgi olarak kabul etme eğiliminde, kimin geliştirdiği çok önemli.
1: Yapay zeka, bilgiyi yüklediği çok önemli.
0: Hangi bilgiyi yüklediği çok önemli. Hangi bakış açısını yüklediği çok önemli. Bir diğer taraftan sistem içerisinde baktığımız birbirinden çok farklılar. Yani birisiyle konuştuğunuzda yaptığı şey, söylediği bilgilerle diğeriyle konuştuğunuzda söylediği bilgiler tam olarak farklı. Yani farklı devletlerin insanlarıymış gibi düşünülebileceğini düşünüyorum ben bu yapay AI modellerinin. Evet. Ve burada yeni bir kutuplaşmanın ortaya çıkmaması da çok önemli. Ben bu yüzden regülasyon çağrısını Sayın Erdoğan'ın çok değerli buluyorum. Yapay zeka ile ilişkili olarak regülasyon bir en azından geliştirilmesi noktasında olmasa bile çeşitli konular etrafında bir regülasyon gerçekleştirilmeli. Çünkü ön yargıya çok sahip bir şeyden bahsediyoruz. Gerçek anlamda çok ciddi ön yargıları var. Kadınlara karşı mesela ön yargılı ya da başka unsurlara karşı ön yargılı davranabiliyor. Kim geliştiriyorsa onun çıkarına hizmet eden bir hale sokmamamız lazım bence yapay zekayı. Ve sanki böyle devletler arası hani realist teorinin anlattığı savaş ihtimalinin yükselmesi ifadelerini yapay zeka üzerinden de görmemeliyiz. Yani dijital savaşlar da olmamalı. Tabii. Bunun için bir ortak paylaşım, ortak anlayış getirilmesi gerekiyor. Bir düzenleme yapılması muhakkak gerekiyor.
1: Evet, BM'den istediği bugün o düzenlemenin yapılması, evet. Ortak bir düzenlemenin yapılması çok önemli. Şimdi az vaktim kaldı. Biraz da tabii COP31 çok önemli. Umarım konuşuruz tekrar o konuyu. Özellikle insanların çöpten yemek topladığı bir dünya var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve her yıl 5.8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte, 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmelidir dedi. Yapay zeka sözleşmesini zaten konuşmuştuk. COP31'e de davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel farkındalık seferberliğine ortak olmasını istedi Birleşmiş Milletler kürsüsünden tüm dünyanın. Şimdi diğer taraftan biraz şunu konuşmak isterim. Ben iki konuşmayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump'ın konuşmalarını böyle yan yana koyduğum zaman aslında tek bir cümleyle belki şunu paylaşıp sonrasında da sözü hocamıza bırakacağım. Donald Trump'ın açıklamaları daha çok böyle Amerika'nın askeri üstünlüğü daha doğrusu, egemenliği, İran'a kuracağı baskı ve gerektiğinde tek taraflı gücün ne kadar sert bir şekilde uygulayabileceği üzerineydi. Ama diğer taraftan Erdoğan aynı kürsüde konuşurken uluslararası sistemin temsil sorunundan ve Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılandırılmasından bahsetti. Yani Donald Trump, ABD Başkanı, sistem sonuç üretmiyorsa güçlü devlet harekete geçer gibi, yani devletin tüm gücünü kullanarak harekete geçebileceğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sistem sonuç üretmiyorsa sistemin yapısını değiştirmek gerekir ve daha insani, barışçıl ve gerçekten çözüm sunan bir yaklaşımla çerçevesinde konuşmasını şekillendirdi. O yüzden bunu özellikle konuşmak istedim. Çünkü dünyanın hegemon gücü, güçlerinden biri. Hani tek kutuplu bir dünya düzeninde değiliz artık. Ama Amerika Birleşik Devletleri askeri güç açısından, nükleer güç açısından üstleri, dünyanın her yerinde üstleri var. Aynı zamanda uluslararası hukuku aslında temsil eden ama o hukuku da hiçe sayan zaman zaman bir ülke. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın, Birleşmiş Milletler'de veto yetkisine sahip olan bir ülkenin başkanının bugün verdiği mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani şunu da çok kısa izleyicilerimiz için şey yapalım, paylaşalım. Dedi ki İran nükleer silah sahip olmayacak ama ABD hani savaşa girdi, bunu savundu. Bunun için ben savaşa girdim dedi. Fakat dedi ki önümde iki tane seçenek var. Hani çok sert bir cevap verebilirim. Ya anlaşacaklar ya da yine yok etme noktasına giden bir mesaj verdi İran'la ilgili. Dolayısıyla bir ara seçime de gönderme yaptı. Hani çok ben merkezci, çok ABD merkezci ve hani yakarım yıkarım ABD gücüyle haritadan silerim noktasına giden bir söylemdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Açık söylemek gerekirse bir seçim konuşması yapıyormuş gibiydi. Yani genellikle çünkü liderler Birleşmiş Milletler kürsüsünde tamam iç kamuoylarına konuştuklarında çok daha sert söylemlerde bulunabilirler. Orada milli birliği harekete geçirmek için farklı şeyler söyleyebilirler ama Donald Trump Birleşmiş Milletler'de bunu gerçekleştirdi. Bu oldukça ilginç aslında. Birleşmiş Milletler'in anlayışına çok uygun olan bir sistem diye. Evet içeride bunu bunları söyler mi? Söyler gayet de anlamlı olabilir. Yakın zamanda ara seçimlere gideceğini düşündüğümüzde. Ama Birleşmiş Milletler'de söylemesi bence çok kaba. Nobranca geldi ve kendisini konumlandırdığı pozisyonla aslında diğerlerini konumlandırdığı pozisyon arasında çok ciddi bir farklılık esas alınıyordu burada. Yani aslında siz benim dışımdakiler, hegemon benim, hala benim ve benim dışındakiler kim ki gibi bir anlayışı vardı Donald Trump'ın. Bu oldukça kaba, oldukça nobran. Diğer taraftan da aslında Birleşmiş Milletler'le beraber, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda inşa edilmeye çalışılan böyle herkesin eşitliğine dayanan o anlayışın tamamen karşısında yer alan söylemlerde bulunuyordu ki çok sert söylemlerde de bulunduğunu unutmamak lazım. Yani dinlerken oldukça şaşırdım çünkü İran'a mı konuşuyor, İsrail'e mi konuşuyor, yani kime konuştuğunu, ya da alıcısının kim olduğunu sanki belirleyememiş formattaydı. Yani ya da her yerde aynı şeyi konuşmaya başladı bir noktadan sonra.
1: Ha, şu da olabilir, kendisine tehdit oluşturabilecek, bu durumda ABD'nin yanında olmayacak olanlara da bir gözdağı aslında.
0: Tabii ki. Şüphesiz yani. Ki ben hegemonsam bu hegemonyayı sürdürmek için elimden geleni yapacağım demeye getiriyor. Bu da aslında bugün gelişen sistemde, yani Birleşmiş Milletler'in bu genel kurulunun ismi zaten hani ne amaçla toplandığına doğrudan ters. Güveni yeniden tesis etmek, güven yok uluslararası sistemde. Donald Trump bu güveni sağlıyor mu? Sağlamıyor.
1: Hukukun olmadığı yerde hocam güven de olmuyor.
0: Adaletin olmadığı yerde de hiçbir şey olmuyor ama hani bu dönüşüm nasıl yönetilecek meselesinde Donald Trump olayı hiç anlamamış bence. Birleşmiş Milletleri de sanki soğuk savaş dönemindeki gibi, daha doğrusu soğuk savaş ardılı dönemdeki gibi görüyor. Tek kutuplu dönemin Birleşmiş Milletleri gibi okuduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Yani şimdi Donald Trump'ın kürsüde söylediği cümlelerden bir iki tanesini paylaşmak istiyorum. Sonra çok kısa bir Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeden beklentinizi de soracağım. Diyor ki mesela 2 yıl önce ölmüş bir ülke gibiydik. Şimdi dünyanın en sıcak, en ateşli ülkesiyiz. Amerikan ordusuna son bir senede tarihinde görülmemiş yatırım yaptık. Tüm dünyayı yüceltiyoruz ABD'nin gücü ve momentumuyla diyor. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için de tüm fırsatlarımızı kullanmalıyız. Daha fazla bekleyemem gibi yani cümleler. Dolayısıyla eleştiriye çok açık, çokça da üstüne konuşulabilecek cümleler. Şimdi son bir dakikam şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesinden çıkabilecek olan başlıklar neler olur?
0: Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile uzun zamandır devam eden çeşitli meselelerimiz var. Kasa meselesi, F-35 meselesi bunların başında geliyor. Öncelikli olarak Türkiye, Donald Trump çünkü NATO zirvesinde bu sözü Türkiye'ye verdi. İlk olarak bunların halledilmesine yönelik olarak görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bunlar en önemli gündem maddeleri, yani aslında Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde krizli konuların çözülmesi, diğer taraftan da bölgesel gelişmeleri görüşeceklerdir. Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze Savaşı, İsrail bölgede bölgesel tehditler üzerinden devam edecektir.
1: Çok teşekkürler. Belki bir de Suriye olabilir.
0: Suriye atladım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Ayşe Küçük bizimle birlikteydi. Kıymetli bilgilerini paylaştı. Tabii ki sizlere çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp izlediniz. Kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve Perşembe akşamı tekrar karşınızda olacağız efendim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: evde, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
0: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmuyoruz. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.

Türk süsleme sanatında gül motifi, hem estetik inceliği hem de güçlü sembolik anlamlarıyla yüzyıllardır önemini koruyan klasik bir öge. Gül, sanatkarın elinde yalnızca bir çiçek değil, zarafet, aşk, güzellik ve maneviyatın kendine özgü bir dili. Özellikle tesip, minyatür, çini ve kumaş desenlerinde sıkça kullanılan gül, yumuşak kıvrımlı yaprakları ve dengeli formu sayesinde kompozisyonlara hem hareket hem de uyum kazandırıyor. Motifin ruhani boyutu da dikkate değer. Geleneksel kültürde gül, Hazreti Peygamber'in sembolü kabul edildiği için sevgi, merhamet ve ilahi güzelliği temsil ediyor. Bu sebeple özellikle dini içerikli eserlerde, hat levhalarında ve mushaf tesiplerinde gül motifi manevi bir derinlik kazandırmak amacıyla özenle işleniyor. Gülün katmanlı yapısı, bilgelik, derinlik ve içsel olgunluk gibi anlamları da çağrıştırıyor. Aynı zamanda baharın gelişiyle açan gül, canlılığın, yenilenmenin ve yaşam sevincinin bir göstergesi olarak da kullanılıyor. Kırmızı, pembe ve bazen de altın tonlarıyla betimlenen motif, süsleme sanatına sıcaklık ve zarafet katıyor. Bu çok yönlü anlamlarıyla gül motifi, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik dünyasını en güçlü biçimde yansıtan figürlerden biri olmayı sürdürüyor.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Hikmet abi.
1: Hayırlı günler, günaydın dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Bak önce dinleyicilerimize demeye başladım.
0: Sen evet bir pozitif ayrıma evet, yok, doğru yok, kayıyorsun.
1: Yok, yok. Öyle daha sanki de...
0: Hayır, şey demiyorsun bu sefer. İzleyicilerimize ve dinleyicilerimize dememeye başladın sen.
1: Öyle mi?
0: Önce dinleyicilerimize.
1: Allah Allah, farkında değilim valla. Kasti bir şey yok.
0: Alfabetik yani. Sıraya göre. Önce D. Sonra İ.
1: Yok öyle kasti bir şekilde yok ama
0: peki.
1: Yani sonuçta hepsi
0: buradan,
1: bizim.
0: Buradan bir kere daha selamlarımızı gönderelim.
1: Havayı sormadın, havaları soruyordun. Havalar nasıl yatırır?
0: Ya, ya hava ya trafik, ya trafik zaten.
1: Trafik rezalet.
0: Onunla başlıyoruz.
1: Trafik rezalet. Yavuz'tan Selim'den geçtim.
0: Tamam.
1: O yüzden çok yani düşün 94 kilometre yaptım sabahleyin gelirken buraya. Hava kapalı ve sıkıcı bir hava var.
0: Ama seni
1: hani
0: sevdiğin...
1: Her an boşaldı, boşalmayacak gibi. Tabii tabii ben
0: seni
1: seviyorum.
0: Seni sevdiğin cinsten.
1: Bayılırım. Puslu havalara bayılırım. Kapalı
0: abi
1: havalara bayılırım.
0: Abi sen o zaman Londra'yı da mı seversin?
1: Londra yok, Londra İngiliz sevmiyorum. Ben İngiliz sevmiyorum.
0: Evet ya.
1: Hayır, Sibirya olur ya da şey Yakutsk. Dünyanın en soğuk bölgeleri falan filan olur, seviyorum ama.
0: Aa, Yakutistan, Yakutsk.
1: Evet evet, Yakutsk diye bir kasaba var işte, şu anda sıfıra indi bile eksilerde.
0: Şu
1: Erzurum
0: anda.
1: Güzeldir. Tabii tabii. Oo. Erzurum güzeldir.
0: Ama Erzurum'un sadece havası değil.
1: Her şey
0: Erzurum'un cağ kebabı da çok güzel.
1: Ya, dünyanın en iyi kebabı.
0: Evet.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Şimdi burada kızması da Urfalılar Antep kesin gelir mesela. Antepli, Maraşlı, Urfalı, Adana mı Urfa mı falan diyen tüm kebap severler. Hatta fırıncılar değil mi o? Yok. Ne bilmem ne fırını,
0: Konya, fırın, kebabı,
1: fırın kebabı. Konya fırın kebabı. Ama benim tercihim bence dünyanın en iyi, en güzel, en lezzetli yemeği cağ kebabıdır. Nokta.
0: Peki.
1: Tercih meselesi.
0: Tamam.
1: Hepsi bizim ama.
0: Onun üzerine yani senin gibi bir... gastronomi duayeni, üzerine yani. Laf söylemem.
1: Bence sade
0: bak,
1: olan,
0: bilirim, haddimi bilirim.
1: Rica ederim. Hayır, her zaman şunu söyleriz. Sade olan en lezzetlidir. Hiçbir şekilde kapanamaz. Yani o et kalitesi bir şeyde mangal, şeyde odun ateşinde pişen bir et ve hiçbir şey dokunmamış bir etin lezzeti oynamakla olmuyor işte, böyle bir şey.
0: Peki. Neyse, tamam. O zaman biz gündemimize geçebiliriz.
1: Sabah sabah dün de börekle kapatmıştık.
0: Börekle kapattık, cağ kebabıyla açtık. Hayırlısı olsun.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Hikmet abi, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da. Dün bir takım kabulleri vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bugün Sabah gazetesi bunları derlemiş manşetinde ve barış diplomasisi demiş. New York'ta barış diplomasisi. Nedir? İşte Libya, Lübnan, Kuveyt, efendime söyleyeyim Kosova, Gürcistan ve Vietnam liderlerini Türk evinde Sayın Cumhurbaşkanı misafir etti, ağırladı, görüştü, kabul etti. Ve her defasında bütün muhataplarına da dünya üzerindeki akan kanın artık durması, daha adil bir dünya yönetimi için

0: atılması gereken adımlar noktasındaki fikirlerini paylaştı. İki ülke ilişkileri ve küresel meseleler bu görüşmelerde masadaydı. Evet.
1: Yani şöyle bir şey, Sayın Erdoğan'la görüşmek diğer dünya liderleri için çok avantajlı bir şey konu. Şu, yani yok şey için yanlış anlama, yani orada bir ekabirlik yapmıyorum. Gittiğin zaman Türkiye kim o? Recep Tayyip Erdoğan'la göreceksin. Hangi kıta, hangi ülke olduğu önemli değil. Çok bildiğin bir şeye gidiyorsun. O çok güzel bir şey. Bildiğin bir yere doğru gidiyorsun. Bildiğin. Ne olduğunu biliyorsun. Ne diyeceğini biliyorsun. Bu güzel bir şey.
0: Doğru.
1: Çünkü şöyle düşün, yani yıllardır Recep Tayyip Erdoğan haberleri nerede çıkmıştı diye bakarsın. Ben biraz böyle balkondan bakıyorum meseleye. Yani uzaktan bir bakmak lazım. Çıkalım ormanın içinden, değil mi?
0: Tamam.
1: Çok fazla yaprağı suratımıza yapıştırınca ormanı görmüyoruz. Açılalım bakalım. Dünya lideri pozisyonda baktığın zaman Türkiye'nin uluslararası arenada göstermiş olduğu performans, durduğu yer, iddiaları, nerede ne haber oluyor, Orta Doğu'daki konumu, dünya liderler arasındaki konumu, kim onun hakkında ne diyor baktığın zaman bir Recep Tayyip Erdoğan profili çizersin ve bilirsin ki kimle görüşeceğini, ne diyeceğini de bilirsin. Nedir o? Sürekli dünya tarafında bunu yapıyor. Dün hatırlatmıştım hatta. Dün hatırlattım. Dünya enerji zirvesinde bile bilirsin ne diyeceğini. Mesela şunu demez. Alaska'dan bir hortum çekelim. Bizim kıtayı kurtaralım. Bu kıtada, değil mi? Adı Alman'la işbirliği yapalım. Şuraya beraber ortak bir şekilde bunu yapalım ve çok kazanalım. Demez Erdoğan bunu. Duymazsın. Hani bunu şey gibi söylemeyeyim, yanlış anlama. Yani ulan sen nereden... Hayır, ben okuduğumu söylüyorum yani. Yoksa Erdoğan ne yapar ne yapmaz, ben onu önceden bilecek bir adam değilim ama şöyle tahminim olabilir. Bütün dünya uyarmıştı o zaman da. Aynen daha önce BM'de yaptığı uyarılar gibi. Ya enerjiyi ortak paylaşalım. İnsanlık adına. Adalet. Yani Afrika'da 150 kilometre ileride Nil'in kaynağı var Etiyopya'da. Nil'in besleyen damarlardan bir tanesinden 150 hatta 130 kilometre uzağında bir yerde insanlar susuzluktan ölüyor. Neden? Yapacağın yatırım 5 milyon dolar, 10 milyon dolar. Yani öyle bir parayla yapacağın bir yatırımla yüz binlerce insana, milyonlarca insana su sağlıyorsun. Bu yok. İnanabiliyor musun? Kaç korkunç bir şey. Erdoğan bunu dahi el attı. Afrikalı bir lidersin, Gabonlusun, Nijeryalısın, Çadlısın, Somali, hiç fark etmez. Senegal, Sierra Leone, hiç fark etmiyor abi. İstersen Madagaskar ol. Oraya da gitti çünkü. Madagaskar adası kadar gitti Erdoğan. Sonra ne diyorlar? Erdoğan, o bizim köyümüzde suyu getirdi. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden ne oldu çok belli. Bu liderlerle görüşürken bence bu minvalde bakıyorlar. Yani Orta Doğu'daki dengeler, vicdan var, adalet var. Bu adam bir de sopa var. Yani böyle bir adam. O gittiği zaman herkes kendi derdini anlatıyor. Tamam mı? Böyle büyük gibi falan. Ve aynı zamanda Batılılar da böyle. İşin tarafı da bir aşağılamıyoruz tabii ki. Tüm bizim için özellikle Erdoğan nezdinde insanlıktır. O yüzden zaten bağırıyor, çağırıyor. Dünya beşten büyüktür diye. Yani sen Afrikalı bir adamdan üstün değilsen ha diyor. Ha, ben tanımıyorum öyle diyor. Dünyanın gerçek devrimcisi, gerçek proleter devrimcisi Erdoğan'dır zaten.
0: Bravo. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir de Bloomberg için bir makale kaleme aldı.
1: Ha. Yeni mi bu?
0: Evet. Bu yeni abi. Ve orada
1: ne
0: çok kritik noktalarda biraz daha nokta atışı dokunuşları olmuş Sayın Cumhurbaşkanı'nın. İşte mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var ya, dünya beşten büyüktür diye sürekli eleştirdiğimiz. Bu konseyin hesap verilebilirliğinin artırılması gerektiğini söylüyor.
1: Bak her yol, bütün yollar Roma'ya çıkardı. Şimdi tamam, bütün yollar Erdoğan'a çıkardı.
0: Mesele şu, beşi oturuyorlar masaya. Diyelim ki, atarak örnek veriyorum. Faraza. Çin'in işine gelmedi o mesele. Çin tabii veto ediyor.
1: Tabii.
0: Şimdi
1: orada kilitleniyor durum.
0: Kilitli. Cumhurbaşkanı diyor ki veto eden hesabını versin kardeşim. Niye veto ettin? Bunun dünya için, Birleşmiş Milletler'in varlık sebebi için nasıl bir motivasyonun vardı da veto ettin vesaire falan filan ıvır zıvır.
1: Evet.
0: İşte hesap verilebilirliğin artırılmasının yanında Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi de gözden geçirilmeli diyor yani Sayın
1: zaten
0: Cumhurbaşkanı.
1: Dünya 5'ten büyük türün arkasında yatan da zaten gerçek bu. Yani aslında belki de Batı'ya, tüm dünyaya Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği şey şu. Zaten kendi ifadesi var ya, daha adil bir dünya mümkündür. Adaletten söz ediyor. Bu bizim sadece ülkenin meselesi değil. İnsanlık adına bir şey söylüyor. Bu kıymetli olan da bu. Yani Erdoğan gibi bir siyasi profile baktığın zaman dünyada, o yüzden söyledim ben bunu. Ne diyeceği belli. Ya bugün Erdoğan'a efendim şuraya da sömürelim ya da bir imkanımız olsa da şunu yapsak, enerji koridorunu buradan açarsak rahatlarız diye gelemezsin. Hesaplaman lazım. Kimin ayağına, kimin üstüne basarak geleceksin. Durdurur orada. Kendi menfaati olsa dahi durdurur. Çünkü böyle bir vicdan var adamda.
0: Doğru.
1: Ve şöyle söyleyeyim. Bu sadece benim liderim olduğu için ben bundan mutlu değilim sadece. Bu benim mesele değil. Keşke dünyada keşke hepsi böyle olsa. Adaletten. Geçenlerde bir yerde konuşurken kulak misafiri oldum. Sonra devamına baktım, hakikaten de mesela rakamları bilmiyordum. Hep deriz ya, bu ABD'deki zenginlik köle ticaretiyle başlıyor. 18. yüzyıldan itibaren başlıyor. Köle ticareti var. Bayağı gittiler değil mi? Yüz binlerce falan insanı aldılar oradan. Gemilere bindirdiler. Hatta ben şahsen şeyi de gördüm. Senegal'de hemen kıyıdan açıklarda böyle bir kilometre ileride bir yerde köle adası var. Oradan gemilere bindirilip oraya tek tek zincirleniyorlar boğazından. Tek tek kontrol ediliyor. Ne kadar sağlam, dişine bakıyor falan filan. Ona göre gemiye atıp Senegal'den kıta değiştirerek onların yarısı da yolda ölüyor biliyorsun. Açlıktan, susuzluktan ölüyorlar. Öyle ve gönderiyor. Ve ne kadarmış biliyor musun? Afrika nüfusunun şu anda bu şekilde olmasının sebebiymiş. Aslında gerçek manada eğer 15 ile 35 milyon arası bir rakamdan bahsediyor.
0: Ne diyorsun
1: 15
0: abi
1: ile 35 milyon.
0: Ne diyorsun
1: evet,
0: ya?
1: Toplamda. Bunun içerisinde baskında ölenler, yolda ölenler, 100 yıl boyunca devam eden bir zorunlu yol. Ve şu andaki nüfus çok daha yukarıda ve diri bir vücudun nüfusun olacağını da iddia ediyor bilim adamları. Dedi bu kadar büyük bir miktar dedi. Bundan zenginleşen bir ABD var. Niye? Getiriyorsun köleyi, dünyanın en ucuz yani işçilik masrafı yok, sıfır masraf. Tarlaları sürüyorsun, o peanut, fıstık tarlaları, efendim mısır tarlaları, ekinler, sanayi, demir yolu inşa edeceksin bedava, işçi var sadece üstlerinde. Masrafsız işçi, az yemek, ölene kadar, fazla yaşamasına gerek yok zaten. Güçlü kuvvetli adamlar çalıştırdılar ve bunu yaptılar yıllar boyunca. O senin dediğin o büyük medeniyet, hani özgürlük anıtı falan, bunun üzerine kuruldu. Sonra bıktılar, İngiliz bir tane şey çıktı, öteki felsefeci çıktı, dedi ki bunlar da insan. Bunlar da insan. Fransızlar da yaptı bunu. Hı. Sadece ABD değil, doğru mu? Abi, boşuna olmadı o katliamlar. Yıllar boyunca Portekizliler de yaptılar değil mi? İspanyollar da yaptılar.
0: Doğru.
1: Güney Amerika'ya baktığın zaman medeniyetleri yıktılar hocam. Şimdi bu böyle bir dünya gerçeği var mı? Var. Şimdi bakma, herkes köşesine çekilmiş. En zengin olan en medeni olmuş. En refah seviyesi yüksek olan, en iyi olan, en iyi demokrasi olan en iyi olmuş. Palavra. O yüzden benim düşmanlığım bu rejimlerle olan, anlatılan kavram kargaşası içerisinde dikte ettirilen şeyin, işte düzen budur, muasır seviye bu işte diye anlatılan şeyin ne kadar çamur, çökek ve pislik olduğunu anlatmaya çalışıyorum yıllar boyunca. Ben demiyorum bir tek. Batı budur yani. Bugün aç bırak, birbirlerini yerler bunlar.
0: Doğru. Şeyde, pandemide görmedik mi abi?
1: Tabii, şimdi bunun şununla bir alakası var. BM, Birleşmiş Milletler, ne işe yarar? Hep diyoruz ya, başta uluslararası bir şey varsa tehlikelidir o. International, değil mi? Ya millet, beynel milel, eski tabirle. Sıkıntı vardır o işte. Nizamı kuran, dünyayı sömüren hangi güç varsa onu o kurmuştur muhakkak. Ona çalışır o. BM de öyle insanlık adına bir tarihi bir konsensus, bir kuruluş ki dünyadaki barışı, böyle bir şey yok. Bu yalan bu. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda kazananlar bir şeye koymuşlar, o kadar. Ya yani AB'nin kurulması gibi. Avrupa Birliği de niçin kuruldu? Efendim yok değil. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin, tamam mı, yapacağı tüm hegemonik hareketler, sömürgeler üzerinde bir meşruiyet kazansın diye Batı Bey'in ortaya koymuş bir şey yani bu. Avrupa Birliği. Altta kadar medeni gördük. Ne kadar medeni olduktan hep görmedik mi abi? Bak, Vietnam Başbakanı bize geldi. Geçen hep konuştuğum Vietnam meselesi benim hep çok okuduğum bir meseledir. Ya kaç yüz bin kişi öldürdünüz orada ya? Ne oldu? Elinize ne geçti? Vietnam'da, ABD'den bahsediyorum. Ne geçti? Şeyde Afganistan'da ne geçti? Bak dünya düzenine.
0: Doğru.
1: Orta Doğu'da milyonlarca Müslümanı öldürdünüz. Ne kazandınız? Biz Batı medeniyetiz diye sana... Bu şey değil. Sakın böyle millet bazen şey diyor. İsmet Özelcilik falan gibi. Değil, değil. Ama ben yani normal bir insan yorumsuz bir okusa geçti tarihi. Tarihte bu var. Ben kendi filmleri de var. Rambo da var. Değil mi? Kafayı sıyırmış bir ABD askeri. Şimdi buradan baktığı zaman Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de konuşması hakikaten çok unik, çok eşsiz bir konuşma o. Çünkü dünyada bundan bahseden yok. Yani benim gittiğim o çok onurla, iftiharla anlatıyorum. O konuşmada elinde bir tane koca bir görsel bir döviz karton üzerinde Gazze haritası vardı, Filistin haritası vardı. Ta başlıyor 1910-20'lerden başlıyor günümüze kadar o döneme kadar ki harita değişimlerini teker teker dünyayı gösterdi. Ya adam yıllar önce eski İsrail Başbakanı'nı One Minute diyerek dedi ki siz öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. Yanlış mı söylemiş adam?
0: Doğru.
1: Öldürmeyi nasıl iyi bildiklerini katliamın bu yüzyılda olabileceğini gösteren bir şey gördük işte yakınlarda. Daha hala devam ediyor. Bitmedi de. O foto, o görüntü de oydu. Bir de en sonunda dünya beşten büyüktür. Hala bak hala insanlar ya bir tamam güzel bir metafor. Güzel bulunmuş ama yani bu değil. Dünya bunu yazacak. Tarih bunu buraya koyacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra BM'nin dünyada aldığı, verdiği, kazandığı, kazandığı ne var ne yoksa ortaya konsun. Bir de Erdoğan şu ifadeleri bak o yazı da var. Yani beş değil. Bunu yetki bu üyelerin yetki alanları geliştirilmesi lazım. Daha çok ülke katılması lazım. Değil mi? Dünyadaki bu tür kararları. Ya doğru değil mi hocam? Ya doğru. Niye beş tane ülke? Çünkü biz kazandık. Niye peki nükleer olamıyorsun? Ben karar veririm.
0: O zaman özetle başa dönecek olursak Sayın Cumhurbaşkanı Bloomberg'e yazdığı makalede diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temsil alanı daha genişletilsin. Tabii. İki, veto yetkisi kaldırılsın Güvenlik Konseyi üyelerinin. Üç, bu üyelerin hesap verilebilirliği artırılsın. Eğer bunlar hayata geçirilirse işte kitabını yazdığımız daha adil bir dünya mümkündür diyor. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanı bunu Bloomberg'e yazdı, makalede söylüyor. Türk-Amerikan ilişkilerine de değindi Sayın Cumhurbaşkanı o makalede. İki müttefik arasında diyor Hikmet abi, zaten olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Burada kastı zikretmemiş ama Katsa yaptırımları mı?
1: Hı hı, tabii ki.
0: Nasıl anlatsın
1: ya,
0: adam?
1: Tabii yani şöyle yani... ABD Türkiye çok büyük haksızlıklar yaptı. Sayın Erdoğan...
0: Doğru, arkadaşlarım düzeltti. Makalede değil de dün akşam bir etkinlikteydi. Öyle arkadaşlarım mi? Görüntüsünü orada getirirler kurtar. Ekrana. Orada bunu dile getirdi. Etkinliği de Amerika Ticaret Odası ve Türk-Amerikan İş Konseyi düzenliyor. 100 yıllık dostluk başlığı. Bu başlıkta dile getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Diyor ki iki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
1: Evet. Şimdi, tabii çok güzel diplomatik bir dil kullanıyor Sayın Erdoğan. Yani özellikle Batı'la da aynı şekilde. Yani ne kadar dünya beşten büyüktür, daha adi bir dünya mümkündür derken bunu aslında sömürgeci Batı'ya sesleniyor. Yani bunu Zimbabwe'ye söylemiyor. Değil mi?
0: Doğru.
1: Ya da Papua Yeni Gine'ye ya da Mikronezya'ya devlet başkanı Pocahontas'a söylemiyor. Değil mi?
0: Kime söylemiyor?
1: Pocahontas'a.
0: Tamam. Söylemiyor. Tamam. Evet.
1: Bu dünyaya
0: Pocahontas'a söylemiyor abi.
1: Tamam. Ama belli ki onlar da bu mesajı alıyor. Bu diplomasi böyle bir şeydir. Bakın bunu Trump da çok göstere göstere realistik yapıyor. Belki daha doğu topları daha romantik yapıyor olabilir ama bazen saçma sapan şeyler olduğunu zannediyorsun. Ben Hürmüz'ü alacağım mesela diyor. Ya Hürmüz olamazsın çünkü o zaman almasak da o zaman Hürmüz adını değiştirin Trump koyun diyor. O da bir komedya. Tamam mı? Başka bir şey yapıyor. Tam ABD yani. Fotoğraf o. Bu şartlar altında iyi bir dengeyi sağlayan bir reisi cumhura ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı. Lideriydi. İşte Erdoğan o. Bunu yapabiliyor. Diyeceksin ki arkadaş madem öyle kötü bir adam ama bakın daha adi bir dünya mümkündür. Dünya beşten büyüktür ama dünyada bir tek Türkiye yoktur. Değil mi?
0: Doğru.
1: Yüzlerce ülke vardır.
0: Doğru.
1: Ticaretin vardır.
0: Doğru.
1: Ülkenin âli menfaatleri vardır. Bizim ezeli ve ebedi düşmanımız yoktur. Bizim çıkarlarımız vardır.
0: Değil herkesin mi? Olduğu gibi.
1: Her insan olduğu gibi. Tek başına yaşayamazsın zaten dünya, değil mi, yeryüzünde?
0: Doğru.
1: O yüzden bu ülke büyük bir ülke. Güçlü bir ülke. Hep söylüyoruz. Ülke bu pozisyonda olmasının da, şu andaki iddialı pozisyon olması sebebi de bu ülkenin bağımsız olmuş olması. Bağımsızlığa kavuşmuş olması. İddialı söylüyor bak, bağımsızlığına kavuşmuş olması. Türkiye son 100 yılda bağımsız olamadığı için bu hale geldi. Biz 100 sene önce bağımsız olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Çünkü o altyapı bizde var. Yani senin atan, bak senden bahsediyorum, senin atan Ötügen'den geldi gitti, Anadolu geçti gitti, geldi. Baktı ki dedi arkadaş, Melikşah mıydı? Ya ben keçi çobanıyım ya, ben bilmiyorum. İlk defa bir ama devlet kuracağım deyip o Mezopotamya o bilgeliği ve şeyi aldı. Müslüman olduğu için de o mücadele gücü ve ruhu, anlam değeri doldurdu ve dünya hükmetti. Doğru mu?
0: Doğru. Doğru.
1: Moğol olamadı ki kaldı orada Ulan Bator.
0: Doğru.
1: Sen geldin mi buraya? Geldin.
0: Geldim.
1: Fatih Sultan Mehmet Han, bu bir vakadır. Aslında küçümsenen fakat aslında çok büyük olan bir şeydir. Öyle bir vizyon sahibi ki, hani keçi çobanlığından geldi ya, öyle bir vizyon sahibi insan ki, dil öğreniyor, batıyı öğreniyor. Diyor, en son diyor ki biz burayı yıkmamız lazım. Hesaplayın kitaplayın bakayım diyor. O zaman hendese, o müselselin iç açılarını bilmem hesaplıyorlar. Diyor ki bu işi bunlar yapıyor. Demiri bunlar döküyor.
0: Tabii.
1: Macar bu işi biliyor. Batı'da bu iş inkişaf yaşanmış. Tamam o zaman diyor, onu alıp getiriyor.
0: Ya.
1: Şimdi.
0: Bir rivayete göre Macar top ustası Urban'a Bizans'a bu topları kaça döküyorsun diye soruyor. O da diyor ki bana ayda bir gümüş akça veriyorlar diyor. Sana günde 100 altın akça, bana dökeceksin o topları diyor. 40 öküzün çektiği şahi topları dökülüyor Hikmet
1: bu,
0: abi.
1: Bu yani Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı devlet diye küçümsemeyin. İmparatorluk canım, imparatorluk, empire yani biz imparatorluktuk yani.
0: Evet.
1: Bunu da böyle kompleks yapmanıza gerek yok. Devletim değil, bir imparatorluk ve dünya hakimiyeti sağlayan bir imparatorluk. 3 kıta üzerinde. Ve bu imparatorluk ama ne vardı? Hep adaletten söz ettik değil mi,
0: evet,
1: hocam? Eğer adalet olmuş olmasaydı senin Kuzey Afrikan değil mi? Ta Balkanlardan Kafkasya'ya kadar ve hatta Orta Doğu'nun tamamı Türkçe konuşuyordu.
0: Tabii. Unutmayın, müdahale onu edecektin.
1: Bak, 70, asimile 80 edecektin. Sene, Hindistan'ı yönettiği İngilizler 80 sene. 70-80 sene değil.
0: Dünya İngilizce konuşuyor işte.
1: Dünyada en fazla İngilizce konuşan ülke haline 1,5 milyar nüfusu var. 1 milyar İngilizce biliyor. Şimdi öyle düşün yani. Öyle havası. Gerçeği de o. Lübnanlılar da Fransız çok iyi bilirler.
0: Afrika'daki Fransız sömürgesinden dolayı.
1: 30 sene Fransızların baskısında
0: doğru,
1: yaşadılar.
0: Doğru, haklısın abi.
1: Şimdi bunu hiç anlattım biliyor musun? Bu bir kendi kendi metiye falan, kendi kendi hani Türkiye propagandası değil. Yanlış anlamayın. Ama bu bizim gerçeğimiz bu. Hani Fazıl Hoca çok güzel söylüyor. Diyor ki ya diyor biz keçi çobanı falan filan. Ya diyor bu milletin aklına dalga geçmeyin diyor. 16 imparatorluk kurmuş bir millet aptal olamaz diyor yani. Çok güzel laf değil mi?
0: Adam haklı.
1: Güzel laf yani.
0: Evet.
1: Yani mümkün değil o diyor ya. Adaptasyon müthiş diyor. Bir de hareketli toplum. Durmuyorlar. Hani şu komediye güldüğün şey var ya. Bak hareket etmeyenleri görüyorsun. Çin mesela ne kadar savaşta başarılıdır hala tartışma konusu bence. Çünkü Çin kimlerle ne zaman savaştı en son? En son Japonlar bir canlarını okudu bunların. Oturduğu yerden. Konumda. Aşağılamak için demiyorum bakın. Milletlerin karakteristiğinden bahsediyoruz.
0: Karakteristik yani.
1: O yüzden bak şu anda geldiğimiz nokta hakikaten tüm dünya bu şaka değil. Bu da bir vaka gerçek. Gözümüzle gördük. O yüzden söylüyoruz. Erdoğan ne diyeceğine bakıyor. Şöyle bir beklenti var. Bakın bugün Fransa dahil. Fransa, Almanya, Baltık ülkeleri bir Rusya korkusu başladı. Bu şaka değil. Ben mesela biliyorsun ben bu konularda hep kızıyorum ya, bana da kızıyorlar. Ya yazmayın şu manşetleri. Savaş mı çıkıyor? Üçüncü Dünya Savaşı. Ya görmeden sallamayın böyle. Her şeyin bir abartı var bizde biliyorsun. Romantik. Abartmayı sevmeyen ve komple teorisi üretmekten de kaçıran bir kişi olarak söylüyorum.
0: Hı.
1: Samimiyetle söylüyorum. Rusya ve Avrupa Birliği gerginliği çok ciddi bir yere geldi.
0: Hı.
1: Buradaki şartlar da değişir. Bak bugünkü artık bu Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmaları da çok kıymetli. Rusya'nın ne yapacağı çok önemli. Bir de artı enerji. Bak nereye kadar geldi? 100 doları geçti. Bu saat Amerika'da, kendi Amerikan halkı da burada artık. O yüzden durdu bu savaşlar. Fakat arkadan Husiler devreye girdi. Mekke anlaşması dedik. Doğru mu hocam?
0: Evet.
1: Bak hızla yetişemiyorsun. Mekke'ye ateş etti Husiler. Anlaşmaya ateş etti aslında. O bir, bu Bu bakıyorum ya yani, bu komplo teorisi falan bayağı hakikaten çünkü...
0: Vakayı resmi... söylüyorsun Hikmet abi, bu yani, komplo teorisi
1: lan
0: mi kaldı?
1: Kim neden rahatsız oldu? Bir nükleer güç var. Dünyanın Müslüman ülke olup da nükleer güç sahibi olan tek ülkesi Pakistan.
0: Evet.
1: Dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi NATO üyesi Türkiye. Dünyanın en güçlü enerji rezervlerine sahip en büyük tane bir tanesi Suudi Arabistan.
0: En zengin ülkelerinden biri.
1: Ve etki alanı çok büyük.
0: Evet.
1: Arap dünyası. Çok evet. Kıymetli. Ta Afrika'nın ucuna kadar gider.
0: Abidir değil mi abi Suudi Arabistan?
1: Körfez
0: abi, abisidir yani.
1: Hem
0: hani...
1: nüfus olarak da öyledir. Hem de ekonomik güç olarak öyledir.
0: Doğru.
1: Yani bu mukayese edilmez bunu söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Yani küçük olması çok zengin olmak. Katar mesela çok zengin. Dünyanın en zengin ülkesiydi.
0: Ama küçük kardeştir o.
1: Ama yani 5 milyon kişi zengin olması başka bir şey. 40 milyon kişilik bir ülkede zenginlik başka bir şey. Anladın mı sizi? Bir de artı şey yani silahlanma meselesi. Şu anda kimse konuşmuyor. Belki hocalarımız da farklı değil ama abi ben bir daha altını çizeyim. Arabistan, bilerek söylüyorum. Arabistan'daki silah mühimmat stoğu İran'dan fazla. Unutmayın bunu. Yani şu anda Arabistan bir şey yapmıyor. Ama mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki hiç gerek yok. Hocam sakla onları ya, Arap kardeşim benim. Sakla, ben sana bir teknik destek vereyim. Bende bir akıncılar var, bir şeyler var tepeden giden. Tamam mı? Nedir o? Bahra değil de neresi orası? Yambo tarafına ben bir sistemi kurayım oraya. Tamam mı? Teker teker Husi kalmaz orada. Ne Husi ne Ruhi, hiçbir şey kalmaz. Hepsi kötü, götürürüz hepsini. Yapar bunu Türkiye. Teknik olarak yapar. Samimi söylüyorum. Parmağını yani asker göndermeye destekler. Gerçi zannedersem Pakistan bir birlik göndermek için imzalamış mı ne, öyle bir şey duydum. Arabistan'a yerleştirmesi için Pakistanlı askerleri. Bize ona da gerek yok hocam. Sayın Hakan Fidan dediği gibi yani Türkiye oraya hava desteği verebilir. Ve hava desteği de aynen Azerbaycan'da, Libya'da olduğu gibi bu destek sayesinde şu anda çünkü o şey gibi yani körleme bir savaş var orada. Çünkü çok uzak mesafeler hocam. Yanlış anlama. Hani Yemen, Suudi Arabistan şey diyorsun ama sınır diyorsun ama komşu ama o ortaya Yambu'dan Yemen'e kadar bölgenin tamamı ortada Rubul Khali çölü var. Dünyanın sıcak çölü var.
0: Tamam.
1: Yani korkunç mesafe var orada.
0: He.
1: Yani 1500 kilometreden fazladır herhalde, bilemiyorum. Güneyinden, Aden'den başlayarak belki de 2000 kilometre.
0: Tamam.
1: Ve Türkiye eğer bu işe girmek, yani daha doğrusu destek için Suudi Arabistan Mekke anlaşması, madem ki hani bakalım ne çıkar diye denediler ya. Mekke'ye bir gönderelim. Hani Husilerin de sonuçta Müslüman bir toplum. Yani Şia, İran Hilal'in bir parçası gibi görmekle Müslüman bir toplum. Yani Mekke'ye ateş etmemeleri lazım. Orada bir absürtlük var.
0: Orada bir tuhaflık var.
1: Tuhaflık var.
0: Ona bakacağız.
1: Ama bilmiyorum ki acaba Husiler de bunu demediler, söylemediler. Yani biz bir Yemen'den bir açıklama bekledik biz. Yani evet biz yaptık diye demediler. Sahiplenmediler saldırıyı.
0: Ama
1: biz anlaşmamızın
0: yakından takip
1: neydi,
0: ettiğimiz...
1: Neydi, ne diyordu Sayın Bakan?
0: Ne diyordu? Sözümüzün eriyiz. Ha. Evet. Şimdi hep böyle savaştan yani. Bahsettin falan böyle. Ama bahsetmemiz gereken daha ciddi ve daha önemli meseleler de var. Ne savaştan ciddi diyeceksin?
1: Nedir hakikaten?
0: İklimle savaş.
1: Şimdi kurtulsak da geleceğimiz
0: New York İklim Haftası etkinliği düzenlendi efendim. Etkinlikte Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı. Tekrar edeyim mi?
1: Hocam nasıl bir yüksek şahsiyetler falan?
0: Tekrar edeyim mi? Bu
1: bayağı bir
0: unvanı, bu title'ı biz kendi kendimize çıkartmadık. Birleşmiş Milletler verdi. Birleşmiş Milletler. Kimdir efendim? Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı.
1: Tamam.
0: Emine Erdoğan hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine de eşlik ediyor hanımefendi. Ve orada çeşitli etkinliklerde, işte o etkinliklerden biri New York İklim Haftası'ydı.
1: Ne güzel ifade.
0: Oraya katıldı Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Hanım. Sıfır atık hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıyor diyor ya. Sayın Emine Hanım. Ve baş aktörü haline getiriyor insan faktörünü diyor. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebileceğini söylüyor. Yani daha ne yapsın?
1: Ya şöyle, daha şöyle ne desin? Mesela, first lady değil mi? Ama Batı'nın tabiri first lady. Hemen dikkatimi çekti çünkü ifade, biliyorsun etimoloji ifadeler. Bir daha okur musun? Bana çok ağır geldi Türkçesi. Neydi? Ne diyordu?
0: Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı.
1: O işte o tercümeden dolayı baktım o mudur diye. Yani var ya, çünkü mesela His Highness İngilizcesi Majesty Royal Highness ama ya bir kraliyetle ilgiliyse Royal Highness diye cümle başlıyor. Çok güzel bir şey kullanmışlar orada. Yani bu çevirisi... bir iltifat. Çok yani yüksek düzeyli şahsiyetler olarak çevirisi. Böyle ancak böyle first aid'lere kullanabilecek olan bir şey bu. Aslında danışma kurulda orayı da biraz yüceltilmiş. Hani Your Highness artık kullanılmıyor gerçi ama çok eski klasik İngilizce'de kullanılan bazı tabirler vardır ya. Türkçe var. Bak sana Türkçe. Asalet mi yap? Haşmet mi yap? Haşmet mi yap? Asalet mi yap? Tamam. Eski Türkçe kullanılırdı bu.
0: Doğru.
1: Hatta şeylerde bile bulursun. O eski çizgi romanlarda vardır ya.
0: Ben merhum rahmetli Aziz Üstel'den duyardım onu. Haşmet mi yap?
1: Haşmet
0: mi yap? O sık kullanırdı. Tabii. Allah rahmet eylesin.
1: Onun gibi bir şey olması bir defa dikkatimi çekti bir. O yüzden dedim o ne ya yüksek şah deyince. Ne kadar güzel bir şey istedin. First Lady'in. Yüksek şahsiyetler. Asalet mi yap diye. Ama ne için? Mesela biz en son Trump'ın zafer kazanmasından sonra Amerikan başkanı seçiliyor. Eşinin melon şapkasının suratını kapattığından bahsettik günlerce. Ya da işte Sarkozy'nin bilmem ne bağlayacağım abi. Sarkozy eşi bilmem onu dövdü mü dövmedi mi hatırlıyor musun?
0: Şeyde uçakta falan, bir
1: tepeyi vurur gibi falan.
0: Evet.
1: Ne işe ya, saygı duyuyoruz hanımefendi, saygı duyuyoruz canım. Bir şey burada ama ne kadar güzel bir duygu ki. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın değil mi? Senin Cumhurbaşkanın dünyaya meydan okuyor. Herkes bakıyor BM'de. Önemli kıymetli bir şahsiyet. Çeyrek asırı dünya tanıyor bu adamı. Tamam mı? Birçok başbakan, cumhurbaşkanı hatta başkan gördü bu adam. Böyle bir adam. Tamam. Ama eşi de hanımefendi de dünyaya bir şey hediye etti yani.
0: Bravo. Bak tam bak, karşılığı bu.
1: Bak ne diyor?
0: Ağzına sağlık.
1: Güzel değil mi? Hediye etti.
0: Hediye etti. Dünyaya hediye etti. Sıfır atık.
1: İnsanlığın geleceğiyle ilgili, nesillerin geleceğiyle ilgili, dünyadaki bu iklim değişikliğini de etkileyen, her şeyi etkileyen atık var ya, o sıfır atık meselesi öyle kıymetli bir şey ki, ikliminden tut dünyadaki kirlenen, dünyadaki toksik şeyler, işte çevre kirli, her şeyi etkileyen şey bu. Sıfır atık. Bir şeyi dönüştürdüğün zaman yeniden yapmak zorunda kalmıyorsun. Yani bir plastik pet düşün. Diyorlar ya tabiatta 100-200 yıl, 500 yıl kalıyor diye. Onu ya geri dönüştürebilirsen, sıfır atık hale getirebilirsen. Ya da efendim bir yemek yiyorsun, bir patates soyuyorsun değil mi? Bu yani yabana atma yani böyle basit şeyleri. Bir efendim bir patlıcan soydun, tak tak tak tak attın çöpe gitti. Ne oldu? Yok oldu gitti.
0: Yeah.
1: Halbuki onun içerisindeki o şey var ya, arkadaki o sapı, üzerindeki kabukları, toprağın istediği şey, vitaminleri onlar. Toprağa ait onlar. İçinde topraktaki tüm elementler var.
0: Evet.
1: Geri kazandırılması lazım.
0: Evet.
1: Sıfır atık böyle bir şey.
0: Abi.
1: Dönüştürmesi lazım.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Bütün dünyada bunun bir farkındalık oluşturabilecek olan bir kişi çıkıyor. Ve kim bu? Bir dünyadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi.
0: Ya benim Cumhurbaşkanımın eşi ya.
1: Onur duyuyorsun değil
0: mi? Hanımefendi. Tamam. Hani first lady ifadesini çok kullanmak
1: Batı'da öyle
0: şey yapma. Evet. Yani tam ifadesi için söylüyorum. Ama bizde de hanımefendi. Hanımefendi ya benim ülkemin hanımefendisi. Dolayısıyla
1: böyle anılmak ne kadar güzel bir şey. Onu demek istiyorum. Yani
0: kesinlikle.
1: Bir dünya lideri ve bir
0: hanımefendi. Ve bir şey söyleyebilir miyim?
1: Mesela bak, insanlık adına bu kadar büyük faydası olan bir insandan bahsediyoruz.
0: Bütün gayreti, bütün çabası hanımefendinin sadece sıfır atıkla mı ilgili? Hadi de ki, hadi onu da küçült.
1: Tabii.
0: Mesela dün katıldığı başka bir etkinlik.
1: Abi, Afrika'da halini unutmuyoruz hocam.
0: Bak. Gidip de, ya o bambaşka bir şey. Yani orada dökülen gözyaşı bambaşka bir şey de.
1: Vicdan.
0: Birleşmiş Milletler'de çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşasına ilişkin programa da katıldı. Hepimizin ortak problemi değil mi? Çocukların o dijital tehlike, dijital tehditten o çocukları muhafaza etmek. İşte bununla ilgili de gayret sarf ediyor hanımefendi.
1: Allah razı olsun.
0: Yani hakikaten Allah razı olsun. Merhum Necat Uygur'u ziyareti sırasında ziyaret etmek istediği için hayır gelmesin haberi gönderen GATA'nın o zamanki komutanı, eğer hala yaşıyorsa, yani bilmiyorum da var mıdır şöyle acaba,
1: Allah
0: ya mahcubiyet. Yani
1: ne maç bir
0: falan. Neyse, var mıdır acaba? Var.
1: Bilmiyorum.
0: Neyse. Yoktur. Bu da o zaman size kapak olsun. Elimi elimin sırtına vurmak suretiyle anlam güçlendirdim. O tüm general var ya, her neyse adını bile bilmediğim.
1: Anlam güçlendirdim.
0: O Gata'nın komutanı.

0: Hani,
1: gel içeri abi artık. Hı. Gelmiyor musun?
0: Dur daha bitmez. Çok. Oo. Daha çok. Yunanistan'da F-35 korkusu. Ha? Yunanistan korksunlar.
1: Korksunlar abi.
0: Ya yani ne diyor özetle? Bizim Özay Milliyet gazetesinde manşetten duyurmuş haberi. Suudi Arabistan'ın biliyorsun F-35 alımına yeşil ışık yaktı Amerika. Senin az önce bahsettiğin gibi Medke ittifakı herkesin bir ayarını bozdu. Yunanistan diyormuş ki ya şimdi Suudlar F-35 alırsa bunlar güvenlik anlaşması imzaladı. Türkler de bu F-35'in bütün know-how'una hakim olurlar yani, bilmem ne falan.
1: Ya, bence üzülmesin.
0: Geçtik.
1: Ya, yani şöyle ya saçma yani şöyle. Ya buna mı takıldın? Ya oradan F-35 benim için işime yaramaz. Ya Yunanistan'la savaşırken Allah savaşırsam F-35'i kaldırmam F-35.
0: Gerek yok.
1: Gerek yok. Hayır. Coğrafyalık da gerek yok. F-35'i kaldırıp ne yapacaksın? 5 güvette gidecek 12 saniyede gidip vurup geleceksin. 100 tane İHA kaldırıp ada kalmaz. Ada yani gerek yok yani. Endişemiz saçma.
0: Dolayısıyla komşi ya. Endişe etme.
1: Tabii gerek yok yani.
0: Sakin. O savaş New York'ta 3+1 zirve. Niye 3+1 diyorum? O yine senin az önce bahsettiğin Mekke anlaşmasının tarafları 3. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. +1 Mısır.
1: Gelsin gelsin.
0: O dörtlü New York'ta bir araya gelmiş. Arkadaşlarım yine onu şey yaptılar. İfade ettiler.
1: Neyse.
0: Deniz kurdu tatbikatı sürüyor. Ha bak görüntülerde burada. Evet. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. Evet. Bu da bütün dünyanın ayarlarıyla oynayan bir gelişme. Onu da koyduk kenara. Deniz kurdu tatbikatı dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Bir F-16 kaldırmışız. Hafif şöyle bir Rum'un şöyle bir üzerinden geçmişiz. Onlar da böyle bir endişeli. Onu da koyduk kenara. Berlin'deki Türk aday var ya abi sol Berlin'de seçimi kazanan.
1: Evet.
0: O seçimin sebebini bütün analistler Gazze'ye bağlamış biliyor musun abi? Şimdi mevcut Hristiyan Demokratlar yönetiyor ya Almanya'yı. Hı. Ya aşırı sağcı AfD'ye ya da sola kaydı Almanlar. Çünkü mevcut yönetimin Gazze konusundaki aşağılıkça yaklaşımından Almanlar rahatsız.
1: Hı. O yüzden de oy vermişler.
0: Sola ya da sağa.
1: Bilmiyorum.
0: Yani, hayırlısı olsun.
1: Hayırlısı olsun diyeyim. Çünkü şöyle yani oradaki analizde gerçekten bu eğilim var mıydı? Başkası yapar mıydı bilmiyorum. Ben kadını çok fazla tanımıyorum. Ama yani olumladım tabii ki. Ama biliyorsun bunların içinde çok böyle sakız şeye sevinme. Aa Türkmen değil. Böyle öyle adamlar var ki.
0: Ya tabii canım bunların bir şeyi vardı. Avrupa Parlamentosu
1: daha önce var ya bir tane bir
0: yeşil,
1: Özdemir ne var?
0: Yeşil Cem Özdemir miydi? Yani,
1: beş baş çaput bir adam.
0: Ya bizdeki muhalefetin en büyük hamilerinden biriydi Avrupa'daki yani.
1: O da değil. Ben muhalefete takılmıyorum. Paçavra. Yani şöyle paçavra. Orada kazanıyor da ne küresel bir fikri var. Hani solcu olur bir kökü bozuktur da. O da değil yani.
0: O da değil.
1: Paçavra yani bir AB'li gibi bakıyor. Adamın ismi Ahmet Mehmet olsa ne yazar?
0: Geçtik.
1: O yüzden bunu da bilmiyorum, tanımıyorum. Erkenden yorum yapmak istemiyorum.
0: İhtiyatlı,
1: bir Almanya'ya sormam lazım. Bakalım ne diyor onlar.
0: İhtiyatlı iyimserlik içindeyiz.
1: Bakacağız.
0: Ama bu Almanya'daki seçimin Gazze etkisi altında olduğu herhalde tartışılmaz bir gerçek. Tercihlerin solda ya da sağda olmasından ziyade mevcut yönetimden duyulan rahatsızlığın ifadesi. Bunun da tek somut gerekçesi şartsız şeksiz İsrail'e ve o katliama vermiş olduğu destek olarak yorumlanıyor uzmanlar tarafından.
1: Diğer ülkelerde aynısı olduğu için ben o açıdan erken dedim. Şöyle dedim yani New York'a da işte Londra'ya da oraya buraya Pakistan asıllı bilmem işte Arap asıllı birçok insan belediye başkanı oluyor. Başta bilmem ne seçiliyor falan ya.
0: Hı-hı.
1: Yani burada bunlar oluyor. Batı'da olan bir şey bu. Bu tarafı da olumlu yani. Sen yapamazsın kolay kolay. Onlar yapıyor bu işlerde. O başka bir tane. O topu oraya sokmuyorum. Çamur çünkü orası.
0: Tamam.
1: Sokarsa çıkartamayız topu. Yani sen de Türkiye'de yabancı bir adam kolay kolay da bir başkan yapmazsın zaten. Ama onlarda var bu oluyor. Neye göre yapılıyor? Belli stratejiler içerisinde yapılabiliyor. Hı. Ya da gerçekten halkın o konuda ne bileyim işte milli duygular veyahut da onlardaki patriotizm, vatanperverlik farklı algılı olabilir.
0: Hı hı.
1: O yüzden ben her zaman söylüyorum yani sakın Londra belediye başkanı Müslümandır diye Londra kurtuldu diye bakmayın.
0: Mesela
1: aynen Berlin'deki mesela, gibi bakmayın. O
0: mesela
1: kadar,
0: bir takipçimizin notu ben görmedim ama bu vatana ihanetten hüküm giyen Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni hüküm giyen Can Dündar var ya Amerikan bayrağına sarılıp yatan
1: John
0: vatana ihanet eden sonrasında da kaç

0: Can Dündar'la mesela fotoğrafları var. Ya olabilir yani fotoğraf çektirmiş
1: olabilir.
0: Olabilir.
1: Şimdi ben bu yüzden dedim
0: Ama
1: yani.
0: bizim bahsettiğimiz durduğumuz nokta kişinin profilinden ya da kimliğinden ziyade seçimin böyle

0: Gel abi, çok geç, vaktimiz kalmadı bak.
1: Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı demiş Milliyet.
0: Nasıl?
1: Özel'in adaylığı Yavaş'a
0: Yavaş mı
1: bağlı.
0: karar verecekmiş yani? Niye?
1: Bravo
0: Niye?
1: Abi.
0: Öyle mi?
1: Bravo. Yani tam olarak o değil ama haberden şunu anlıyoruz. Yavaş nasıl hareket edecekse Özel'in durumu o hareketin sonucuna göre belli olacak. Bu da şu demek, meseleyi Yavaş çözecek.
0: Hürriyet mi dedin?
1: Milliyet, Milliyet.
0: Ha,
1: Milliyet'in şu eteğine
0: bulamıyorum.
1: Bak.
0: Ha, evet.
1: Bak. Altında bak, en altta. En altta. Gel eteğe.
0: Geldim.
1: Gördün mü?
0: Evet.
1: Özel'in adaylığı Yavaş'a bağlı. Ne diyor haberde? Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur adayın adaylığı çok önemli bir seçenektir dedi diyor Özgür Özel için. Parti içinde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması yeniden alevlendi diyor. Kulislerde Yavaş ve Özel'in adı dillendirilirken sürecin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın takınacağı tutuma göre şekilleneceği
0: öyle
1: ifade ediyor.
0: Ben kulisleri farklı yorumluyorum. Yani ben öyle düşünmüyorum. Bence Mansur Yavaş aday olmayacağını ilan etti.
1: Öyle
0: boşuna
1: mi?
0: Bir, tabii.
1: Aa dur,
0: İlan
1: iddialı.
0: Etti. Boşuna şimdi bunlar bunu şeye sürüyorlar. Acaba Özgür Özel olur mu? Yani acaba Özgür Özel aday olur mu olmaz mı? Denemesi yapılıyor. Mansur üzerine yapılıyor bu. Mansur ilan etti.
1: Nereden
0: çekecekler,
1: abi?
0: Yani çekecekler kılıcı. Şimdi bu lafı kesecekler. İlan etmedi lan. Nereden çıkartıyorsun? Ya şuradan çıkartıyorum. Yani, tamam kabul ediyorum. Yani randevuyu bir ay önce söyledin aldın. 9 Eylül'de tekabül etti. İstemeden oraya rast geldi. Tam bir yere rast geldi. Manzarayı da koydun. Fotoğrafı da koydun. Manzara orada. Sayın Erdoğan'la Mansur Yavaş. Ülke, benim Ankara'mın menfaati buradan şey yapmayın canım. Ankara menfaati. Olmaz. Olmaz. İki. Yeni partiye niye atlamadı bu adam? Bir soruyor musunuz?
1: Evet ya. Hikmet abi.
0: Hayır, peki bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş'tan yeni partiye neden geçmediğine dair bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım. Sorduk, cevap yok. Bir daha yok. 150 sene daha sorsan karnından konuşuyor adam. Bakın Mansur Bey kızmayın. Bu kadar karnından konuşan, bu kadar ne yaptığı belli olmayan, bir oradan öf, menfaat, işte ben partim için çalışırım ama İmamoğlu güzel olsa bile Mokoko'nun da hakkı yenmez. Ömer çok iyi, Hikmet böyle dedi ama olmadı ama ne dediğini bilmiyorum ben kardeşim. Ne diyor? Mansur neci adam, neci bu adam? Bir renginiz olsun yahu. Ama ayıp. Şimdi bu benim düşüncem tabii. Belki bu da siyaset tarzı.
1: Bu bir strateji olabilir.
0: Bazen
1: benim
0: öyle bir
1: sustum
0: kalıyor ki. Hatta buradan tekrarlamıştım. Aradılar bile. Dediler abi ne güzel. Hem radyo dinleyeceğimiz de ister söyleyeyim. Neydi? Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. Bu minvalde giden bir adam. Sükut eyleyince adam zannedeceğiz. Hiç konuşmayacak. Oydan %45 abi. Şu andaki Erdoğan'ı geçiyor.
1: Konuşursa sevmezsin diyor ya.
0: Hocam bu palavrayı adama da inandırmaya çalıştılar. Bence Mansur Yavaş biliyor bunu gerçek yüzü. Biliyor. Ve diyor ki madem öyle gel böyle iki de çay söyle diyor adam. Gel iki çay söyle oturup konuşalım. Ya 9 Eylül'de yani Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl döneminde sen kiminle görüşür? Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebiyle yani yok etmeye yönelik. Erdoğan'ı yok edelim, indirelim. 20 yıldır yapan bir partiden bahsediyoruz. Bu partinin sen kuruluş yıl döneminde Altı Ok, Atatürk 2000 inkılapları, çağdaş, laik, aydınlanmacı, ultra, alkolcü, değil mi? Mezarlıkçı, sevici, metresçi, tecavüz, tacizci olan bir partinin üyesisin. Üyesisin hocam. Bana bir şey söyle bari. Ve gitmemişsin yeni partiye, arındırılmamış bir insansın sen. Doğru mu? Peki ne işin var Erdoğan'ın da, ne işin var külliyede? Sorarlar mı? Ben sormam. Ama sormuşlar.
1: Soranlar var.
0: Abi milyon bak 5-10 milyon arası Twitter'da sosyal medyada da hocam gömer bak.
1: Şu fotoğraf
0: bak ama. Ne diyor? Tabii ne diyor şey Yılmaz Özdil? Ya diyor 40 yıllık diyor CHP'liler bana gebersin diye beddua okudu diyor. Koymuş Yılmaz Özdil'e. Koyar tabii. Allah senin belanı versin. Tavaf ediyordunuz hani. Mustafa Kemal diye kitap yazdın. Beşiktaş'ta ortaya koydular fanusun içerisine. Başladılar bir başlangıç noktası var burada. 1923 başlangıç noktası. Tavaf ede ede sol taraftan bir de aynı yerden selam veriyorsun. Böyle Anıtkabir farizi yap. Sen yaptın lan bunu. Ben değil sen yaptın bunu. Leblebi havaya atıyorsun. Bir tane fotoğraf koyuyorsun. Bir de iguana derisinden makak maymunun poposundan bir şey yaptı bitti. Şimdi bak bu fotoğrafı düzgün okuyun arkadaş.